0: sevdikleri ve iz bırakan anları.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası genişletilmiş 48 takımlı yeni formatıyla futbol tarihinin en dikkat çekici turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı.
0: Yeşilburun Adaları, Fas, Curaçao ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi sürpriz ekiplerin damga vurduğu organizasyonda Almanya, Brezilya, Uruguay ve Portekiz gibi devler beklentilerin altında kaldı.
1: Lionel Messi ile Mbappe'nin gol krallığı yarışındaki tarihi rekabeti, Lamine Yamal ve Jude Bellingham'ın yükselişi, peş peşe gelen teknik direktör istifaları ve tartışmalı hakem kararları turnuvanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.
0: Tüm bu sürprizlere rağmen kupada son 4 takımın FIFA dünya sıralamasındaki ilk 4 ülke olan İspanya, Fransa, Arjantin ve İngiltere olması ise Dünya Kupası tarihinde dikkat çeken bir ilke imza attı.
1: Turnuvanın en büyük sürprizini Yeşilburun Adaları gerçekleştirdi. Turnuva tarihinin en küçük ülkesi olarak kupaya katılan ve adeta devlere kök söktüren Yeşilburun Adaları, açılış maçında şampiyonluk favorisi İspanya'yı 0-0 berabere tutarak turnuvanın ilk büyük şokuna imza attı.
0: Gruplardan çıkmayı başararak son 32 turunda Arjantin'e kök söktüren bu küçük ada ülkesi turnuvanın en çok alkış alan ekibi oldu. Arjantin'e 2 gol atmasına rağmen tartışmalı bir şekilde mağlup olan Yeşilburun Adaları'nda bir diğer sürpriz de 40 yaşındaki kalecileri Altisa Bozinha oldu.
1: 40 yaşındaki kaleci İspanya ve Suudi Arabistan'a karşı kalesini gole kapatmayı başaran ilk tebrikleri topladı.
0: Bozinha'nın Arjantin'e karşı sergilediği performans tanınırlığını daha da artırdı. Yeşilburun Adaları kalecisi aynı zamanda sosyal medya fenomeni haline geldi.
1: İspanya'ya karşı oynanan açılış maçından önce sosyal medya hesabında yaklaşık 50 bin takipçisi olan Bozinha'nın Dünya Kupası'ndaki etkileyici performanslarının ardından bu sayı 20 milyonu geçti.
0: 600 bin nüfusu Yeşilburun Adaları'nın Dünya Kupası serüveni kısaca şöyle oldu. Tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na mücadele ettiler. İlk gollerini attılar. İlk puanlarını aldılar. 40 yaşındaki kalecileri 20 milyondan fazla takipçi kazandı. İlk kez gruptan çıktılar. Grubuna mağlup tamamladılar. Son Avrupa şampiyonuyla berabere kaldılar. Son şampiyona karşı 90 dakikada yenilmediler, uzatmalarda elendiler.
1: Turnuvanın bir diğer sürpriz takımı ise Paraguay oldu. Kimsenin son 32 turundan ötesini beklemediği Güney Amerika temsilcisi Paraguay, kupa tarihinin en büyük eleme sürprizlerinden birine imza attı. Paraguay 4 kez dünya şampiyonu Almanya'yı penaltılarda 4-3 eleyerek evine gönderdi.
0: Çeyrek finale kadar yürüyen Erling Haaland ve arkadaşları Dünya Kupası'nın en keyif veren takımlarından biri oldu. Çeyrek finalde İngiltere'ye uzatmalarda 2-1 elenseler de futbol dünyasına kuzey rüzgarları estirdi ve turnuvaya çok büyük renk kattı.
1: Fas bir kez daha tarih yazdı. 2022'nin ardından bir kez daha Dünya Kupası'nda son 8'e kalmayı başardı. Çeyrek finalde Fransa'ya elense de üst üste ikinci turnuvada dünya devlerine meydan okumasıyla alkış topladı.
0: Sıra hayal kırıklığı yaratan takımlarda. Ne yazık ki listenin başına turnuvadan önce çok büyük beklentiler olduğu için Türkiye A milli takımımızı koymak zorunda kaldık.
1: 24 yılın ardından katıldığımız kupada ne yazık ki hezimet yaşadık. 3 maçlık grup aşamasında kağıt üzerinde nispeten kolay gibi değerlendirilen Paraguay ve Avustralya'ya mağlup olduk. Gol bile atamadan turnuvadan elenme aşamasına geldik. Ev sahibi ABD'yi yenerek turnuvadan en erken elenen ikinci ülke olduk.
0: Almanya, turnuvanın mutlak favorilerinden biri olarak gösterilen panzerler, son 32 turunda kağıt üzerinde çok zayıf görünen Paraguay'a penaltılarla elenerek turnuvaya çok erken veda etti.
1: Uruguay, gruplardan dahi çıkamayarak turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Bu şok başarısızlığın ardından ünlü teknik adam Marcelo Bielsa ile yollar ayrıldı ve yerine geçici olarak ülke efsanesi Diego Forlan getirildi.
0: Brezilya, çeyrek finali dahi göremeden son 16 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda ettiler. Samba rüzgarı Amerika kıtasında çok erken dindi.
1: İstifalar. Dünya Kupası'nda beklenen sonucu alamayan bazı ülkeler teknik adamlarıyla yollarını ayırdı. Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'nın teknik direktörü Nagelsmann istifa etti. Hollanda'da Fas yenilgisi sonrası Ronald Koeman istifa etti.
0: Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasına veda etmesi

0: ardından teknik direktör Marcelo Bielsa görevini bıraktı.
1: Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser El-Misehal istifa ettiğini açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşilburun Adaları'nın yer aldığı H grubunu son sırada tamamlayan Suudi Arabistan'da Federasyon Başkanı Al-Misehal görevinden ayrıldığını duyurdu.
0: Güney Kore Milli Takımı'nda Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından teknik direktör Hong Myung-bo istifa etti.
1: İskoçya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından milli takım teknik direktörü Steve Clark görevinden istifa etti.
0: Çekya Milli Futbol Takımı teknik direktörü Miroslav Kubek, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından istifa etti.
1: Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Ekvador'da teknik direktör Sebastian Besesisi görevinden istifa etti.
0: İlk Dünya Kupası maçını İsveç'e karşı 5-1 kaybeden Tunus, henüz 24 saat geçmeden teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı. Resmi açıklama Tunus Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından duyuruldu.
1: 2026 Dünya Kupası serüveninin sonuna gelindi. Final karşılaşması Arjantin ile İspanya arasında oynandı.
0: Futbolun sadece bir spor olmadığının kanıtı bu karşılaşmada yaşandı.
1: Lionel Messi 19 yıl önce el verdiği Yamal'la Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geldi.
0: 2007 yılında Barcelona'nın No Camp sarayında gerçekleştirilen bir yardım organizasyonunda çekilen ve yıllar sonra ortaya çıkan ikonik kare 2026 Dünya Kupası finali öncesinde yeniden gündeme geldi.
1: Fotoğrafta dönemin genç yıldızı Lionel Messi'nin kucağında tuttuğu bebek bugün İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal'ın ta kendisi.
0: Aradan geçen 19 yılın ardından futbol tarihinin en dikkat çekici tesadüflerinden biri gerçeğe dönüştü.
1: Son şampiyon Arjantin'in kaptanı Lionel Messi ile İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal 19 Temmuz Pazar günü MetLife Stadyumunda oynanan Dünya Kupası finalinde bu kez aynı karede değil rakip olarak sahaya çıktı.
0: Bir zamanlar yardım çekiminde aynı objektife poz veren Messi ve Yamal şimdi Dünya Kupası için kozlarını paylaştı.
1: Bu final sadece Arjantin ve İspanya'nın mücadelesi değil, bir devrin kapanışını yapan bir efsaneyle o devrin tahtına aday gösterilen veliahtının destansı kapışması da oldu.
0: No Camp'ın banyo küvetinden Dünya Kupası finalinin devasa sahnesine uzanan bu hikaye, futbolun neden sadece bir oyun olmadığının en büyük kanıtı niteliğinde.
1: İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'in normal süresi 0-0 biten maçta uzatmalarda bulduğu tek golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
0: Matadorlara kupayı getiren tek golü 106. dakikada Ferran Torres kaydetti.
1: İspanya böylece 2010'dan sonra ikinci kez kupaya uzanmış oldu.
0: Son şampiyon Arjantin ise uzatmalar dahil olmak üzere maçta yalnızca 2 şut çekebildi.
1: Gelelim finalin sayılarına ve zihinde yer eden anılarına.
0: İspanya'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal, UEFA Avrupa Şampiyonası ve FIFA Dünya Kupası'nın kazanan ilk 20 yaş altı oyuncusu oldu.
1: Finale Cezayir, Avustralya, Ürdün, Yeşilburun Adaları ve Mısır eleyerek gelen Arjantin'de Messi'nin maç boyunca kareyi bulan şutu olmadı.
0: Arjantin Dünya Kupası finalinde 90 dakika boyunca bir şut bile çekemeyen ilk takım oldu. Güney Amerika temsilcisi son 60 yılda bir Dünya Kupası finalinin ilk 90 dakikasında tek bir şut çekemeyen ilk takım olarak tarihe geçti.
1: Kutlamalara Filistin bayrağıyla çıkan Yamal'ın kendisine madalya vermek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın isteksiz şekilde elini sıkması dünyanın dikkatinden kaçmadı. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
0: Ve 2026 Dünya Kupası acısıyla tatlısıyla milli takımımızın erken vedasıyla ilkler ve enlerle sona erdi.
1: ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini üstlendiği 2026 Dünya Kupası'nı İspanya kazanırken ikincilik Arjantin'in, üçüncülükse İngiltere'nin oldu.
0: Kupanın gol kralı 10 golle Fransız futbolcu Mbappe olurken asist kralı ise 7 asiste Fransız Olise oldu.
1: 2026 Dünya Kupası sahibini bulurken kupa töreni öncesi turnuvanın en iyileri de ödüllerini aldı.
0: Şampiyon İspanya'dan Rodri en iyi futbolcu seçilirken turnuvanın kalecisi yine İspanya'dan Unai Simon oldu. En iyi genç futbolcuysa Pau Cubarsí seçildi.
1: 48 takımlı yeni formatıyla düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihine damga vuran sürprizler, rekorlar ve unutulmaz hikayelerle sona erdi.
0: Yeşilburun adalarının peri masalı, dev takımların erken vedaları, teknik direktör istifaları ve Messi ile Lamine Yamal'ı Dünya Kupası finalinde karşı karşıya getiren tarihi buluşma turnuvaya damga vururken, finalde Arjantin'i uzatmalarda mağlup eden İspanya, ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
0: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Ticaret Bakanlığı, indirimli satış reklamlarında artan ihlalleri ve tüketici şikayetleri üzerine saha denetimlerini sıklaştırdı. Bakanlık, indirimli satışların tüketiciler üzerindeki yönlendirici etkisi nedeniyle Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğine tam uyum koşulu arıyor. Yapılan incelemelerde %50 artı %20 artı %10 gibi üst üste binen yanıltıcı nihai indirim hesaplamalarının tüketicilerde kafa karışıklığı oluşturduğu belirlendi. Reklamın ana metninde tüm ürünlerde indirim olduğu belirtilmesine rağmen dipnotlarla birçok ürünün kapsam dışı bırakıldığı, kampanya koşullarının ise okunmayacak kadar küçük ve silik puntolarla sunulduğu tespit edildi. İndirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihlerinin bulunmamasıyla sadakat kartları üzerinden yapılan indirimlerde referans fiyatın gerçeğe aykırı şekilde yüksek gösterilmesi de üzerinde durulan ihlaller arasında yer aldı. Ticaret Bakanlığı hem tüketicilerin mağduriyet yaşamaması hem de işletmelerin ağır cezalarla karşılaşmaması için ilgili meslek kuruluşlarını ve üyelerini bilgilendirdi. Bakanlık uzmanları reklamların mevzuata tam uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Spekülatif fiyat hareketlerine yol açan ve dürüstlük kuralına aykırı tüm ticari uygulamaların takibinin titizlikle yapılacağı kaydedildi. 6502 sayılı tüketicinin koruması hakkında kanun kapsamında mevzuata aykırı hareket eden reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları yaptırıma tabi tutuluyor. Reklam kurulu, ihlalin niteliğine göre reklamları durdurma, aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası verme yetkisine sahip bulunuyor. İdari para cezaları, reklamın yayınlandığı mecraya göre 99.339 liradan başlayıp 39.916.524 liraya kadar yükselebiliyor. Kurul, ceza miktarını belirlerken elde edilen haksız menfaatin büyüklüğü, tüketicinin uğradığı zarar ve ihlali gerçekleştirenin kusur durumunu dikkate alıyor. Ticaret Bakanlığı, indirimli satış reklamlarında artan ihlaller ve tüketici şikayetleri nedeniyle denetimlerini artırdı. Yanıltıcı kampanyalara ağır para cezaları uygulanabilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Bir haftanın açılışında da sizlerle birlikteyiz efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hemen konularımıza başlayalım. Bugün dolu dolu konularımız ve konuklarımız var. İlk konuğumuz 212 kurucu ortağı Ali Karabey. Merhabalar Ali Bey.
2: Merhabalar, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
2: Çok iyi, teşekkür ederim.
1: Vallahi tüm yaptığınız işleri, tüm o çıkardığınız, destek verdiğiniz girişimleri yakından takip ediyorum. Öncelikle bunlar için size teşekkür ederek başlamak istiyorum.
2: Ben gerçekten teşekkür ederim, sağ olun, çok nazik.
1: Süper bir şey kazandırıyorsunuz Türkiye'nin girişim sektörüne. Vallahi buradan hani bunu söyleyerek başlayayım ben. Ama tabii bunları ben biliyorum. Halkımız biliyor mu acaba diye. Sizden bir 212'nin şöyle bir kısa tanıtımını alsak.
2: Evet, 212 2011 senesinden beri var. Ortam Numan'la beraber kurduk. Amacımız neydi? Bu coğrafyadan çıkan çok değerli insanlar var. Fakat sermaye bir türlü bu şirketlere ulaşamıyor.
1: Maalesef.
2: Çok yerde olduğu gibi. Evet. Özellikle teknoloji alanında gayet ciddi başarı hikayeleri var. Dedik ki biz neden bir fon yok bu şirketlere destek olan? Ve 2011 senesinde Türkiye'nin bu alanda yatırım yapan ilk girişim sermayesi fonu olan 212'yi kurduk. O zamandan beri beraberiz. Bu sene 15. yılımızı...
1: Oldu değil mi o kadar ya?
2: Evet. Tam 15 yıl olmuş. Ben de inanmak istemiyorum. Ama bayağı bir 15 yıl olmuş. Biz de devam ediyoruz. İşte şu anda yaklaşık toplamda yönettiğimiz varlık yaklaşık 300 milyon euro seviyesinde. Bakıyorum bünyemizde 55 tane şirket yatırım yapmışız. Bunların çok başarılı gidenleri var, bizi çok gururlandıranları var. Demek ki doğru bir şeyler yapmışız naçizane.
1: O iş tartışmaya açık değil. Yani yaptığınız doğru şeyleri hakikaten burada sayarsak benim birkaç gün program yapmam lazım, hiç bu masadan kalkmamam lazım. Şimdilik onu yapmayalım. Valla şunu söyleyeyim ben, hani sizin yaptığınız işte bir girişimler için çok iyi ama bence yatırımcılar için de çok iyi. Yani insanlar gerçekten de ellerinde o yatırıma dönüşmesi gereken sermayeyi nereye vereceklerini bilemezken iş böyle bir yere geldi. Onlar için de iyi oldu diye düşünüyorum. Neden?
2: %100 tabii, özellikle bir portfolyo mantığından bakıldığı zaman, evet. Biz yatırımcılara her zaman bunu söylüyoruz. Yani girişim sermayesi tabii ki yüksek getiri ve haliyle yüksek risk de barındıran Kesinlikle. Bir alan. Ama bir portfolyo da olmazsa olmaz aslında. O yüzden biz diyoruz ki evet, altın olsun, gayrimenkul olsun, başka yatırım araçları mutlaka olsun portföyünüzde, ama küçük de olsa bir kısmında, özellikle çok daha keyifli de olması için, hem getirisi ve keyfi olması için bu girişimcilere ayırın diyoruz.
1: Peki onlarla ilişkileriniz nasıl ilerliyor? Yatırımcılarla ilişkileriniz? Yani ben şimdi yatırım mesela parası olan insanların ne bileyim faizle, altınla, devlet tahviliyle falan çok ilgilenmesini çok doğru bulmuyorum. Neden? Çünkü risk alırsanız çok büyük getirisi oluyor. Sizde zaten bunun 50 küsür tane örneği var.
2: Doğrudur. Ama diğer taraftan biraz da dengeli olması gerekiyor ya.
1: Muhakkak.
2: Yani,
1: muhakkak.
2: Sepet mantığında olması gerekiyor. O yüzden ben yani yastık altında altın tutan insanı bile çok iyi anlıyorum.
1: Evet.
2: Sonuçta dünyanın bin türlü hali var. Fakat işte tamamının orada olmaması gerekiyor. Evet. Bakın bu yani işte Harvard gibi büyük fonlar var dünyada.
1: Evet.
2: Yani en konservatif yapılar bunlar. Bunların nereden baksanız yatırımlarının %30'u 40'ı bizim tarafta.
1: Evet.
2: Evet. Ben demiyorum ki sizin de portföyünüzün %30-40 olsa ama %5'i bile olsa küçük bir kısmının özellikle teknoloji girişimlerine verilmesi güzel bir fikir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum size. Diğer taraftan hani şunu da ben size sormak istiyorum. Benim takip edebildiğim kadarıyla yurt dışından Türkiye ya da dünyaya yatırım yapmak isteyen insanlar için de bir kapı oldunuz siz.
2: Tamamen öyle, çünkü zaten bakarsanız teknoloji doğası gereği buradan çıksa da burada kalmıyor. Bütün dünyada büyümesi gerekiyor. Haliyle sizin yatırım yaptığınız teknoloji girişimcileri bütün dünyada bizim bayrağımızı dalgalandırıyorlar. O yüzden aslında yaptığınız yatırım da global çapta büyüyebilen bir şirkete yaptığınız yatırım oluyor.
1: Süper. Yani bizimkiler hani eskiden ne yapıyorlardı? 2000 öncesinde ya da 2000'lerin başlarında buradan Amerika'ya uçup orada sağlık sigortasız bir şekilde yaşayıp sermaye bulmaya çalışıyorlardı yurt dışına açılmak için. Şimdi ne bileyim oturdukları yerde Levent'ten bunu yapabiliyorlar.
2: Tabii ki öyle. Yani biz bakıyorum, bizim portföyümüze bakıyorum. Bugün bizim şirketlerimiz dünyada 192 tane ülkeye teknoloji satıyorlar Türkiye'den.
1: İşte yani.
2: Yani o yüzden bu bize çok büyük bir kıvanç veriyor tabii ki mutlaka da. O yüzden bence iyi şey yapıyor girişimcilerimiz ya. O yüzden sayelerinde tekrar kendimi motive edip her sabah tekrardan sarılıyoruz işimize.
1: Valla ben de onları yaşamış olanlardan biriyim. Hani sizin kanalınızı da yaşamış olanlardan biriyim. Hani insanlar çünkü sabahları kalktığında eğer soğuk su içtilerse o biraz gaz yapıyor. Onu fikir zannediyorlar. Ve o fikirle böyle ben dünyayı ele geçireceğim falan deyip kalkıyorlar ama neden ne olması gerektiğini sizin gibi böyle sabırlı ve güzel güzel anlatan insanlardan dinlemekte çok büyük fayda var.
2: Sabırsız bu iş olmuyor. Bu iş ultramaraton. Evet. Yıllar sürüyor. Öyle vurup kaçmak diye bir şey yok. 10 yıl, 15 yıl didinmeniz gerekiyor. Sonra şansınız yaver giderse de işte nurlu yerlere varıyorsunuz diye umuyoruz.
1: Evet, ışık güzeldir. Peki şunu soracağım size. Şimdi enteresan zamanlardan geçiyoruz tabii ki. Biraz her şey hızlandı. Biraz her şey yapay zekalandı. Ya eskiden mesela şey vardı. Birisi bir selfie çubuğu yapardı. Bunu girişim zannederlerdi. Yani herkes bir selfie çubuğu peşine koşardı. Şimdi yapay zeka ile beraber hem vizyon arttı hem de girişimci çeşitliliği arttı gibi görüyorum ben. Yani avukatları görüyorum, doktorları görüyorum. Her biri bir enteresan girişim peşinden koşuyorlar. Hani her haftada burada programı 3-5 kişiyi alıyorum ben. Bilmiyorum yapay zeka neleri değiştirdi sizin tarafta?
2: Şu var kesinlikle, ürün çıkarmak çok daha kolay artık. Evet, özellikle teknolojik tarafta ürün çıkarmak daha kolay. Fakat bu işin kolay gözüken tarafı ürün aslında.
1: Doğru.
2: Bir de bunu dağıtmak var ya. Evet. Yani ürünü çıkardık, kime sattık, hangi fiyattan sattık, nasıl bir servis verdik, müşterimizi tutabildik mi, memnun olmayanı tekrar memnun edip almasına devam ettirebildik mi? O kadar çok konu var ki üründen sonra. O yüzden aslında hep onu diyorum. Bizim yaptığımız ve başarılı olmayan yatırımların hiçbiri üründen dolayı başarısız olmadı.
1: Evet.
2: Fiyatlamadan oldu, müşteri servisinden oldu, dağıtımdan oldu, bambaşka konularda oldu. Hiçbir zaman konu ürün değildi. O yüzden evet, ürün önemli, olmazsa olmaz. Ama üzerine eğilmesi gereken daha birçok nokta var.
1: Peki yani ben şunu sorayım size. Mesela genelde ben dediğim gibi sizin gibi kuruluşlara gitmiş olan insanlarla konuştuğumda insanlar şey sanıyorlar. Ürünlerini pazarlayacaklarını sanıyorlar ama genelde siz mesela onların şeyine bakıyorsunuz. Ekibine bakıyorsunuz. Onların dedikasyonuna bakıyorsunuz. Ne kadar hayatın içine başka bir yerde çalışıp çalışmadığına bakıyorsunuz falan. Çok enteresan bakış açılarınız vardı.
2: Tabii biz, çünkü bir de takdir edersiniz, ürün bugünden yana değişebiliyor ki değişmesi de gerekiyor özellikle teknoloji tarafında.
1: Kesinlikle.
2: Bizim odaklandığımız kim bu ekip ve hangi probleme odaklanıyorlar? Çünkü değişmeyen şey problem oluyor ve onu çözmesi gereken, yarın tekrar gerekir çözmesi gereken o iyi değerli bir ekip olması gerekiyor. O yüzden olmazsa olmazımız biz, kim bu ekip, hangi artıları, hangi eksileri var, o eksiler tarafında bir nebze onlara destek olabilir miyiz? Ve büyük bir problemin peşinde koşuyorlar mı? O da olmazsa olmadığımız bizim.
1: Vallahi süpermiş. Yani Ali Bey, şimdi şöyle, 1999 yılında ben bir basın organında çalışırken bana şöyle şeyler gelmiş. Demişlerdi ki girişimleri toparlayalım, onların fikirlerine bakalım. Biz de bir duyuru yaptık. İnsanlar fikirleriyle beraber geldiler bize. Tabii o zaman girişimcilik de yok, sermaye de yok ama biz hani konuşalım babında bir şeyler yapmışlardı. Çalıştığım enteresan bir yerde orası. Neyse, bana şey diye gelmiş adamın bir tanesi geldi, dedi ki ya benim çok iyi bir fikrim var. Bunun için de 50 bin dolara ihtiyacım var ama bu çok büyük şey getirecek. Peki dedim, fikriniz de? Adil, bunu size söyleyemem. Kusura bakmayın dedi. Yani biz o günlerden geldik bugünlere.
2: Biz hala bunu yaşıyoruz bazen, eyvah, biliyor musunuz?
1: Eyvah.
2: Yani bizde bile oluyor yani, işimiz bu, her zaman %100 gizli konuştuğumuz her konu, takdir edersiniz ki. Evet. Ki bize haftada 80'den fazla başvuru var.
1: Aynen.
2: Ama hala benim bir fikrim var. Çok para kazanacağız. Nedir? Anlatamam diyen arkadaşlar oluyor. Evet, buradan susup kalıyoruz biz.
1: Peki ne yapmamızı bekliyorsunuz değil mi? Yani size para verelim, inşallah kazanır mı diyelim.
2: Nasıl güven? Zaten güven olmazsa, zaten güven bu işin ilk adımı, öyle değil mi? Birbirine güven, iki taraf olması gerekiyor. Şimdi bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz ne yaptığımızı, ne ettiğimizi. Onları daha rahatlatmaya çalışıyoruz.
1: Peki 15 yılda girişimcilerin ne kadar değiştiğini size sorsam, hani böyle bir geçmiş şeyi yapsak.
2: Çok değişti. Yani öyle böyle değil. Örneğin biz, çok iyi hatırlıyorum ben, 2011-2012 senelerinde hep şey diyorduk. Bakın, Türkiye çok güzel, denemek için çok iyi ama hiçbir şekilde burada kalmayın. Lütfen dünya çapında düşünün diyorduk arkadaşlara. Evet. Artık bunu söylememiz gerekmiyor. Artık herkes bunun farkına vardı. Ben bu teknoloji oyununu biraz da şeye benzetiyorum. Olimpiyatlara benzetiyorum. Sizin Türkiye şampiyonu veya işte İstanbul şampiyonu olmanız hiç anlamı yok olimpiyatlarda.
1: Evet. Bu arada
2: dünya çapında olmanız gerekiyor ya.
1: Mühim olan liderlik değil, şampiyonluk deriz bir de. Nihai olarak siz ne yapabiliyorsunuz?
2: Onu... Dünya şampiyonluğu. Yani evet, bizim amacımız o. Yani tabii ki çok değerli Türkiye'de büyük olan insanlar. Fakat bizim işte bizim derdimiz de o. Biz bunu nasıl dünya şampiyonu yaparız? Onunla dertleniyoruz her gün.
1: Peki hep bizim böyle acaba ne yapacaklar dediğimiz bir X kuşağı vardı. 2001 doğumlular. Onlar şimdi yavaş yavaş ele avuca gelmeye başladılar. Onların girişimcilik kafası değişik mi?
2: Onlar bizden çok daha ileride bazı konularda. O yüzden çok seviyorum. Bana da çok büyük enerji veriyorlar. Destek olunması gereken birkaç yerleri var. Evet. Biz de o tecrübeye sahip olduğumuz için o tecrübeyi masaya getirmeye çalışıyoruz.
1: Peki girişimcileri konuştuk ama son olarak ben size şeyi de sorayım. Ya yatırımcıları da sorayım. Onlar 2010'lardan bu yana nasıl değiştiler?
2: Ya bazı şeyler çok değişti ama bazı şeyler tabii yavaş değişiyor. Ben çok memnunum çünkü biz 2011'de 12'de kurulduğumuzda başka kimse yoktu Türkiye'de.
1: Evet, evet.
2: Şu anda çok daha fazla fon var. Çok değerli arkadaşlar yeni fonlar kurdular. Ama hala yeterli değil. Çok daha fazla ihtiyacımız var. Türkiye çapındaki bir ekonominin yıllık duyduğu erken aşama ve teknoloji yatırımı yaklaşık 10 milyar dolar. Hmm. Biz iyi bir senede 1 milyar doları geçiyoruz. Yani daha 9 milyar dolarlık yer var burada. O yüzden çok daha akıllı fikirli insanın buraya gelmesi ve çok daha farklı fonlar, belki çok daha özellikli fonlar kurması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki özellikle de şunu sormak istiyorum. Şimdi ben herkesle konuştuğumda bunu soruyorum. Diyorum ki ben size bir sihirli değnek versem, bu sihirli değneği istediğiniz yere dokundurup istediğiniz şeyi değiştirebilme gücünüz olsa. Ya özellikle hani regülasyonlar, kanunlar vesaireler tarafında değişmesi gereken bir şey var mı, yoksa hani bırakın dağınık kalsın mıdır?
2: Regülasyon ve kanunlar aslında elbette bakılır fakat benim çok fazla bilgim olmayan konular. Fakat benim değiştireceğim tek şey olsa bizim coğrafyamızda, evet, fırsat maliyeti kavramını herkesin beynine, ruhuna zikrederdim. Çünkü ben nedense çoğu zaman bizim kültürümüzde fırsat maliyetinin pek düşünülmediğini düşünüyorum. Yani bugün neyi kaçırdığımızı, neyin peşinde koşmadığımızı, neyi masada bıraktığımızı başkasına pek düşünmediğimizi düşünüyorum. Çünkü düşünsek çok daha fazla çalışırız ve çok daha büyük ölçekli düşünürüz diye bir fikrim var.
1: Vallahi süpersiniz. Ali Bey, bu arada ben hani buradan size de şeyi söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Yani biz burada dediğim gibi her hafta en az 3-4 girişimciyi mutlaka çıkartıyoruz. Çıkartma sebebimiz onları tanıtmak, evet, ama bir yandan da hani onların başarabildiği şeyleri anlatınca insanlarda bir başarma güdüsü ivmeleniyor sanki. O yüzden doğru, de hani sizinle de bunları yapalım. Mutlaka o şeyleri, firmaları, o girişimleri, o cıvıl cıvıl pırıl pırıl insanları çıkartalım, burada konuk alalım.
2: Seve seve. Ben özellikle beyaz yakalı arkadaşlarıma canları sıkıldığı zaman gelin bizim ofise diyorum. Gelin dinleyin ben kimlerle tanışıyorum her gün bu coğrafyadan çıkan. Çünkü bir tanesini dinleseniz bile sahiden dünyaya bambaşka bakıyorsunuz. Gününüz aydınlanıyor bir anda. Biz de mutlaka size daha fazlalarını gönderelim.
1: Vallahi gönderin. Bu mikrofonlar sizin, bu mikrofonlar girişimcilerin. Çünkü bizi onlar yarına taşıyacak. Yani şu anda olan böyle altın borsası ya da vesaire değil yani. Bizi onlar götürecekler bir yere. Ben çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için, bu samimiyetiniz için.
2: Teşekkür ederim her zaman. Güzel bir hafta dilerim.
1: Saygılar efendim. Çok sağ olun.
2: Görüşmek üzere.
1: Evet efendim, 212 kurucu ortağı Ali Karabey, gerçekten de yani 15 yılın bu bayağı bir süresinde onlara girenlerle çıkanlarla konuşma fırsatım oldu. Onlarla bizzat konuşma fırsatım oldu. Yani Türkiye'nin başarı öykülerinden, önemli başarı öykülerinden bir tanesi. Şimdi efendim bir diğer tarafa geçelim isterseniz. Hattımızda İdea Üniversel'den Evrim Aykan var. Merhabalar.
3: Merhabalar.
1: Merhabalar efendim.
3: Hayat Bey. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
3: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim.
1: Vallahi hemen isterseniz sizi ve İdea Üniversitesi tanıyarak başlayalım. Konumuza ışık tutsun. Orada konuşacağımız çok şey var.
3: Tamam. Başlayalım. Evrim Aykan ben. Aydın Üniversal Derneği'nde proje yöneticisi olarak görev yapıyorum. Aydın Üniversal Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği. Yaklaşık 7 yıldır bu uluslararası kalkınma projelerin üzerine çalışıyorum. Dernekte kariyerime gönüllü olarak başladım. Ama bugün özellikle sürdürülebilir kalkınma, çevre, eğitim ve Avrupa Birliği destekli uluslararası projelerin yönetimi üzerine çalışıyorum. Aslında ben bir tasarımcıyım. Endüstri tasarımcısıyım.
1: Çok güzel.
3: Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunuyum. Uzun yıllar mekan tasarımları üzerine çalıştım. Fakat 2018 yılında Hayri Dağlı ile yollarımız kesişti ve ben de bu alana, sivil topluma kaymış oldum böylece.
1: Valla bu sivil toplumu tam bilemiyorum. Neden bilemiyorum? Çünkü aslında yapılan şey hani belli bir şeyi bir grubu korumak, kollamak ya da bir yerlere getirmek değil. Aslında bütün dünya için çalışıyorsunuz siz. Yani Afrika'da bir şey yaptığınız zaman aslında o kelebek etkisiyle bütün dünyayı etkiliyor. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum?
3: Çok haklısınız, mutlaka öyle. Yani bir çocuğu dönüştürdüğünüz zaman dünyanın bütün çocuklarını dönüştürmüş oluyorsunuz aslında. Bir yere kalkınma götürdüğünüzde aslında dünyayı kalkındırmış oluyorsunuz. Biz de bu felsefeyle yola çıktık ve devam ediyoruz yolumuza.
1: Peki o zaman biraz detaya doğru inelim isterseniz izninizle. Yavaş yavaş konunun detayına
3: tabii
1: doğru
3: ki
1: gelelim. Şimdi mesela şey vardı sizin ekosistem projesi, ESTEM diyordunuz siz ona değil mi efendim?
3: Evet, evet, evet. Projemizin uzun adı Empowering Children for Environment Sustainability Through ESTEM diye geçiyor.
1: Evet.
3: Bu bir Avrupa Birliği tarafından desteklenen Interreg Next Black Sea Basin program kapsamında hayata geçirildi ekosistem projesi. Dört ortaklı bir proje. Türkiye'de Idea Universal lider kuruluş. Diğer ortaklarımız Yunanistan'dan üniversite, Bulgaristan'dan Okyanus Enstitüsü ve Ukrayna'dan da Association of Business Support Centers diye geçiyor.
1: Evet.
3: Bunlar da diğer ortaklarımız. Projemiz 2024 yılında Temmuz ayında başladı. İki yıldır yaklaşık projemizi sürdürüyoruz ve Kasım 2026 itibariyle 2 yıllık pilot uygulamamızı bitireceğiz.
1: Süper.
3: Projenin aslında amacı, hedefi çocuklara çevre bilincini aşılamak ve geleceğin sürdürülebilir dünyasını hazırlamak bizim amacımız. Aslında bu bir sadece proje değil, geleceğin nasıl şekilleneceğiyle ilgili çalışmalarımızı anlatacağım size. Çocuklara
1: lütfen
3: çevreyi çocuklara çevreyi anlatmanın ötesinde onları çözüm üreten bireyler haline nasıl getirebiliriz sorusuna biz cevap aradık 2 yıldır.
1: Yani arılar ortadan kalkmasın, fok balıkları öldürülmesin filanın ötesine geçmek artık gerekiyor günümüz zamanında değil mi efendim? Yani ekosistem deyince herkesin aklına kutup ayıları ölmesin geliyor, o değil yani.
3: Asla değil. Asla değil. Yani çocuklarımızın, şimdi iklim krizi ve çevresel sorunlar artık geleceğin değil, bugünün meselesi değil
1: aynen
3: mi?
1: Öyle, aynen.
3: Bunu biliyoruz. Bu nedenle çevre eğitimi erken yaşta başlamalı. Dolayısıyla çocuklardan başladık bu bilinci yerleştirmeye. STEM eğitimleri aslında bilinen eğitimler. Science, Technology, Engineering, Matematik baş harflerini almış
1: evet, evet,
3: bir eğitim sistemi. Fen bilimleri üzerine yoğunlaşıyor STEM eğitimi. Ama bizim proje teknoloji ve mühendisliği bir araya getiriyor ama ekoloji özelinde, çevre odağında bu proje çocukları eğitiyor. Biz de projemizin sloganını şöyle koyduk: geleceğin eko liderlerini yetiştiriyoruz.
1: Çok güzel. Peki bunun için çocuklara ne veriyorsunuz efendim? Nasıl bir eğitimden geçiyorlar?
3: Şimdi eğitim modüllerimiz var bizim. Akademisyenler tarafından hazırlanmış, tasarlanmış 6 eğitim modülümüz var.
1: Evet.
3: Başlıkları biyoçeşitlilik, toprak, su, hava, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi şeklinde başlıklardan oluşuyor. Bu temelde hands-on öğrenim eğitimi veriyoruz. Yani Derneğimizin binasında iki tane laboratuvar kurduk yine proje kapsamında. Oraya haftanın belli günlerinde çocuklar okul sonrası ya da hafta sonları eğitim almaya geldiler. Çeşitli ekipmanlarımız var. Deney yapabilecekleri ekipmanlarımız. Örneğin su kirliliğini filtre edebiliyorlar. Temiz su elde edebiliyorlar filtreleme yöntemiyle. Hava kirliliğini ölçebiliyorlar. Bu tarz eğitimler aldılar. 6 modülü de tamamlayan çocuklarımıza sertifika verdik. Eko liderlik sertifikası verdik. Sonrasında da bu eğitimleri tamamlamış olan çocuklarımızla yine tasarım odaklı düşünme eğitimleri yaptık. Bu da çok kıymetliydi. Design thinking yaklaşımıyla gerçek çevresel problemleri çözüm üretmelerini sağladık.
1: Çok güzel.
3: Kendi prototiplerini geliştirdiler. Bilimsel düşünceyi somut çıktılara dönüştürdüler. Ve biz geçen ay Haziran 2026'da da Kadıköy'de Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kadıköy Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber bir çevre festivali, çevre ve bilinç festivali organize ettik. Bu festivalde de eğitim sonucunda ortaya çıkan projeleri, prototipleri sergiledik festival kapsamında.
1: Nasıl prototiplerdi efendim onlar? Yani bu çocuklar bu uyanma yaşandıktan sonra nereye doğru yöneliyorlar, nasıl yöneliyorlar?
3: Kesinlikle evde başlıyor mesele. Öncelikle çocuk anne babayı eğitiyor.
1: Ay ne güzel.
3: Evet. Geri dönüşüm mesela, mutfak atıklarından geri dönüşüm nasıl sağlanabilir? Bu konuda kendilerini geliştirdiler. Çok güzel çözümler sundular. Bahçeleri varsa eğer ya da okul bahçeleri varsa eğer akıllı sulama sistemleri geliştirdiler. Su tasarrufu nasıl yapılır, buna odaklandılar. Çok güzel 14 tane projemiz çıktı ortaya. O çıkan projeleri sergiledik. Ziyaretçilerimiz geldiler, baktılar, değerlendirdiler. Uzman jüri değerlendirmesi sonucunda da 3 tane en başarılı projeyi seçtik.
1: Aynı güzel.
3: O 3 proje Eylül-Ekim ayında inşallah Yunanistan'da çevre ve uluslararası çevre ve bilim festivaline katılacak. Ve diğer ortaklarımızın projeleriyle beraber diğer çocuklarımız orada buluşacak. Bütün Ukrayna'dan, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan gelen çocuklar. Orada Türkiye'yi temsil edecekler.
1: Süper bir şey bu. Evrim Hanım, bir de size şunu soracağım. Şimdi genel yaygın bir konu var. Özellikle işte Z kuşağının alfa kuşağı, hani elinden telefon düşmeyen, başka bir şeyle ilgilenmeyen, dünya sorunlarına duyarsız filan gibi yaftalamalar var. Evet, tamam, bunlar bir kenarda dursun. Peki gerçekten siz bunları yaparken iş böyle mi ilerliyor?
3: Benim tanık olduğum şey tam tersiydi açıkçası.
1: İşte ya, elinden telefonları alamıyoruz falan değil. Hayır, biz onlara doğru şeyi veremiyoruz ki elinden telefon almak için.
3: Kesinlikle, kesinlikle. Ya o imkanları çocuklara sağlamak gerekiyor. İşte bizim gibi kuruluşların bu tarz projeler yürütmesi ve bunu çocuklara, kalkınmaya, halka sunması, aslında bunu teşvik eden projeler. Okulların işbirliği de çok önemli burada. Eğitim kurumlarının da işbirliği çok önemli. Dolayısıyla benim tanık olduğum süreçte çocuklar evet çok akıllılar, teknolojiye çok meyilliler, ama bunu çevre odağında birleştirmek ve buraya farkındalığını aktarmak da çok mümkün. Deney yapabilmesi çocuğun çok mümkün ve ortaya tasarım çıkarıp bir ürün çıkarması çok mümkün. Teoride kalmamalı hiçbir şey. Dolayısıyla bu tarz projelerin ve imkanların çoğaltılması çocukların ilgisini ve odağını buna çekecektir. Zaten buna çok açıklar.
1: Süper ya, süper. Yani dediğim gibi bizdeki ön yargılar şey, hani o çocuk orada 3 puan almadan bizimle konuşmaz, yemek masasına oturmaz bakış açısı var. Hayır, biz onlara doğru motivasyonu, doğru şeyleri veremiyoruz diye düşünüyordum ben hep. Siz de bunu doğruladınız sonuçta.
3: Evet evet, öyle, gerçekten öyle. Oyun bile tasarladılar bizim bu eğitimlerin sonucunda. Ama o eğitimde o oyunda mesela geri dönüşüm malzemelerini ayrıştırmayı öğreniyorsunuz.
1: Çok güzel. Hadi. Çok güzel. Evet.
3: Bu minvalde projeler çıkmıştı ortaya.
1: Hepsi ileriye doğru. Peki sizce bu eğitimler, şimdi dediniz ya siz pilot projeleri tamamladık diye, bunları çoklamak, eğitim kurumlarına yayabilmek, ülke geneline, hatta işte Avrupa Birliği deniz oralara yayabilmek mümkün olacak mı?
3: Tabii ki olacak inşallah. Bunu hedefliyoruz. Şimdi
1: sonuçlar bunu gösteriyor mu yani? Hani sizin pilot proje sonuçları?
3: Tabii ki gösteriyor. Yani biz bunu taahhüt de ettik sürdürülebilirliğini sağlamak açısından. Eğitim kurumumuz açık kalacak, eğitim merkezimiz açık kalacak ve belli sınırlar içindeydi. Yani Avrupa Birliği projesi olduğu için Kadıköy kapsamındaydı, yaş aralığı vardı, 8-15 yaş aralığında çocukları alıyorduk. Evet. Şimdi bunları da ortadan kaldırdığımızda çok daha geniş kapsamlı erişebilir olacağız çocuklarımıza. Dolayısıyla bölgelerde yayılacaktır. Yani sadece İstanbul'da olmak zorunda değil. İstanbul dışında da birçok şehirde bu yaygınlaştırılabilir. Çok diğer ülkelerde de üstelik yaygınlaştırılabilir.
1: Harika. Vallahi bunun sonuçlarını bekliyoruz ama ben önden size şunu sormak istiyorum. Yani gerçekten de pilot projesinden geçmiş çocukları geçmeden önceki halleriyle kıyasladığınızda nasıl bir gelişme görüyorsunuz?
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
3: Tabii ki ölçme değerlendirme yaptık. Başlamadan önce çeşitli anketler ve sorular yapmıştık çocuklarımızla beraber. Ve bu eğitimleri aldıktan sonra, bu 6 modülü tamamladıktan sonraki davranış değişikliklerini ölçebileceğimiz çeşitli sorular sorduk ve anketler yaptık. Hı. Aradaki fark, yani çok çok çok güzeldi aradaki fark. Materyali tanıyabilmesi... Mesela yani ayrıştırmada, çöp ayrıştırmada neyin ne olduğunu bilebilmesi fark yarattı mesela. Yani ya da toprağın içindeki mineralleri ayrıştırabilmesi. Bunlar öğrendiği şeyler ve bu ölçme değerlendirmede de ortaya çıktı.
1: Yani ben oradan mesela şeyi düşünüyorum. Toprağın içindeki minerallerin ayrıştırabilen bir çocuk o toprağın üstüne ev dikmek yerine o toprağa tarım arazisi olması için daha çok çaba gösterir. İlerleyen mutlaka, yaşlarında, 20'li yaşlarında mesela.
3: Mutlaka. Düşünün 8 yaşında öğreniyor çocuk bunu.
1: Evet. Yani. Keşke biz şu andakilere 8 yaşında bunları öğretebilmiş olsaydık. Ah efendim keşke daha önce başlasaydınız bu işleri.
3: Hiçbir zaman geç değil. Hiçbir
1: kesinlikle.
3: Zaman.
1: Her şey sıfırdan büyüktür. Vallahi sizi tebrik ediyorum. Bu konuda ileriye doğru atılmış her adımı da sizlerle beraber takip edeceğiz. Lütfen bizi uyarın efendim ve bunları konuşalım yine karşılıklı.
3: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Davetiniz çok kıymetli. Beni burada konuk olarak ağırlamanız beni çok mutlu etti. Bu fırsatı vermeniz çok mutlu etti beni. Çok sağ olun.
1: Saygılar efendim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.
3: Sevgiler. Hoşça kalın.
1: Evet, Idea Universal'den Evrim Aykan'la konuştuk efendim. Çocuklarımıza işte bir yerden başlamamız lazım. Neyse bir yerden başladık artık çocuklarımıza. Yani ellerinden telefonu almanın da en kolay yollarından birini Evrim Hanım bize anlattı. Efendim şimdi bir diğer konumuza geçelim, hemen konuğumuza merhaba diyelim. Hattımızda kurumsal esenlik ve bütünsel sağlık yönetimi danışmanı Elif Erkin var. Merhabalar Elif Hanım.
4: Merhaba, nasılsınız? Merhaba.
1: Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
4: Ben de iyiyim, çok teşekkürler.
1: Valla esenlik kelimesinin altı o kadar dolu ki böyle sanırım ben sizi burada beraber konuşmaya başlasak bir 3-4 gün sürer program.
4: Kesinlikle sürer, yetmeyebilir de.
1: Evet ya, esenlik şeyinde böyle girince şimdi biraz sizin konularınızı genel çerçevesiyle bize anlatırsanız oradan detaya doğru gidelim isterim ama herkesle aynı seviyeye gelelim derim.
4: Tabii ki seve seve. Şimdi aslında yıllardır biz hep hastalık yönetimini konuşuyoruz, biliyoruz ve hastalıklarımızı yönetmeye çalışıyoruz. Böyle öğrenmişiz, böyle gelmiş, süre gelmiş. Halbuki sağlık yönetimini hayatımızın göbeğine almamız gerekiyor. Bütünsel sağlık yönetimi diyoruz buna. Sadece beden sağlığımızla değil, zihin sağlığımızı, sosyal ilişkilerimizi de birlikte yönettiğimiz zaman aslında daha sağlıklı bir yaşam için hazır oluyoruz. Bunu sadece bireysel olarak değil, kurumsal olarak da yönetmemiz önemli. Zaten kurumsal esenlik de tam olarak bunu hedefliyor. Stratejik bir şekilde çalışanlar hasta olduğunda elbette özel sağlık sigortasıyla, devlet hastaneleriyle, şirketler onların yanında oluyor ama daha verimli çalışmaları, performanslarının daha iyi olması, daha yüksek enerjiye sahip olmaları, daha mutlu olmaları için yanlarında olmaları kurumsal esenlik çatısının altında birleşiyor diyebilirim özetle.
1: Tabii biz konuşurken hep şey diye konuşuruz. İşte hasta olursam bize kim bakacak? Yani onun evet. Yerine hasta olmamak için bize kim baksa diye konuşsak mesela. Yani hasta olmamak için neler yapılsak desek sanırım tabii. Bir adım daha ileriden başlayacağız. 2 gol avansla başlayacağız yani maça. Ama işte biz ona çok bakmıyoruz. Bir de şimdi biz tabii bireylerden bahsediyoruz ama kurumlar için o çok daha önemli bir yerde değil mi efendim?
4: Kesinlikle öyle. Yani 2026 yılında yapılan araştırma verilerine baktığımızda Türkiye'de mesela Korn Ferry'nin araştırması şunu söylüyor. %80'i şirketlerin tüm çalışanlarına bir şekilde sağlık sigortası sunuyor. Evet. Ve hani %71'i de çalışanların bu poliçelerden memnun. Ama bu dediğim gibi hastalandığımız zaman kullanacağımız bir güvence bizim için. Öte yanda şirketlerin sadece %34'ü çalışan esenliğini destekleyen stratejik bir kurumsal yapıya sahip. Yani %66'sının bu henüz gündeminde dahi değil maalesef. Halbuki bu konuyu gündemine alan şirketlerde yine yapılan araştırmalar her $1 yatırımın $4 olarak geri geldiğini gösteriyor.
1: Para kazanıyor yani, bayağı bir yatırım bu.
4: Kesinlikle yatırım, çünkü devamsızlık azalıyor, performans artıyor, verimlilik artıyor. Çalışanlar kendilerine değer verildiğini hissettiği için şirkete olan bağlılıkları da artıyor. Bütün bunlar da aslında nakit demek. Günün sonunda finansal bir yatırımın karşılığını almak demek.
1: Yani aslında hani şey denir ya, en çok şirketler kazancını satarken değil, satın alırken yaparlar diye. Bu burada aynı durum söz konusu sanırım.
4: Kesinlikle çalışanlar için yaptığı yatırımlarda da bu böyle. Yani şimdi öyle dönemlerden geçiyoruz ki mesela zihin sağlığımızı korumak için bilinçli hareket etmemiz lazım. Hı. Hani dediniz ya, bize kim bakacak yaşlandığımızda ya da hasta olduğumuzda. Aslında bize yine biz bakacağız. Evet. Kendi sağlığımızın CEO'ları olmamız lazım. Bu işi ciddi bir şekilde, bilinçli bir şekilde yönetmemiz lazım. Bugün rakamlar %27 çalışanın, yani her 3 çalışan birinin son bir yılda zihin sağlığı sorunları nedeniyle izin kullandığını söylüyor.
1: Ne kadar büyük bir rakam bu efendim?
4: Çok yüksek, ama genç çalışanlarda bu oran %42'ye çıkıyor. Yani biliyorsunuz Z jenerasyonuna, 2000 sonrası doğan gençlere kaygı jenerasyonu da deniyor. Çünkü evet, çok zor dönemleri yaşadılar. Tam da böyle ergenliklerine denk geldi. İşte o pandemi, maalesef, ekonomik kriz vesaire. Çalışanlar bu desteğe ihtiyaç duyuyor. Şimdi bunu siz şirket olarak karşıladığınız zaman elbette ki karşılığını da alıyorsunuz.
1: Alıyorlar yani, değil mi? Şirketler gerçekten de buraya bir koyuyorlarsa bunun dördünü alıyorlar geriye.
4: Kesinlikle öyle. Şimdi bir Gallup mesela, çok geniş kapsamlı küresel araştırmalar yapan bir şirket biliyorsunuz. Evet. Onun verileri şunu gösteriyor. 2025'te çalışan bağlılığı dediğimiz, yani ben kalırım şirketimde çalışırım, gözüm dışarıda değil diyen çalışan oranı %20. Bu şu demek, her 5 çalışandan 4'ü yarın gidebilir. Bu da doğal olarak ekonomiye bir negatif etki yaratıyor. Yani 10 trilyon dolar olarak görüyorlar bu düşük bağlılığın küresel ekonomiye tehditini.
1: Dünyadaki açlığı ortadan kaldırabilecek bir rakamdan bahsediyoruz bu arada.
4: Neredeyse. Bir yandan da hani gözüm dışarıda giderim diyenlerin yanında daha da tehlikelisi bana göre mutlu değilim ama kalırım, ne uğraşacağım diyenler. Yani mevcut durumlarında, pozisyonlarında tükenmişlik yaşayanlar, hani bir adım daha fazlasını yapmayayım da bugünü idare edeyim diyenler, bu elbette ki desteklenmesi gereken bir durum. Çünkü siz zaten maaş ödüyorsunuz bu çalışanlarınız için. Evet. O zaman neden iyi hissetmesinler, neden daha verimli çalışmasınlar? Hani artı bir üzerine koyabilecekken neden kenarda oturup neyse bugünü de atlattık diye düşünsünler.
1: Kesinlikle.
4: Yani tamamen finansal, ekonomik katkıları artık ölçülebiliyor kurumsal esenlik çalışmalarını.
1: Ya siz bu konuda bir de hani kitap da yazdınız. Ben de keyifle okuyorum kitabınızı,
4: evet,
1: bu arada.
4: Evet, çok teşekkür ederim.
1: Mesela hani Türkiye'deki, özellikle Türkiye kapsamında en önemli sorunlardan birini ve onun hızlı çözüm yolunu söyleseniz bize. Hani bunları şöyle yapsalar Türkiye'de ekonomi yüzde şu kadar bir şey olur diyebileceğiniz bir alan var mı?
4: Şöyle, yani tabii ki Türkiye'de ekonomiyi düzeltmenin...
1: O ayrı, yok yok, yani katkı olarak söylüyorum. Düzeltmek, evet, hemen evet, sildim o kelimeyi kafamdan. Git dedim.
4: Zor ama neden olmasın. Şunu söyleyebilirim, yani bugün baktığımız zaman tıptaki gelişmelerle birlikte, özellikle yapay zekanın da katkısıyla çok hızlanan teknolojik çalışmalarla birlikte aslında çoğu hastalığın çözümü bulundu. Hemen hemen hepsininkinin de bulunacağını iddia ediyor bilim insanları. Evet. Hatta biliyorsunuz ben podcast de çekiyorum. Sağlıklı evet. Podcast adı altında uzmanlarla bir araya geliyorum. En son Profesör Doktor Derya Unutmaz oraya dahil olduğunda dedi ki 2040'ı gören 120 yaşını rahatlıkla görecek. Ama tabii farklı şirket buluşmalarında, seminerlerde şu soruyu ben hep soruyorum. Kimler 100 yaşına kadar yaşamak ister? Ve aldığım yanıt maalesef en fazla %10 oluyor evet diyenler.
1: Evet.
4: Kalan hemen şunları sıralıyor peşine. Elden ayaktan düştükten sonra ne anlamı var? Aklım gittikten sonra ben ne yapayım yaşamayı? Arkadaşlarım ölecek, ben yaşasam ne olur? Ve de tam da sorduğunuz gibi ya ekonomik olarak ben ne yapacağım, nasıl geçinirim 100 yaşına kadar?
1: Evet.
4: O yüzden bizim ne yapmamız lazım madem yaşayacağız? İşte kendi sağlığımızın CEO'su olmamız lazım.

0: telaş, kaygı, umut, mutluluk ne var? Etrafımdaki ilişkiler benim yaşamıma katkı mı sağlıyor yoksa beni aşağıya mı çekiyor? Bu soruyla başlıyor her şey ve bireysel olarak, kurumsal olarak buraları iyileştirmek için küçük küçük adımlar attığımızda aslında büyük değişiklikler oluyor. Yani her gün 10 bin adım atmamız gerekmiyor ama bir adım bile atsak sırf uykumuzla ilgili ya da beslenmemizle ilgili kendimizi biraz daha iyi hissettirecek. Bunun ekonomiye de doğrudan yansıması var. Çünkü iş performansımıza doğrudan yansıması var.
1: Evet. Yani işte burada aslında en başta girdiğimiz yere bir tam tur atıp gelmiş olduk. Esenlik
0: Evet.
1: kelimesine tekrar kavuştuk, değil mi efendim?
0: Kesinlikle öyle. Yani bugün küresel olarak yine kaynaklar gösteriyor ki yaklaşık yıllık 190 milyar dolar tükenmişliğin maliyeti var. Yani hem sağlık gideri, gidilen doktorlar, yapılan tahliller, tetkikler, psikolojik danışmanlık ücretleri hem de kaybedilen o verimlilik maliyeti, yani devamsızlık nedeniyle ya da o gün işte olup da performa edememekten kaynaklanan. O yüzden bu tükenmişliği çözmemiz lazım. Çözmek için de yine bireylere döneyim ama kurumlarda da bu çok önemli ve burada liderlere iş düşüyor. Bireysel olarak bir kere hiçbir şeyi normalize etmememiz lazım. Bir bedenimiz bir sinyal veriyorsa bize ki önce fısıldıyor, sonra bağırıyor, en sonunda bakıyor ki dinlemiyoruz, bizi yatırıyor. O sinyalleri dinlememiz ve kendimize birazcık şefkat göstermemiz lazım. İşte şirketler tarafında da aynı şeyi liderler yapmalı. Yani bu liderin sorumluluğu, çalışanlarının, ekibinin esenliğini düşünmek, onlara da nasılsın diye sormak, hatta kendi sağlığını yöneterek onlara rol model olmak. Ama biz maalesef ki tam tersi hep böyle işte kendimizi zorlamayı, dayanmayı güç zannettik yıllarca. Gece geç yatıp sabah erkenden işimizin başında olmayı, halbuki biyolojik bankamızdan yiyoruz yani ve sonrası katmer katmer faiz ödüyoruz.
1: Ben hiç konuşmayayım o konuda peki. O şey,
0: Aman
1: oralar
0: aman.
1: biraz sakat
0: Belki
1: konular.
0: bugün bir şeylerin başlangıcı olur. Siz
1: Hayırlısı
0: nasılsınız da
1: diyelim.
0: başlayın.
1: Bir bilim kurgu film seyretmiştim. Bu söylediklerinizle çok enteresan uyuşuyor aslında. İşte robotu anlatıyorlar. Robotun elini işte ateşe sokunca çekmesi üzerine bir şey yapmışlar. Diyor ki abi neden böyle yapıyorsun ki, robot niye elini ateşe sokunca çeksin? Adam diyor ki
0: Evet.
1: robotun elini ateşe sokunca canının yanma hissini bizim ona verme sebebimiz aletlerin bozulmaması için diyor. Çünkü
0: Ya
1: ateşte
0: çok
1: elini uzun
0: doğru.
1: süre tutarsa eli bozulur diyor. Onun için de
0: Tabii.
1: ağrılara duyarlı yaptık biz robotu diyor. Şimdi biz insanlar olarak bunu şey yapıyoruz. Ağrıyor ya geçer ya diyoruz. Hayır, o bir aslında
0: Ya.
1: alarm mesajı. Bir şeylerin ters
0: Kesinlikle.
1: gittiğinin mesajı, değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Yani şimdi düşünün, siz bana diyorsunuz ki ya Elif çok yorgun uyanıyorum. Kaçta yatarsam yatayım, sabahları yorgun uyanıyorum. Ben de diyorum ki gerçekten ben de öyleyim. Her sabah yorgun uyanıyorum. 9'da da yatsam, 10'da da yatsam. Bunu ben de söylediğim an normalleştiriyoruz. Bu sefer ne başlıyor? Türkiye'deki sorunların %90 sebebi mevsim geçişidir diyoruz.
1: Gece çok
0: Belki
1: nem varmış o
0: Uranüs'dür
1: yüzden diyoruz.
0: diyoruz. Aynen öyle. Venüs ileri gidiyor diyoruz da
1: Oo,
0: diyoruz.
1: evet.
0: Normalleştiriyoruz. Halbuki belki bende Hashimoto var.
1: İşte.
0: Belki sizde başka bir şey var ve
1: Evet.
0: çok kolaylıkla çözebileceğiz bunu ve yaşam kalitemiz yükselecek. O
1: Evet.
0: yüzden zaten liderlere de çok önemli bir rol düşüyor.
1: Evet. İşte biz de kendi liderimiz, sizin söylediğiniz gibi kendi
0: Evet.
1: sağlığının CEO'su olursak herhalde işler daha başka bir yere gidecek.
0: Bambaşka bir yere gidebilir. Evet. Burada tabii mükemmelliği hedefliyoruz ya maalesef
1: Evet,
0: bazen hayatta. Aslında mükemmel iyinin düşmanı diye söylemiş Amerikalılar sanırım ilk. Çok doğru. Yani her şeyi mükemmel yapmamız gerekmiyor. Sadece küçük küçük adımları kendi yaşamımız için attığımızdan emin olmamız ve de bunu sürdürebilmemiz lazım. Yani bir hafta siz her gün bir saat kardiyo yapsanız, ağırlık kaldırsanız, sonrasında yapmayacaksanız günde 10 dakika, 15 dakika yapın ama bir yıl boyunca bunu düzenli yapın. Katkısı çok daha fazla.
1: Vallahi çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Özellikle bunları böyle bize bir kere daha hatırlattığınız için. Bunu kimsenin bilmediğini düşünmüyorum bu radyoda, radyoyu
0: Evet.
1: dinleyenlerin arasında.
0: Evet.
1: Ama sık sık sanırım hatırlatmak gerekiyor. O tekrarlı Çin'in su işkencesi gibi sürekli aynı yeri vurmak gerekiyor gibi geliyor.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle çok haklısınız. Bilmek kolay, her yerde bilgi var ama bunu uygulamak, hayatımızın içine katmak çok şeyi değiştirecek.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için.
0: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için.

0: Saygılar.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun.
0: Evet, kurumsal esenlik ve bütünsel sağlık yönetimi danışmanı Elif Elkin'le konuştuk efendim. Yani evet, hayatın içinde böyle şeyleri yapıyoruz. Yani mesela ben benim başımdan geçeni söyleyeyim. Sabahları yorgun kalktığınız için ilk başta diyorsunuz ki evet, yani geç yattım o yüzden yorgun kalkıyorum. Sonra diyorsunuz erken yatayım. Erken kalkınca da yorgun kalkıyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki madem geç yatınca da yorgun kalkıyorum, erken yatınca da yorgun kalkıyorum, o zaman geç yatayım, daha çok iş yapmış olurum. İşte hayat böyle bir şey, çok acayip. Efendim o zaman hadi son kalan süremizde birkaç haber verelim size. Enteresan haberler tabii ki var bugün de. Çin'in tartışmalı teknoloji stratejisi haberi var mesela. Bunu size vermek istiyorum. Şimdi Çin yönetimi teknoloji sektörünün dış dünyadan mümkün olduğunca bağımsız hale getirmeye çalışıyor. Yani nasıl o işte Washington'ın, o Nvidia'nın gelişmiş H200 yapay zeka çipleri vardı ya, bunun Çin'e satışını kısmen serbest bırakmasına rağmen bu Çinli şeyler çipleri yine istedikleri kadar alamıyorlar. Önce tekrar yasaklıyorlar, sonra yine sınırlıyorlar filan falan, böyle saçma sapan bir dünya var orada. O yüzden de Çinli şirketlerin daha düşük performanslı olsalar bile işte o daha yerli çiplerle, yerli yapay zeka model, yerli derken Çin'in yerlisi yapay zeka modelleriyle Çin merkezli tedarik zincirlerine yönelmesini sağlamayı amaçlıyor Çin. Çin diyor ki abi ben tamam ötekilerin çipleri çok iyi olabilir ama ben onlara hiç girmeyeyim, yavaş da olsa kendi işimi yapayım diyor. Bakın burada aslında bize çıkaracak sonuçlar da var Türkiye olarak. Hani biz diyoruz ya böyle 10 bin tane adam yetiştireceğiz. Yetiştirmeyeceğiz abi 10 bin tane adam. 5 milyon kişiye yapay zeka öğreteceğiz. Hayır, biz işte böyle şeylere girmemiz lazım. Bizim strateji belgemizin de bu olması gerekiyor. Çin'in teknoloji alanındaki yükselişi o başlangıçta dışa açıklık sayesinde gerçekleşirken Çin 1980'lerden itibaren küresel ticarete katılıp yabancı teknolojileri özümsedi, öncelikle hızla, ardından devlet desteğiyle işte telekomünikasyon, işte hızlı tren, üretim filan gibi alanlarda yerli endüstriler kurdu kendine. İnternet çağında da işte Çin rejimi işte bilgi akışını denetlemek gibi şeyler yaptı. İşte Google, Facebook, X gibi platformları dışladı ama yerlerine Baidu'yu, Tencent'i, WeChat gibi böyle yerli şirketlerle pazardaki o işin devamlılığını sağladı. Yani onun dışında da tamam, kendi ülkeleri dışında bir etkinlik kuramadılar belki ama işte yine bir şeyler yaptılar. İşte mesela TikTok Çinli ByteDance tarafından geliştirildi ama Çin'de kullanılmıyor. Yani adamlar diyorlar ki tamam ben kullanmıyor olabilirim ama dünyaya bunu verelim diyorlar mesela. TikTok o sayede dünyada TikTok oldu. Nasıl olduğuna bakarız sonra. Bu Xi Jinping döneminde teknolojik bağımsızlık bir ekonomik hedeften çok ulusal güvenlik doktrinine dönüştü. Bakın burası çok önemli. Ulusal güvenlik doktrini olması. Yani onlar mesela şey demiyorlar. Biz bir tane şey araba yaptık. İşte adına da TOG koyalım. Ondan sonra bütün devlet yetkilileri TOG'u binsinler. Maçlardan önce 1000 tane TOG'u arka arkaya koyalım. Yürüyelim falan. Hayır, orada değiller adamlar. Adamlar diyorlar ki işte mesela yapay zeka sektörüne 100 milyarlarca dolar aktarıyorlar. İşte özellikle mesela yarı iletkenlerde tamamen yerli bir tedarik zinciri kurmayı hedefliyorlar. Çok güç bunu bir anda yapmak. Dünya oraya böyle zıp diye gelmedi. Ama oraya doğru adım atıyorlar en azından. Günün birinde orada olacaklar ve bunu herkes biliyor. İşte biz o adımları nasıl olsa yapamayız deyip hiç atmıyoruz. Sıkıntımız burada bizim. Biz derken Türkiye'yi kastediyorum tabii ki. Çinli yapay zeka şirketlerinin en gelişmiş çiplere erişememesi DeepSeek, Alibaba ve Moonshot gibi şirketlerin Amerikan rakipleriyle yarışmasını evet zorlaştırabiliyor. Makale şunu söylüyor, bu okudum size makale diye, Atlantic'ten okuyorum bu arada makaleyi. Çinli yapay zeka şirketlerinin en gelişmiş çiplere erişememesi rakipleriyle yarışını zorlaştırıyor ama dünyanın zaten sahip olduğu teknolojileri büyük maliyetlerle yeniden üretirken sınır ötesi bilgi alışverişinin yaratacağı yeniliklerden de mahrum kalıyor diyor. Yani Pekin'in o içe kapanma eğilimi bir yandan şey hani onları böyle zorlanacakmış gibi gösteriyor ama diğer taraftan da orta uzun vadede bir yere gitme ihtimali yaratıyor onlar için. Bizde şu anda bu ihtimal gözükmüyor. Biz ne yazık ki oradan uzağız. Neyse. Gelelim bir Apple Google haberine. Apple'la Google yapay zeka asistanlarının geleceği konusunda endişeliler. Neden? Avrupa Birliği yüzünden. Klasik. Şimdi Avrupa Komisyonu Apple ve Google'ın dünya çapındaki yaklaşık 5 milyar aktif akıllı telefonu kontrol edip yapay zeka yarışında haksız bir başlangıç avantajına sahip olduğunu söylüyor. Evet öyleler. Sorunun merkezinde Gemini ve Siri gibi asistanların artık yalnızca soruları yanıtlamakla kalmayıp uygulamaları kullanabilmesi ve kullanıcı adına işlem yapabilmesi bulunuyor. Bakın burası da çok önemli. Şimdi siz yapay zekayı ben soru sorayım ve o bu sorulara cevap versin olarak kullanıyorsunuz ama dünyada bu iş nasıl dönüyor biliyor musunuz? Dünyada şöyle oluyor. Mesela Çin bir uygulama şey özür dilerim. Mesela siz bir yapay zekanız var. Bu yapay zeka uygulaması na siz şunun cevabını ver bana demiyorsunuz. Siz diyorsunuz ki benim bilgisayarımdaki ya da cep telefonumdaki şu dosyayı aç. Onunla beraber şunu yap. Onun çıkan sonuçlarını bir iki uygulamaya götür. Onunla beraber bir şeyler yap ve bana oradan sonucu getir. Şimdi bu Avrupa Birliği'nin dijital piyasalar yasası kapsamında Google Temmuz 2027'ye kadar Android'i rakip yapay zeka ajanlarını daha fazla açması gerekiyor bu yüzden. Sadece bunu kendi yaptırtmamalı. Kendi yapmamaları hatta. Şimdi kullanıcılar alternatif asistanları sesle mesela çalıştırabilmeli. Bunlar sesten çalışmıyor. Yani sesle iş yaptıramıyorsunuz. Sesle soru soru cevap alabiliyorsunuz ama ona iş yaptıramıyorsunuz. Benim bilgisayarımdaki şu uygulamaya gir oradan bilmem ne dosyasını al diyemiyorsunuz mesela. Şimdi Google ile Apple bu taleplerin güvenlik ve mahremiyet riskleri doğuracağını savunuyor. Google diyor ki ya tamam ben bunları yaptırıyorum ama ben çok dürüstüm diyor. Çok güzelim diyor. Ben hiç kötü bir şey yapmam ki diyor Google ile Apple mesela. Ama diyor onu başkasına verirsek onlar kötü hep diyor. Hep kötülükler düşünüyorlar onlar diyor. Ben yapmazsam onlar yaparsa dünya çok kötü bir yer haline dönüşür. Bizim bütün bilgilerimizi her şeylerimizi çalarlar diyor. İşte sıkıntı burada başlıyor. Çünkü bugün Google bilgisayarınıza mesela bir uygulama koyuyor. Chrome kullanıyorsanız eğer, yapay zeka kullanıyorsanız mesela orada sizden 1 GB'lık, 2 GB'lık yer alıyor ve onları kendi içinde işlemeye başlıyor. Sizden aldığı bilgileri çatır çutur orada işliyor filan. Kimse buna bir şey diyemiyor. Neden? Çünkü Google ben çok temizim diyor. Ama temizim dedi. Nasıl inanmayız biz buna diyoruz biz. İşte başkaları hep kirli. Ama işte böyle olunca da biz Google'la Apple ekseninin dışına çıkamıyoruz efendim. O arada sıkışıp kalıyoruz. Böyle kalıyoruz yani. Bakalım. Tartışmanın özünde aslında rekabetle güvenlik arasında oldukça gerçek bir bu arada bir çelişki bulunuyor. Evet yani herkes iyi değil ama Google ve Apple'da en az herkes kadar kötü. Hiç kıvırıp kıvırmayalım bakın. Hiç kıvırıp kıvırmayalım. Hepsi bunların birbirinden kötücül. Yer bulurlarsa hepsi bizi dövecek, bilgilerimize kucaktan kucağa zıplatacak yer arıyorlar. Ya mesela üçüncü taraf bir yapay zeka ajanı Uber çağırsın, mesaj gönderebilsin veya uygulamalarda işlem yapabilirse doğrudan Google veya Apple hizmetleriyle temas kurmadan telefonu yönetebilir teknik olarak. Ama bunlar her zaman kötü olacak demek değil. İşte siz bunu regülasyonlara bağlarsanız ve denetlemelerini doğru yaparsanız bir şekilde her şeyleri yerine getirebilirsiniz efendim. Bunları söyledikten sonra artık yavaş yavaş programın da sonuna gelelim efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. YouTube'u özellikle söylüyorum. Neden? Çünkü az önce sevgili Okan'ın programında da konuştuk bunları. Yapay zeka ile hikayeler yazmaya başladık beraber. Ve bu hikayeleri YouTube'da seslendirip herkes tarafından dinlenebilir hale getirdik. Yapay zekanın geleceği nasıl kötü yapacağı hikayeleri değil bunlar. Bunlar şöyle hikayeler. Mesela bu haliyle yapay zekayı kullanırsak ileride bunlar nereye kadar evrilebilir hikayeleri? Hukukta, eğitimde, sağlıkta, işte ne bileyim politikada, ekonomi, her şeyde, her şeyin içinde. Bu konuda da görüşlerinizi alabilirsem ben çok sevinirim gerçekten de. Yorumlarınızı dikkatle bekliyor olacağım efendim. Yarın aynı saatlerde yine burada Radyo Sputnik'te hep birlikte olalım efendim. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.
2: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandanızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Değerli dinleyiciler, hepinize selamlar, sevgiler, hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. 20 Temmuz 2026 günlerden pazartesi sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben ve ekip arkadaşlarım buradayız. Saat 13.25'e kadar sizlere eşlik edeceğiz. 13'ten sonra da sevgili Serhat Ayan burada olacak. Eşlik edecek bana değerli dinleyiciler. Kalan dilimi onunla beraber tamamlayacağız. Haber başlıklarını onunla birlikte bakacağız. Kıymetli dinleyiciler, sizler de hoş geldiniz. Umarım güzel bir hafta sonu geçmiştir. Sıcak bir hafta sonunu geride bıraktık. Daha da sıcakları, Afrika sıcakları diyorlar, bilmiyorum. Afrika ile çalışıyormuşuz şu aralar. Soğukları Balkanlar, sıcakları Afrika ile çalışıyoruz. Oralardan geliyor değerli dinleyiciler. Özellikle 3 gün sıcak anlamında bayağı zor geçecek deniyor. Bilmiyorum artık. Yani ben meteorolojinin bilgisini aktarıyorum. Bu, ben onun yalancısıyım, bunun yalancısıyımı gerçekten sevmiyorum. Ben bundan bir şey olmaya başladım. Ya bilmiyorum, bizim deyimlerde böyle bir şey var mıdır? Deyimlerde, hani deyimler yapıyoruz ya, orada bu yapıldı mı acaba? Hani ben onun yalancısıyım, ben bunun yalancısıyım. Yok, bizim radyodaki programdan bahsediyor. Ha, listeye bakacaksın. Vay, anında görüntü. Teknik masada Simge, editör masasında sevgili Öznur. Adını bilmediğim masada sevgili Kemal. Değerli dinleyiciler, yine burada ekip olarak sizlerle birlikteyiz. 13.25'e kadar. Var mı deyimlerde öyle bir şey? Avucunu yalamak var. İşinize yararsa onu vereyim dedi değerli dinleyiciler. Bakar mısınız? Yani Simge söyledi bunu. Hani bizde bir şey var, deyimleri alıyor. Ondan sonra arkadaşlarım ne anlama geldiğini, ne anlatmaya çalıştığını, ne ifade ettiğini orada aktarmaya çalışıyorlar. Onun yalancısıyım, bunun yalancısıyım. Ya aslında bu da şey, hani o söylüyor, ben söylemiyorum. O söylediği için, o ne söylerse ben onu aktarıyorum. O yalan söylüyorsa yalandır. Ama işte söylerken pek öyle olmuyor. Ya ben Simge'nin yalancısıyım. Simge beni tuttu. Bir süre Simge ile çalışacağız. Böyle bir çeşit yalanları varmış. Önümüzdeki birkaç gün baya baya bir yalan söyleyecek. Bunu da dinlendirebilecek birine ihtiyacı vardı. Ben seçildim gibi oluyor. Yani ben onun yalancısıyım, ben bunun yalancısıyım. Neyse ya, çıkamıyoruz biz bu işin içinden bir türlü. Değerli dinleyiciler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 13.25'e kadar Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. 24 şehirde karasal yayındayız. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Twitter'da Radyo Sputnik'i takip edin lütfen. Okanaslan.com, Instagram'dan arzu ederseniz takip edebilirsiniz. WhatsApp sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
2: Bugün Okan Aslan'da ne oldu?
0: Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Bir son dakika gelişmesi var. Biz niye halı sahada maç yapmıyoruz Özgür? Sen futbol oynuyor musun bu arada? Yani biz Sputnik olarak bir şey çıkaramıyoruz. Kadro Fethi Yılmaz oynar, onu biliyorum. Maxim daha farklı alanlarda. Ya ama sahada öyle biri lazım. Yani Akif'te sanki bir şeyler var gibi geliyor bana.
3: Tabancanın ucu koptu.
0: Kemal gibi arkadaşları genelde kaleye atıyorlar zaten.
4: Tamam.
0: Simge geldi sevgili dinleyiciler. Şöyle bir toparlanalım. Siz futbol oynuyor musunuz kızlar? Var mı hiç? Topa vurabiliyor musun?
5: Oğlum gel buraya, kırmızı şortlu.
0: Yapmayın ya. Hiç. Ver Simge sesi, sinirlenmeyin.
5: Neyi başaramadın?
6: A few moments later.
0: Halı saha takımı kurma gayreti içerisindeyim de böyle kızlı erkek de olsun istiyorum.
7: Ayıp değil mi lan?
0: Selin'de vardır kesin bir şey. Selin'in çocuklar futbolcu. Futbolu takip eden bir insan. Nurcan'ı baştan geçtik. Hiç ihtimal yok. Kenardan topları bize şey yapabiliriz. Yani ben oynuyorum. Ben güzel oynarım. O konuda mütevazi olamayacağım yani. Fethi Yılmaz da bildiğim kadarıyla güzel oynar.
8: Çok iyi oldu. Çok.
0: Merhaba Cimer. Biz Sputnik ailesi olarak halı saha takımı kurmak istiyoruz. Ama bizim Kemal kaleye geçmeyi kabul etmiyor. Bununla ilgili olarak yapabileceğiniz bir şey var mı diye soruyoruz.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Şimdi Simge beni yayına başlarken uyardı, dedi ki bugün biraz İspanya'ya göndermelerimiz olacak listede. Bazı İspanyol müzisyenler dinleteceğiz size, ya da işte oraları böyle anımsatan şarkılar dinleteceğiz. İspanya'yı tebrik edelim bir kere. Tek bir gol yiyerek Dünya Kupası'nı kazandılar değerli dinleyiciler. Ben dün şöyle bir şey yaptım, biliyor musunuz? Şimdi maç başlarken ayaklarımı uzattım, bilgisayarımı kucağıma aldım, bir taraftan çalışacağım, karşımda da ekran, maç başladı, video çektim. Dedim ki İspanya Dünya Kupası'nı kazandı, kanıt olsun diye. Saati falan da çektim. Ya ona dikkat ettim de son anda görünüyor, biliyor musun? Vallahi böyle bilgisayarın ucundan ağrı uzakta görünmüş. Vallahi onu şey yapamadık. Ama onu, görüntüyü ben bizim Serhat Ayan'a göndereceğim. Diyeceğim ki benim ayaklarımı yok edebilir misin? Buraya geldiğinde söyleriz ona. Yani videoyu ona gönderirsem o şeyin, kameranın çıkışı esnasında ayaklarımın görünmesini, kameranın, kamera değil kamera. Neyse hani ben İspanya'nın kazanacağı, mesela bizim çalışma dosyasına Öznur'cum dün akşam maç başlarken ben yazdım. Dünya Kupası şampiyonu İspanya diye yazdım yani. Keşke oraya saati de yazı vereydim yala. Vallahi. Yani burada şunu demeye çalışıyorum, doğru tahmin ettim hanımlar beyler. Bir gün önceki maç neydi öyle ya? İngiltere Fransa maçı neydi öyle ya? Vallahi billahi İngiltere Fransa 6 tane. Hani böyle maçın takip etmemiş olsan da girip internetten ya bu maç ne oldu şunun bir sonucuna bakayım desen aklına şey gelir. Penaltılarda falan öyle bir sonuç olduğunu sanırsın. Ama değildi yani. Hani Fransa ikinci yarıda coştu Mbappe ile. Mbappe bu arada var ya bak, Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı oldu. La Liga'da gol kralı oldu. Dünya Kupası'nda gol kralı oldu ama kupa kazanamadı. Fakat gol kralı. Burada da mesela son Dünya Kupası'nda da gol kralı oldu. İspanya'yı tebrik ederim. Benim şimdi ben kızımdan, onlar da çıkmışlar dün akşam böyle arabada turlamışlar falan. Arabada şey yok, İspanyol yok. Sokaklarda da böyle insanlar coşmuşlar. Haliyle hak ediyorlar tabii. İkinci kez Dünya Kupası'nı evlerine götürüyorlar. Dünya Kupası'na çıplak elle dokunulmuyor, biliyorsun değil mi Simge? Dünya Kupası'na çıplak elle dokunacakların sayısı aslında sınırlı. Yani belli kişiler dokunabiliyor. Dünya Kupası yüzüklerini gördün mü? Gördün mü? Futbolculara dağıtılan. Görebilirsin. Gördüm diye şey yaptım. Yani senin merak edip görmüş olabileceğin ihtimalini bana biraz uzak geldi. Sesimi verir misin lütfen? Tamam, duyuyorum. Ben spor muhabiriyim dedi. Lafı çaktı ve kenara çekildi değerli dinleyiciler. İspanya'yı tebrik edelim. Yani ben 80 küsur dakika dedim de Serhat Ayan 116 dakika dedi. Arjantin doğru düzgün şut çekemedi. Son dakikalarda böyle biraz bir coşacak gibi oldu. Ama Messi'li Arjantin, ki son Dünya Kupası değerli dinleyiciler. Gerçi belli olmaz desem yani bunların sağ solu belli olmaz. Hani ulan dur bir 4 seneden ne olacak, ona da kalırız falan diye düşünürse yok bırakır artık. Ondan sonra tebrik edelim ama güzel bir futbol ziyafeti oldu. İspanya dünya şampiyonu oldu değerli dinleyiciler. Darısı bizim başımıza. Biz de çok iyiydik. Biz takım olarak çok iyi bir takımız. Bazı şanssızlıklarımız oldu değerli dinleyiciler. Ondan sonracıma inşallah bundan sonraki turnuvalarda, ki önümüzde bizi bekleyen İnşallah bir Avrupa şampiyonası, sonraki Dünya Kupası falan filan. İnşallah şu ahir ömrümüzde görürüz. Yani hani bazı başarıları gördük. Avrupa şampiyonasında, Dünya Kupası'nda geçmişte başarılarımızı gördük. Onu söyleyelim. O bir kenara tabii, onlar önemli. Şenol Güneş, Fatih Terim yönetiminde ne efsane maçlardı o 2008 yılını. Hakikaten unutmuyorum yani, muhteşemdi Avrupa şampiyonası sevgili dinleyiciler. Tebrik edelim İspanya'yı. Siz kimi tutuyordunuz Türkiye'den sonra? Senin favorin kimdi Simge? Hep İspanya. Öznur? Dün. Evet, Öznur dün İspanya'yı tutarak başlamış ama turnuva bitti. En azından bir sonraki turnuvaya
ülkemiz haricinde bir hangi takım olacak diye sorunun cevabını. Vallahi ben düne kadar pek bir şey tutmuyordum. Dün İspanya'yı bir tutayım dedim. Adamlar da kupayı aldı. Kazanan tarafta olmak güzel bir şey. Bak. %100 başarı oranı var. Gerçekten doğru söyledin Simge. %100 başarılı yani. Güzel, güzel. En azından bu bir başlangıç. Ne yapıyoruz? Ülkemiz haricinde sonraki turnuvalarda İspanya destekleniyor. Hanımlar, beyler. Şimdi gündemimize geçelim. Bu konuları tabii biz sevgili Serhat'la da, Serhat Ayhan'la da konuşuruz. Merhabalar, iyi çalışmalar. Bir deyim de elçiye zeval olmaz var demiş dinleyicimiz. Mustafa Uzunkaya. Evet, elçiye zeval olmaz. Ben bir şey demiyorum yani, Simge diyor. Ne varsa, ne diyorsa o diyor. Ama ben sadece onun söylediğini söylüyorum. Elçiye zeval olmaz. Haberi o gönderdi. Bana dedi ki git de dedi. Ben ondan dolayı yani, başka bir şey değil. Selamlar sevgili Okan. Birkaç gündür sizi dinleyemiyorum demiş. Ali Çağatay'ı sormuş. Mehmet Veysel Karadaş göndermiş. Selamlar, sevgiler gönderelim. Aynı durum devam ediyor ama iyi olduğuna dair sevgili dinleyicimize selamlarımızı göndereyim. Bilgileri alıyoruz. Bu bilgilendirmeyi sabah sevgili Güçlü de yaptı. Güçlü Özgan da yaptı. Değerli dinleyiciler. Şimdi operasyonlar var. Daha doğrusu soruşturmalar var. Bu soruşturma kapsamında alınan kararlar var. İzmit'le başlayalım. İzmit Belediyesi'ne düzenlenen bir operasyon. Belediye Başkanı değerli dinleyiciler Fatma Kaplan Hürriyet gözaltına alındı. Onunla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı yine gözaltına alınan isimlerden bir tanesi Gökhan Ercan. Toplamda 31 kişi hakkında gözaltı kararı var. Soruşturma ihale süreçlerine ilişkin iddialar üzerine yürütülüyor sevgili dinleyiciler. Şimdi Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü usulsüzlük soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İzmit Belediyesi'ne ve belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Dediğimiz gibi belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin olduğu 31 kişi gözaltına alındı. Operasyonun en çok ses getiren kısmı da İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Gökhan Ercan'ın kelepçeli şekilde gözaltına alınıp emniyete götürülmüş olması. Peki suçlama ne? Soruşturma, değerli dinleyiciler, belediyenin bazı doğrudan temin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, adrese teslim işlerle kamu zararına neden olunduğu ve görevin kötüye kullanıldığı iddiaları, müfettiş raporları var. Bunların üzerine başlatılıyor. Dijital materyallere el konuldu. Emniyet güçleri soruşturmaya esas teşkil eden evrakları incelemek üzere İzmit belediye binasındaki birçok dosyaya, bilgisayara ve dijital materyallere el koydu. Yargıda adli tatil biliyorsunuz var ve bugün başladı o adli tatil. Sabah saatlerinde de bu operasyon gerçekleşti. Dolayısıyla burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olayı İzmit halkının iradesine yönelik siyasi bir kumpas olarak nitelendiriyor ve acil toplanma kararı aldığını sizlere aktarmış olalım değerli dinleyiciler. Şimdi bir taraftan da Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu isimler 10 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor soruşturma. Ahbap Derneği'nin adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişi, emniyetteki işlemleri bitti, adliyeye sevkleri gerçekleşti değerli dinleyiciler. Sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildiler. Suçlama kapsamına baktığımızda ekibin afet dönemindeki dijital faaliyetleri nedeniyle izinsiz yardım toplamaya aracılık etmek ve organize etmek suçlamasıyla savcılığa çıkarıldığı bilgisi var biliyorsunuz. Emniyette mali bir operasyon yapmadık, sadece teyitli bilgi akışı sağlayarak iletişim köprüsü kurduk savunması yaptı Uğur ve beraberindekiler, Oğuzhan Uğur ve adli tatilin ilk gününde de nöbetçi
Cumhuriyet Savcısına ifade verilecek değerli dinleyiciler. Şimdi karar bekleniyor tabii burada. İfadelerin ardından şüpheliler serbest mi bırakılacak yoksa bir tutuklama mı gelecek, onu hep birlikte göreceğiz. Şimdi neler söyledi, ifadelere şöyle bir göz atalım isterseniz. Gözlüğümü takayım ben. Gözlükle göz atalım, daha iyi olacak. Ben ısrarla kullanmamakta diretiyorum ama pek de öyle olmuyor. Şimdi Oğuzhan Uğur tarafıma isnat edilen Ahbap Derneği'ne para yatırılmasına ilişkin açıklamalarımın yanlış anlaşıldığını dile getirdim. Bununla birlikte ben özel olarak Ahbap Derneği'ne de bağış yatırılmasını istemedim. Genel olarak bütün yardım kuruluşlarına bağış yapılması yönünde açıklama yapabileceği yönünde açıklamalar yaptım. Bunun suç olduğunu düşünmüyorum. Ahbap Derneği ile ilgili herhangi bir bağım olmaması sebebiyle yapılan bağış paralarının nerede kullanıldığını benim bilmem mümkün değil. Gazetecilerin aktardıkları bu arada. Haluk Levent isimli şahsın, değerli dinleyiciler, Haluk Levent isimli şahsın da paraları nasıl kullandığını bilmem mümkün değildir. Ben zaten 2023 yılından beridir yan yana fiziksel olarak görüşmedim. 2024-2025 yılında kendisi bana toplamda beni üç defa aramıştır. Çıkartacağı şarkıyla alakalı ve genel konular üzerinde alakalı olmayan konuşmalar yapılmıştır demiş Burak Doğan bunları söyleyen. Yine ifadesinde Ahbap Derneği'nin mali yapısı, toplanan bağış miktarı, bu bağışların nasıl kullanıldığına dair bilgisi olmadığını da belirtmiş değerli dinleyiciler. Bizi arayarak bağış yapmak isteyen insanların söyledikleri rakamları not almıştık. Buna dair tahminimizce Ahbap, AFAD ve Kızılay'a yaklaşık 60 milyon TL para bağışlandığını tahmin ediyoruz şeklinde açıklamalar. Bu arada değerli dinleyiciler, Oğuzhan Uğur'un MASAK raporu ile ilgili detaylar, Hanifi Bayar bunu duyurdu. Şöyle, Babala TV 2023-2024 yıllarında Gain Medya'dan toplam 45 milyon TL para almış. 1 Kasım 2024 yılında kaynağı belirsiz 6,5 milyon TL nakit para bankadan hesaplara yatırılmış, gişelerden. Yatırılan para dakikalar içinde şirkete avans iadesi olarak gösterilip borç kapatıldı diyor. Dediğimiz gibi Hanifi Bayar aktarıyor. Babalayka filmi 10.9 milyon TL, Babala TV'de 8,5 milyon TL net satış cirosu yakaladı. Kurumlar vergisi beyannamelerinde kar ve matrah haneleri 0 TL ve bu durum doğrudan vergi incelemesi gerekçesi sayılmış. Bu arada içeri giren para dediğimiz gibi 45 milyon TL ama işte orada kar ve matrah hanelerinin 0 olduğu durumu değerli dinleyiciler. Bakalım ne olacak? Adliyeye sevkler dediğimiz gibi gerçekleşti değerli dinleyiciler. Bu arada yarın, daha doğrusu bugün adli tatil başladı. 31 Ağustos 2026'da değerli dinleyiciler son erecek. Her yıl kanun gereği hukuk mahkemeleri kanun uyarınca 20 Temmuz'da başlıyor ve 31 Temmuz Ağustos'a kadar devam ediyor. 1 Eylül itibarıyla da yeni adli yıl resmen açılıyor. Hakim ve savcılar gruplar halinde izne ayrılıyorlar değerli dinleyiciler. Fakat burada adalet mekanizmasının durmaması için de nöbetçi mahkemeler, nöbetçi savcılar, yeterli sayıda personel görev başında ne oluyor? Oluyor hanımlar beyler, onu da duyurmuş olalım sizlere bu yeni gelen günde. Bir alana bir bedava. Bunu, bu tarz alışverişi Shakira'nın şu arada onu çalarsın. Araya gideceğimiz zaman. Simge. Şey. Nedir o? Ha öyle mi? Saat başında mı dinleyeceğiz? Tamam, güzel. Aklıma şey geldi Shakira deyince. Dün dikkat ettiniz mi? İspanya Arjantin finalinde devre arası uzun sürdü. Yoro, ben böyle bir baktım, Allah Allah dedim ya, ne oluyor acaba, bir kavga mavga mı çıktı, bir ihbar mı geldi, şu mu oldu mu mu oldu. Devre arasında organizasyon oldu, mini konserler falan oldu. Shakira da bildiğim kadarıyla devre arasında çıktı. Bir şey söyleyeyim mi, bunu keşke yapsalar. Yani keşke bu böyle bizde de olsa, bunu böyle bir gerçekleştirseler, alışkanlık haline gelse. Yarım saat mesela, hani devre arası 15 dakika değil de böyle bir yarım saat olsa, o arada da böyle, ama biz o konserleri izlesek. Ya dün mesela Shakira'yı izleyebildik mi? İzleyemedik. Birçok kurum verdi ama TRT'de
yayınlanmadı. Madonna mesela sahne, Tom Cruise konuştu mesela, onu verdi. Tamam, o girişte o verildi ama işte şey yoktu, Madonna yoktu mesela, Shakira'nın şeyi yoktu. Neyse, şimdi konu dağılmasın. Bir alana bir bedava. Hanımlar beyler, yapar mısınız bu alışverişleri? Yani bir alana bir bedava. Sen yapıyor musun Simge? Bir alana bir bedava. Neydi? Değişiyor mu? Kılık kıyafet, kozmetik. Çok indirim takip ediyorsun. Gerçek indirimindeyse, gerçekten bir alana bir bedavaysa. Sende Mikail var mı öyle bir hikaye? Sende oho, ne? Var mı yani? Bir alana bir bedava yakaladın mı alıyorsun yani. Peki. Peki biliyor musun fiyatları? Yani aldığın şeyin önceki fiyatını bilerek mi alıyorsun? Ne, nereden kontrol ediyorsun? Nasıl? Mamalarda 70 lira ödül maması mesela. Ha, bakıyorsun. Ama iki tane alıyorsun. Evet. Çünkü o çok önemli. Şimdi bu konuya niye giriyoruz? Ticaret Bakanlığı bir alana bir bedava kampanyalarındaki yanıltıcı fiyat uygulamalarına karşı 81 ilde denetim başlatıyormuş. Şimdi bu bir alana bir bedavada orada bir hikaye var. Dikkatliyseniz, önceki fiyatı biliyorsanız tamam, sorun yok. Gerçekten ama gerçekten bir alana bir bedava hakikaten önceki fiyatı bilerek ve gerçekten mantıklıysa, orada bir karınız varsa eyvallah. Ama bunu fırsata çevirenler var. Nasıl yapıyorlar? Anlatalım. Tüketicinin de en çok aldandığı noktalardan bir tanesi bu. Değerli dinleyiciler, bakanlığın radarına yakalanmış bu olay. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Normal satış fiyatı diyelim 500 TL. Kampanya dönemi yaklaşırken o ürünün kağıt üzerindeki fiyatını birdenbire 1000 TL'ye çıkarıyorlar. 500'lük ürünü 1000 TL'ye çıkarıyorlar. Hemen arkasına da koskoca harflerle bir alana bir bedava, ikinci ya da ikincisi 1 TL anketlerini ne yapıyorlar? Yapıştırıyorlar. İşte burada da vatandaş ne oluyor? Aa, 1000 lira ürünü görüyor. O ne güzelmiş diyor ya, bir alana bir bedava, ya da bir alana ikincisi 1 TL gibi rakamı görünce aa diyor, burada bir kar olayı var. Ne güzel diyor, alayım o zaman diyor, orada alışverişi yapıyor. Halbuki aslında o normal fiyattan iki taneyi satıcı size satmış oluyor. Ama dediğim gibi, siz aldığınız bir ürünün fiyatını biliyorsanız, daha önceden aldığınız bir üründür fiyatını biliyorsanız, o ayrı bir konu. Ticaret Bakanlığı bünyesinde Reklam Kurulu ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü ekipleri 81 ilde zincir marketlerden giyim devlerine kadar geniş yelpazede geriye dönük bir fiyat kontrolü yapmaya başlıyorlarmış. Etiket geçmişi inceleniyor. Müfettişler ürünlerin son 30 günlük fiyat geçmişini inceleyecek, isteyecek. Eğer kampanya günü fiyatın kasıtlı olarak şişirildiği tespit edilirse şayet, o zaman ne olacak? O zaman değerli dinleyiciler, her bir yanıltıcı işlem başına yüz binlerce liralık ceza kesilmesi, para cezaları gerçekleştirilecek. Bir de o kampanya ne olacak? Durdurulacak. Bir de şöyle bir şey var. Kapatıyoruz. Özür dilerim. Kocaman harflerle kapatıyoruz. Fakat o kocaman harflerle brandanın üzerinde kapatıyoruz yazısının bir tarafına dikkat edin. Köşede bir yerde sezonu yazar. Sezonu kapatıyoruz. Bakın, bu kapatıyoruzla ilgili hikaye şu. Bununla ilgili anlaşma yapıyorlarmış biliyor musunuz? Belli bir süre izin alınıyormuş bununla ilgili olarak. Bilmiyorum nereye ne ödeme yapılıyor. Belediyeye mi gidiliyor? Şu oluyor, bu oluyor, ne oluyor bilmiyorum. Kapatıyoruz. Ben diyor atıyorum diyor işte 15 gün, bir ay boyunca diyor dükkanıma bunu böyle böyle yapacağım. Bunun karşılığında herhalde bir para veriyor. Biz o kapatıyoruz yazısını görünce ne oluyorsa bize, ulan kapatıyormuş bu, demek ki uygun fiyatlara bu, tutturabildiğine satar herhalde ya, uygun fiyata satar diyoruz. Koştur koştur gidiyoruz. Bir de var ya, ben şuna aslında üzülüyorum. Yani ben bir iş yerinin zarar ederek kapatılmasına mutlu olmam. Gerçekten üzülüyorum, samimiyetle söylüyorum, üzülüyorum. Çünkü insanlar hayallerle o yola giriyorlar. İş yapacaklar, ticaret yapacaklar, para kazanacaklar, çoluğunu çocuğunu geçindirecekler. Ve gidip o zarar ettikleri ürünleri almak insanın biraz zoruna gidiyor yani. Hani bu icra olur, icrada mallar gider, onlar değil mi? İnsanlar o paraları ödeyemez,
haciz gelir, o ürünler yani o malları falan, arabaydı, evdi, şuydu, buydu falan, bunların ihaleleri falan yapılıyor, duyuyoruz. Üzülüyorum ben mesela. Ayrı bir konu, neyse. Ama o kapatıyoruz var ya, o sezonu kapatıyoruz var ya, koştura koştura bizi o tarafa götüren şeylerden bir tanesi, dikkat etmek lazım. Simge, söyle, bir şey mi söyleyeceksin kapatıyoruzla ilgili? Sizin evin üst sokağında, yani Simge'lerin evinin üst sokağında bir mağaza bu kapatıyoruz kampanyasını yapmış. Ne yazıyordu brandada? Sadece kapatıyoruz. Başka bir şey yok. Sezonu mezonu yok. Kapatıyoruz. Ne kadar zaman oldu? Kaç zaman? Ha, iki hafta için onlar gerçekten mi kapattı? Hadi be, doğru mu söylemişler onlar? Vay. Ha, sen öyle zannediyordun. Kapanmaz diye düşünüyordun. Gerçekten kapanmış. Bu hakikaten üzücü. Bir de böyle bir şey var gerçekten, hani ne yapsın oraya, sezonun yerine vallahi billahi ekmek kuran çarpsın, kapatıyoruz mu desin yani, öyle bir şey diyemez tabii. Neyse, yani bununla ilgili olarak, bu bir alana bir bedava ile ilgili olarak hanımlar beyler ne yapacak? Bakanlığın böyle bir çalışması olacakmış. Ama bu kapatıyoruz, zararına satışlar. Ben ama bu kapatıyoruz deyip iki sene boyunca kapatıyoruz yazısıyla duran şeyler de biliyorum. Tamam, iki sene biraz abartı oldu ama 3-5 ay duranlar var. Dört ne böyle gösteriyor bana Mikael. Dört sene kapatıyoruz yazıyorlar. Sürekli mi yazıyorlar? Vay, artık dükkanın ismi kapatıyoruz dükkan oldu herhalde. Kapatıyoruz şarküteri, kapatıyoruz giyim, kapatıyoruz. Neyse, biz de şimdilik kapatalım. Bana bir ara verin. Bir soluklanayım. Sonra tekrar buradayız.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü 20 Temmuz 1974 yılında gerçekleştirdik. Kıbrıs Barış Harekatı Ayşe tatile çıksın parolası. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit, başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan liderliğindeki hükümet Londra'daki diplomatik görüşmelerden sonuç çıkmayınca harekat kararını alıyor. Dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in Londra'da

varlığını koruma altına alıyor ve adaya kalıcı barış getiriyor. Değerli dinleyiciler, Ayşe tatile çıksın. Devam edelim. İnsanlara daha önce hiç dolandırıldınız mı sorusu sormuşlar. Sokak röportajlarına denk geldi mi hiç? Sorayım, daha önce hiç dolandırıldınız mı diye soruyorum sevgili Simge. Mikail, yalnız şöyle, özür dilerim. Şimdi dolandırılma derken o alıştığımız klasik, hani telefon geldi, merhabalar biz şöyle şuradan arıyoruz, arkadan telsiz sesleri, işte terör olaylarına karışmış numaranız, telefon numaranız, şu kadar parayı yatırın, şöyle böyle değil. Mesela bir arkadaşınız tarafından dolandırıldınız mı? Bir arkadaşınız tarafından dolandırılmadınız. Sen? İnşallah da dolandırılmayın. İnsanlara sormuşlar, demişler ki dolandırıldınız mı? En yakını arkadaşım, annem hasta dedi, 400 bin TL kredi çektim, parayı tatilde yedi demiş. Bir başkası mesela, arkadaşıma telefon için 78 bin lira verdim, meğer o da kumar oynuyormuş, ondan sonra para orada gitmiş, şimdi mahkemeliyiz falan demiş. Arkadaş kazığı yiyenler var. Yani bir dünya hani şöyle derdim var, böyle derdim var diyerek para alıp ondan sonra o paranın üzerine yatanlar, bir daha kendisinden haber alınamayanlar. Bir de şöyle insanlar var, ben yakın çevremden biliyorum onu. Kendisinden borç para isteniliyor. İsteyen kişi arkadaşı, sevdiği bir arkadaşı. Atıyorum ne kadar? 500 TL diyelim. 500 TL borç para. Rakama takılmayalım. Şimdi parayı isteyen kişinin vermeyeceğini biliyorsun. Ama o noktada da işte benim çevremde bana yakın olan arkadaşlarımdan bir tanesi şöyle yapıyor. Diyor ki ben diyor onun diyor parayı vermeyeceğini biliyorum. Ama diyor 500 TL verirsem benim için çok, yani o paranın gideceğine üzülürüm. Dolayısıyla gittiğinde üzülmeyeceğim bir rakamı veririm. Gönlüm rahat olur diyor. En azından arkadaşım olarak, sevdiğim olarak, sevdiğim bir insan olarak onun da derdine bir şekilde derman olmaya çalışırım. Ne yaparım yani? Hani 200 veririm, 300 veririm. Bu rakam beni çok üzmez. Peki dedim, o rakam gidiyor mu? Evet dedi, o rakam gidiyor. Yani o gerçekten o sünger gibi çekip alıp götürüyormuş. Sizler de dolandırıldınız mı? Ben mesela teşebbüse uğradım. Dolandırılma teşebbüsünde sizde var mı öyle bir şey? Arayan soran oldu mu? Ya demiyorlar. Demiyorlar ya, merhabalar, sizi dolandırmak üzere aradık. Müsait misiniz? Ne zaman? Şimdi mi dolandıralım, sonra mı arayalım, dolandıralım falan diye. Var mı? Size soruyorum. Hayır, size soruyorum. Arkadaş değil, firma. Yani firma dedi ya. Evet, dolandırıcı firması. Oldu. Ne dediler mesela? Antalya tatili kazandınız dediler sana. Tam var ya, doğru kanaldan girmiş. He, Simge de dönmüş. Eşim pilot, ihtiyacım yok demiş. Hemen anladın yani. Var ya yani şey de kendini savunma mekanizması da o kadar havalı ki. Eşim pilot be. Çek elini. Antalya'ymış değil. Konuşma. Çekil şuradan. Yıkıl. Gibi olmuş. Bir şey söyleyeyim mi bak. Çok böyle şey konuşmamak lazım. Hani böyle çok yüksekten, çok böyle kendimizden emin. Yok oğlum, ben dolandırılmam, bana hiçbir şey olmaz. Kimse beni dolandıramaz. Kim, hiçbir Allah kulu bir şey yapamaz falan lütfen demeyin. Çünkü çok acayip şeyler yapıyorlar. Çok değişik şeyler yapıyorlar. Dikkatli olmak lazım. Ben de almam, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Eşref Akbal. Ha, bu şeyden dolayı hani... bir alana bir bedava. Ama bir şey söyleyeyim mi Eşref Bey, bak ben gerçekten sürekli kullandığınız bir şeydir ve fiyatını biliyorsunuzdur. Önceki fiyatını biliyorsunuzdur. Gerçekten indirime girip girmediğini anlarsınız zaten. 500'dür de 250, iki tanesi 500'dür. Mikail mesela ona dikkat ediyormuş. Önemli bir şey yani. Seçimler öncesi verilen vaatlerle demiş değerli dinleyicimiz. Uğran Bey göndermiş dolandırılmayı örnek olarak. Yani ben böyle dolandırıldım. Hakikaten değil mi? Geliyorlar seçimlerden evvel mesela, biz şöyle yapacağız, biz böyle yapacağız. Listeler yayınlıyorlar. Madde madde listeler yayınlıyorlar.

0: falan. Değil mi?
1: Öğretmenleri şöyle sevindireceğiz. Öğrencileri böyle sevindireceğiz. Emekli var ya, emekli başımızın tacı. Emekli başımızın üstünde yeri var. Emekli bizi yerde etse hakkıdır. Onların hakkını sonuna kadar savunacağız. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Değil mi? Başka başka şeyler de söyleniyor. Çok şeyler söyleniyor. Kandırmaca. Evet. Kandırmaca. Kandırmaca deyince nereye gidiyormuşuz? Sevgili Simge dedi ki Yusuf Tekin'e doğru bir gitsek mi dedi değerli dinleyiciler. Yusuf Tekin kimdi? Sayın Tekin, kıymetli dinleyiciler. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin. Sesini aldık mı arkadaşlar? Almışız sesini. O zaman Yusuf Tekin'in sesini bir dinleyelim. Çünkü kendisinin yapmış olduğu bir açıklama var. O açıklamayı bir duyalım. Ondan sonra da yolumuza devam ederiz. Buyurunuz.
2: Ben Rize'de öğrenciyken Rize'de Hicret Kırtasiye vardı, ismini de söyleyeyim. Sadece bir tane kırtasiye vardı. Ders kitaplarımızı Hicret Kırtasiye'ye sipariş veriyorduk. Parasını veriyorduk. Kitaplar 3-5 ay sonra geliyordu. Birinci yarı yıl bitmişti. Şimdi okullar açıldığı gün çocuklarımızın masasında her yıl yenilenen ders kitapları var. Ben öğrenciyken 70 küsür kişiydi bizim sınıfımız. Ben öğrenciyken okulda sınıflarımızda soba bile yoktu. Sobalı okullar lüks okul kabul ediliyordu. Sabahleyin okula giderken annem fileyle her arkadaşımız okula odun getiriyordu. Bunlar arkadaşlar milattan önceden bahsetmiyorum. Bundan 30 yıl öncesinden bahsediyorum. Şimdi ne istiyoruz? Şimdi diyoruz ki okullarımızda çocuklarımız derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle muadil çağdaş ülkelerdeki gibi olsun istiyoruz.
1: Bir de şikayet ediyoruz ya. Vallahi billahi ya. Gerçekten nasıl kızıyorum ya. Ya biz var ya, Türkiye'de yaşayan insanlar, bu ülkede yaşayan halk. Ben kendimize çok kızıyorum ya. Yani bu insanlar ellerinden geleni yapıyorlar. Neler neler yapıyorlar. Ne hallerden ne hallere getirmişler. Buzdolabı yoktu, sağ olsunlar getirdiler. Açılmayan üniversiteleri açtılar. Bir sürü üniversite açtılar. Ne bileyim ya, ülkede işte soba yoktu, soba geldi. Daha birçok şey söylüyorlar zaten kendileri. Televizyon, tabii bak televizyon. Kalem, değil mi? Tükenmez kalem. Ondan sonra yani ya bu kadar da kıymet bilmezdik. Ben gerçekten çok kızıyorum. Hiç kusura bakmayın. Hiç kusura bakmayın sevgili dinleyiciler. Çok daha ne yapsınlar yani? Bak Sayın Tekin ne diyor? Milli Eğitim Bakanı, biz diyor hepimiz evden diyor fileyle odun götürürdük diyor sobaya. Sobalı okullar diyor lükstü diyor ya. Sobalı okullar lükstü yani. Gelen arkadaşlarımız falan herkes yanında odun getirirlerdi diyor. Ne şartlarda yaşamışlar ya. Ne şartlarda eğitim görmüşler. Tırnaklarıyla kazıya kazıya buralara kadar gelmişler. Biz ne yapıyoruz? Bu ne? Bu nasıl bir şımarıklık ya? Biz Türk halkı olarak Simgeciğim. Öyle değil mi ya? Niye bu kadar şımarıyoruz? Yani hani soframızdan bir kuş sütünü eksik etmiyorlar. Yani yok yok soframızda. Ya yok da yok zaten hani. O anlamda hani bazı yerler artık mecazi mi bakarsınız, ironi mi dersiniz, ne dersiniz diyeyim bilmiyorum. Soframızda yok. Ya ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim için inanılmaz bir gayret içerisindeler. Gerçekten ya. Yani fazla yemeyelim, kilo almayalım. Obezite çok kötü bir şey. Ondan sonra sağlığımız, damarlarımız daralmasın, kalp rahatsızlığı yaşamayalım, kolesterol, tansiyon, şeker problemlerimiz olmasın diye. Değil mi? Bak gıda fiyatları. Gıda fiyatları niye bu kadar artıyor zannediyorsunuz? Ya bırak Allah'ını seversen. Niye? Tamamen sağlığımıza odaklı bir anlayış olduğu için. Abi böyle bir bakış açısıyla bakmak lazım Simge. Tabii bak. Ne güzel işte, aklın yolu bir Simge diyor ki millet önceden fazla alıyordu ve bozuluyordu. Hatırlayın bir zamanlar Sayın Bakan'ın dediği dönemlerdir. O dönemlerde de mesela ben hatırlıyorum, abi pazara giderdik, pazardan alışveriş yapardık. 2 kilo 3 kilo doldurur doldurur getirirdik eve. Ne oluyorduk? Çürütüyorduk. Çürütüyorduk şimdi. Ama bak şimdi çürütüyor musun? Gidiyorsun bir tane en fazla iki tane meyve alıyorsun. İşte sebzeden bir iki tane alıyorsun falan. Getiriyorsun eve, çürüyor mu? Çürümüyor. Çürüyor mu Mikail? Çürümüyor. Sonra ne yapıyoruz? Az az yiyoruz. Kilo alıyor muyuz? Almıyoruz. Sağlığımız işte dediğim gibi kalp, tansiyon, şeker, damarlarda daralma, yırtık mırtık falan filan. Bunlar yaşanmıyor. Yaşanmadığı için de sağlığımızla ilgili bir problem, çok şükür ne oluyoruz? Yaşamıyoruz. Bunları çoğaltabiliriz. Bunları çoğaltabiliriz. Yani mesela yurt dışına çıkıyoruz. Değil mi? Çıkamıyoruz da çıkma gayretimiz var. En azından istiyoruz. Var bir hayalimiz diyoruz. Kapıdan çıkarken ne oluyor? 1200 TL parayı tık diye harç bedeli olarak ödüyoruz. Son noktaya kadar bak iyi düşün hamlesi hala devam ediyor, dikkat ederseniz. Yani öncesinde pasaport parası, vize parası falan filan bunları geçtim. Son ana kadar bak emin misin parası var. Bir daha bir düşün. Bak 4 kişi çıkıyorsunuz. 2,5, 5 yani pardon gibi. Neye bakıyorsun? 1,250 harç bedeline bakıyor. Ona mı bakıyorsun? Yani hala orada o noktada sana düşünme fırsatı veriyor. Bakış açımızı değiştirebiliriz. ÖTV'ydi. Araç işte bak niye arabalar bu kadar pahalı Simge? Neden bu kadar pahalı? Yürüyelim, spor yapalım. İşte bu. İşte bu. Aradığımız, olması gereken bakış açısı böyle olan bir Türkiye'de yaşayan bir insan profili. Yürüyelim, spor yapalım. Arabaya mahkum olmayalım. Sonra her kapıda bir tane araba olursa ne olur? Zaten İstanbul trafiği perişan. Trafikte perişan oluruz. Bak bu da mesela başka bir yöntem. ÖTV'si, KDV'si. Sen mesela bir tane araç alacaksan 3-4 tane araç parası ödüyorsun. Aracın bir tanesini alıyorsun ama işte öyle olmuyor. Yani öyle değil mi? Simgeciğim. Bunları çoğaltabiliriz değerli dinleyiciler. Sayın Tekin, ben öğrenciyken ders kitaplarını kırtasiyeye sipariş ediyorduk. 3-5 ay sonra geliyordu. Birinci yarı yıl bitmiş oluyordu. Şimdi okullar açıldığı gün öğrencilerin masalarında yeni kitaplar var. Ben öğrenciyken sınıflar 70 kişiydi. Sınıflarda soba bile yoktu. Soba olan okul lüks kabul ediliyordu. Annelerimiz fileyle odun yolluyordu. Süleyman, bugün odunu götürmeyi unutmuşsun. Fileyi koydum kapının önüne, ne diyor, fırçalar yiyorduk. Değil mi? Böyle şeyler vardı. Ve milattan önce de önceden bahsetmiyorum. 30 yıl öncesinden bahsediyorum dedi Sayın Bakan. Hazır mısınız diyorsunuz bana. Neye hazır mıyız? Peki. Dur.
0: Oh, çok şükür yarabbim.
1: Hazır mısınız dedikleri bu. Bir daha alalım. Bir daha alalım. Bir daha alalım. Hadi bakayım. Getirin bakayım. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır değiliz. Allah kahretmesin sizi. Allah sizi bildiği gibi yapsın Mikail. Allah sizi bildiği gibi yapsın Mikail. Rezil ettiniz beni canlı yayında, şu hale bak. Ver.
0: Oh. Çok şükür yarabbim.
1: Çok şükür yarabbim. Oh. Hadi bakayım. Şükretmemiz lazım. Zaten bize bunu söylüyorlar. Bir taraftan hocalar söylüyor. Hoca olanı da söylüyor, söylemiyor. Olmayanı da söylüyor. Çok şükür. Şükür de şükür ya. Okan Bey, ben kapatıyoruz konusuyla ilgili yazdım. Ederler ya, ağlayanın malıyla gülünmez. Çok doğru, tamam. Heh, şimdi oldu. Merhabalar tüm ekibe. Yalancı yalancı yalancı çete kurmuş, doğru yalnız kalmış demiş Asiye Hanım, göndermiş. Ayşe tatile çıksın ifadesi 14 Ağustos'taki ifadede kullanırdı demiş. Ali Çağatay olsa size çok sert konuşurdu vallahi demiş Mert Bey. Mert Bey'e sevgi ve selamlarımı gönderiyorum ya, çok harikasınız. Okan Bey, bu adam okullarda evet, yani bu mesaj İlhami Bey, biraz dikkat etmemiz lazım. siz de sıkıntıya girmeyin, biz de sıkıntıya girmeyelim. Biraz cehalet demiş yani. Biraz cehalet demiş, biraz eğitim demiş İlhami Bey. Okan Bey, iyi yayınlar. Stres de kilo aldırıyor. Emine Erdoğan dedi ya, porsiyonları küçülttüm. Her şey çok gram gram alıyoruz. Pahalı, gram gram alıyoruz. Her gün zam, hele marketler demiş dinleyicimiz. Gül Hanım göndermiş. Serhat Ayan geldi değerli dinleyiciler. Birazdan sevgili Serhat Ayan'la beraber yayınımızı tamamlayacağız. Kalan haberleri ufak ufak aktarırız. Onunla konuşuruz. Peki Simge, saat başına doğru müzikle gidelim. Sonrasında Serhat Ayan'la beraber buradayız. Hadi bakalım.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Nasılsınız hanımlar beyler, ekonomik olarak iyi miyiz? Keyfimiz yerinde mi? Bol paracıklarımız geliyor mu? Parayı seviyor muyuz? Seviyoruz değil mi parayı?
2: Bu nedir?
3: 17 milyon ha?
2: Hani biz okuma bilmiyorduk.
3: Ama param biliyor.
1: Paraya enerji gönderin. Bak en büyük paramız ne? 200 TL. Ne diyorum size? Ne kadar 200 TL bulursak onları bir araya getirdiğimizde sevelim. Onlarla konuşalım. Güzel şeyler söyleyelim onlara. Bak yapın bunu ya.
4: Bak canım benim. Bu dünyada iki şey zaafım vardır. Birincisi paradır.
5: İkincisi
4: de paradır.
1: Parayı sevelim.
6: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Vay be, bir dünya kupasını da geride bıraktık ve sevgili Serhat Ayan stüdyomuzda, değerli dinleyiciler, kendisine hoş geldiniz demek istiyorum.
1: Merhaba Okan.
0: Merhaba, ne haber?
1: Nasıl bir, herkese çok... aktif dinamik, heyecanlı geliyorsun bana böyle, ne haber falan, duygusal.
0: Değişiklik olsun dedim.
1: Bir duygular, bir şey.
0: Abi bir şey soracağım, ben dün sonradan fark ettim. Dün final maçında bir baktım saat 20 falan geçiyor, hala maç başlamadı, ne oldu falan dedim. Meğer arada bir sürü organizasyon yapmışlar.
1: Evet evet, bizden
0: dedim
1: habersiz.
0: Ki bunları yapsalar güzel olmaz mı? Böyle böyle bir devamlılık olsa nasıl olur? Soğurlar mı acaba? Yani yarım saat futbolcular beklese, teknik tarafını soruyorum mesela.
1: Ya teknik tarafta evet, insanlar soğur abi. Yani arada şöyle düşün, arada verdikleri su molası, 2 dakikalık su molası bile maçın gidişatını etki ediyor. Mesela eski maçlara kıyasla su molalarından sonra takımların oyunları değişmiş. Su molalarından sonra atılan gol sayısı artmış.
0: Aa, burada sen bu se-
1: konsantre bu kupadan.
0: Bu kupadan ne olmuş? Su molasından sonra
1: gol sayıları artıyor. Neden? Vallahi. Çünkü bir takım konsantrasyonunu kaybediyor. Öteki takım geliyor. Abi şöyle yapalım, sağdan girelim. Yani basketboldaki mola gibi. Gol sayısı artmış.
0: Bir şey soracağım. Su molası çok ihtiyaç gerekiyor muydu ya? Ben bunu biraz reklam için falan yapıldığını düşünüyorum işin gerçeği. Reklam. Öyle değil mi?
1: Oradaki dönem paralar.
0: Yani tabii.
1: Neredeyse yani. Bizim maaşlara denk geliyor yani.
0: Neredeyse.
1: Çok
0: yani o kadar olmasa da.
1: İyi kazanıyoruz.
0: Neredeyse. Sevgili dinleyiciler. Ben geçen söyledim canım. Yani çok şükür.
1: Evet evet.
0: Bir eksiğimiz yok.
1: İnşallah.
0: Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda misali. Evet. Her şeyimiz zenginlik içerisinde. İtibardan Sputnik'te tasarruf yok.
1: Yok.
0: Işığın bile var, daha ne olsun yani.
1: Yani evet. 4 tane mi ne kaç?
0: Şimdi ben tabii bugün sevgili ikisi açık şu anda. Yani teknik olarak en uygun olanları açtık. Yoksa hani diğerleri yanıyor da ekonomik olarak zarar veriyor falan canım. Değil. Öyle bir durumumuz yok yani. Şimdi aslında biz tabii işin kupa boyutuna, futbol boyutuna ben çok fazla girmeyeceğim. Çünkü yarınki programda...
1: Evet.
0: Yarınki programda en azından ne gibi detaylar olduğundan biraz bahset istersen. Yani, dinleyicilerimiz yarınki programı, futbol saatini, Dünya Kupası'nı herhalde ağırlıklı konuşacaksınız.
1: Tabii tabii. Yani üçüncülük, dördüncülük maçıyla final maçını detaylı olarak hani istatistiklerini vereceğiz. Yani şu var tabii. Üçüncülük, dördüncülük maçı biraz tırt maç gibi geldi herkese. Ama bence gayet önemli üçüncülük, dördüncülük maçı. Yani biz niye üçüncülük, dördüncülük maçı oynuyoruz ki filan diye. Ya arkadaşlar, Dünya Kupalarını anlatıyoruz hepsinde. Üçüncü, dördüncüden bahsediliyor yani.
0: Bir de onu oynayan takımlar biraz sanki küçümsüyor gibi geliyor.
1: Ya. İşte ya, neyi küçümseyeceksin? Ya bizde de var ya.
0: Kura çekseler.
1: Türkiye Kupası, aman kim oynayacak, yedeklerle çıkışta filan. Sonra Türkiye Kupası'nı olunca, ooo aldık Türkiye Kupası'nı, siz kupasız kaldınız filan. Arkadaş yani. Kimi yiyoruz? yani biraz onlardan bahsedeceğiz. Birazcık işte Arjantin'in içine düştüğü durumdan. Yani şimdi de konuşuyorduk. Hani baktın abi, Arjantin daima sevilen bir takım olmuştur. Sempatik bir takım gelmiştir. Ama Arjantin yönetimi nasıl yaptıysa bu sene gerçekten de Arjantin'i dünyadan soğuttu. Herkes nefret etti Arjantin'den.
0: Bunun sebeplerine mi bakacağız?
1: Yani işte sebepleri basit aslında. Hani bir tanesi o çok fazla İsrail-Filistin muhabbeti yaptılar. Negatif yönde. Yani tamam, hani bir tarafı tutabilir herkes. İstediği bir tarafı tutabilir ama böyle de değil. Yani Mısır'a da İsrail falan öyle yapınca tabii insanlar senden nefret ediyorlar. İkincisi de çok fazla korunuk kullandılar. Çok fazla korunuk kullandılar yani.
0: Sana şeyi soracağım. Genel itibariyle baktığında Dünya Kupası, bu sene Dünya Kupası'nı beğendin mi? Yani izlemesi...
1: Nefret ettim.
0: Öyle mi?
1: Net.
0: Neden? Bak,
1: çok net söylüyorum sana, nefret ettim. Neden? Ya çünkü... Çok fazla maç oldu ama çok fazla maçın şeyi düştü. Ya eskiden mesela atıyorum 10 heyecan yaratırdı bize. Şimdi çok fazla maç olunca o heyecan maç sayısına bölündü.
0: Önümüzdeki sene daha, ama önümüzdeki sene diyor. Önümüzdeki turnuvada daha da, değil mi, artacaklar?
1: 64 takım diyor. Abi 64 takım ne ya? Dünyada kaç ülke var ki zaten? Yani dünyadaki hani futbol topunu görünce
0: koşa diye bir şey yapmaya da pek gerek. Herkes
1: yani aynen
0: rezervasyon yapan herkes
1: aynen
0: gelsin.
1: Öyle. Erken yazdıran hani şey girsin.
2: Alo merhaba. Dünya Kupası'na ismimizi yazdıracağız da.
1: Yani şöyle 64 takım dediğin hakikaten dünyada hani futbolla ilgili 64 takım olmayabilir. Hani böyle hani aa bu top ne falan deyip karakola koşan ülkeler dışındaki ülkelere baktığımızda zaten 64 falan onlar yani. Hani 80 tane zor çıkar öyle ülke.
0: Peki bir şey bak dayanamıyorum yine de var ya yarınki programa
1: ya.
0: Selin duymasın.
1: Yok yok.
0: Aramızda bir şey soracağım sana. Sessiz sorayım.
1: Tamam.
0: Sana göre sürpriz olan bir takım var mıydı Dünya Kupası'nda bu sene? Çok sürpriz olan
1: İspanya.
0: Bir takım. İspanya. Hiç beklemiyordun ha. Niye sürpriz yaptı İspanya? Hakikaten öyle miydi?
1: Yani şöyle sürpriz. Ben böyle oynayacağını düşünmüştüm. Ya İspanya deyince herkesin aklına böyle abi şeyler gelir. Yıldız oyuncular gelir. Bilmem ne yapar. Yani şimdi mesela dinleyicilerimize böyle bir kendi kendilerine düşünsünler. Ya İspanya'dan bana 5 tane oyuncu saysana desen. Dünya Kupası'nı kazanmış adamlar.
0: Bir en tane çok maç yapmış. Simge bir tane. Daniel mu? Direkt söyledi. Bir tane daha söyle. Bir tane daha söyle.
1: Hala söylüyor ya. İşte 4 tane çıkmıyor. Yani insanlar 4 tane ismi hakikaten
0: ama
1: zor
0: ben
1: sayıyorlar.
0: Simge'den 2 tane gelmesine de şaşırdım açıkçası.
1: Abi Oğuz Möylan da şeyi yamadı söylersin yani.
0: Torres geldi diyor.
1: Evet.
0: Vay be.
1: O da gol attı dün diye.
0: O da gol attı dün. Yani. Neyse. Tamam canım bir şey demiyorum. Simge.
1: Şu
0: görüşürüz.
1: Adamlar şey olmadılar.
0: Canımsın sağ ol.
1: Böyle yıldız üreten İspanya'dan saat gibi oynayan İspanya'ya geçtiler. Adamların teknik direktörü şey bir teknik direktör değil böyle isimli misimli falan falan hani eskiden onları şampiyon yapan teknik direktörler gibi değil. Ama bak adamların şöyle enteresan bir tarafı var. Şimdi yine Selin duymasın yarın konuşacağız bunu. Neyse tekrar konuşuruz.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Biz bunu ön Selin'den evvel paylaşalım.
1: Evet evet.
0: Of diyorum sana ne kızar.
1: Ya adamlar İspanya'nın yıldızlarıyla çıkmadılar oraya. İspanya'da yıldız olan adamlarla çıkmadılar oraya. Yani etraftan böyle saat gibi böyle yumruk gibi robot gibi oynayacak adamlarla çıktılar ve evet. Çok da başarılı oldular.
0: Tamam sevgili,
1: bir tane gol yediler.
0: Sevgili dinleyiciler tamam Serhat Ayhan'la ve sevgili tabii Selin Yazıcı ile beraber yarın futbol saati ama daha çok Dünya Kupası 2026 Dünya evet. Kupası'nın konuşulacağı bir yayın olacak. Ve sevgili Serhat zaten bu istatistikleri çok iyi araştırıyor, çok enteresan şeylere bakıyor. Mesela şey çok enteresan geldi bana, özür dilerim. Şeyden sonra, su molasından sonra gollerin artmış olması, bunun gibi birçok şeyi duyacaksınız. Ama yarın yayını lütfen bekleyin, saat 14'te radyonuzda olacak sevgili Selin Yazıcı ile Serhat Ayhan.
1: Bir de güncel şeylerle de karşılaştırıyoruz. Yani mesela benim en son dün 116. dakikada... Arjantin ilk golünü, ilk şutunu çekti.
0: İlk şutu, onu ben söyledim.
1: Suratından evet. Sekti falan böyle.
0: Evet, evet, evet. Yani, şey bir de...
1: Arjantin'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun çektiği isabetli şut sayısı aynı. Teknik olarak. Tamamen bak istatistiksel konuşuyorum yani.
0: Maçların mesela...
1: Simgeliki de aynı, evet.
0: Maçların yani. Mesela sabaha karşı, gece yarısı falan... nerede öyle izlendi bilmiyorum ama biz de mesela öyle izledik akşamki final maçı tamam daha iyiydi daha rahat bir saatte ama bunların hepsi yarın itibariyle konuşulacak evet. Hanımlar beyler şimdiden bunu hatırlatalım yarın radyonuz Radyo Sputnik'te olacak şimdi geçelim teknolojiye
1: haydi bak
0: abi bu Gemini tanırsın kendisini.
1: Evet.
0: ChatGPT onu Kankito. Bilirsin. Kankito mu oluyor?
1: Kankitolar onlar.
0: Şimdi bu arkadaşlar ben yayından evvel dedim ki bunu mutlaka hani cevabını almadım yayında özellikle sorayım. Ben de yayında duyayım cevabını. Bu arkadaşlarla konuşuyorsun. İşte bir konuyla ilgili bilgi alıyorsun falan. Soruyorsun bir şey. Hatta bazen bildiğin de bir şeyi soruyorsun.
1: Tabii.
0: Fakat saçmalıyor. Öyle böyle bir saçmalama değil. Sonrasında kızıyorsun. Bak evet. Sen saçmalıyorsun şu anda. Yani böyle bir bilgi yok. Böyle bir şey yok. Sonra senden
1: pardon nasıl, abi ya.
0: Abi evet yani hiçbir şey yok. Vallahi ya. Çok haklısın. Ben baltayı taşa
1: nasıl
0: vurdum.
1: Nasıl yaptın böyle bir şey? Bak diyerek, musun ama.
0: Diyerek bir de şey de yapamıyorsun. Hani pro özellikle aldıysan parasını ödeyip plus pro falan aldıysan şayet orada da sinirlenip bak kapatırım ha. Ya aboneliği iptal ederim diyorsun çat diye sana aşamalarını gönderiyor. Şuraya gir buraya gir şuradan şöyle yap buradan. Ne abi bu nedir böyle ya?
1: Havan kim ediyor? Atar yapıyordun al kapat hadi buradan kapatıyorsun hadi. Hadi. Cemine'ye git hadi.
0: gibi. Niye böyle oluyor bu yanlışlar, hatalar ve
1: ya
0: bu rahatlık?
1: Ben şeylerini çözemiyorum. Yani mesela yanlışların belli bir düzeni olsa o düzenin içine girmezsin ya da adamlara dersin ki bak bunları yapınca bu adam yanlış konuşmaya başlıyor. O yüzden de şunları yap dersin. Yani belli bir düzeni yok ama ben sana şunu söyleyeyim mesela. Hani bir pencere açıyorsun. Pencerede sürekli bir şey konuşuyorsun. O aşağı doğru uzadıkça o pencerenin bağlam token sayısı düşüyor, bitiyor. Yani adam aslında bir pencerede belli sayıda soru cevap yapıyor. Her yeni pencere açtığında o sıfırlanıyor. Ve daha akıllı konuşmaya başlıyor.
0: Yeni sohbet diyor.
1: Yeni sohbet açtığında.
0: Yani yapay zeka kullananlara ne tavsiye ediyorsun? Burada bir tavsiye olması lazım.
1: Yeni sohbet pencereleri yani doldukça onlar hani yeni sohbet pencereleri açmakta fayda var.
0: Ne her kadar konu doluyor?
1: İçin, yani şöyle her konu için ben yeni sohbet penceresi açıyorum mesela.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Aa.
1: Her yeni konu için. O çok mesela fark ettiriyor. O bağlam sayısı hakikaten önemli orada. Yani işte Cemil Aydın atıyorum işte şey konuştu. Ya Türkiye'de enflasyon ne olmuş, nereden nereye gitmiş filan, tamam güzel. Şimdi onun altına mesela ya bu şeyde Tarkan'la ne biçim şarkılar söylüyor öyle filan. Aa konuştun. Abi bir yerden sonra artık net saçmalamaya başlıyor. Onun arkasından çünkü şeyi kalmıyor. Mesela ben kitap yazıyorum.
0: Tamam.
1: Kitap yazarken şöyle bir şey yapıyorum. Kitabın mesela bir pencere içinde kitap yazarsan abi birinci bölümün sonunda iyice artık saçmalamaya başlıyor. Sonra Cineli de demiş ki aa filan gibi böyle bir kitaba dönüyor. Onun için de ben kitabın önce nasıl bir kitap olduğunu anlatıyorum ona. Hepsini toparlıyoruz. Ondan sonra arka serinde geldi bize de şey yapıyor. Kitap konuşuyoruz, yapay zeka konuşuyoruz.
0: Ekranı yukarı doğru kaldırdım şöyle. Evet, evet. Hala orada mı?
1: Orada ya, gitmez o. Kolay kolay gitmez.
0: Okan'ın gözü var diyor. Selin'cim müsaitsen seni istersen böyle alabilir miyiz sohbetimize? Gel, seni çok seviyor. Bak bir kelime bile çok istedi. Spor konuşayım dedi. Çıldırıyor. Dünya Kupası'nı konuşmak için tutamadım. Neler neler anlatma peşinde Serhat Ayan. Dedim ki olmaz. Olmaz. Yarın dedim spor programı var. Yarın dedim Dünya Kupası konuşulacak. Serhat Ayan yapma bunu dedim. Dedim.
1: Evet. Ama hep yanlış şeyler anlattı. Mesela kupayı Okan şey sanıyor. Kırmızı Burun Adaları kazandı sanıyor.
0: Ay senin iyi ki varsın canım benim. Yarın biz programı kaçırmayın. Bütün detaylar orada dedik.
1: Evet. Kırmızı Burun Adaları'ndan Fessi gol kralı oldu dedi.
0: Fessi. Gionel Fessi. Ha ne diyordun? Sen kitap yazıyordun.
1: Ha işte kitabın mesela bir anayasasını çıkartıyorum.
0: Tamam.
1: Ben diyorum ki bu anayasayı al mesela bir yere yazıyorsun. Drive'da bir Google'a bir yere koyuyorum ben mesela onu.
0: Tamam.
1: Diyorum ki ben senden daha sonra kitap yazacağım, bölümlerini çıkartıyoruz beraber. Hı. Sonra diyorum ki bak diyorum bu kitabın anayasası burada, git onu öğren. Hı. Ondan sonra buna göre birinci bölümü yaz. Hı. Beraber yazıyoruz mesela. Diyorum şu şöyle bir. Şimdi birinci bölüm bittikten sonra ikinci bölümü aynı yerden devam edersen hakikaten saçmalıyor. O yüzden de yeni bir bölüm açıp ikinci bölüme yazmaya başlarken diyorum ki git anayasadan bir öğren nasıl yazdığımızı.
0: Aynı anayasadan.
1: Şimdi gel oradan devam edelim deyip oradan ikinci bölümü yazıyorum.
0: Yani Drive ya da başka bir adresi mi görüyor? Onu mu,
1: aynen öyle.
0: Onu mu öğretiyorsun
1: önce? Onu öğretiyorum.
0: Yani burada bir yetki falan veriyor musun?
1: Yetkilendiriyorsun zaten.
0: Drive'ımı gör.
1: O çok kolay. Evet evet çok kolay. İki tane bir şey çıkıyor. Tamam basıyorsun onu öğreniyor oradan. Tamam diyor. Hı-hı. Geçiyor gidiyor yani.
0: Ya tabii bu sevgili Serhat'ın değerli dinleyiciler.
1: Ama çok profesyonel kullanıyorsun. Hani böyle saksıma bilmem ne yaptım. Hı. Çiçeği sulayayım mı ne yapayım filan. Arkasından bilmem ne sorusu. Ama hani gerçekten de dişe dokunur iş, ödev vesaire filan falan yapacaksan hakikaten azar azar yapmakta çok büyük fayda var. Kalite farkı çok artıyor.
0: Bir de şöyle bir şey var. Kendi kendine yorumlamaya falan başlıyor. Ya da bir noktada şöyle bir şey dediysen. Ya şununla ilgili olarak ben şunu merak ediyorum.
1: Evet.
0: Senin bununla ilgili yorumun nedir? Bu konuyla ilgili ya da bu ürünle ilgili yorumun nedir dediğinde. O sohbetin devamında yeni bir şeyleri paylaştığında tekrar bunları birbirine karıştırabiliyor galiba.
1: Bir de yani yapılması bence en son beklenen şey, ondan en son istenecek şey onun yorumunu sormak olmalı.
0: Öyle mi?
1: Evet. Bunu yapıyorlar, yanlış da yapıyorlar bence.
0: Ya, yapay zekaya yorum sormamak mı?
1: Türkiye'nin en güzel kadınları hangi ilde, yapay zekaya sorduk. Ulan ne bilsin yapay zeka Türkiye'nin en güzel kadınları hangi ilde? Yani böyle bir şey mi var? Türkiye'deki 84 milyonu taramış. İçinden 42 milyon tane kadına bakmış. Aa bunların çoğunluğu işte Nevşehir'de, bir sürü Kırşehir'de mi demiş. Olmaz ki öyle bir şey. Orada sana cevap verme zorunluluğu hissettiği için uyduruyor ya, saplıyor bir şeyler geçiyor.
0: Vay.
1: Onun yerine mesela şunu sormak lazım, yorumunu değil. Hı. İnternete gir bak mesela, işte atıyorum Messi'nin yaptığı yanlış işte çalımlar konusunda bilgi bul, bana getir diyeceksin mesela. Çünkü en doğru şey o. Onun en iyi yaptığı şey gidip bir yerden toplu yani, şeyden getirmek.
0: Doğru yönlendirmek çok önemli.
1: Aynen öyle. Bir de o onun yorumu olamaz. Onun yorumu olamaz. Bak şimdi en kabaca haliyle yapay zeka şöyle çalışıyor. Yapay zeka bir sürü belge okuyor. Üstünden geçiyor. Şu şöyle, bu böyle filan. Belgeleri okuduktan sonra şey diyor. Sen mesela diyorsun ki Türkiye'nin başkenti neresi?
0: Tamam.
1: Abi adam çıkartıyor, diyor ki ben diyor bir sürü Türkiye okumuşum. Onları şuraya bir koyayım diyor. Başkent diyor, bir sürü bir şey görmüşüm diyor. Onları da şuraya koyayım diyor. Türkiye ile başkent yan yana geldiğinde genellikle sonunda Ankara yazıyor diyor. Hı. O zaman ben onu Ankara olarak vereyim diyor. Türkiye'nin başkentinin Ankara olduğunu bilmiyor. İstatistiksel olarak Türkiye'nin başkenti dedikten sonra gelen en çok kullanılan kelime Ankara olduğu için Ankara yazıyor.
0: Vay.
1: Yani o bir şey bilmiyor. Hı. Dolayısıyla şimdi mesela abi sence en iyi en büyük takım hangisi ya filan dediğin zaman ona bir şey cevap veremez yani. Çok saçma.
0: Hmm. Peki bir şey daha soracağım. Biz yapay zekayı sorgulamalı mıyız? Yani
1: tabii.
0: Kullanırken tabii. Doğru ya da yanlış tabii bunu. Peki bunu nereden tekrar bir yapay zekayla mı araştıracağız?
1: Yani şöyle, genelde bildiğin şeyler olursa öyle kullanıyorum ben. Oradan da sorgulamaya çok gerek kalmıyor. Ama mesela haberleri ben bazen işliyorum onunla beraber. Hı. Haberleri de şöyle işliyorum. Yani dinleyicilere daha iyi haber verebilmek adına mesela bir konuyu alıyorum. O konuyla ilgili çıkmış 6 tane haberi yan yana koyuyorum. Hı hı. Onları veriyorum. Sonra o haberlerle ben röportaj yapıyorum.
0: Vay.
1: Sanki onların hepsini yaşamış, o 6 haberi yaşamış biriyle konuşur gibi oluyor. Hı hı. Ama hı. O bize cevap verirken o haberlerdeki unsurlardan cevap veriyor.
0: Hı.
1: Diyoruz ki işte Elon Musk bilmem ne yapmış, sonra Elon Musk'ın şirkette bilmem ne, Elon Musk da oradan gelmiş buraya gitmiş. Hı. Mesela bunlardan bir bağlam çıkartıyoruz beraber. Hı hı. Ama hı. Ben 6 haberin bileşkesi olarak o bağlamı sunuyorum.
0: Hı hı.
1: Şimdi mesela Elon Musk ne yapmış abi geçen gün deyince saçma sapan bir şey verir. İşte o saçma sapan şeyi genelde televizyonlar, hı-hı, gazeteler, radyolar düşüyorlar 30'a.
0: Hı-hı.
1: O saçma sapanın içine. İşte Türkiye'de en güzel kadınlar hangi ilde? Şey ne yapayım? De bunu bize söylüyorlar. Sence seçimi kim kazanır? İşte CHP falan. Abi yok mu böyle bir şey yani?
0: Vay be.
1: Teknik olarak imkansız. Çünkü dediğim gibi bu bir istatistik makinesi aslında.
0: Şimdi yayından evvel sevgili Serhat'la konuştuğumuz bir şey vardı. Onu unutmayın.
1: Dur, onları söyleme diye.
0: Sürpriz
1: dem yaratıyorum.
0: Tamam, oraya girme ya. Yaratıyorum. Ne alakası var? Onu konuşmayacaktık. Dibi. Evet, gelelim simge ile ilgili kısma.
1: Hadi bakalım.
0: Öyle bir kaldı. Neyi merak ediyorsun? Ha, onu da hatırlattın. Abi ben dün ne yaptım biliyor musun? Yaptım. Bak şöyle bir şey yaptım.
1: Eyvah.
0: Aa bak, senin kulaklarını çınlattık. Şimdi YouTube konusuna gireceğiz.
1: Ben haybiye tavsiye edeceğim.
0: Serhat Ayan YouTube takip edin değerli dinleyiciler. İnanılmaz şeyler yapıyor. Serhat Ayan YouTube. YouTube'a Serhat Ayan yazdığınızda zaten fotoğrafını kendini görürsünüz. Abone olun oraya. Şöyle İspanya maçı, İspanya-Arjantin maçı başladı. Ayaklarımı uzattım. Kucağımda bilgisayar. Evet. Telefonumu aldım elime. Ve telefonun bilgisayardaki saati çektim. Saati. Ve çalışma dosyama da bir başlık attım. Dedim ki çalışma dosyamdaki başlık hatta hala duruyor. Nerede dur? Bak ne yazmışım? Dünya Kupası İspanya'nın oldu. Bak bu Dünya Kupası İspanya'nın oldu yazısı var ya.
1: Evet.
0: Dün maç tam başladığı anda yazılmış bir yazı. Tamam mı?
1: Vay.
0: Onu çektim. Fakat şeyi de çekmişim. Ayaklarımı uzattığım için bilgisayarın ayaklar üstünden şey çıkınca ayaklarda. Hmm. Mesela burada yapay zeka kullanabiliyoruz galiba.
1: Evet. Fontilik ayakları sil dediğin zaman onları oradan silebiliyor.
0: Hangi ayaklar?
1: Fontilik. Silebiliyor, gerçekten de siliyor. Bunun artık telefonlarda falan bu zaten var. Hatta çok haince yapıyor yani, çok güzel yapıyor.
0: Çok güzel yapıyor.
1: Yani şöyle söyleyeyim sana, işte dün karımın doğum günüydü. Ona buradan resimler hazırlarken.
0: Sevgili hangi kameradayım? İkide miyim? Arzu, canım benim, canım Arzum. Senin doğum gününü kutluyorum. Nice güzel senelere, mutlu senelere inşallah. Hep beraber.
1: Saygılar.
0: Evet, bugün aynı zamanda sevgili Maxim'in de doğum günü.
1: Oy,
0: onun da doğum gününü buradan bütün radyomuz, çalışma arkadaşlarımız adına hem sevgili Arzu'nun hem de sevgili Maxim'in doğum gününü kutluyorum. Nice güzel senelere diyorum onlara.
1: Allah'ın yengeçleri diyorum ben. Neyse. Şey yaptım. Yani orada resimleri falan toparlıyorum, eski resimleri. Hı. Yani böyle işte ne bileyim, bir şeyin önünde, bir ışıklı bir şeyin önünde resim çektirmişiz. Hı. Ondan sonra arkada melek kanatları gibi var. Sen tam ortasına girince böyle sanki senin kanatlarınmış
0: gibi. Olmuş gibi. Gibi.
1: Ama evet, ortada böyle bir tane marka yazıyor. Hı. Ben böyle aldım, dedim ki ya o marka orada olmamış yani. Onu kaldırsa dedim. Tamam abi, ayıp ediyorsun. Ne demek yani. Fut dedi, kaldırdı.
0: Kaldırdı.
1: Dedim ki o kanatlar da bak sağdan biraz uzak duruyor. Onu acaba biraz daha yaklaştırsak mı? Abi ne diyorsun ya, ne olacak dedi.
0: Hallederiz. Yaklaştırdı. Işık mışık falan
1: yani,
0: geliyor mu?
1: İşte daha aydınlık olsun, daha karanlık olsun, daha bilmem ne olsun. Bunların hepsini artık telefonun
0: hala gelişiyor. Saniyeler
1: içinde.
0: Hala gelişiyor anladığım kadarıyla değil mi? Sürekli gelişiyor, durmuyor tabii. Yani. Gelişiyor. Yapay zeka
1: İnsanların
0: da gelişiyor.
1: İnsanların istek ve ihtiyaçlarını öğrendikçe oradan desenler çıkartıp oradan üstüne doğru gidiyor. Ya yani mesela eskiden insanlar sadece şey diyorlardı. Arkada Eyfel Kulesi gözüküyor, bunu sil. Tamam abi diye siliyordun. Şimdi mesela diyor ki insan arkada Eyfel Kulesi sağımda gözüküyor, bunu soluma al. Tamam abi diyor, solunu alıyor senin, koyuyor yani. Hani giderek bu böyle gelişiyor. İnsanların isteklerine göre değişiyor.
0: Şimdi sen yapay zekada bana yayından evvel gösterdiğin ve YouTube'da bunları yayınlamaya başladığın bir proje var. Çok evet, enteresan bir proje. Ondan da bir bahsedelim
1: tabii
0: istersen.
1: Yani şeyde benim YouTube kanalında, senin dediğin gibi Serhat Ayan YouTube kanalında şöyle bir şey yaptım. Yapay zeka ileride başımıza neler getirebilir konularını çalıştık. Çok biz iyi. Yapay zekayla. Hı-hı. Sağlıkta, hukukta, eğitimde. Ondan sonra
0: bu aşk, başımıza hayatında neler getirebilirden anlayacağımız bize zararı olur. Olumsuz
1: zarar,
0: etkisi.
1: Zarar, olumsuz etkisi. Olumsuz, hani ne olursa olsun nasıl değişiriz? Değişeceğimiz yerlere doğru baktık. Yani mesela böyle 150-200 tane konu başlığı çıkarttık. Onların üstünden teker teker çalıştık. Hı. Sonra onları ben biraz ameliyat işini yapay zekaya verdim. Hani ben çünkü söylüyorum, o onları yazıyor. Etrafına işte şey yapıyor, döşüyor fikirleri vesairelerinden. Sonra onların işte çıktısını alıyorum. Sonra onları yine yapay zekaya veriyorum seslendirsin diye. Hı. Orada seslendirtiyoruz. Seslendirttiklerimizden de onları YouTube'a, bu arada geçirmeden önce diyorum ki bunu YouTube'a girecek resmini yap. Hı. Onu YouTube'a girecek resmini yapıyor. YouTube için bunun diyorum şeyini, kısa bir özetini ver, hani anlatan hikaye, teaser verecek. Onları yapıyor. Hı hı. Ve böylece çıkıyor. Yani böyle bir gün içinde bir normal hikayeyle yazılan şeyi yazamayacak seviyede sana güç veriyor.
0: Ama orada
1: veriyor.
0: Orada mesela çok enteresan şeyler var. Bir tanesi mesela çeviriyle ilgili olarak. Evet, o evet, çok güzeldi. Bahsetsene ondan biraz.
1: Ya o böyle şey işte, dediğim gibi herkes yapay zeka deyince yapay zeka bizi nasıl ele geçirecek, içimizden geçecek bilmem ne filan falan. Yani ben mesela şöyle bir dünya tahayyül ettim. Hı. İleride dil sorunumuz ortadan kalkıyor. Çünkü yapay zeka yanımızda her daim ve bizi konuşturuyor. Ve
0: şu anda bile aslında hani baya
1: işte bu insanların normal hayatlarına yansısa. Yani bir kadınla adamın buluştuğu, adamdan kadının birbirlerine ortak dili olmadığı, kadın Portekizce konuşuyor, adam Türkçe konuşuyor mesela. Hı hı. Hiçbir ortak dilleri yok adamların, ama bunlar yapay zeka sayesinde karşılıklı olarak halleşebiliyorlar ve 17 sene beraber yaşıyorlar mesela. Ama sonra yapay zeka çeviriyi bırakınca böyle darmadağın oluyor, hiçbir şeyleri kalmıyor. Hı hı. Gibi yani, böylesi olası dünyalar yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ya da mesela işte ne bileyim ileride yapay zeka insanların eskiden yaşadığı şeyleri unutulma hakkı diye bir şey var şu anda. Unutulma hakkıyla siliyor mesela. Bir politikacı eskiden bir şeyler söylemiş ama şimdi politik hayatını devam edebilmesi için onların ortadan kalkması lazım. Hı. Ama işte politikacı orada şunu söylüyor. Peki de biz eski yanlışlarımızı internetten silersek geliştiğimizi nasıl anlatacağız diyor. Yani gerçekten de o yanlışlardan ders alıp geliştiğimizi insanlara nasıl anlatacağız? Bunun gibi şeyleri vermeye çalışıyorum.
0: Çok güzel ama
1: tartışma gerçekten konuları vermeye çalışıyorum.
0: Çok
1: yani
0: güzel. Unutulma deyince imkanın olsa Jim Carrey'nin böyle bir filmi var ya, ne filmdir o, izledin mi onu?
1: Spotless Mind.
0: Hafızadan bir evet, takım şeylerin
1: çıkarılması.
0: Sen böyle bir şey var mıdır gerçekte bilmiyorum ama böyle bir şey olsa ister miydin, böyle bir şey gidip bir şeyleri sildirmek,
1: öyle
0: çıkartmak?
1: Bir şeyim var zaten, dosya şeyim var, klasörüm var.
0: Silinecekler dosyası.
1: Silinecekler dosyası orada duruyor yani. Ya,
0: dosya duruyor ama görüyorsun onu değil mi? Tıklıyorsun
1: yeterince
0: içine.
1: Üstüne çalışırsan silebiliyorsun da.
0: Neyim mesela öyle gidip?
1: Unuttum, bilmiyorum ki hiç. Hiç bilmiyorum bak. Yok zaten insan beyninde bu var yani. Hmm. Travma yaratan şeyleri insan beyni otomatik olarak siliyor zaten. Hmm.
0: O sende travma yaratan
1: ya da
0: dönüştürüyor şeyler.
1: Bazıları travmatik tabii. Hmm. Bazılarını siliyor, bazılarını şekil değiştirtiyor. Hmm. Yani mesela biz arkadaşlarla bir araya geliyoruz bazen. Hmm. Eski lise mezunu arkadaşlarım. Düşün 82'den beri tanışıyoruz onlarla. Bir hikaye var mesela. Abi 5 kişiyle konuşuyorsun. Benim de içinde olduğum hikaye 5 farklı şekilde anlatıyor ve her biri onu yaşamış. Ben yaşamamışım abi, benim başımdan geçti diyorum. Ya bırak şimdi falan yapıyor herkes. insan beyni çok acayip ya o konuda.
0: Gerçekten çok enteresan.
1: Yani mesela hakikaten unutacak olsam bu Trump'ın rezil bir şekilde kupayı almayı orada poz vermeye çalıştığını unutmak isterim. Gözümden silinsin isterim
0: şeyden
1: ama.
0: Şeyden çıkmadı, kareden çıkmadı dikkat edersen.
1: Yani çıkartamadılar,
0: çıkartamadılar
1: ki.
0: Çıkartamadılar. Infantino geldi onu çıkarmaya çalıştı falan.
1: Adamı Irak'tan çıkartamıyorsun, kareden nasıl çıkartacaksın yani Allah aşkına.
0: Israrla orada kaldı.
1: Evet yani. Adam Irak'tan çıkmıyor. Kareden mi çıkacak? Yani ne var orada?
0: Ay Serhat Ayan ya. Serhat Ayan YouTube sayfası. Değerli dinleyiciler mutlaka bakın orada. Bunlar çoğalacak değil mi bu arada?
1: Tabii tabii. Yani bir
0: müzikler devam ediyor. Müzik yapmaya
1: müzikler de devam
0: bak,
1: ediyor.
0: Bak müziği bırakma. Müzik
1: seni inşallah o piyasanın içine sokacağız hep beraber.
0: Bir de ben müzisyenleri alıyoruz ediyoruz falan ama Serhat Ayan gibi bir müzisyenimiz var. Onu da şarkılarıyla beraber, albümleriyle beraber, albümleri diyorum bak dikkat et.
1: Saygılar.
0: En kısa zamanda çok acayip şeyler yapıyor.
1: Ya efendim, ben hayatım
0: bir canlı. Ya bırak. Emin misin?
1: Emin misin? O kadar değil. O kadar canlı bir yapay zeka değilim ben. Ama şöyle yani hayatımın evrelerini mesela şeye müziklere dönüştürmek istiyorum. Yani,
0: ne gibi bir şey bu?
1: Yani şey gibi, opera gibi.
0: Hı. Ciddi misin sen?
1: Tabii tabii tabii.
0: Nasıl yani?
1: Yani hayatın ne kadar enteresan olduğuna bağlı. Yani arkadaşlarla maç yapıyorduk, ben gol attım mesela, o olmaz. Heh. Ama mesela böyle enteresan şeyler var. Hikayelerimiz var. Geldikçe gelecek yani. Ben şimdi erkek lisesi mezunuyum mesela. Hı, hı. Bir kızın yanında 40 dakikadan fazla oturduğumda ben dershaneye gidiyordum. Hani böyle bir şey var. Onun şarkısını yaptık işte. Bir kızın yanında 40 dakikadan uzun oturduğumda dershanede Osmanlı'nın kuruluşunu okuyorduk. Kız arkadaşlık teklif ettiğinde Osmanlı yıkılmıştı mesela gibi.
0: Serhat Ayan ya. Bitti mi vaktimiz? Vallahi su gibi akıp geçiyor.
1: Bitti ya.
0: Bitmiş vallahi bitmiş ya. Şimdi bugünkü yayında ne olacak? Saat
1: bugünkü
0: 14'te.
1: Bugünkü yayında enteresan şeyler var. Konuklarımız var. Hı. Birazcık değişik alanlardan seke seke.
0: Öyle mi? Ney mesela?
1: Yani işte esenlikler şeyler falan. Çok enteresan.
0: Ciddi misin?
1: Yarım saat sonra onu herkese
0: sevgili
1: sunalım.
0: Dinleyiciler saat 14'te Serhat Ayan radyonuzda olacak. Abi çok teşekkür ederim.
1: Saygılar.
0: Ayağına sağlık. İyi ki varsın.
1: Senin yanında olmak mükemmel bir şey.
0: Bugün saat 14 ve yarın da saat 14'te sevgili Selin'le beraber Dünya Kupası'nı enine boyuna dinleyeceksiniz. Harika bir program olacak yine değerli dinleyiciler. Çok sağ ol. Ayaklarına Aynen. sağlık. İyi ki varsın. Sevgili Simge'ye çok teşekkür ediyorum. Editörüme sevgili Öznur'a, Mikail'e, Kemal'e çok teşekkür ediyorum. Bu masanın adını bilmiyorum. Kemal'in oturduğu masanın adını bilmiyorum. Bitmiş vaktimiz.
1: Yemek
0: bitmiş.
1: Masası.
0: Yemek masası. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
4: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor.
1: Milyonlarca kişi geliriyle değil borçla yaşıyor. Aileler gelirlerini enflasyon nedeniyle büyük ölçüde kaybettikleri için, ayın yarısını bile getiremedikleri için kısa vadeli borçla yaşama sistemine geçmiş. Bu sistemde kredi kartları ve ihtiyaç kredileriyle işliyor. Ve herkesin cüzdanında en az 4-5 tane kart var. Bu kartlarla çark dönüyor. Yani bir kartın borcunu diğer kartla kapatarak, bir harcamayı bir karttan, diğer harcamayı bir başka karttan yaparak insanlar ekonomilerini, aile ekonomilerini idame ettiriyorlar.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Yine bir Ankara'dan haber var programıyla yeni bir haftada karşınızdayım. Programımız boyunca bizlere görüş ve düşüncelerinizi, yorum ve değerlendirmelerinizi, önerilerinizi iletmeniz için WhatsApp hattımızı iletiyorum. 0505 171 66 56 buradan bize görüşlerinizi, yorumlarınızı ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Türkiye'nin gündemi değişmiyor. Pek çok başka ülke için 2-3 ayda, belki 1 yılda yaşanabilecek olaylar Türkiye'de maalesef bir güne sığabiliyor. Siyasette, ekonomide, dış politikada o kadar yoğun olaylar yaşanıyor ki hangisinin öne çıkarılacağı, hangisinin etkilerinin ve yansımalarının neler olacağı öngörülemiyor. Şöyle ki, daha kısa süre önce Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yaptı ve NATO zirvesinin sonrasında bir ortak bildiri yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı bu zirveye gelmeyeceğini ifade etmişti. Geldi ve Türkiye ile ilgili övgü dolu sözler dile getirdi. Arkasından da dediğim gibi 5 maddelik bir ortak bildiri yayınlandı. İşte Hürmüz Boğazı ile ilgili kararlar vardı. Ortak savunma sistemlerinin kurulması, savunma harcamalarının arttırılması ve Türkiye'nin yeni savunma projelerinde yer alması gibi bir takım kararlar söz konusuydu. Ancak daha bu kararların mürekkebi kurumadan atılan adımlar, ortaya çıkan gelişmeler ve bu bildirinin de boşlukta kalacağını gösteriyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump daha Ankara'dan ayrılmadan İran'a saldırı emrini vermişti ve 8 gündür İran sürekli Amerikan bombardımanı altında ve İran hükümeti de, İran ordusu da bölgedeki Amerikan üslerini bombalıyor. Diğer ülkelerde bulunan Amerikan üslerini bombalıyor ve Hürmüz Boğazı yeniden kapandı. Hatta şimdi İran yanlısı Husiler, Yemen'de üslenmiş olan Husiler, Babülmendeb Boğazı'nı da kapatma tehdidini savurdular. Dolayısıyla dünya enerji ticaretinin üzerinden aktığı iki deniz yolunun kapanma riski bir anda uluslararası enerji piyasalarında fiyatları yeniden hızla yükseltti. Petrolün varili $90 kadar çıktı. Bu tabii otomatik olarak Türkiye gibi petrol ve doğalgazda dışa bağımlı enerji ithalatı yapmak zorunda olan ülkelerin ekonomilerini negatif etkileyecek ve ilk yansımalarını da enflasyonda göreceğiz. Diğer taraftan yine Ankara zirvesinde kararlaştırılmış olmasına karşılık Avrupa Birliği hemen ortak hava savunma sistemi kurma kararı aldı. Avrupa Birliği bu iş için 100 milyarlarca euro harcayacak. NATO üyesi olan ancak Avrupa Birliği üyesi olmayan Norveç ve İngiltere de sisteme dahil edildiği halde Türkiye Avrupa'nın ortak hava savunma sistemine dahil edilmedi. Bu sistemden dışlandı. Akabinde yine Avrupa Birliği Kıbrıs için bir özel temsilci atadı. Türkiye'nin Kıbrıs politikası yıllardır bilindiği halde, Avrupa Birliği bu sorunda taraf olmadığı halde, Avrupa Birliği Komisyonu Kıbrıs için özel temsilci atadı ve Kıbrıs sorununun çözümünde rol üstlenmeyi kararlaştırdı. Tabii bu rol nasıl bir rol olacak? Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi yanlısı bir rol olacak. Çünkü her iki ülkede Avrupa Birliği üyesi oldukları için Türkiye'nin gerek Avrupa Birliği içerisindeki konumunu, gerekse Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gibi uluslararası sorunlardaki tezlerini engellemek için sürekli veto haklarını kullanıyorlar. Bu da bir başka gelişme. Gerçi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa Birliği Komisyonu'nun atadığı Kıbrıs özel temsilcisini muhatap almayacaklarını peşinen ilan ettiler. Tablo böyle. NATO zirvesi Ankara'da iç politika açısından büyük getirileri var diye nitelendirilmişti. Ancak dışarıdaki ilk yansımalar ne yazık ki Türkiye için pek olumlu bir sürecin gelişeceğini göstermiyor. Tabii KATSA yaptırımları, F-35 projesi, F-16'ların yenilenmesi ve modernizasyonu gibi Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden beklentilerini karşılayacak konularda da şu ana kadar somut bir gelişme ortaya çıkmadı. Aksine sınırlarımızda gittikçe şiddetlenen

Adliye Mahkemesi'nin, İstinaf Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi bir taraftan örgütlerde, il ve ilçe başkanlıklarında yoğun bir tasfiye ve ihraç operasyonu yürütürken, diğer taraftan da yargı eliyle Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik bir tasfiye operasyonu yürütülüyor. Geçtiğimiz hafta sonu Çankaya Belediyesi ve bugün de sabah saatlerinde Kocaeli Merkez ilçesi İzmit'teki Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e operasyon gerçekleştirildi. 30 dolayında kişi gözaltına alındı. Dolayısıyla butlan kararıyla görevden alınan, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel yönetimi ve MYK'sı yöneticileri bir anlamda bir taraftan yargı, diğer taraftan yargı kararıyla CHP yönetimine gelen Kılıçdaroğlu tarafından çift taraflı bir baskı ve tasfiye sürecine tabi tutuluyor. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste grubu var. Siyasi kulislere yansıyanlara baktığımızda Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı olarak son kez kürsüye çıkacağı iddia ediliyor. Ve bunun akabinde de önümüzdeki hafta başından itibaren yeni partinin kuruluş çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılacağı iddiaları söz konusu. Çünkü bugün adli tatil başladı. Parti içinde kalarak mücadele edeceklerini vurgulayan, sıkça vurgulayan Özgür Özel ve arkadaşları adli tatile girilmeden Yargıtay'ın tedbirle ilgili bir karar vermesini bekliyorlardı. Temyiz süreci başlatılmıştı. Ancak İstinaf Mahkemesi Mayıs ayında butlan kararını verdiği halde bu kararla ilgili dosyayı 56 gün elinde tuttu. Yargıtay'a göndermedi ve temyiz sürecinin başlaması bir anlamda yine yargı eliyle engellenmiş oldu. Cuma günü dosya Yargıtay'a geldi fakat pazartesi günü de adli tatil başladı. Dolayısıyla temyiz sürecinin devreye girmesi 1 Eylül'de sona erecek adli tatilin sonrasına kaldı. Bu durumda da Kılıçdaroğlu yönetimi bir taraftan, yargı diğer taraftan Özgür Özel ve arkadaşları için yeni parti seçeneği dışında bir alternatif bırakmamakta kararlı görünüyorlar ve süreç de bu yönde ilerliyor. Evet, Dünya Kupası bir aydır, bir buçuk aydır bütün dünya spor kamuoyunu meşgul eden UEFA Dünya Kupası sonuçlandı. Spor medyası tango ile flamenko'nun mücadelesi gibi başlıklar atmıştı İspanya-Arjantin mücadelesi için. İspanya uzatmalarda tek golle Arjantin'i yendi ve Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Futbol aslında tüm spor dalları içerisinde ayakla oynanan, vücudun sadece ayağın kullanıldığı yegane spor dallarından bir tanesi diyebiliriz. Belki bu kadar ilgi çekmesi buradan geliyor. Çünkü ayaklar tüm vücudun, tüm bedenin yükünü çeken iki organ ve futbol sadece ayakla oynandığı için de çok zor, skor üretilmesi çok zor. Bir voleybol, basketbol, handbol gibi yüzlerce sayı, onlarca sayı atmak mümkün değil eller kullanıldığı için. Diğer spor dallarında elleri ve bedeni tamamıyla kullanarak pek çok sayı üretmek mümkün. Fakat sporda 0-0 biten maç ihtimalleri de söz konusu ve çok gollü maçlar maalesef Dünya Kupası'nda görülmedi. Çünkü hep son dakika golleriyle turlar atlandı. Ancak gelinen noktada İspanya milli takımı 50 milyon dolarlık büyük ödülün ve 2026 Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Evet, gündemdeki öne çıkan başlıklar kısaca böyleydi ve Ankara'nın gündemine, ekonomi gündemine döndüğümüz zaman bu hafta Merkez Bankası 23 Temmuz'da para politikası kurulunu toplayacak ve merakla beklenen faiz konusundaki kararını verecek. Merakla beklenen diyoruz ancak fazla merak etmeye gerek yok gibi de geliyor. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı faizlerin sabit tutulması yönündeki kanaat hakim. Çünkü faizlerin indirilmesine olanak sağlayacak bir ortam, bir ekonomik ortam söz konusu değil. Özellikle İran Savaşı'nın yeniden hızlanması ve akaryakıt fiyatlarının yükselişe geçmesi, enflasyondaki tırmanış olasılığı ki muhtemelen Temmuz ayı enflasyonu Ağustos başında, 3 Ağustos'ta açıklandığında yeniden bir yükseliş eğiliminin başladığını göreceğiz. Çünkü akaryakıta gün aşırı zam yapılıyor. Motorin ve benzin fiyatları artıyor. Bunun yanı sıra ulaşım ücretleri zamlandı. Otomobilden, taksiden, metroya, otobüse kadar bütün ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Pek çok hizmet fiyatları Temmuz ayında zam gördü. Bütün bunların yansıması Temmuz ayı enflasyonunda Ocak

0: Ağustos ayında ortaya çıkacak. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın 23 Temmuz'da faizi sabit tutma, %37'de sabit tutma dışında bir seçeneği görünmüyor. Faiz indirimlerinin en erken Eylül-Ekim aylarında başlaması bir ihtimal söz konusu olabilir. Ancak orada da dediğim gibi İran Savaşı'nın göstereceği seyir belirleyici olacak. Nitekim Merkez Bankası'nın Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçları da bugün açıklandı. Sonuçlara baktığımızda piyasalar ve katılımcılar enflasyonda düşüş beklemiyor, aksine yükseliş bekliyor. Yıl sonu enflasyon beklentileri %29'un üzerine çıktı. Yine Amerikan dolar kurunun da 51,5 liraya, yıl sonunda 51,5 liraya çıkacağı tahmin ediliyor Merkez Bankası'nın anketinde. Bu da bize gösteriyor ki beklentiler bir faiz indirimini pek karşılayacak düzeyde değil. Kaldı ki Merkez Bankası zaten %37 politika faizi uygulayacağını aylardır, 5 aydır faizi sabit tutarak göstermesine rağmen aslında gerçekte uyguladığı faiz %40 oranındaki gecelik fonlama faizi. Yani %37 faiz de kağıt üzerinde. O yüzden de Amerikan Merkez Bankası'nın ve Avrupa Merkez Bankası'nın da Temmuz ayında faiz indiriminden uzak duracağı yönündeki görüşler piyasalarda hakim, hem içeride hem dışarıda. Bu yüzden de Merkez Bankası'nın 23 Temmuz toplantısından bir faiz indirimi kararının çıkması ihtimali oldukça zayıf. Bu yüzden de Eylül, Ekim veya Aralık ayını beklemek söz konusu. Burada da enflasyondaki yükseliş beklentisi göz önünde bulundurulduğunda en fazla 1 puanlık 2 puanlık bir faiz indirimi gündeme gelebilir ki tam aksine eğer Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, İran Savaşı'ndaki şiddetlenme devam ederse bunun enflasyona yansımaları bir faiz artışını bile zorunlu kılabilir. Burada da siyasi iktidarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz konusundaki yaklaşımıyla Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı politikasının çatışması süreci gündeme gelebilir. Çünkü Merkez Bankası şayet akılcı bir ekonomi politikası izleyecekse, bundan taviz vermeyecekse Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası faiz konusunda gerçekçi davranmak zorundalar. Artık 2021'deki gibi faiz nastır diyerek faizi ekonomik altyapısı geçerli olmadığı halde siyasi sahiplerle düşürmek, siyasi beklentilerle düşürmenin faturasını Türkiye 3 yıl boyunca ödedi. Kur korumalı mevduat gibi trilyonlarca liralık servet transferine yol açan bir uygulamayla karşı karşıya kaldı ve hala kur korumalı mevduatın bedelini Türkiye ödemeye devam ediyor. O yüzden de faiz indirimi konusundaki beklentilerin zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Ancak uygulanan ekonomi politikası, sanayicilerin, üreticilerin yüksek faizden yakınmaları, üretimdeki düşüş ve büyüme hızının yavaşlaması bir yandan da iktidarı çeşitli önlemler almaya mecbur bırakıyor. Çünkü bu faizlerle yatırım yapılması mümkün değil. O yüzden de hükümet Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yatırım taahhütlü avans kredisi uygulamasının miktarını arttırdı. Çünkü daha önce 2020 yılında bu uygulama başlamıştı. Ancak fazla ilgi görmedi. Çünkü yatırım hevesi yoktu. İnsanlar önünü göremiyordu. Şu anda da aynı tablo söz konusu. Buna karşılık en azından ekonomiyi canlandırmak, sanayi ve imalat sanayini desteklemek için yatırım taahhütlü avans kredilerine ayrılan kaynak tutarı arttırıldı. 750 milyar lira arttırıldı. Şöyle baktığımız zaman bugüne kadar aslında bu kaynağa fazla bir başvuru olmamış. Neden? Çünkü yatırım iştahı yok sanayicide, üreticide, imalatçıda. Önlerini göremiyorlar. Faizler çok yüksek, enflasyon çok yüksek bu ortamda. Ancak ayakta kalmaya çalışıyor işletmeler. Borçlarını krediyle çevirmek zorunda kalıyorlar. Ama böyle bir finansman olanağını hükümet sundu. Yeni açıklanacak, Eylül'de açıklanacak orta vadeli programda da yeni bir takım teşviklerin yatırımcılar için devreye sokulması söz konusu. Vergi istisnaları, tek büro sisteminin ülke geneline yayılması, ucuz finansman olanakları gibi bir takım hazırlıklar var. Bu konudaki açıklamayı da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yapması bekleniyor. Yeni süreçte en azından ekonomiyi biraz canlandırmak, üretim ve yatırımları teşvik etmek için böyle bir süreç başlatmış durumda hükümet ve yatırım taahhütlü avans kredileri konusunda da özel sektöre bir destek kapısı açıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile kamu bankalarının yöneticileri de bir araya geldiler. Finansmana erişimin kolaylaştırılması amacıyla. Burada tabii dikkatimizi çeken unsur şu, Türkiye'de 50'ye yakın banka var. Ancak 3 kamu bankası dışında ucuz finansman temini konusunda adım atan başka banka yok. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de bu 3 bankanın Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın yöneticileriyle bir araya geldi. Ve bu bankaların yöneticileri de işte küçük ve orta boy işletmelere ve diğer sanayi işletmelerine finansman erişimini biraz daha kolaylaştırma konusunda atılacak adımları görüştüler. Ancak yatırımı sadece işte taahhüt vererek, avans kredisi sağlayarak canlandırmak mümkün değil. Yatırımcının beklediği başka unsurlar söz konusu ki Merkez Bankası'nın kendi web sitesinde yayınlanan Merkez Bankası'nın güncesi bloğu var. Orada zaman zaman Merkez Bankası'nın uzmanları görüşler yazıyorlar, değerlendirmelerde bulunuyorlar. İşte burada Dünya Bankası raporundan da esinlenerek yer alan bir blog yazısına baktığımızda Merkez Bankası uzmanları diyorlar ki bir ülkeye yatırım gelmesi için, yabancı yatırımcının o ülkeyi tercih edebilmesi için birincisi siyasi istikrar lazım. Bunu Merkez Bankası uzmanları söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası uzmanları. İkincisi kamu yönetimi istikrarlı olmalı. Kararları ve harcamalarında şeffaflık olmalı ve izlenen politikalarda öngörülebilirlik ve hukuka uygunluk olmalı diyorlar Merkez Bankası uzmanları. Son olarak da elverişli ve işleyen bir yatırım ortamı sağlanmalı yatırımcılar için, özellikle yabancı sermayeyi ülkeye çekmek için. Tabii buna ilave olarak yatırımların korunması, teşvikler, vergi muafiyetleri, ucuz ve nitelikli iş gücü, ulaşım, enerji ve iletişimde güçlü bir fiziki altyapı, döviz kurlarında istikrar, düşük vergiler, düşük girdi maliyetleri gibi pek çok beklenti sıralanıyor yatırımcılar açısından. Peki Türkiye bunları karşılıyor mu? Türkiye bir dönem bunları karşılamıştı. Özellikle 2005'te Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci başladığında yıllık 20-22 milyar dolara kadar çıkmıştı Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımları. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı geçtiğimiz hafta küresel yabancı sermaye yatırımları konusunda 2025 yılı raporunu yayınladı. Şöyle bir baktığımız zaman geçtiğimiz yıl 1 trilyon 600 milyar dolar küresel sermaye çeşitli ülkelerde yatırım yapmış. Bu yatırımların %50'si yapay zeka, veri merkezleri ve dijital teknoloji üzerine gerçekleştirilmiş. Fakat Türkiye bu 1 trilyon 600 milyar dolarlık küresel doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında maalesef sıralamada bile yok. Ne ilk 10'da var ne ilk 20'de var. Türkiye çok gerilerde. Oysa az önce söylediğim gibi 2005'ten sonraki süreçte 2016-2017'ye kadar olan dönemde Türkiye yıllık %17-18 milyar dolarlardan 22 milyar dolara kadar varan yabancı yatırım sermayesi çekiyordu ve küresel yatırımlardaki payı %1,5'a kadar yükselmişti. 2025 yılında ise Türkiye'nin küresel sermaye yatırımlarından aldığı pay %8 düzeyine inmiş. Yani %1'in de altında. Peki küresel sermaye hangi ülkelere gidiyor? İşte hukuk güvencesinin olduğu, kamu yönetiminin şeffaf ve politikalarının öngörülebilir olduğu ülkelere gidiyor. Örneğin ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri var. 277 milyar dolar yatırım çekmiş Amerika Birleşik Devletleri küresel yatırımlardan. İkinci sırada Singapur var. Bir şehir devleti Singapur. Küçük bir şehir devleti ama 116 milyar dolar küresel yatırım almış. Hong Kong 116 milyar dolar çekmiş. Özür dilerim, Singapur 151 milyar dolar yatırım çekmiş. Hong Kong 151 milyar dolar. Çin 105 milyar dolarlık yatırım almış. Brezilya 77 milyar dolar. Ve ondan sonra diğer ilk 10 ülke sıralanıyor. İngiltere, Almanya, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Meksika, Hindistan, Avustralya, Suudi Arabistan, İsrail, Rusya, Vietnam, İspanya, bunlar hepsi Türkiye'den kat kat fazla doğrudan küresel yabancı sermaye yatırımı çeken ülkeler. Peki Türkiye'ye niye gelmiyor bu yatırım sermayesi? İşte En büyük handikap burada. Yani istediğiniz kadar ekonomik istikrar programları uygulayın, sıkı para politikaları uygulayın. İstediğiniz kadar yatırımcıya güvence verin, vergi istisnaları tanıyın, %100 vergi muafiyetleri tanıyın. Eğer hukuk güvencesi, yargı güvencesi, mal güvencesi, sermaye ve servet güvencesi yoksa, hukuk devleti işlemiyorsa, bir öngörülebilirlik söz konusu değilse, yani 3 gün sonra ne olabileceğini, faizin, kurların, teşviklerin ne olabileceğini göremiyorsa yatırımcılar, o ülkeyi tercih etmiyor. Ama az önce sizlere isimlerini verdiğim ülkeler işte 2025 yılında bu 1 trilyon 600 milyar dolarlık yatırımdan 100 milyarlarca dolar yatırım çekmişler. Yeni teknoloji yatırımlarına ev sahipliği yapmışlar. Yeni istihdamlar yaratılmış ve bu yatırımlardan dolayı da ihracatlarını arttırmışlar. Toplumsal refahlarını yükseltmişler. Böyle bir tablo var ve Türkiye niye bu tablonun dışında diye sormak mutlaka gerekli ve bu sorunun cevabını aramak gerekli. Aksi takdirde Türkiye daha uzun süre kendi halkının tasarruflarını bir taraftan kısarak, yaşam standartlarını kısarak, onları daha düşük zamlarla yaşamaya mecbur ederek bir ekonomik programı sürdürmek zorunda kalacak. Çünkü sermaye gelmediği gibi artık son 4-5 yıldan bu yana Türkiye'deki yerli yatırım sermayesi de hızla yurt dışına gitmeye başlıyor. Zaman zaman programlarımızda bunu dile getiriyoruz. Düşünün, 2026 Mayıs sonu itibariyle Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermayeli yatırım 1 milyar 800 milyon dolara inmiş. Az önce söyledim, bundan 5-6 yıl önce, 8-10 yıl önce 22 milyar dolarlık yatırım çeken Türkiye şimdi 1 milyar 800 milyon dolar, ki bunun da büyük bölümü gayrimenkul yatırımı, yani Antalya'da, Mersin'de, Adana'da, sahil bölgelerinde yabancıların aldıkları konutlardan kaynaklı sermaye girişleri. Ama aynı dönemde 220 milyon dolarlık yerli sermaye, Türk yatırım sermayesi de yurt dışına çıkmış, başka ülkelere gitmiş. Bu sadece 5 aylık tablo. Böyle bir yatırım tablosu Türkiye için söz konusu. İşte belki hükümet de, Sayın Cumhurbaşkanı da bunu gördüğü için yatırım taahhütlü avans kredisi, YTEK, yatak diye kısaca adlandırılan programa 750 milyar dolarlık bir ilave kaynağın daha tahsis edilmesini kararlaştırdı. Çünkü dış yatırım gelmiyor, bari biz kendi yağımızla kavrulalım, en azından Ar-Ge yatırımlarına, teknoloji yatırımlarına kaynak sağlayarak böyle bir imkan sağlayalım düşüncesine varmış hükümet diye düşünüyoruz.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Geçtiğimiz hafta sizlerle Şadiye'nin aşkını paylaşmıştım sevgili dinleyiciler. Osmanlı Paşası'nın kızı Şadiye'nin aşkı yıllar yılı bütün Osmanlı coğrafyasında hüzünlü bir şarkıya vesile olmuştu ve kavuşamamıştı sevgililer birbirlerine. Ve o şarkının Osmanlı toprağı olan o dönemdeki Arap coğrafyasındaki söylenişini sizlerle paylaşmıştım. Sabah Burhan'ın Sabah Payi'nin şarkısıydı, Suriyeli sanatçı. Şimdi de Ege ve Balkanlara bu şarkının nasıl yansımış, onu dinleyelim dilerseniz. Klarnet üstadı Stavros Pazarentis ve sanatçı Mariana Papamakariou, bakın bu şarkıyı nasıl seslendirmişler.

0: Klarnet üstadı Stavros Pazarentis ve sanatçı Mariana Papamakaryu'nun sesinden dinledik San Pastas Taksana. İki gözümün bebeği, gözüm görmedi gözlerin gibisini. Benden uzakta olsan bile hatırla beni, sonsuza kadar hatırla. İşte bu da beni şad et şadiye başın için şarkısının ada sahillerinde bekliyorum diye bizlerin söylediği şarkının Yunanca versiyonuydu. Geçtiğimiz haftada sizlere Suriye başta olmak üzere Lübnan'dan Irak'a kadar uzanan Orta Doğu coğrafyasındaki versiyonunu paylaşmıştık. Antonis Diamantidis yazmış bu şarkının sözlerini. 1892 doğumlu bir Yunan şair kendisi, Osmanlı coğrafyasında o zaman Osmanlı vatandaşı olarak yer alan bir şair ve onun da yazdığı sözlerle Ada Sahilleri şarkısı Yunanca günümüze kadar gelmiş. Tavernalarda, televizyonlarda, radyolarda söyleniyor ve ortak bir sevkin, ortak bir kederin ifadesi oluyor. Sevgili dinleyiciler, bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü. Az önce de girişte vurguladım. Avrupa Birliği Kıbrıs sorununu Rumlar ve Yunanistan lehine çözmek için özel bir temsilci atadı. Oysa o zaman Kıbrıs'taki darbeden sonra, Makaryos'u deviren darbeden sonra gerçekten Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini sağlamak üzere Türkiye 1974'te bu harekatı yapmak zorunda kalmıştı. O günden bugüne de Kıbrıs'ta artık bir daha ne çatışma var, ne savaş var, ne kan dökülüyor. Kıbrıs'a huzur geldi. Ancak şimdi bu huzurdan da rahatsızlık duyanlar var anlaşıldığı kadarıyla ve sorunu Rumlar, Yunanlılar lehine nasıl çözeriz diye Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlayan çözümler dayatılmaya çalışılıyor. Türkiye'nin gündeminde yolsuzluklar ve rüşvet sürekli ön sıralarda yer aldı bugüne kadar. Pek çok rüşvet iddiası ortaya atıldı, yolsuzluk iddiası ortaya atıldı. Özellikle kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflığın olmadığı yönündeki iddialar hiçbir zaman gündemden düşmedi. Son dönemde bu iddialar daha da arttı. Çünkü yeni geçilen sistemle, yönetim sistemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim fonksiyonları azaldı. Sayıştay'ın denetim fonksiyonları azaldı. Bir dönem herkesin merakla beklediği Sayıştay raporları, meclis gündeminde günlerce tartışılan raporlar artık haber bile olmuyor. Oysa Sayıştay denetçileri aynı zamanda mali yargıç statüsündeler. Pek çok kamu harcamasını denetliyorlar, bir sürü usulsüzlük tespit ediyorlar. Ama bunlarla ilgili ne bir soruşturma ne bir yargılama maalesef gündeme gelmiyor. İşte Türkiye'nin 2000 yılında imzaladığı anlaşmayla kurucuları ve katılımcıları arasında olduğu rüşvetle mücadele çalışma grubu geçen hafta Türkiye ile ilgili raporunu yayınladı. Türkiye 26 yıldır bu grubun üyesi, özellikle yabancı rüşvet olaylarıyla ilgili olarak bu grup faaliyet yürütüyor. Türkiye'ye de bugüne kadar rüşvetle mücadele konusunda 79 tavsiyede bulunmuş bu grup. Ancak Türkiye 26 yıl içerisinde bu 71 tavsiyenin sadece 10'unu uygulamış. 49'unu hiç uygulamamış, yanından yöresinden bile geçmemiş. 12'sini kısmen uygulamış. Nedir bunlar? Bugüne kadar 26 dolayında uluslararası yabancı rüşvet olayı tespit edilmiş bu grubun Türkiye raporuna göre. Ancak bu rüşvet olaylarının hiçbirisinin üzerine gidilmemiş. Yargıya intikal eden 3 tane, onlarda da davalar sonuçlanmamış ve bir sonuç alınamamış. Dolayısıyla OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu diyor ki Türkiye'nin rüşvetle mücadele konusundaki uygulama sicili abziman. İngilizce tabirle Türkçesi berbat anlamına geliyor. Türkiye'nin rüşvetle mücadele konusundaki stratejisi ve politikaları berbat diyor raporunda ve Türkiye'ye tavsiyeleri hızla yerine getirmesi için 2026 Aralık sonuna kadar da süre veriyor. Nedir bu tavsiyeler? Bunlardan bir tanesi öncelikle sadece uluslararası yabancı rüşvet olaylarını soruşturmak ve incelemek, bu konudaki ihbarları değerlendirmek üzere bağımsız bir savcılık kurulması. Türkiye bu savcılığı bugün kurarız, yarın kurarız diye grubu oyalamış, çalışma grubunu oyalamış ve kurmamış. Şöyle bir tez geliştirmiş de, ya zaten bizim Cumhuriyet savcıları işte bir rüşvet suistimal olayı gördükleri zaman hemen üzerine gidiyorlar. Oysa OECD'nin söylediği bambaşka bir şey. Sadece bu konularda uzmanlaşmış spesifik bir hukuk birimi, spesifik bir savcılık kurulmasını istiyor. Ayrıca rüşvet konusunda, yolsuzluk, kamu harcamaları ile ilgili usulsüzlükler konusunda ihbarda bulunacaklara yasal güvence sağlanmasını istiyor OECD. Türkiye bunu da yapmamış. İşte gizli tanık, etkin pişmanlıktan yararlanmak istenenler, bunlar işte bir takım ihbarlarda bulunarak cezadan kurtulma yolunu seçiyorlar. Ancak daha sonra bu iddiaların dile getirilen ithamlarında pek çoğunun gerçek dışı olduğu ortaya çıkıyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde Sayın Adalet Bakanı'nın bir gazeteye verdiği röportaj vardı. Orada diyor ki ihbar hattımıza 2 milyona yakın yılda ihbar geliyor. İşte rüşvet, yolsuzluk, usulsüzlük, bu adam kanunsuzluk yapıyor diye. Biz bunları araştırıyoruz fakat bunların 1 milyon 900 bini asılsız çıktı diyor üzerine gittiğimizde. Yani bir anlamda bu tür ihbarlar iftiraya da dönüşebiliyor. O yüzden bunun hukuki altyapısını kurun artık diyor OECD. 26 yıl önce bu anlaşmayı imzaladınız. Ecevit hükümeti döneminde imzalanmış bu anlaşma. Ancak 26 yıldır bir adım atmadınız diyor. Tıpkı Uluslararası Kara Parayla Mücadele Grubu FATF'ta olduğu gibi Türkiye bu tavsiyeleri yerine getirmediği için hatırlayacaksınız yıllarca gri listeye girmişti. Daha 2023-4 yılında gri listeden zar zor çıkabildi. Şimdi de rüşvetle mücadele çalışma grubunun bu tür uyarılarıyla 71'den fazla tavsiyenin 49'una uymadığı için uyarılarla karşı karşıya ve bu da tabii Türkiye'ye puan kaybettiriyor. Az önce bahsettiğimiz yabancı yatırımları çekme konusunda da negatif algılardan, negatif görüntülerden birisini oluşturuyor. Bunun yanında 2026 bütçesinin ilk 6 aydaki uygulama sonuçlarını açıkladı Hazine ve Maliye Bakanlığı. Sürpriz bir şekilde Haziran ayında bütçe 114 milyar lira fazla verdi. 5 aydır açık veriyordu. Buna rağmen 114 milyar liralık bir fazla. Nereden geldi bu fazla hatırlayacaksınız. Daha önce başka ekonomik göstergelerle ilgili olarak da bunu gündeme getirmiştik. Mayıs ayında çok uzun bir tatil süreci yaşadı Türkiye. 1 Mayıs Emek ve Demokrasi Dayanışma Bayramı'ydı, işçi bayramıydı, tatildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tatiliydi. Arkasından 9 günlük bayram tatili geldi ve neredeyse Mayıs ayının 3'te 1'i resmi tatillerle geçti. Bu süre içerisinde katma değer vergisi beyannameleri, gelir vergisi beyannameleri verilemedi. Vergi daireleri kapalı olduğu için işte bu beyannamelerin hemen hemen %90'ı Haziran ayına sarktı. Haziran ayında gelir vergisi ve yurt dahilde alınan katma değer vergisi beyannameleri verilince ki bu rakamlara da yansımış. Mayıs ayında 20 milyarsa Haziran ayında 250 milyara çıkmış bu beyannameler. Bu tabii Haziran ayındaki fazla bütçenin aylık olarak fazla vermesine imkan sağlamış. Ama 6 ayın sonunda bütçe açığı 943 milyar liraya ulaşmış ki bu da yaklaşık 1 trilyon lira. Yani yıl sonu için öngörülen bütçe açığı hedefinin yarısı 6 ayda gerçekleşmiş. Diğer taraftan baktığımız zaman vergi gelirlerinde yine yük ağırlıkla gelir vergisinde ücretli ve maaşlıların üzerinde. Gelir vergisinin neredeyse %90'ına varan kısmını maaşlardan doğrudan yapılan kesintilerden elde edilen gelir vergisi oluşturmuş. Kurumlar vergisi %11 düzeyinde bir paya sahip. Yani şirketlerden, holdinglerden, bankalardan alınan kurumlar vergisi toplam vergi gelirleri içerisinde %11'lik bir paya sahip. Ama asıl bütçenin yükünü taşıyan yine dolaylı vergiler. Hepimizin cebinden her gün, her attığımız adımda, her aldığımız nefeste, her markete gittiğimizde, benzin alırken, ekmek alırken, et alırken, süt alırken, otobüse binerken, dolmuşa binerken, farkına varmadan ödediğimiz dolaylı vergilerden gelmiş bütçenin asıl büyük geliri %60'ın üzerinde kaynak. Katma değer vergisinden, özel tüketim vergisinden, akaryakıt tüketim vergisinden sağlanmış. Alkollü içkilerden, tütünden, kolalı içeceklere kadar, gazoza kadar her şeyden alınan bu vergilerle bütçe bir anlamda finanse edilmiş. Ama asıl bütçe ile ilgili ciddi handikap faiz ödemeleri. Maalesef 6 ayda 1 trilyon 464 milyar lira faize ödenmiş. Eğitime ve sağlığa harcanan paralar, faizi ödenen paranın yarısı bile değil sevgili dinleyiciler. Yani 6 ayda Türkiye yaklaşık 1,5 trilyon lira faiz öderken bütçesinden, aynı bütçeden eğitim harcamalarına, sağlık harcamalarına ayrılan para bunun yarısı bile değil ki. Hele sağlık harcamaları çok daha alt düzeylerde. Bu da beraberinde bir ikiz açık diye ekonomide tabir edilen riski getiriyor. Bütçe açığı ve cari açık eş zamanlı olarak artıyorsa o ekonomiler için ikiz açık riski büyüyor. Çünkü Türkiye'nin cari açığı da Mayıs ayında 1,5 milyar dolar oldu. Yıllık bazda 30 milyar doları aştı. Ama asıl cari açıkta dikkat çeken unsur, net hata ve noksan kalemi olarak bilinen kaynağı belirsiz döviz giriş ve çıkışlarını gösteren kalem, burada bir yıllık 30 milyar doların üzerinde bir döviz çıkışı söz konusu. 5 ayda Ocak-Mayıs döneminde ise 18,5 milyar dolarlık bir döviz çıkışı söz konusu olmuş. Merkez Bankası daha sonra bu hesapları denkleştiriyor ama net hata ve noksan kaleminin bu kadar büyük olması, 30 milyar doları aşkın bir kaynağı belirsiz döviz çıkışının yaşanması da makul ve kabul edilebilir bir gösterge değil. Burada çeşitli ihtimaller var. Acaba insanlar bankalardaki dövizlerini çekip yastık altına mı almaya başladılar ekonomiye güven azaldığı için? Unsurlardan bir tanesi bu olabilir. İkincisi, altın ithalatına Türkiye çok ciddi paralar ödüyordu. 2023 Ağustos ayında Sayın Mehmet Şimşek göreve geldikten sonra altın ithalatına kota getirildi. Bu kota geldikten sonra ödemeler dengesindeki net hata ve noksan kaleminde kaynağı belirsiz döviz çıkışları artmaya başladı. O zaman da ekonomi kulislerinde işte altın ithalatına kota getirildiği için mücevherat üreticileri, mücevher ihracatçıları, altın takı ve ziynet ihracatçıları kaçak yollardan altın getirip işleyip ihraç etmeye başladılar tezi ortaya atıldı. Çünkü böyle bir tez bir anlamda bu verilerle de örtüşüyor gibi. Ama dediğim gibi net hata ve noksan kaleminin cari açıktaki bu kadar yüksek olması kabul edilebilir, normal karşılanabilir bir gelişme değil. İşte bir yandan bütçe açığı, bir yandan cari açık bu şekilde arttığı müddetçe ikiz açık riski ekonomiyi tehdit ediyor.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Sevgili dinleyiciler, zaman zaman şarkılarla ekonomideki bu stresli konular için sizleri biraz daha gevşetmeye, sıkıntılarınızı hafifletmeye çalışıyoruz. İşte çok sevdiğim bir İtalyan sanatçı vardı, Peppino Di Capri. Daha önce sizinle bazı şarkılarını paylaşmıştım. 70'li yılların, 80'li yılların gerçekten popüler şarkılarının söz yazarı ve bestecisiydi. Geçen hafta Peppino Di Capri'yi kaybettik. Kendisi Capri Adası'nda doğmuştu ve Capri Adası'nda hayata veda etti. Şimdi onu şöhrete kavuşturan Melankoli şarkısıyla Peppino Di Capri'yi analım aramızdan ayrıldığı için.

0: Hüzün, hüzün, Eylül'de gelen hüzün. İşte böyle oldu Eylül'de. Sona erdi gülümsemen. Belki bulanık bir hatıra, benden sana kalan son ve tek şey. Pepino Di Capri geçtiğimiz hafta 12 Temmuz'da hayata veda eden 1970'li yılların bu ünlü İtalyan şarkıcısı şarkılarıyla o dönemde romantik şarkıları ve sözleriyle ortalığı kasıp kavurmuştu. Ancak artık aramızda değil ve kendisini şöhrete ulaştıran melankoli şarkısıyla andık. Yalnızlık, ölüm, vefat, hayattan kopuş, insanların yaşamsal gerçeği. Japonya'da Jiko Buken diye adlandırılan evler var. Nedir bu evler? Japonya'da gayrimenkul piyasası Türkiye gibi çok hareketli. Kiralar olağanüstü yüksek. 22 aydır sürekli yükseliyor. Japonların en çok yakındığı şeylerin başında kiralar geliyor. Ev fiyatları olağanüstü yüksek. Başkent Tokyo, Kyoto gibi büyük şehirlerde insanlar neredeyse maaşlarının 1/4'ünü kiraya vermek zorunda kalıyorlar. O yüzden çok ciddi bir yakınma söz konusu. İşte Jiko Buken denilen bu evler, İçinde daha önce bir ölüm olayı yaşanmış olan evler. Ya bir cinayet işlenmiş, ya bir intihar vakası yaşanmış, ya da yaşlı birisi yalnız başına yaşarken bu evde hayatını kaybetmiş ve 15-20 gün sonra ancak öldüğü fark edilmiş. Sadece 2025 yılında Japonya'da yalnız yaşlı ölümlerinden günler sonra öldüğü fark edilenlerin sayısı 20 binin üzerinde. O yüzden kimse bu evleri tutmak istemiyor. Çünkü Japonlar Budist ve Şinto inancına sahip, Şintoist inancına sahip. Bu inanca göre ruhlar en son bulundukları yeri, öldükleri yeri terk etmiyorlar. O yüzden de Japonlar bu ölüm evlerini, bir ölüm vakası yaşanan bu evleri kiralamak ya da satın almak istemiyor. Piyasada, emlak piyasasında bu evlerin fiyatları normal ev fiyatlarının %50'si ne kadar varan düzeyde düşük. Daha altta. Ama şimdi kira ve emlak fiyatları o kadar olağanüstü yükselmiş durumda ki Japonlar artık bu ölüm vakası yaşanan evleri daha ucuz diye tercih etmeye başlamışlar. Büyük emlak şirketleri bu evleri topluyorlar. Çünkü çok ucuz fiyatları, kimse tutmuyor. O evde ruhların yaşadığına inanıldığı için Japonlar bu evleri kiralamıyorlar ya da satın almıyorlar. O yüzden de emlak şirketleri uyanıklık ederek bu evleri topluyor. Ne yapıyorlar? Budist rahipleri götürüyorlar. Budist rahipler o evleri ruhlardan arındırıyor ritüellerle, dini seanslarla ve onların videosunu çekiyorlar. Alıcılara gösteriyorlar. İşte diyorlar ki biz rahibi götürdük, o evdeki bütün ruhlar temizlendi. Alabilirsiniz. %50 indirimle aldığı evi normal fiyattan, hatta normalin biraz altında, ne de olsa bir ölüm vakası yaşandığı için satışa çıkartıyorlar. Bir başka yöntem de çeşitli teknolojik olanakları kullanarak Hollywood'un bir dönem filminde yaptığı Hayalet Avcıları filmindekine benzer teknolojik gruplarla bu evleri ruhlardan temizlediklerini iddia edip arkasından bir de sertifika çıkartıyorlar alıcıya veya kiralayıcıya. Bu sertifikayı veriyorlar. İşte bu ev ruhlardan arınmıştır, rahatlıkla, gönül rahatlığı içerisinde bu evde oturabilirsin diye. Japonya'da bu konu öylesine yaygın ki insanlar intihar, cinayet veya bir yaşlı ölümünün gerçekleştiği bu evlerde oturmaktan kaçındıkları için uzun süre çok kullanıcılığı, sıkça okunan, milyonlarca kişi tarafından takip edilen internet siteleri var. Bu internet siteleri Jiko Buken'lerin adreslerini yayınlıyor. İşte şu sokakta, şu adreste, şu numaralı dairede falanca kişi öldü 3 yıl önce veya burada bir intihar vakası yaşandı ve insanlar ev alacaklarsa, kiralayacaklarsa bu internet sitelerinden önce bu adresleri bulup o evleri dışlıyorlar. Ama dediğim gibi bu evlerin fiyatları normal emlak piyasasının %50 altına kadar düştüğü için şimdi maalesef çaresizlikten ötürü işte ruhlardan arındırılmıştır belgesi olan, rahipler tarafından ruhlardan temizlenmiştir video görüntüleri olan bu evler revaçta olmaya başladı ve gayrimenkul şirketleri şimdi ucuz fiyattan, düşük fiyattan topladıkları bu evleri Japon alıcılara satıyorlar. Çünkü Japonya özellikle nüfus hızla yaşlandığı için yaşlı ölümlerinin ve özellikle de terk edildiği hissiyle harakiri yapan yaşlıların evlerinde kendini ölüme terk ettikleri oldukça geniş bir nüfusa sahip ve bu olay giderek yaygınlaşıyor. Tabii benzer Japonya'daki kadar olmasa da benzer bir süreç Türkiye için de söz konusu. Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği Türkiye'nin ruh sağlığı profilini çıkartmış. Daha önce hep programlarımızda vurguladık. Emeklilerin ekonomik sıkıntıları, ikinci işte çalışma zorunlulukları, kira yetersizliği, beslenme yetersizliği. Şimdi bu ruh sağlığı profiliyle dernek bunu doğrudan tespit etmiş. Çünkü emeklilerde depresyon vakaları had safhada artmış durumda. Kirasını ödeyemeyen, faturalarını ödeyemeyen, yeterli beslenemeyen, yeniden çalışmak zorunda kalan ve kendisini yakınlarına, çocuklarına, akrabalarına yük olarak gören emekli sayısındaki artış psikolojik vakaları da artırmış. Ancak ekonomik sorunlar bir yandan psikolojik vakaları, depresyonları artırırken bunların çözümü için gereken tedaviyi de engelliyor. Çünkü bir psikiyatri seansı 10-12 bin liradan başlıyor. Devlet hastanelerinde maalesef psikiyatri randevuları 6 ay 7 ay sonrasına veriliyor ve yetersiz klinik psikiyatrisi olduğu için buralardan da tedavi olanağı elde edemiyor pek çok emekli ve yaşlı insan. Ve tırmanan bir ruhsal çöküş söz konusu. Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği'nin yapmış olduğu Türkiye Ruh Sağlığı Profili Araştırması'na göre. Bunun yanı sıra Türkiye'deki klinik psikiyatristlerin yetersizliği de bir başka handikap. 4000 dolayında klinik psikiyatrist var bu tür konularda tedavi hizmeti veren. Ama dediğim gibi bunların büyük bölümü özel klinik ve muayenehanelerde çalışıyorlar. Ve vizite ücretleri oldukça yüksek. Yaşlı ve emekliler bir taraftan gelir yetersizliği nedeniyle ekonomik sorunlarla boğuşmak zorunda kalırken diğer taraftan da bu sorunlardan ötürü içine girdikleri depresyonu veya ruh bozukluğunu, ruhsal sorunları, ruhsal sağlık sorunlarını tedavi ettirmek için aynı ekonomik sıkıntılardan dolayı tedaviye gidemiyorlar. Tedavi olanaklarını bir türlü karşılayamıyorlar. Bu da bu sıkıntıların daha da yayılmasına neden oluyor ve derneğin raporunda yapılan çok önemli bir tespit. Diyor ki emekliler ve yaşlılar giderek kendilerini işe yaramaz, yük ve yakınları için utanç vesilesi olarak gördüklerinden sonsuz bir yas sürecine giriyorlar. Ve bu yas sürecini içe kapanarak yaşıyorlar. Bu da beraberinde bir ruhsal çöküşü, ruhsal yıkımı, depresyonu getiriyor. Bunun da çözümü terapi ve destek almak, psikiyatrik destek almak. Ama bu desteği almak için de yine yaşlıların ve emeklilerin en büyük handikapı yeterli ücret ve gelir düzeyine sahip olmamaları ve yeniden çalışmak zorunda kalmaları. Burada da fizik gücün yetersizliği devreye giriyor. Ruhsal ve fiziksel güç kaybı maalesef bu sıkıntıların giderek büyümesine neden oluyor ve Türkiye'de şu anda %6,5 dolayında depresyon yaşayan nüfus kesimi söz konusu. Dolayısıyla 86 milyonluk ülkede yaklaşık 6,5-7 milyon kişi maalesef bu tür ruhsal sorunlarla, psikiyatrik sorunlarla boğuşmak zorunda kalıyor ve bunların da büyük bölümünü çok genç yaştakiler ya da emekli ve yaşlı olarak adlandırılan kesimdekiler oluşturuluyor. Bu konuyu da oluşturuyor. Bunu da belki iktidarın en azından maaş zamları ve diğer sosyal haklar konusunda söylenenleri, önerileri pek dikkate almasa da en azından toplumsal ruh sağlığı konusundaki bu acı tabloyu belki gündeme alırlar diye sizlerle paylaşmak istedim. Bir Ankara'dan Haber Var programının daha sonuna geldik. Ben Zülfikar Doğan. Çarşamba günü saat 15'te tekrar Ankara'dan Haber Var programıyla karşınızda olacağım. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum sevgili dinleyiciler.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber varın tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. YKS sonuçları açıklandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş bugün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelecek. Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimiz bir sıcak gelişmeyle başlıyor. Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 2026 YKS sonuçlarının YKS'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi. İptal edilen soru sayısı 2'ye çıktı. Bu sorular değerlendirmeye alınmadı. YKS'de şampiyonlar da belli oldu. Buna göre temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3 ve yabancı dil testinde 5 birinci var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında ana vatan ve garantör ülke olan Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci, askeri varlığının gayrimeşru olduğu iddiasına tepki geldi. Açıklamada Türkiye'nin 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı, adadaki Türk varlığını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan girişimlere ve sistematik katliamlara son vermek amacıyla gerçekleştirdiği belirtildi. Bu müdahale 1960 Garanti Antlaşması'ndan doğan uluslararası hak ve yükümlülükler çerçevesinde meşru bir zeminde yapılmıştır ifadeleri kullanıldı. Terörsüz Türkiye hedefinde gözler artık yasal düzenleme aşaması için mecliste. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. Saat 16'da gerçekleşecek görüşmenin gündeminde süreçte gelinen son durum olacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları konuşulacak. Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur tutuklandı. Ahbap Derneği'ne verdiği desteklerle bilinen ve cuma sabahından bu yana gözaltında bulunan Uğur'un savcılıktaki ifade işlemleri sona erdi. Savcılık Oğuzhan Uğur ve 8 kişi hakkında tutuklama talep etti. İfadesi tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen Oğuzhan Uğur'la birlikte toplamda 9 şüpheli tutuklandı. Bahis şirkesi soruşturmasında ise 15 kulüp yöneticisi adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 13 kulübün adı geçiyor. Bu kulüplerde görevli 19 yönetici hakkında ise işlem başlatıldı. Başsavcılığın tespitlerine göre şüpheli isimler toplamda 3417 bahis oynadı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi. 17 şüpheliden ikisi savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ve bir başka operasyon haberi daha var sırada. Siber suçlarla mücadele ilişkin düzenlenen operasyonlar kapsamında da 361 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre siber suçlarla mücadele kapsamında 39 ilde son 2 haftada operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Bunlardan 361'i tutuklanırken 191'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İstanbul'da ise etkili olan sıcak hava yarından itibaren yerini yağışlı havaya bırakacak. AKOM sıcaklıkların 7-8 derece düşeceğini belirtirken yağmurlu havanın 4 gün İstanbul'u etkisi altına alacağını duyurdu. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Ankara az bulutlu 34 derece, İstanbul parçalı ve az bulutlu 32, İzmir İzmir ve Antalya az bulutlu ve açık 38, Trabzon parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece, Gaziantep sıcak 40, Diyarbakır az bulutlu ve açık 41, Van'sa parçalı bulutlu 29 derece.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'ları bu dakikalarda %27'lik bir yoğunluk bekliyor. D100'de Mertel Cevizli Bağ yönünde viyadük güçlendirme çalışmaları var. Sağda bir şerit, sağ bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede gün içerisinde yoğun bir trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 21 Temmuz 2026 Salı, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanında olan tüm dinleyenlere, elbette ekip arkadaşlarım İrem ve Simge ile birlikte güzel bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 07:10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçmeden önce her sabah yaptığım gibi hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız, onları takip ediniz. Örneğin X'te Radyo Sputnik TR ya da Telegram üzerinden Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına ne zaman nerede, dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanınız. Yani X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Bu şekilde bana da doğrudan ulaşabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66-56 tekrar ediyorum. 0505-171-66-56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Geçeceğiz günün gündemin öne çıkan başlıklarına. Örneğin YKS sonuçları açıklandı. İlginç veriler, ilginç detaylar var. Onlardan bahsedeceğim. Benim dikkatimi çeken başlıkları, detayları sizlerle paylaşacağım ama oradan önce izninizle merak ediyorsunuz. Biliyorum çokça mesaj geliyor sevgili Ali Çağatay'la ilgili olarak. Hani ne var, durumu nedir, şartları nedir diye soruyorsunuz. Silivri'de biliyorsunuz bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle önce gözaltına alınmıştı. Daha sonra da çıkarıldığı mahkeme tarafından Ali Çağatay tutuklanmıştı. Son bilgi dün avukatı Aslı Kazan'la bir görüşme gerçekleştirdim. Hani nedir, ne yapılıyor, nedir durum, sizin gibi biz de elbette merak ediyoruz. Şöyle söyledi avukat Aslı Kazan, Ali Çağatay'ın avukatı, bir tahliye başvurusu, bir itirazları

0: olduğunu ama maalesef dün itibariyle bu tahliye başvurusunun da reddedildiğini söyledi avukatı, Ali Çağatay'ın avukatı Aslı Kazan. Dedim hani adli tatille girildi 20 Temmuz itibariyle, bu süreç içerisinde somut bir gelişme olabilir mi? Çok zor şeklinde bir ifadesi de oldu ama tabii takip edeceğiz, takip etmeye de devam edeceğiz. Böyle bir ifade kullandı Aslı Kazan, Ali Çağatay'ın avukatı. Adli tatil demişken şunu da söyleyeyim, 20 Temmuz'da dün itibariyle başladı adli tatilde. Ne zaman sona erecek? 31 Ağustos'ta sona erecek ve 1 Eylül'de de adliyeler normal rutin çalışmalarına dönecekler. Biz de elbette sevgili Ali Çağatay ile ilgili gelişmeleri de bekliyoruz, takip ediyoruz. Sizlere de en ufak bir gelişme olduğu takdirde elbette hemen anında ulaştıracağız. Ulaştırma çabası içerisinde olacağız ama söylediğim gibi selamlarınızı, destek mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Onların tamamı da kendisine ulaştırılıyor. Şimdi devam edelim biz programa. Neden bahsediyorum? Söyledim başlangıçta, YKS sonuçları ÖSYM başkanı açıklandı. ÖSYM başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve internet üzerinden yüksek öğretim kurumları sınavı sonuçlarının erişime açıldığını söyledi Ersoy. Garip, onu çok konuştuk, çok tartıştık. Bu sene de o tartışmalar yapıldı. İki sorunun iptal edildiğini ve değerlendirmeye, ölçmeye alınmadığı yönünde bir bilgiyi de yine bizlerle paylaştı. Kim? ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy. 2,5 milyon adayın tabii başvurduğu bir sınavdan bahsediyoruz. Tercihler ne zaman belirlenecek? Hani onu da aktarayım, o detayları da 29 Temmuz ve 10 Ağustos tarihleri arasında belirlenecek. Katılım oranları da çok detay, çok fazla ayrıntı var ama şu benim dikkatimi çekti. Özellikle TYT'deki doğru cevap ortalamaları. Hani ülkedeki eğitim sistemi üzerine tartışıyoruz, çok konuşuyoruz, çok detay paylaşıyoruz hep beraber burada. Neredeyse her gün eğitim sistemini, yüksek öğretim ya da biliyorsunuz Sayın Bakan, Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamaları arkaya geliyor. Dün de detaylı şekilde, ayrıntılı şekilde konuştuk sizlerle. Bakınız, Türkçe'de ortalama doğru cevap sayısı 20.5, sosyal bilimlerde 10.2. Asıl benim dikkatimi çeken şu, 6.8 temel matematikteki doğru cevap ortalamaları. Fen bilimlerine gelindiği zaman da durumun çok daha vahim olduğunu görüyoruz. 4.3 sadece doğru cevap ortalamaları. Söylediğim gibi tercihlerde 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Genç arkadaşlarımın da üniversiteyi kazanan ya da kazanamayan, dünyanın sonu değil. Ben de ilk sene girdiğimde 92 senesiydi. İlk sene kazanamamıştım. Dünyanın sonu da gelmiyor açık söylemek gerekirse. Hatta biraz da nefes almış oluyorsunuz. O hengameden şöyle kendinizi bir parça dışarı atıyorsunuz ve daha sonraki senede de oturduk, çalıştık ve kazanmıştık. O yüzden dünyanın sonu değil, onu da söyleyeyim. İstediğiniz bölüme de giremezsiniz. Asıl mesele de bu zaten. Çok da fazla kafaya takmayın, değmiyor bu dünyada demek istiyorum size. Sadece söyleyeceğim bu. 10 Ağustos'a kadar da tercihlerinizi yapacaksınız. Tekrar kazananların da, kazanmayanların da, istedikleri bölümü kazanamayanların da yolu açık olsun diyelim ve devam edelim programa. Neden bahsedeceğiz? Programı düzenli olarak takip eden dinleyicilerimiz bilirler ki Kartalkaya davasını ilk gününden itibaren takip ediyoruz. Takip etme çabası içerisindeyiz. Turizm Bakanlığı 9 Turizm Bakanlığı yetkilisiyle ilgili bir soruşturma var. Bunu biliyorsunuz. Ama o soruşturma bir iddianameye dönüştü mü? Hayır, dönüşmedi. Zaten ailelerde biliyorsunuz yine hafta sonu Ulus Meydanı'ndaydı, Ankara'da Ulus Meydanı'nda tepkilerini, bu konudaki tepkilerini de dile getirmişlerdi. Oktay Akışlı de bu tepkiyi somut bir gerekçeye dayandırmak adına da, dikkatleri çekmek adına da Bolu'dan Ankara'ya yürümüştü. Peki yeni gelişme ne? Danıştay 1. Dairesi 78 vatandaşımızın hayatına mal olan o cinayetle ilişkin olarak bu kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı uyardı. Aslına bakılırsa bu ikinci uyarı, öyle söyleyebiliriz. Yalnızca bir iş müfettişi hakkında soruşturma izni vermişti. Çalışma Bakanlığı Danıştay'da dedi ki hayır, böyle olmaz. Tüm görevlilerin isim ünvanlarıyla belirlenmesi gerekiyor, ifadelerinin alınması gerekiyor ve haklarında yeni bir değerlendirme yapılması gerekiyor dedi. Aslına bakılırsa ailelerinde, dolayısıyla hepimizin, bizlerin de, çünkü hep söylüyorum o listelerde, hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim, o listelerde adımızın olmamasının, o aileler arasında olmamamızın tek bir nedeni var. tesadüf. O yüzden de bu ve benzer davaları, ki Dilovası davası da biliyorsunuz bugün 3. celsesi duruşması görülecek. Onu programın 2. bölümünde bir de hukukçu konuğumuz olacak. Onunla da konuşacağız davadaki son durumu ve bugün ne bekleniyor o davadan, onu da konuşacağız. Bu ve benzer davaları da takip etmeye de devam edeceğiz. Tabii bilirkişi mesela raporlarına bakıldığı zaman, yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle ilgili Danıştay'ın aldığı ikinci kararı aktardım size. Yani bilirkişi raporlarında bu yetkililerle ilgili olarak birinci derecede sorumludur bu isimler şeklinde bir ifade geçiyor o bilirkişi raporunda. Hani bunu da hatırlatmak istedim, bunu da belirtmek istedim. Avukatlarla da konuştuğumuz zaman, davanın avukatlarıyla da konuştuğumuz zaman, yani şu ifadeyi kullanıyorlar, onu da söyleyeyim, onu da aktarayım. Yani Danıştay'ın bu ikinci kararı, Çalışma Bakanlığı ile ilgili aldığı karar, bu Danıştay kararlarına rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı direniyor. Yani bu kararlara uymama konusunda son derece istikrarlı. Bakalım bu ikinci kararda karar hayata geçirilecek mi? Elbette takipçisi olacağız. Elbette bu konuları, bu başlıkları gündemde tutma çabamızı sürdüreceğiz. Siz de lütfen bu konuda sadece bizim sosyal medya üzerinden örneğin bu ailelere, neredeyse tamamı, bütün aileler, bu Kartalkaya, Dilovası, Gayrettepe'deki o yine işçilerin hayatını kaybettiği yangın, o aileler, o işçilerin aileleri de sosyal medya üzerinden organize olmuş durumdalar. Lütfen siz de, lütfen ama lütfen o ailelere destek için en azından o sosyal medya hesaplarını takip alınız. Bir kişinin, bir katılım bile o aileler için, neredeyse tamamını tanıdığım için bunu çok rahat söyleyebilirim, bir kişinin bile eklenmesi oraya onlara büyük moral veriyor. Aklınızda bulunsun. Ve geçelim gündemin diğer başlığına. Nedir o? Ahbap soruşturması. Değil mi? Dün ne demiştim ben? Şimdi onunla ilgili gelişmeler var. Oğuzhan Uğur da dün itibariyle onunla beraber 8 kişi toplamda tutuklandı. Onunla ilgili gelişmeler var. Onu aktaracağım size ama fikrinizi, aklınızdan geçenleri de merak etmiyor değilim. Neden? Çünkü dün ben bu konuyu anlatırken, Ahbap soruşturmasıyla ilgili ayrıntıları, başlıkları sizlerle paylaşırken dedim ki biz sadece ekonomik bir usulsüzlük iddiasını, tekrar ediyorum, neden iddia? Çünkü hala masumiyet karinesi bir kenarda dursun. Buna itirazımız yok. Ama bu iddiaların ortada dönüyor olması bile bu toprakların, bu ülkenin en güçlü kası olarak tanımlayabileceğimiz dayanışma, yardımlaşma, bunun için ne gerekiyor? Güven duygusu gerekiyor. Bu güven duygusunun infazıdır bu yaşananlar. Bu tek başına bu iddialar bile bu güven duygusunun infazıdır demiştim. Hatta şöyle bir tablo da var. Yani bu tip büyük depremler ya da diğer felaketler yaşandığı zaman hep içimizde, hani ben 99 depremini de yaşadım. Orada habercilik de yaptım, deprem sonrasında bölgede gazeteciliği, habercilik de yaptık. Tabii ki insani olarak da, yardımlar açısından da orada bulunmuştuk. Bir yalnızlık duygusu hepimizin içinde oluyor. İşte benim kastettiğim de tam olarak bu. Bu duyguyla baş edebilmenin en önemli yöntemlerinden bir tanesi de sivil toplum örgütleri arasındaki ya da bizler arasındaki dayanışma, değil mi? İşte bu dayanışma duygusunun aslına bakılırsa infazını izliyoruz dedim. Benim görebildiğim kadarıyla. Tabii siz ne düşünüyorsunuz? Hem bu soruşturmayla ilgili olarak, hem yapılan açıklamalar, ki aktaracağım biraz sonra da o açıklamalar bu soruşturma süreciyle ilgili, doğrusu merak ediyorum. Yazın, WhatsApp adresimiz, WhatsApp numaramız 0505 171 66 56, birlikte düşünelim, ortak bir fikir oluşturalım istiyorum. Ortak fikir derken farklı fikirlerin çatışması da bizi bir yere götürür elbette. Dediğim gibi WhatsApp numaramıza bu soruşturma ya da etkileri, sonuçları, buna dair tahminleriniz, görüşlerinize çok değer veriyorum. Bekliyorum sizden o mesajları ve ikinci bölümde şöyle beraber derleriz, toplarız. Nasıl bir fotoğraf karşımızda? Bakalım gerçekten benim düşüncelerim de bu anlamda bir destek görüyor mu? Açıkçası merak ediyorum. Yoksa diyor musunuz ki güçlü, yok yanlış düşünüyorsun. Tek bir kişinin bunları yapıyor olması koca bir ülkedeki bu güven duygusunu sarsmaz diye mi düşünüyorsunuz? Doğrusu merak ediyorum. WhatsApp numaramızı tekrarlayayım. 0505 171 66 56. Devam edeyim. Şimdi Ahbap Derneği'ne bu düzenlenen bu operasyon kapsamında, ikinci dalga operasyonda biliyorsunuz Oğuzhan Uğur, Babala TV'nin başındaki isim, gözaltına alınmıştı. Kendisiyle birlikte toplamda 9 kişi hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Hakimlikte ki aralarında Özgür Ömer Güner, mesela Ece Güner'in kardeşi, avukat Ece Güner'in kardeşi de bulunuyordu. Uğur'un da aralarında bulunduğu, Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu toplamda 9 kişi hakkında da tutuklama kararı da verildi. Bunu da hatırlatmış olalım. Bakanlığın bir notu var. Bu arada o çok dikkat çekici. Yapılan çalışmalar sonrasında, yapılan açıklamalarda, daha doğrusu bakanlıktan yapılan açıklamalarda da ahbaplar suç örgütü gibi bir vurgu da var. Bu benim en çok dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesiydi. Elbette takip edeceğiz soruşturmayı da. Tabii burada dikkat, toplamda da dünkü 9 tutuklamadan sonra şöyle bir bakıyorum notlarıma, toplamda 27 kişi ahbap soruşturması kapsamında tutuklanmış oldu. Bu şekilde ortaya çıkan bu tabloda. Bütün bu tartışmalar yapılırken de dün Haluk Levent bir paylaşım yaptı. 4-5 sayfalık bir mektup, bir veda başlığı altında bir mektup yayınladı. Bir, yani kumar tutkum var, hırsıma yenildim, ahbabın 1 lirası çalınmadı ama derneğe 50 milyonluk borcum var, borcum vardı. O borçta 250 milyon yani... 250 milyona ulaştı şeklinde bir açıklaması var. Yani şu, bütün mektuba baktım. Orada enteresan bir kurgu da var. Onu da sizlerle paylaşacağım aslında. Yani çok uzun, çok detaylı bir mektup tabii. Her tuşa basmış Haluk Levent, onu söyleyeyim. Ahbabın bir kuruşunu bile almadım diyor. Sonrasında birkaç satır sonra mektuba detaylı şekilde bakılınca dernekten usulüne aykırı şekilde büyük miktarlarda borç aldığını söylüyor. Denetim gelmeden önce bu paraları yerine koymayı planladığını anlatıyor. İşte o bu süreçte Adalet Bakanı'na çeşitli suçlamalar, çeşitli eleştiriler yöneltiyor. Dediğim gibi bütün tuşlara basılmış burada. Doğrudur, yanlıştır. Sonuçta iddiaları var. O mektuba bakılınca hani gerçekten özellikle benim görebildiğim kadarıyla hani böyle bir bölünme de vardı. Medyada da var aslında bakılırsa böyle bir bölünme. Hani muhalefete destek veren yurttaşlarla iktidarı destekleyen yurttaşların yurttaşlar arasında bir fay hattı oluşmuş durumdaydı benim görebildiğim kadarıyla. Bu bütün ahbap tartışmaları yapılırken de bunu da ben net şekilde görüyordum. Bilmem siz nasıl okuyorsunuz ama dediğim gibi ağırlıklı olarak mektubun ruhunda özellikle iktidara öfkeli olan işte muhalif taraflar açısından hani onlara seslenen, onların desteğini amaçlayan bir mektup gibi geldi bana. Dediğim gibi 5 sayfalık çok uzun bir mektup ama çok detayına da girmeyeceğim ama ağırlıklı olarak hadi o bölümünü boş verin ama ağırlıklı olarak o borç alacak meselesini Haluk Levent doğruluyor. Onu da bu mektup kapsamında doğruladığında söyleyebiliriz. Yani hastalık seviyesinde bir kumar tutkusu olduğunu, borçları için kumar oynayıp alacaklılara borç taktığını, tırnak içinde aktarıyorum bunları size, insanları bu anlamda borçlarını ödemediği için mağdur ettiğini ama ahbabın paralarına dokunmadığını, bütün bunlar olurken ahbabın paralarına dokunmadığını da söylüyor. Hani mümkün mü böyle bir şey hayatın doğal akışı içerisine bakıldığı zaman? Olabilir, dokunmamış da olabilir. Yalan olabilir mi? Yalan da söylüyor olabilir. Dediğim gibi bu yargılama süreçlerinde hepsi ortaya çıkacak ama ortaya çıkan bir gerçeklik var ki onu tekrar edeceğim izninizle. Güven duygumuz, toplumsal güven duygumuz zaten pek çok nedenle sarsılmıştı. Bu olayla birlikte bir infaz, o duygunun infazını da hep beraber izliyoruz, hep beraber görüyoruz gibi geliyor bana. Dediğim gibi sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum bu konuyla ilgili. Geçelim siyasete, siyasetin öne çıkan başlıklarına. CHP diyeceğim. Aslında bakılırsa CHP ve çözüm sürecine dair zirve görüşmelerin dışında çok da fazla bir başlık yok. Hızlıca geçelim. Hani Özgür Özel demişti ya, ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız, biliyorsunuz bu ifadeyi kullanmıştı. Şöyle gelişmeler var, daha doğrusu söylentiler dolaşıyor. 27 Temmuz haftaya, yani gelecek hafta pazartesi günü bu konuda yeni parti konusunda bir adım atılacağı, hatta partinin adının da yeni parti olacağı yönünde bazı bilgiler Ankara'da konuşuluyor. Partinin, bu kurulacak partinin dilekçesinin de pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verileceği yönünde de bazı bilgiler var. Bugün salı değil mi? Evet, grup toplantısı var. Yine konuşulanlar tabii, takip edeceğiz. Saat 13.30'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı ve son kez Özgür Özel'in bu grup toplantısında, partisinin grup toplantısında konuşulacağı yönünde de bazı bilgiler elimizde. Hani o haftaya kurulacak partinin duyurusunu da bugün yapar mı? Soru işareti. Bakalım, hep beraber takip edeceğiz. Ha, Özgür Özel'in bu arada açıklamaları var. Bir çağrı heyeti tartışması da CHP açısından bakıldığı zaman var. Mahkemeye 40 dedi Özgür Özel. Gidip 40 gün içinde bu kurultayın yapılmasını istiyoruz ve çağrı heyeti istiyoruz dedi. Bu konuda başvuruları olduğunu da hatırlattı ve sonrasında da bir isim verdi. Kim o? Hangi isim o? Murat Karayalçın. Mahkemeden taleplerinin, Murat Karayalçın'ın partiyi kongreye götürmesi yönünde bir talepleri olduğunu da iletti. Kabul görürse mahkemede 40 gün içerisinde Karayalçın'ın başkan olduğu çağrı heyeti CHP'yi kongreye götürecek dedi. Tabii bunların olması, tırnak içerisinde kullanıyorum, çok zor görünüyor, imkansız görünüyor. Dolayısıyla hep söylüyoruz, ilk günden beri bunu tekrarlıyoruz. CHP'nin bu anlamda, CHP'deki Özgür Özel kanadının, artık bazen nasıl tanımlayacağımızı da şaşırıyoruz, yeni bir partiye yolunda hızla ilerlediğini de bu son gelişmelerle birlikte görebiliriz. Dün program devam ederken İzmit Belediyesi'ne yönelik bir operasyon, operasyon düzenlendiği bilgisini sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmıştık. Fatma Kaptan Hürriyet Belediye Başkanı ve eşinin, Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 kişiyle ilgili gözaltı kararı olduğunu söylemiştik. Şu dakikaya kadar toplamda benim ulaşabildiğim bilgi 28 kişinin gözaltına alındığı yönünde. Gerekçe, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları var. Savcılığın gündeme getirdiği suçlamalar bunlar. Genel fotoğrafa baktığımız zaman da, hani şu güne kadar kaç Cumhuriyet Halk Partili belediyeye operasyon düzenlendi, kaç belediye başkanı tutuklu, Ekrem İmamoğlu'ndan başlayarak yine işte dünkü operasyona da gidersek toplamda 27 belediye başkanının tutuklu olduğunu söyleyelim. Bunu hatırlatalım. Fatma Hürriyet Kaplan'ın da 28. belediye başkanı olduğunu söyleyelim. Tutuksuz belediye başkanları kaç kişi? 6 kişi, işte Ahmet Özer Esenyurt Belediye Başkanı dahil, ya da Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de bu isimler arasında, toplamda 6 ismin de tutuksuz yargılandığı bilgisini de sizlerle paylaşmış olalım. İki not aktaracağım size. Bunlardan bir tanesi bu çerçeve yasağı, biliyorsunuz hani terörsüz bir Türkiye süreci, değil mi? Böyle tanımlanıyor, resmi olarak bu şekilde tanımlanıyor. Bu sürece dair bir çerçeve yasa hazırlanması yönünde de mecliste yoğun bir faaliyet var. Bu yaz hazırlanacak, bu yaz çıkacak o yasa. Bu konuda da bir uzlaşı neredeyse var. Kılıçdaroğlu'yla görüşecek bugün, o dikkatimi çekti. Kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Hani Kılıçdaroğlu da başkanlığa getirilmesinden sonra, bu mutlak butlan kararıyla başkan olmasından sonra, CHP'nin yeni genel başkanı olmasından sonra ilk kez tırnak içinde oyuna katılıyor. Onu da söyleyelim, oyuna dahil oluyor. Siyaset oyunu içerisinde kendisine bu anlamda da yer bulmuş oluyor. Saat 16'da bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meclis başkanıyla bir araya gelecek. Sadece bu değil, Kurtulmuş bugün saat 12.30'da Devlet Bahçeli ile 14'te de DEM Parti yetkilileriyle bir araya gelecek. Ne zaman AK Parti ile görüşecek? O da o görüşmede 22 Temmuz'da, yarın o görüşmenin de gerçekleşeceğini hatırlatalım. Bütün bu tartışmalar yapılırken DEM Parti heyeti, yani bugün meclis başkanıyla görüşecek olan DEM Parti heyeti, dün de terör örgütü lideri Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gitti. Görüşmede hani net bir açıklama yok ama çerçeve yasa, bu bahsettiğimiz meclisin gündemine gelecek olan çerçeve yasanın gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Hani bir not daha bu konuda aktarayım. Bu çerçeve yasayla ilgili terör örgütünden de, PKK'dan da bir açıklama var. Orada da deniyor ki Öcalan, terör örgütü lideri Öcalan'a fiziki özgürlük talebi. Yine PKK'dan gelen açıklamalara baktığımız zaman da böyle bir talep olduğunu görüyoruz. Yani bu talep karşılık bulur mu, bulmaz mı? Bakalım, göreceğiz meclisteki görüşmelerde. Bu arada bu konuyla ilgili olduğunu düşündüğüm bu çerçeve yasa, biliyorsunuz işte silah bırakma, silah bırakanların Türkiye'ye, ülkeye geri gelmesi, bunlarla ilgili yasal süreç, hukuki süreç, yargılama süreçleri nasıl ilerleyecek? Hani bununla ilgili soru işaretleri de elbette çok fazla soru işareti var. Net bir bilgi de yok. Var söylentiler, onları da sizlerle paylaşıyoruz. İşte 5 yıl denetimli serbestlik ya da işte siyaset yasağı vesaire gibi başlıklar var ortada, ama suça karışan karışmayan ayrımı yapılacak. O ayrım nasıl yapılacak? O konuda deniyor ki işte istihbarat örgütleri, işte MIT ya da emniyet ya da ordunun istihbarat birimleri bu konuda çalışıyor deniyor. Göreceğiz o süreçler nasıl ilerleyecek, ama dün Adalet Bakanlığı'ndan bir yazı gönderildi 81 ildeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına. Nedendi bu yazıda? Terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli olarak yürütülmesi için müstakil terör suçları soruşturma bürolarının kurulması yönünde bir karar alındığı ve 81 ilde de savcılıkların bu büroları kurması istendi. Adalet Bakanlığı'ndan 81 ildeki savcılıklara gönderilen yazıda. Tahmin ediyorum hani önümüzdeki hafta gündeme gelecek bu yasada, bu çerçeve yasadan bahsediyorum. Muhtemeldir ki o çerçeve yasanın da bir tür ön adımı, önceden bu konuda atılmış bir adım. Hani sürecin, bu süreçteki işlemlerin çünkü şimdi eğer geri dönüşler, o silah bırakma süreçleri vesaire bunlar işleyecekse, o işlemlerin hızlandırılması için bu yönde bir karar alındığını, bu yönde bir adım atıldığını Adalet Bakanlığı'ndan söyleyebiliriz. Tabii bu bir öngörüdür sadece, göreceğiz hep beraber. Hele bir yasa gelsin, Demirel'i bir kez daha hatırlayalım, doğmamış çocuğa don biçmeyelim, görelim bakalım yasanın çerçevesini, o çerçeve yasanın çerçevesini bir görelim, onun üzerine daha net, somut, açık yorumlar hep beraber yapabiliriz. Şimdi bir kısa ara vereceğim, bir müzik arasına gideceğim ama sevgili Simge, bir saniye. Neden bugün Pink Floyd'dan parçalar, şarkılar seçtik? Neden? Onu hatırlatayım. Roger Waters gitaristi dün bir açıklama yaptı, benim dikkatimi çekti. İsrail'e bu Filistin politikası, Gazze politikası nedeniyle eleştiriler getiren, eleştiriler yönelten sağduyulu isimlerden bir tanesi Roger Waters, Pink Floyd'un solisti. Dedi ki İsrail'e yönelik eleştirilerim nedeniyle bazı otellere kabul edilmiyorum, konaklamama izin verilmiyor, hatta bazı konserlerimde iptal ediliyor dedi. Madem öyle dedim ben de Roger Waters'a, İsrail karşıtı söylemleri nedeniyle madem böyle yaptırımlar uygulanıyor, biz de Pink Floyd'a ya da Roger Waters'a destek için bugün Pink Floyd'dan şarkılar dinleyelim istedik. Şimdi o müzik şarkıları dinleyelim, arkasından devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: çok çalışıyoruz, az ücret alıyoruz. Neden böyle söylüyorum? 42.6 saat Türkiye'de haftalık çalışma oranlarına bakarsak böyle bir tablo var maalesef. Türkiye'de işsiz olmasına rağmen artık vazgeçmiş, iş aramaktan vazgeçmiş olanların sayısı resmi işsiz sayısından 1 milyon kişi daha fazla. Şöyle bakmak gerekiyor belki. Biz bu konuda en çok Avrupa'yla şöyle karşılaştırınca İtalya'ya biraz yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama hani en yakın ülke İtalya diyebiliriz buna, ama Türkiye tabii İtalya'nın neredeyse iki katı. Onu söylemekte fayda var. Artık iş aramaktan vazgeçen, hayal kurmaktan vazgeçen 1 milyon vatandaştan bahsediyoruz. Böyle bir gerçeklik.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. İlginç bir operasyon, emniyet içinde köstebek operasyonu. Bakanlık tarafından da, Adalet Bakanlığı tarafından da bu konuya dair açıklamalar, ilginç WhatsApp yazışmaları, ilginç WhatsApp mesajlarının da dahil edildiği bir iddianameden bahsedeceğim. Aralarında polislerin, gümrük muhafaza memurlarının ve avukatların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında da gözaltı kararı var. Ama oraya geçmeden önce bir bilgi, Gezi Parkı davasında biliyorsunuz 18 yıl hapis cezası almıştı Çiğdem Mater, Mine Özer'den. Nisan 2022'den bu yana bugüne kadar Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuluyorlardı. Hükümeti ortadan kaldırmaya, teşebbüse yardım suçlamasıyla bu 18 yıllık hapis cezasını aldılar. Ama şimdi öğreniyoruz ki dün Emeğe Saygı T24'te bu haber yer aldı ilk olarak. Daha sonra da bütün medya kuruluşları paylaştı, ama dediğim gibi Emeğe Saygı tutuklu bulundukları bu isimlerin, Çiğdem Mater'in ve Mine Özerden'in tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinden nereye? İzmir'e. İzmir Şakran Cezaevine sevk edilecekleri yönünde bir haber paylaştı T24 okuyucularıyla. Tabii burada dikkat çeken konu aileler ya da avukatlar, yeterli bilgi alamadıklarından şikayetçiler, onu da hatırlatalım. Tabii burada en önemli konu da yine aileleri, bu isimlerin aileleri de İstanbul'da ikamet ediyorlar. Ziyaret süreci bundan sonraki süre dönemde, günlerde, aylarda, yıllarda ziyaret sürecinin de zorlaşacağı yönünde de bir bilgi var elimizde ve aileler de bu konuda oldukça üzgünler. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım ve geçelim o emniyet, işte polislerin, gümrük muhafaza memurlarının, avukatların da bulunduğu aralarında kişilere, isimlere yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon. Kamu kurumlarından bilgi aktarıldığı iddiasıyla 12 ilde gerçekleşen bir operasyonun ayrıntılarını size aktaracağım. Benim dikkatimi çekti. Neden? Çünkü hani hepimizin mahrem bilgileri, polisin elinde olan hepimizin mahrem bilgileri. İddia o yöndeki görüntüler de var, WhatsApp yazışmaları da var bununla ilgili, kamuoyuna da medyaya da ulaştı bu bilgiler. Tamamının nasıl o suç örgütleri tarafından yine içeriden sızdırıldığı yönünde bilgiler. Şüphelilerin gizli kalması gereken bilgilerin çete üyelerine o bilgileri servis ettiği böyle talepler, WhatsApp yazışmaları da var ki bazı birkaç detay da size aktaracağım. Şüpheliler arasında 10 polis memuru, bakın 15 gümrük muhafaza memuru, 1 gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 2 denetimli serbestlik memuru, 1 zabıt katibi ve 2 avukat bulunuyor. İşte toplamda 50 kişi söylediğim gibi bu suçlamayla gözaltına alındı. Şöyle, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yürütmüş bu operasyonu, bu soruşturmayı. Örgüt yöneticileri ve üyelerinin bazı kamu görevlilerinden gizli kalması, ne kadar şaşırtıcı değil mi? Gizli kalması gereken bilgileri temin ettiği yine saptanmış, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı çalışmayla. Suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç sorgulama, gümrük geçiş bilgileri de yine bu örgüt tarafından ya da işte bu kamu kurumlarında görevli, yetkili olan kişiler tarafından bu suç örgütüne aktarılmış. Bakın, soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmalarından birinde bir çete üyesi ya da iddia bu yönde, polis memurlarından bir kişi hakkında bakın polis memurundan bir kişi hakkında bilgi talep ettiği görünüyor. Çete üyesinin de mesajında Polnet ekranında sorgulayabilir misin diye sorduğu bu yazışmalarda görülüyor ki şöyle söyleyeyim. Polnet denilen sistem sadece ve sadece emniyet mensuplarının, emniyet personelinin kullanabildiği kapalı devre bir sistem. Bundan bahsediyoruz ve hepimizle ilgili olarak, sizle bizle ilgili olarak tüm vatandaşların, tüm yurttaşların hassas verileri orada bulunuyor. Ve bir başka mesajda mesela deniyor ki işte bir kişinin bir adı veriliyor ve onun bir aranması var mı yok mu, bakar mısın şeklinde bir soru yöneltiliyor. Bir sonraki mesajda, aynı kişinin bir sonraki mesajında, sana ödeme çıktım az önce, yani para karşılığı bu bilgilerin bu kişilere iletildiğini görüyoruz. Para sana çıktı, çıkardım mesajından hemen sonra gelen bilgi ne? O ekran görüntüsünde biz neyi görüyoruz ya da hangi ayrıntıyla karşı karşıya kalıyoruz? Şöyle o kamu görevlisi şöyle yanıt veriyor. Temiz abi. Yani o kişiyle ilgili bir aranma yok, içiniz rahat olsun şeklinde de bir bilgi olduğunu görüyoruz. Daha pek çok ayrıntı, pek çok detay da var. Dediğim gibi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü o soruşturma kapsamında elde edilen o yazışmaların ekran görüntüleri de medya ile paylaşıldı. Gerçekten bu bilgiler kimlerin elinde ya da en güvendiğimiz, biliyorsunuz işte, yani sonuçta güvenmemiz gereken isimlerin de bu işlere karıştığını gösteren bir soruşturma. Bakalım sonucunda nelerle karşılaşacağız, nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız, elbette biz de takip edeceğiz. Bu soruşturmanın ayrıntılarını da daha sonraki günlerde sizlerle paylaşacağım. Ama hani neler oluyor diye de sordurtan bir soruşturma sürecinden bahsediyoruz. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı enteresan bir çalışmanın altına da imza atmış. NATO zirvesi. Bunu çok konuştuk artık, hani Ankaralılar zaten zorlandılar o iki gün boyunca, neler yaşadıklarını da biliyoruz. NATO zirvesiyle ilgili en çok konuştuğumuz konu da gözaltılar, değil mi? Bir rapor, Adalet İçin Hukukçular platformunun hazırladığı bir rapor, o benim dikkatimi çekti. Sadece bir rakam, ama rakamın çok ötesinde başka gerçekler de ifade ediyor elbette. NATO zirvesi uygulamalarında yaşanan o süreci, o süreçte şöyle söyleyelim, Türkiye genelinde toplamda 668 kişinin gözaltına alındığını biz öğreniyoruz. Kaç kişi tutuklanmış? 179 kişinin de tutuklandığını görüyoruz. Orada işte eleştiriler de var bu gözaltılara ve tutuklamalara. Özellikle uygulamaların ölçüllük ilkesini aştığı yönünde bir eleştiri var. Kişi özgürlüğü ve güvenliği, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, seyahat özgürlüğü, adil yargılanma ve savunma hakkı başta olmak üzere pek çok temel hakkında bu gözaltılar, sonrasında yaşanan 179 tutuklamayla birlikte bu en temel haklarındaki anayasal güvence altında bunların pek çoğu ihlal edildiği yönünde bir eleştiri de var. Bunu da hatırlatmış olalım. Hani o NATO zirvesi süresince öncesinde biliyorsunuz biz böyle parça parça gözaltıları açıklamıştık, aktarmıştık sizlere yaşanan gözaltılar, ama ne olmuş diye bir adım geriye çekilip bakılınca işte böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı da görüyoruz. Devam edelim. Anayasa Mahkemesi ilginç bir karara, daha doğrusu karar değil, karar almak için bir tarih belirledi. Çok konuştuğumuz bir katliam, daha geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz yıl dönümüydü. O katliamla ilgili ilginç bir, dikkat çekici bir karar. Sivas katliamına ilişkin 2014 yılında yapılan bir bireysel başvuru var ve o davada, o katliamda yakınlarını, babalarını, eşlerini, kardeşlerini kaybedenler de tepkililerdi. Yani aradan 12 yıl geçti ve Anayasa Mahkemesi bu bireysel başvuruları gündemine almıyor eleştirisi vardı. Şimdi öğreniyoruz ki görüşme Anayasa Mahkemesi'nde ne zaman görülecek? 23 Temmuz günü, 23 Temmuz Perşembe günü görülecek ki Sivas katliamına ilişkin yargı sürecinin etkili biçimde yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği yönünde bir iddia var. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bu başvuruda işte bu iddiayı karara bağlayacak Anayasa Mahkemesi. Şöyle o konuya ilişkinde mahkemenin bir gündem notu var. 23 Temmuz'da yapılacak o oturumla ilgili bir gündem notu. Deniyor ki başvuru, bireysel başvuru 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan Sivas'ta yaşanan olaylar üzerine başlatılan yargısal sürecin etkili bir biçimde yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkı ile söz konusu olaylara ilişkin olarak ölen yakınlarının toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir deniyor. Bakalım bu görüşme sonrasında nasıl bir karar çıkacak? Neden bakalım dedim biliyor musunuz? Çünkü şöyle bir durum var. Ben dün bu habere ulaşır ulaşmaz katliamda hayatını kaybeden Behçet Aysan'ın kızına, Eren Aysan'a ulaştım ki biliyorsunuz bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de 3 ismin aralarında Eren Aysan'ın da bulunduğu 3 isim artık hani Anayasa Mahkemesi de bu meseleyi gündemine almıyor, bütün bu itirazları dikkate almıyor diyerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunmuşlardı. İşte biz de Eren Aysan'ı konuk almış ve bu meseleyi konuşmuştuk. Şöyle bu dedim ki yani bu Anayasa Mahkemesi 23 Temmuz'da bu Sivas'la ilgili, Sivas katliamı ile ilgili meseleyi gündemine almış, bir karar alacak. Şöyle bir temkinli yanıt aldım kendisinden. Daha önce de benzer adımların atıldığını ama somut bir sonuç çıkmadığını, yine ötelendiğini, bu kararların ötelendiğini söyledi. Yine bu ahim meselesini hatırlattı. Bununla ilgili bir adım olabilir dedi. Belki biz AİHM'e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulduğumuz için belki bu kez Anayasa Mahkemesi'nden bir karar, nasıl bir karar olacağını bilemeyiz elbette ama bir karar çıkacaktır şeklinde de bir yorum yaptı. Şunu söyleyeyim hemen, kendisinden de bir söz aldım. 23 Temmuz'da Anayasa Mahkemesi bu konuyu görüşecek ve biz ertesi sabah tabii ki Eren Aysan'ı, Behçet Aysan'ın kızı, o katliamda hayatını kaybeden Behçet Aysan'ın kızını konuk alacağız ve burada o Anayasa Mahkemesi kararını ya da bir karar çıkmazsa ortaya çıkan tabloyu da hep beraber değerlendireceğiz. Bunu da aktarmış olalım. Bakıyorum şöyle son bir 10 dakikam. Hemen şunu da hatırlatayım size. İkinci bölümün hemen başında, İlk bölüm bitmeden hatırlatmak istedim. Biliyorsunuz Dilovası davası Kocaeli'de, Dilovası'nda 8 Kasım 2025'te o kozmetik parfüm üretim tesisinde çıkan yangında 3'ü çocuk olmak üzere 7 işçi o cinayette hayatını kaybetmişti biliyorsunuz. 6 kişi de yaralanmıştı. O davanın 3. duruşması bugün saat 10'da görülecek. Ailelerin avukatlarından Nimet Acar ki şu an yolda, umarız yani bir bağlantı sorununda yaşamayız. Şu an Dilovası'na doğru gidiyor biliyorum. Konuğumuz olacak hemen 8'e 10 geçe gibi bültenden hemen sonra ve davayı konuşacağız. Davada gelinen noktayı ve ailelerin, tabii ki ailelerin ve hukukçuların bu davayla ilgili beklentilerini konuşacağız. Nimet Acar'la, avukat Nimet Acar'la, hani bunu da bir hatırlatmış olayım ve devam edelim. Ekonomiye dair birkaç başlık çok konuşuluyor. Özellikle iktidara yakın medyada, mesela Türkiye Gazetesi bu konuyu haberleştirdi. Bölgesel ve sektörel asgari ücret uygulaması için AK Parti'nin, hükümetin bir çalışma yürüttüğüne yönelik bir haber. Çok somut bilgiler yok haberde, onu söyleyeyim, ama benim görebildiğim kadarıyla bir kamuoyu yoklaması, hani kamuoyu bu konuda ne düşünüyor biliyorsunuz, genelde bu tip yasalar hani hepimizin hayatını ilgilendirecek gelişmeler, olası gelişmelerle ilgili önce bu tip haberler yapılıyor, bir tartıştırılıyor bizlere, arkasından bu konuda gelen tepkilere bakılıyor, o tepkiler sonrasında da işte bir gündem belirleniyor. Deniyor ki, Türkiye kaynak vereyim ki hani sizin de aklınızda, hani bazı haberlerin içeriğinden daha çok hangi yayın kuruluşunda yer aldığı da önemlidir elbette, bu açıdan bakmak gerekiyor. Deniyor ki özellikle iş gücü maliyetlerinin yüksek olduğu sektörler ya da bölgelerdeki yaşama maliyetlerinin farklılık gösterdiği bölgeler için farklı alternatifler gündeme geliyor deniyor haberde. Ekleniyor arkasından, hükümet tarafı ise bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Herhangi bir düzenleme halinde sosyal tarafların görüşleri alınacak. Alınır mı ya da o görüşler ne kadar dikkate alınır? O benim dikkatimi çekiyor ya da aklımda türlü deli sorular var elbette. Tabii şöyle bir metin de benim dikkatimi çekti. Çalışanların hak kaybına uğramayacağı, işveren için ise sürdürülebilir üretim dengesinin gözetileceği bir çalışma yöntemi izleniyor deniyor. Sadece böyle kalınmamış, dünyanın farklı ülkelerinde nasıl bu sistem, ne kadar güzel işliyor şeklinde de bilgiler yine yer almış. Bakın, gerçekten böyle bir şey uygulanırsa benim kişisel kanaatim bu, bir kere yani göç, ülke içi göçün, emek göçünden bahsediyorum size. Emek göçünün artma riski gibi bir durum var ortada. Böyle diyor ki Aziz Çelik, Profesör Doktor Aziz Çelik, bölgesel asgari ücret sendikaların sosyal politikalarında çalışan bilim insanlarının büyük çoğunluğunun itiraz ettiği bir tablo. Hatta Türkiye'de 1951, ülkemizde 74 yılları arasında da bunun uygulandığını hatırlatıyor. Daha sonrasında da Bülent Ecevit başbakanlığındaki hükümet, biliyorsunuz CHP MSP koalisyon hükümeti döneminde bundan vazgeçildiğini, tam da bu adaletsizlik nedeniyle vazgeçildiğini söylüyor ve 50 yıl önce vazgeçilen bir uygulamanın bugün gün denenmiş ve sonuçları da görünmüş uygulamanın bugün gündeme gelmesine anlam veremediğini söylüyor. Evet, eyalet sistemi uygulanan bazı ülkelerde, Amerika, Kanada, Çin, Hindistan gibi ülkelerde evet bu uygulanıyor deniyor ama mesela Avrupa ülkelerinde böyle bir şey olmadığını söylüyor Aziz Hoca. Bölgesel asgari eyalet sistemi olmayan bu sistemde, eyalet sistemi olmayan ülkelerde anayasal kurallar ve eşitlik ilkesi, o da nedir? Eşit işe eşit ücret, en temel kuraldır bu. Bu açıdan bakıldığı zaman çok ciddi adaletsizlik sorunlarıyla karşı karşıya kalınabileceğini de söylüyor. Bu konuda bazı uyarıları da var. Ben de onu bir aktarayım ve özellikle diyor ki işte buna dikkat. IMF ne? Uluslararası Para Fonu ya da çeşitli sermaye örgütleri tarafından da çok uzun zamandır bu meselenin, bu konunun, bölgesel ya da sektörel asgari ücret uygulamalarının IMF ve sermaye örgütleri tarafından savunulduğunu da hatırlatıyor. Zaten hani IMF bir şeyi savunuyorsa ya da sermaye ağırlıklı olarak bir şeyi bu kadar güçlü şekilde savunuyorsa orada bir sorun var mıdır, sorun yok mudur diye de bir insan kendi kendine soruyor, değil mi? Asıl mesele ne? Asıl sorun bölgesel asgari ücret mi? Hayır, değil elbette. Asıl sorun ne? Bunu görmek, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Palyatif, yani geçici önlemlerle, ki bu uygulama nedir? İşte önce belli ki pilot bölge uygulamalarıyla başlayacak, tartışılacak vesaire. Asıl meselenin bu olmadığını görmek, anlamak gerekiyor. Asıl mesele ne? Asıl mesele asgari ücretin genel ya da ortalama ücret haline gelmiş olması. Yani çalışanların %50'si neredeyse, değil mi, asgari ücret ya da işte 1000 lira 2000 lira farklarla çalışmak, hayatlarını bu şekilde devam ettirmek mecburiyetinde kalıyorlar. Böyle bir uygulama olursa da yani asıl tehlike şu nasıl belirlenecek o asgari ücretler deniyor işte sektörlere ve bölgelere göre. Bakın, tamam, işte Doğu Anadolu ya da Marmara bölgesi, değil mi? Evet, yaşam maliyetleri farklı mı? Tabii ki farklı. Buna itirazımız yok. Peki İstanbul'da, örnek veriyorum, Bağcılar'la Kadıköy ya da Şişli. Başka örnekler de verebiliriz. Sizin de aklınıza gelebilir. Bu ilçelerde mesela yaşam maliyetleri eşit mi? Tamam, bölgesel uygulanacaksa mesela böyle mikro düzeyde uygulamalar mı yapılacak? Bunun bir çıkış yolu var mı? Yani savunanlar da var elbette, buna da itiraz, yani ben kendi düşüncelerimi söylüyorum burada, ya da bu yöndeki endişeleri en azından konuşmak gerekiyor. Asıl sorun şu: ucuz iş gücü cenneti haline gelebilir bu bölgesel asgari ücret ya da işte nasıl tanımlarsanız tanımlayın, asıl sorun da bu. Dediğim gibi hani bu önce böyle bu şekilde tartıştırılıyor. Asgari ücretin tek başına kendisinin bile artık hiçbir şeyi karşılamadığı bir ekonomik sistem, ekonomik düzen içerisinde bir de üzerine böyle kafa karıştıracak, akılları karıştıracak ve eşit işe eşit ücret hakkının ilkesinin ihlali de anlamına gelebilecek bir adım gündeme gelir mi? Vallahi işte görüyorsunuz, Türkiye Gazetesi'ndeki haberi sizlerle paylaştım. Bir şekilde tartıştırılıyor. Muhtemeldir ki bundan sonraki süreçte bu da seçim satım haline girdiğimiz süreçte gündeme gelecektir. Biz tabii her zaman gündemi konuşmuyoruz. Önümüzdeki olası gündemlere yönelik de bazı hazırlıklar yapıyoruz hep beraber. Ben de bu bilgileri o yüzden size aktardım. Sevgili Simge de beni uyarıyor son iki dakikamız ilk bölüm için. Şunu söyleyeyim, şu 1,5 dakika, teşekkürler Simge. Yani bu şimdi meclisin gündeminde en düşük emekli maaşının işte 23.552 lira. 23.600 de değil, 23.552 liraya çakılı kalması ya da bu noktaya çekilmesiyle ilgili görüşmeler var. Muhtemeldir ki olacaktır. Bakın, sadece çok basit bir karşılaştırma yapmak gerekiyor. Onun üzerinden konuşalım. Bütçe harcamaları ve faiz dengeleri ya da sosyal politikalara yönelik sosyal güvenliğin güvenliğe ayrılan pay 2020-2026 arası bile karşılaştırıldığı zaman faiz ödemelerinin %11'den bütçenin %11'inden %16'sına çıktığını görüyoruz. Sosyal güvenliğe ayrılan payınsa mesela 2021'de %12 iken 2026'da %8'e düştüğünü görüyoruz. İşte neden emekliye bu maaş reva görülüyor? Bu oranlar bile bize bunu anlatıyor diyelim ve ilk bölümü yavaş yavaş bitirelim. Haber merkezine gidiyoruz. Her sabah yaptığımız gibi, saat 8'de yaptığımız gibi, sevgili Selin Yazıcı'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş ne bitmiş onu öğreneceğiz. Dediğim gibi ikinci bölümün başında Dilovası katliamı davasının 3. duruşması bugün saat 10'da görülecek. Aile avukatı, ailelerin avukatı Nimet Acar konuğumuz olacak ve dava ile ilgili gelişmeleri konuşacağız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selim Yazıcı. Önce özetler. YKS sonuçları açıklandı. ABD İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme bugün mecliste görüşülecek. Ayrıntılar haberimizde olacak. Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy 2026 YKS sonuçlarının ÖSYM'nin resmi internet adresinden açıklandığını bildirdi. ÖSYM'de sınavda iptal edilen soru sayısı 2'ye çıktı. Bu sorularda değerlendirmeye alınmadı. YKS'de şampiyonlar da belli oldu. Buna göre temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3 ve yabancı dil testinde de 5 birinci çıktı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada ABD kuvvetlerinin bugün doğu saatiyle 16'da İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığı ifade edildi. ABD Başkanı Trump'ın talimatı doğrultusunda başlatılan yeni saldırıların Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığı kaydedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında siber güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıda siber suçlarla mücadelede son 6 aylık operasyonel süreç, ilgili birimlerin 2026 ve sonrasına yönelik tehdit projeksiyonları ve yapay zeka tabanlı saldırılara karşı geliştirilen yeni nesil siber güvenlik stratejileri ele alındı. İstanbul'da son günlerde sıkça görülen dev çekirgelerin sırrı çözüldü. Balkanlar üzerinden Marmara bölgesine geldikleri belirtilen ve İstanbul'un Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi ilçelerinde evlerin içine kadar giren dev çekirgeler vatandaşlar arasında panik yarattı. Uzmanlar bu durumun bir istila olmadığını, çekirgelerin evlerdeki yapay ışıklara yöneldiğini belirtti.

0: En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Bugün Meclis Genel Kurulu'nda gündeme gelecek olan yasa teklifiyle 20 bin lira olan en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liraya çıkacak. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda tarihinin en yüksek günlük yolcu ve uçuş sayısına ulaşıldı. Önceki gün havalimanında 171.460 yolcu ağırlanırken 915 uçuş gerçekleşti. Spor. FIFA Dünya sıralaması güncellendi. FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Temmuz ayı Dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet ve iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, Temmuz ayı Dünya sıralamasında 5 basamak gerileyerek 1582 puanla 27. sırada yer buldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. Kadıköy'de oynanacak müsabaka saat 21'de başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Zabrze'yi elemesi durumunda 3. eleme turunda Sturm Graz-Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Ve temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda perşembe akşamı oynanacak maçta Danimarka ekibi Midtjylland'i geçmesi halinde Tromsø-Kralove eşleşmesinin galibiyle 3. turda karşılaşacak. Siyah beyazlar elenmesi halinde ise Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Bohemian Balkani eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Başakşehir'de UEFA Konferans Ligi 2. turda yarın Finlandiya ekibi Inter Turku'yu geçmesi halinde Vaduz Atletik Kulüp Escaldes eşleşmesinin galibiyle 3. turda karşılaşacak. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçları 6 Ağustos'ta, rövanşları 13 Ağustos'ta oynanacak.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %47'lik bir yoğunluk bekliyor. D100'de Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde sağ şeritte bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. Yine D100'de Haliç Yan Köprü Otakçılar yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimindeyiz. Hatırlatmalarımı tekrar ederek başlayayım bu bölüme de. WhatsApp hattımız 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram hesaplarımı kullanabilirsiniz. Güçlü Özgan yazmanız yeterlidir. 8 Kasım 2025. Kocaeli'de Dilovası ilçesi, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi bir kozmetik fabrikasında, bir parfüm üretim tesisinde çıkan yangın. 3'ü çocuk olmak üzere 7 işçi o cinayette, o yangında hayatını kaybetmişti. 6 kişi de yaralanmıştı, 6 işçi de yaralanmıştı. Denetimsizlik, kaçak yapı, pek çok sorun aklımıza, şimdi şu an gelen aklıma ilk gelenler bunlar. Bu faciaya neden olan gerekçelerden ya da bu facianın nedenlerinden birkaçıydı sadece. Diğer nedenlerin ne olduğunu ya da diğer sorunların kimler olduğunu öğrenebilmemiz için de bir dava süreci işliyor ve o dava sürecini de yakından takip ediyoruz. Bugün Dilovası işçi katliamı davasının 3. duruşması görülecek Kandıra Ceza İnfaz Kampüsü'nde saat 10'da. Ama ondan önce aileler de saat 9.30 gibi, yani yaklaşık 1-1.5 saat sonra bir açıklama yapacaklar süreçle ilgili olarak. O açıklamada da elbette gözümüz kulağımızda orada olacak. Peki yargılama süreci nasıl ilerliyor? Bugüne kadar nereye gelebildik? Gizli patron var mı burada? Ona dair tartışmalar var. Belediye yetkilileri, Çalışma Bakanlığı yetkilileriyle ilgili soruşturma süreçleri nasıl ilerliyor? Bunu öğrenmek istiyoruz. Kimden? Elbette öğreneceğiz. Aile avukatlarının

0: Nimet Acar'dan öğreneceğiz. Sayın Acar, merhabalar.
1: Merhabalar, günaydın.
0: Günaydınlar. Şu anda yoldasınız biliyorum. Dava salonu Kandıra Ceza İnfaz Kampüsü'ne doğru yol alıyorsunuz. Çok zamanınızı almayacağım ama şu an genel olarak davada hangi aşamadayız? Geride kalan iki duruşmayı şöyle bir özetleyebilir misiniz? Yani kamuoyunun takip edebilmesi açısından, dinleyicilerimizin şöyle aklında bir fotoğraf olması açısından, sonra detaylar da olacak tabii, soracağım sizi.
1: Şöyle, dosyadaki sanıkların savunmaları alındı. Dosyada Ravi Kozmetik ve Laike Kozmetik'in ikişer toplam 4 tane yetkilisi mevcuttu sanık olarak. Yine bu şirket sahibi kardeşlerin dayıları Ali Osman Akat, onları suçluyu kayırmaktan sanık olarak dosyada yargılanıyordu. Yine mevcut patlama yaşanan iş yerinin mülk sahibi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı da dosyada tutukluydu. Bunların hepsinin savunmaları alındı. Geçen celse firar durumda olan Ali Osman Akat'ın şoförü kendisi duruşmaya gelip teslim oldu. Fakat savunma yapmak istemedi. Bu celse savunma yapacak mı yapmayacak mı onu göreceğiz. Genel anlamda aslında özel şirket yetkilileri ve onları kayıranlar üzerinden yürüyen bir yargılama söz konusuydu. Aynı zamanda işte Dilovası Belediyesi'ndeki çeşitli sorumlular ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK'nın il müdürleri, yardımcıları, işkur sorumlu müdürleri de aslında soruşturmada yer alıyorlardı. Fakat onlar hakkında henüz bir dava açılmamıştı. Sadece Temmuz ayı başında bir Dilovası Belediyesi'ndeki sorumlulara yönelik bir operasyon oldu. 7 kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan 5 hakkında tutuklama kararı verilmişti. Onlarla ilgili iddianame de yakın zamanda düzenlendi. Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne mevcut davanın görüldüğü mahkemeye gönderildi. Mahkemenin iddianamede herhangi bir eksiklik bulup bulmaması, iade etmeyeceğini şu an bilemiyoruz. Eğer öyle bir eksiklik yoksa iddianameyi kabul kararı verip bir esas verecek ve mevcut davayla birleştirecek. Süren diğer, yani başından beri takip ettiğimiz dosyada şu an 5 tutuklu kaldı. İş sağlığı güvenliği uzmanı tahliye edildi geçtiğimiz celse. Yine patlama olan fabrikanın bulunduğu bina ve mülk sahibi tahliye edilmişti. Yine Laike Kozmetik'in ortaklarından Aleyna Oransal hamilelik durumu nedeniyle 8,5 aylık hamileydi, ev hapsine çıkmasına karar verildi. Yine suçluyu kayırmaktan ilk celse de bir tahliye olmuştu. Fakat zaten o kişi aslında bu kardeşleri de ihbar da etmişti durumu anlayınca. Şu an 5 tutuklu şirket sahibi, 5 de belediye yetkilisi var dosyada.
0: Şunu merak ediyorum, bir isim var çok konuşuluyor, Ali Osman Akat, oraya geleceğim ama gizli patron olarak siz tanımlıyorsunuz, avukatlar özellikle bu tanımlamayı da yapıyorlar. Biz bütün davalarda, bu ve benzer davalarda, mesela Gayrettepe davasında da biz bunu gördük, Kartalkaya'da da gördük, bilirkişi raporları ile ilgili hep bir tartışma yapılıyor. Yani bu bilirkişi raporlarının hani dosyadaki dengeleri nasıl etkilediğini biz hepimiz biliyoruz. Bu davada da oldu mu, bu dava sürecinde de, iddianame sürecinde de, hazırlanma sürecinde de buna dair bir sorun yaşandı mı? Ya da sizin yani, tepkinizi çeken bir tablo var mıydı?
1: Şöyle, yani tam olarak idareye ilişkin sorumlulukları ortaya koyacak şekilde bir idare hukukçusu bilirkişi heyetinin içinde yok. Yine yani biz açıkçası hani her alanın bir uzmanı var ama biz hep bu tarz davalarla ilgileniyoruz ama tam olarak kimler neyden sorumlu, neyi ne kadar yapmış yapmamış tam olarak da ortaya konulmuyor. Bizce hani tatmin edici raporlar olmadığı için bu sefer savcılar iddianameleri buna yönelik düzenliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela burada özellikle SGK müdürlerine ilişkin olarak savcı meslektaşları şifayen şunu söylemiş. Bilirkişi raporunda bir kusur atfedilirse ona göre soruşturma izni talep edeceğim demiş. Şimdi bir tane bilirkişi raporunda şey var, hani İdari denetim gözetim yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için talih sorumlu demiş. Ama hangi müdür yardımcısı, kim, neyden, ne kadar sorumlu buna girmemiş. Mesela buna girmeyince, somutlaştırmayınca da dolayısıyla hani bir savcının iddianame düzenlemesi için elde yeterli veri olmuyor.
0: Böyle bir sorunla davanın gidişatını doğrudan etkiliyor tabii, dengeleri de doğrudan etkiliyor.
1: Evet.
0: Peki bu Ali Akat, Ali Osman Akat ismi. Bir soruşturmada var kendisiyle, yanlış bilmiyorsam, kendisiyle ilgili olarak. Ve dediğim gibi hukukçular, avukatlar kendisini gizli patron, tırnak içinde kullanıyorum bunu, bu şekilde tanımlıyor. Bir kere neden böyle bir tanımlama var? Kendisinin de bu konudaki sizin iddialarınız kendisiyle ilgili olarak bu şirketin asıl sahibinin kendisi olduğu yönünde, o soruşturma süreci, Ali Osman Akat'la ilgili süreç nasıl ilerliyor?
1: Şimdi şöyle, kendisi sadece suçluyu kayırmaktan mevcut dosyada tutuklu sanık olarak yargılanıyordu. İlk iki celsede elde edilen veriler doğrultusunda biz kendisinin hani asıl patron olduğu yönünde kasten ölüme sebebiyet vermekten, suç duyurusunda bulunduk. Bu nedenle hakkında şimdi bir soruşturma var. Şimdi şöyle, zaten ilk olay olduktan sonra biz tabii müştekilerle, komşularla vesaire konuştuğumuzda herkes, yani hani işte cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kurtuluş Orazalı'nın 20 sene boyunca Ali Osman Akat'a ait şirketlerde çalıştığını, hani kendisinin böyle bir yine de oğullarının böyle bir şirket kuracak maddi gücünün ve yeteneğinin olmadığından hani bahsediyorlardı. Ben mevcut dosyadaki yazışmalar mevcut olanlar, tabii telefon ve bilgisayarlarını vermediler ama bazıları yansıdı. Mesela hep bir mesela Aleyna Oransal'la İsmail Oransal arasında yazışmalar var işle ilgili. Hep bir Ali Osman dayıma sordu mu? O dedi, ne dedi? Onu, hani hep bir onay alma, bir üst şekli söz konusu. Yine işte müştekilerden vardiya amiri olan bir kişi de, yani asıl patronun Ali Osman'a kat olduğunu, para sermaye vererek yeğenlerine şirketi kurdurduğunu söylemişti. Yine aynı zamanda geçtiğimiz celse dosyaya gelen banka kayıtlarında İsmail Oransal'ın hesabında belli bir miktar doygunluğa ulaşana kadar para birikiyor. Bu para sonra Ali Osman Akat'a aktarılıyor çeşitli aralıklarla. Hani burada da bizde tabii ki doğal olarak bir şey uyandırıyor. Yine şöyle bir şey var. Ölen müştekilerden birçoğunun yakınları ve mevcut çalışanlar, hani şey diyoruz tabii ki, böyle bir yerde nasıl ürünler üretiliyor, buranın izinleri vesaire meselesi tartışılıyor. Ürünlerin üzerinde Çorlu üretim yeri olarak Çorlu yazdığı, hani ne kadar dili odasında üretilse de Çorlu yazdığı söyleniyor. Çorlu'da Ali Osman Akat'ın benzer işte bu şekilde parfüm, kolonya tarzı imal ettiği fabrikaları var. Bu işi aslında yapan, başlatan, hani bu sektörde uzun yıllardır olan aslında Ali Osman Akat. Yani bu dosyadaki dediğim benzer bu tarz veriler bize ve en çok da Ali Osman Akat'ın hani duruşmadaki tavrı, kendisi zaten hani balina benim ifadesini kendisi kullandı. Hani bu da doğal olarak bizde, yani mesela yine çeşitli şeylere katılmış parfüm fuarlarına mesela, işte Ali Osman Akat'a ait firmaların kart dizilerinde İsmail Oransal'ın Ravi ve Kozmetik sorumlusunun Ali Osman Akat'ın şirketine ait kart dizileri var. Kendisini böyle de tanıtıyor. Yani çok iç içe geçmiş bir durum söz konusu aslında yeğen ve dayıları arasında. İşin içinde çok iç içe geçmiş. Dolayısıyla biz de mevcut duruşmadaki tavır tutumundan, yeğenlerin kaçırmasındaki tavır tutumundan dolayı burada asıl büyük patronun Ali Osman Akat olduğunu düşünüyoruz ve buna ilişkin belirlerde, dosyalarda mevcut. Biz de bunun üzerinden kendisi hakkında da olası katil ölümüne sebebiyet vermekten kamu davası açılması gerektiğini düşünüyoruz.
0: Belediye yetkilileriyle ilgili de farklı iddialar vardı. O bölgede yaşayanlar, işçilerin, hayatını kaybeden işçilerin aileleri ya da yaralı kurtulan işçilerin ifadeleri vardı. Hani gelip ellerinde bir poşet geliyorlardı ve hiçbir denetim yapmıyorlardı. Ellerinde poşetlerle ayrılıyorlardı binadan gibi iddialar da vardı. Belediye personelinin işte yapı kontrol müdürleri, zabıtalar, zabıta müdürleri, imar şehircilik müdürleri, bu isimlerle ilgili de bir soruşturma vardı. Orada ne noktadayız?
1: Şimdi dediğim gibi orada bir iddianame düzenlendi. Bilinçli taksirli ölüme sebebiyet vermekten dolayı 7 kişi hakkında düzenlendi. Ömer Hocabay bir takipçi karar verir ama biz ona da itiraz edeceğiz. Çünkü şöyle, biz hani müştekile de sorduk, yani hani denetlenir miydi, zabıta gelir miydi, belediye gelir miydi? Biz bunları hep sorduk. Evet, zabıta hep gelirdi dediler. Yani hani hiç gelmezdi, etmezdi ya da gösterilmezdi değil. Gelirlerdi, otururlardı, hep geliyorlardı. İşte hediyelerini, kutularını, kolilerini alıp giderlerdi. İhtiyaçları oldukça gelirlerdi gibi. Hani şey dedik, hani hangi zabıta geliyordu? Ya zaten bir lobası küçük ve hepsi de geliyordu şeklinde. Tabii, hep tabii. Üçtekilerin beyanları hep bu yöndeydi.
0: Enteresan. Peki aileler, son bir soru size, biliyorum muhtemelen ulaşmak üzeresiniz. Şimdi dava Kandıra Ceza İnfaz Kampüsü'nde görülüyor. Aileler ilk günden beri bu davanın burada görülmesine hem mesafe olarak hem de medyanın takibi açısından da zor olması nedeniyle tepkililerdi. Davanın, siz ailelerle sürekli berabersiniz, görüşüyorsunuz. Davanın gidişatını aileler nasıl değerlendiriyorlar, ya da beklentileri ne? Bir de hani onların fikirlerini, onların görüşlerini aktararak bitirelim istiyorum.
1: Ya şimdi şöyle, tabii ki zaten yani bir cezaevi kampüsüne giderken karşımızda yani biz müzakere de yukarı başkanları da devreye giriyor, çözmeye çalışıyoruz ama yani mahkeme başkanı mahkemeye yönetir ama cezaevi kampüsünde komutan, cezaevi savcısı, bir onları aşmak gerekiyor. Şimdi mahkeme başkanı basın ekipmanıyla, telefonuyla girebilir derken cezaevi komutanı ben almam, bana böyle bir talimat gelmedi diyor. Mesela bu bile hem ailelerin de tüm telefonları vesaire her şeyleri alınıyor saatler boyunca. Hani yalıtsal bir konumda bulunuyorlar. Tabii. O psikoloji bile çok, üstlerinin aranması, sürekli böyle jandarmaların duruşma salonunun içerisinde ay senin elinde telefon mu var, öyle mi baktın, böyle mi yaptın diye sürekli bir denetlemesi altındalar. Yine dediğimiz gibi yani çok uzak, yani birçoğu tam olarak yakınlarıyla beraber gelip takip edemiyor. Ulaşım bile onlar için bir araç ayarlanıp gelmesi bile çok ciddi mesele. Orada yemek, suyun ayarlanması bile çok ciddi mesele. Belki hani yakınlarıyla, komşularıyla daha ciddi şekilde davayı takip edebilecekken bundan mahrum kalıyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Hani bu dosyanın başında ilk duruşmada tahliye olmuştu. Geçen celsede tahliyeler oldu. Hani katliamın yılı dolmadan dosyadaki tutuklu sayısı dramatik şekilde azaldı ve artık şey algısı oluşmaya başladı. Hani bunlar da bir şekilde tahliye olacak ve çünkü şey de değil hani
0: ya özür dilerim, 15'ti değil mi ilk tutuklanan sayısı, neredeyse 15'ti, yanlış mı biliyorum, düzeltin lütfen. Şimdi 5'e
1: yani şöyle gözaltılarla 15'ti, sonra 11 vesaire derken böyle 5'e kadar düştük. Yani biraz şöyle bir durum var. Ali Osman Akat eğer olası kasten ölüme sebebiyet vermekten hakkında bir kamu davası açılmazsa, zaten suçluyu kayırmanın suçunun hani ceza sınırı düşünülse, o da tahliye olması olağan bir hale geldi. Özellikle Ali Osman Akat'la ilgili de şöyle bir şey var. Zaten hani yeğenlerini kaçırdığında ve sonra sürekli bir hani ilişkilerinden ne kadar güçlü olduğundan bahsediyordu. Öyle birisinin dışarı çıkması halinde dosyanın daha da akamete uğrayacağını, ailelerin çok ciddi bu yönde bir aslında endişeleri var.
0: Anladım. Peki bugünkü duruşmadan bir beklentiniz var mı, ya da ne bekliyoruz? Mesela biz hani yarın ne konuşacağız büyük ihtimalle bu duruşmayla ilgili?
1: Yani şöyle, geçen celse Ali Osman Akat'ın şoförü firarken kendi kendine dediğim gibi duruşmaya geldi ama savunma yapmamıştı. Hani bu celse onun savunma yapmasını bekliyoruz. Ne diyeceği, ne anlatacağı Ali Osman Akat'ın tutukluluk devamıyla ilgili önemli olacak. Biraz hani şahsi görüşüm açıkçası, hani kendisi tahliye olmadığı için aslında kendisiyle ilgili belki kendisini aklayacak bir şeyi de getirmiş olabilir. Yani Ali Osman Akat'ın tahliye olup olmaması meselesi bizim için şu an çok ciddi bir gündem. Bunu konuşuyor olabiliriz. Onun dışında hani dosyada gelip giden şirketlerle ilgili hani irsaliye kayıtları vesaire, birçok evraklar vesaire var ama daha hani çoğunda bir eksiklikler var. Onlarla ilgili aslında şöyle önemli bir mesele de var. Onu da söylemekte fayda var. Aslında bu dediğimiz bütün ağı ortaya çıkartacak en önemli veriler telefonlar ve bilgisayarlar. İsmail Oransal, Ali Osman Akat, Ali Altay Oransal, bunlar telefon şifrelerini vermediler, bilgisayar şifrelerini vermediler. Geçen celse mahkeme başkanı şunu sordu. Hani telefon şifrelerini ne hatırlamadıklarını söylüyorlar. Mahkeme başkanı da önümüzdeki celse bilir kişi buraya getirsek yüz tanıma sistemiyle telefonumuzun açılmasına rızanız var mı demişti. Orada hani o sorunun beklenmedik bir soru olmasına bile yani bir afallayarak tabii falan dediler. Ama bu celse Ali Osman Akat vermeyeceğini net bir dille söyledi bu arada. Yüz tanıma sistemi kullanmadığını, şifresini sürekli değiştirdiğini ve hatırlamadığını söyledi. Ama Ali Altay ve İsmail Oransal kardeşler vereceklerini söylemişlerdi. İkisinin avukatları da duruşmaya Segbis yoluyla katılmak istediklerini beyan etmişler. Yani Segbis yoluyla katılmak fiilen duruşmaya gelmek istemedikleri anlamına geliyor. Bu da aslında yüz tanıma sistemiyle telefonlarını açmak istemedikleri anlamına geliyor. Bilgisayar şifrelerini de vereceklerini söylemişlerdi. Ona ilişkin de özel yazışmaları ve özel fotoğrafları bulunması nedeniyle vermeyeceklerini de avukatları dilekçelerinde beyan etmiş. Yani aslında bu da bize biraz şunu da söylüyor. Demek ki bir şeyler var orada. Çünkü delil, tutukluluğun en önemli devam nedenlerinden birisi delillerin toplanmamış olmasıdır. Tabii ki bir insan kendini aklamak ve tahliye olmak istiyorsa bütün delillerin toplanmasında kendisinin de yardımcı olması gerekir. Burada da bir kaçınma hali söz konusuysa demek ki orada hani onlar açısından aleyhe deliller mevcut anlamına geliyor.
0: Anladım. Peki, çok çok teşekkür ediyorum avukat Nimet Acar'dı konuğumuz. Kolaylıklar diliyorum. Ailelere de selamlarımızı, başsağlığı dileklerimizi iletiniz lütfen.
1: Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Size de iyi günler diliyorum.
0: Size de iyi günler. Kocaeli'de Dilovası'nda 8 Kasım 2025'te bir kozmetik fabrikasında yangın, hatırlıyorsunuz o fotoğrafları. Maalesef 3'ü çocuk, 7 işçi hayatını kaybetmişti. O cinayetinle ilgili açılan davanın 3. duruşması bugün saat 10 itibariyle, yaklaşık 1,5 saat sonra başlayacak. Biz de davada gelinen süreci, ailelerin beklentilerini, soruşturma süreciyle ilgili olarak ortaya çıkan tuhaflıkları, ki işte cep telefonu meselesini az önce işçilerin hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin avukatlığını üstlenen Nimet Acar o aktardı bize. Tabii ortaya çıkan fotoğrafta şu: toplamda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Sonraki süreçte 11'e düştü, 11 kişi tutuklandı. Dediği gibi, Nimet Acar'ın söylediği gibi, 8 Kasım 2025'te bu cinayet yaşanmıştı. Daha yılı dolmadan tutuklu sayısı da 5'e düşmüş durumda. Daha ortada Çalışma Bakanlığı yetkiliyle ilgili bir süreç ilerlemiyor. Buna dair bir başlık da yok. Çalışma Bakanlığı buna dair bir izin verecek mi, vermeyecek mi? Bu bir iddianameye dönüşecek mi, dönüşmeyecek mi? Bunların hepsini de takip edeceğiz. Dilovası cinayeti, Dilovası katliamı da takip listemizdeki cinayetlerden bir tanesi. Maalesef tekrar orada hayatını kaybeden 3'ü çocuk, çocuk yaşta olan 7 işçiye rahmet diliyoruz. Ailelerine bir kez daha sabırlar diliyoruz. Takip edeceğiz bu duruşmayla ilgili, bugünkü duruşmayla ilgili gelişmeleri de, yaşananları da elbette yarın programda detaylı şekilde sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz bir ara verelim. Hatırlatayım, tekrar bir müzik arası vereceğim. Pink Floyd'dan şarkılar, parçalar paylaşıyorum bugün sizlerle. Neden? Çünkü Roger Waters gitaristi, efsane gitaristi Pink Floyd'un, hepimizin yakından tanıdığını düşünüyorum, bir açıklama yaptı. Dün okudum bu açıklamasını da. Filistin'e verdiği destek nedeniyle, Gazze'deki katliama tepki gösterdiği nedeniyle bazı otellere alınmadığı, bazı konserlerinin iptal edildiği açıklamasını yaptı Roger Waters. Madem öyle dedik, madem böyle bir yaptırım uygulanıyor kendisine, biz de buradan gücümüz yettiğince destek verelim. Roger Waters'a, Pink Floyd'a da selam olsun.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Üçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. Bir bilgi, bir son dakika bilgisi var. Sevgili İrem de detaylara ulaşmaya çalışıyor. Eğer ulaştığımız takdirde daha ayrıntılı şekilde veririz. Gülistan Doku soruşturması kapsamında gerçekleştirilen bir yeni o soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yeni bir gözaltı dalgası, ortaya çıkan gözaltı dalgası. Şimdi İrem bana o bilgileri de benimle paylaşıyor. Şöyle bakıyorum. 5 ilde, toplamda 5 ilde gerçekleştirilen bir operasyon. Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi polis. Aralarında dikkat, eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, ki biliyorsunuz delilleri saklamakla suçlanıyordu, Gülistan Doku'nun kaybı. Gerçi biz artık cinayetti diyebiliyoruz değil mi? Son ortaya çıkan gerçekler ya da doğrular artık saklanamıyor çünkü. Doğrular itibariyle Tuncay Sonel'in, eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşinin de dahil olduğu, aralarında bulunduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini öğreniyoruz. İsimler de dikkat çekici. Daha doğrusu meslekleri çok dikkat çekici. Mesela bu 15 kişi arasında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli de bulunuyor. Söylediğim gibi 2 güvenlik korucusu ve 1 iş insanı da yine Gülistan Doku soruşturması kapsamında. Biliyorsunuz Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu soruşturma yürütülüyor ama bu gözaltıların Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda gerçekleştiğini de hatırlatalım. Bu detayı, bu ayrıntıyı da verelim ve kısaca tekrar edeyim. Gülistan Doku'nun kaybı nedeniyle bir soruşturma yürütülüyor biliyorsunuz. Çok sayıda kişi şu an itibariyle gözaltında ve son operasyon, son gözaltı dalgasında da Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi. Aralarında eski Tunceli valisinin eşinin de bulunduğu, doktorların, hemşirelerin, bilgi işlem görevlilerinin, veri giriş personellerinin, güvenlik korucularının da bulunduğu 15 kişi toplamda gözaltına alındı. Ama hala soruyoruz, Gülistan Doku'nu nerede? Onu da aile, elbette bizler en çok da elbette takip ediyoruz ve bu soruyu da sormaya devam edeceğiz diyelim ve şöyle şu haberi sizlerle paylaşmak istiyordum. Aslında ilk bölümde konuşacaktım ama yine bir zaman ayarlama sorunum oldu. Bakın, sıcak havalar, Temmuz ayı ortasındayız, neredeyse sonuna da geliyoruz. Ne deniyor bize sürekli olarak? Su tüketin. Şimdi emeğe saygı, Bir Gün gazetesinden Sibel Bahçetepe, tam da bu sıcaklar, bununla nasıl biz mücadele edeceğiz? Uzmanlar ne söylüyor? Buna dair bir haber hazırlamış. O haberde iki ayrıntı benim dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi, uzmanların bu ortadaki bugün yaşadığımız sıcak hava dalgalarını ya da bu ortamı, bu durumu sessiz afet olarak kabul edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bir parantez açayım. Karda, kışta, kıyamette gözleri kulakları öğrencilerin nerede oluyor? O şehirlerin, yaşadıkları şehirlerin valiliklerinde oluyor. Ama bu ülkemizde maalesef, neden maalesef diyorum, gerçekten de çok ciddi bir sorun bu. Mesela sıcak nedeniyle, aşırı anormal sıcaklar nedeniyle karda, mesela kar tatillerine alışkınız ama sıcak tatilleri gündeme gelmiyor. Bir kere acilen bunun devreye girmesi gerekiyor. Zaten değil mi, hükümetin de en çok şikayet ettiği konu ne? Konulardan bir tanesi ne? Çok var da konulardan bir tanesi ne? Nüfusun yaşlanıyor olması. Nüfus yaşlanırken sadece soğuklar değil, sıcakların da bir tür afet potansiyeli taşıdığını görerek bu konuda bir kere adım atılması gerekiyor. Neyse, döneyim Bir Gün gazetesinin haberinde. Bir İstanbul'da yaşayan dinleyicilerimiz açısından tabii bir uyarı ama eminim diğer kentler açısından da benzer bilimsel çalışmalar yapılırsa ortaya çıkabilir. Kentsel ısı adalarından bahsediliyor. Şimdi küresel iklim değişikliği, sadece küresel ısınma değil, küresel iklim değişikliğiyle birlikte ya da bu kavramın hayatımıza girmesiyle birlikte yeni terimlerle de, bilimsel terimlerle de karşı karşıya kalıyoruz. Bunları öğrenmek mecburiyetinde kalıyoruz. İşte bu kentsel ısı adalarının da etkileri olduğunu, sağlık disiplinlerini ilgilendiren ciddi halk sağlığı sorunu yarattığı yönünde bazı iddialar var. Nedir o? Şöyle söyleyeyim. Makine mühendisi Mehmet Remzi Çelik'in bu konuda yaptığı açıklamalar var. Haberde de buna yer veriliyor. Deniyor ki kontrolsüz betonlaşma kentlerde sıcaklığı katlayarak arttırıyor. Bu evet, ama sadece bu mu? Hayır. Ağaç kaybı, yeşil alanların azalması, marinalar, alışveriş merkezleri gibi devasa projeler, değil mi? Yoğun trafik, asfalt yüzeylerin kentleri daha sıcak hale getirmesi, bütün bunlarla birlikte bazı bölgelerde, bazı noktalarda kentsel ısı adalarının ortaya çıktığını, öyle mikro klima olarak da belki tanımlanabilir. Mesela İstanbul için şurayı söylüyor benim insanları, birkaç nokta vermişler. Bilmiyorum yakın mısınız bu noktalara, ama mesela nokta gerçekten Kuşdili Otoparkı, Söğütlü Çeşme, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, İskele hattı, Taksim Meydanı gibi bu noktaların belirgin kentsel ısı adaları haline geldiğini söyleyebiliriz. Şöyle bakın mesela Kadıköy, Beşiktaş iskelelerine. Ben hani hepimiz de bu bölgelerde yaşıyoruz, geliyoruz, geçiyoruz. Ben daha dün İstanbul Barosu'nun bir toplantısı için Taksim'deydim. Gerçekten de böyle hiç ağacın olmaması, her yerin böyle bir şekilde o ağaçlardan temizlenerek, değil mi, devasa beton yığını haline dönüştürülmüş olması, ki Taksim Meydanı'nın hali ortada. Yani Beşiktaş Meydanı içinde ya da Kadıköy'deki meydan açısından da farklı bir durum ortada değil. Farklı bir tablo yok. Bu kentsel ısı adaları hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Hepimiz bir şekilde milyonlar gelip geçiyor bu noktalardan. Dediğim gibi diğer kentler açısından da eminim vardır, ölçümler yapılsa ortaya çıkar, kentsel ısı adalarına da pek çok şeye dikkat etmemiz gerektiği gibi bu sıcak havalarda kentsel ısı adalarından bir parçacık uzak durmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani çünkü şöyle, az önce bahsettim, yaşlanan nüfustan bahsettim. Bakın diyor ki bilim insanları, yaşlılarda ölüm riskini %20, kadınlarda %16 oranında arttırıyor bu sıcak havalar. İşte bu yüzden ben az önce bunu söyledim. Hani karda kışta tamam, tatiller yapılıyor. Özellikle öğrenciler vali amcalarına sosyal medya hesapları üzerinden sesleniyorlar. Tamam, ama sadece çocuklar değil, işte yaşlılar açısından da benzer bir durum geçerli. Belki bu sıcak havalarda tatili gündemine alır valilikler. Buradan bir hatırlatmış olalım. Şu da var, doçent doktor Haluk Çalışır'ın bir uyarısı da var. Daha doğrusu bir hatırlatması ya da bir serzenişi, öyle de tanımlayabiliriz. Hani bize çok su için, çok su için diyorlar diyor. Tamam, evet, elbette bu sıcak havalarda sıvı tüketmek önemli, ama şöyle de bir saptaması var. Haklı mı? Doğrusu haksız diyemedim ben okuduğum zaman. Damacana suyun 200 lira olduğu bir düzende insanlara sadece bol su tüketin demek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Derin yoksulluk koşullarında bireysel öneriler ya da bireysel önlemler yetersiz kalıyor diye uyarıyor doçent doktor Haluk Çalışır ve kamusal ve kurumsal koruma mekanizmaları hayata geçirilmelidir. Kimler için? Tarım işçileri, inşaat işçileri, emekçileri, motokuryeler, sokakta çalışan çocuklar, bunların hepsi bizim gerçekliğimiz. Bu sıcak hava dalgalarından çok fazla etkileniyorlar. Hani yine diğer iş yerlerinde çalışanlar bir şekilde hani en azından güneşe direkt maruz kalmıyorlar, ama işte bu tarım işçileri, inşaat emekçileri, değil mi, bir şekilde doğrudan muhatap oluyorlar sıcak havayla, güneşe temas ediyorlar. En azından onlar için çalışma saatlerinin düzenlenmesi, inşaatlarda, tarım sektöründe, kuryeler açısından belki olabilir. Çocukları konuşmamamız bile gerekiyor. Sokakta çalışan çocuk kavramını hani konuşmamamız gerekiyor, ama maalesef böyle bir gerçekliğimiz de var. En azından bu ve diğer risk altındaki gruplar içinde bir önlem alınabilir ya da alınmalı diye de uyarıyor bilim insanları. Bunu da söyleyelim, bunu da hatırlatmış olalım. O benim dikkatimi çektiği için söyledim. Isı adaları şehirlerde, büyük kentlerde kentsel ısı adaları riskiyle de karşı karşıyayız. Bu da enteresan bir kavram olarak hafızamızdaki yerini alıyor. Şöyle bir dünyaya dönelim. Dünyada neler olup bitiyor? Biraz da programın sonuna da yaklaştığımız bu dakikalarda biraz da ona bakalım. Amerika İran gerilimi, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı. Amerika Birleşik Devletleri bugün itibariyle de 10. günü, tekrar hatırlatacağım onu, Trump NATO zirvesi sırasında Ankara'da bulunurken İran'a saldırı emrini, bir kez daha saldırı emrini vermişti. O saldırılar 10. günde de devam ediyor. Doğrudan yine CENTCOM'un yaptığı açıklamadan size aktarıyorum. Bu yeni saldırının da doğrudan Başkan, Birleşik Devletler Başkanı Trump'ın talimatıyla başlatıldığını açıkladı. İran'ın pek çok kentinde yine Çabahar, Kunarek gibi kentlerde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde de örneğin patlamaların duyulduğuna yönelik İran'ın yarı resmi ajansı Fars Haber Ajansı'nın verdiği bilgilerden öğreniyoruz biz. Sadece bu noktalarda değil, yine adalar, biliyorsunuz Trump'ın alacağız dediği adalar vardı, daha alamadı. Bender Abbas, Keşim gibi adalarda da yine patlama seslerinin duyulduğunu öğreniyoruz. İran yanıt veriyor mu? Evet, İran'da 28 Şubat'ta biliyorsunuz ilk saldırılar başlamıştı. İsrail ve Birleşik Devletler'in saldırıları İran'a yönelik olarak. O günden beri çok da hesapta olmayan, Trump bunu doğrudan açıkladığı için böyle söyleyebiliriz, bu bir yorum değil. Hani İran'da Amerikan üslerini, bölgedeki Amerikan üslerini hedef almıştı. Trump ne demişti? Yani bunu hesaplayamadık. Hem Hürmüz kartını bu kadar sert şekilde kullanacağını hesaplayamadık İran'ın, hem de bölgedeki Amerikan üslerini, işte ülkelerdeki pek çok ülkede Amerikan üssü bulunuyor Körfez'de, o üsleri de hedef alacağını hesaplayamamıştık demişti. Devam ediyor İran, yine Amerika'nın 10 gündür devam eden saldırıları sonrasında mesela Kuveyt'teki kamp Afijan üssüne bir saldırı gerçekleştirdi. İran yine Bahreyn'de radar ve Patriot sistemlerinin hedef alındığını açıkladı. Resmi televizyonu İran'ın, Press TV'nin yaptığı açıklamalar itibariyle Press TV'de İran devrim muhafızlarını kaynak olarak gösteriyor. Yine Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin de hedef alındığını belirtiyor devrim muhafızları. Şöyle bir bakıyorum buradan başka aktarabileceğim. Bunlar bir ilginç iddia, bir ilginç açıklama var. Şöyle söyleyeyim. Amerikan basınında bu çokça konuşuluyor, çokça tartışılıyor. Yani Amerika'nın İran'ın misillemeleriyle birlikte, biliyorsunuz işte yaralı askerler var. Hatta son geçtiğimiz günlerde, hafta sonu gerçekleşen İran misillemelerinde de iki Amerikalı askerin hayatını kaybettiğini sizlerle paylaşmıştık. Yüzün üzerinde Amerikan askerinin yaralandığını ama bu bilgileri Amerikan basınından aktarıyorum size. Bu bilgilerin bir şekilde kamuoyundan gizlendiği yönünde de bazı bilgiler, bazı tartışmalar var. Onları size aktarmış olayım. Hani her şey Amerika'nın açıkladığı gibi mi o fotoğraf? Gerçekten orada soru işaretleri var. Sadece bizim değil, bizzat Amerikan basınında yer alan haberler itibariyle. Tabii bizim gözümüz, kulağımız Hürmüz'de. Neden? Sadece o ülkeleri, yani çatışmanın tarafı olan ülkeleri etkilemiyor Hürmüz'de yaşanan o gerilim. Hepimizin cebini de ilgilendiren işte petrol fiyatlarının artması, arkasından akaryakıt fiyatlarının artması hepimizi bir şekilde, ben buna kelebek etkisi diyorum, hepimizin hayatını etkiliyor. Ama mesela biz bütün bunları tartışırken Yemen'deki İran destekli Husilerden bir açıklama geldi. Mesela Suudi, hangi ülkeye yönelik olarak o açıklama? Suudi Arabistan. Ne deniyor açıklamada ki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri tarafından bu konuda bir açıklama yapıldı. Suudi Arabistan'a yönelik olarak bir deniz ablukası ilan ettiklerini duyurdu. Yahya Seri, Husilerin askeri sözcüsü, diyor ki bu hamle göze göz, dişe diş prensibine dayanıyor. Suudi Arabistan'ın Husi kontrolündeki bölgelere uyguladığı ablukaya ya da saldırılara doğrudan yanıt anlamına geliyor bu. Bizim aldığımız bu karar şeklinde bir açıklaması, bir ifadesi var. Husilerin yaptığı açıklama. Tabii Yemen halkına, tüm senaryolar ve gelişmeler için tam hazırlık durumunda olmalarını gerektiği yönünde de bir çağrısı oldu. Cephelere destek vermeleri yönünde de genel bir seferberlik çağrısı olduğunu da Husilerin hatırlatmakta fayda var diyelim. Şöyle devam edeyim. Hamas Gazze'yi konuşuyoruz, Gazze ile ilgili gelişmeleri hani medya çok fazla gündemini almıyor maalesef bütün bu toz duman arasında, ama burada bir dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Biliyorsunuz İsrail neredeyse Hamas'ın tüm liderlerini hedef ilk günden itibaren hedef alıyordu. Hayatını kaybetti pek çok Hamas lideri. Dikkat çekici bir karar, dikkat çekici bir adım geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında ateşkes ve esir takası görüşmelerini yürüten baş müzakereci olarak tanımlanan, ki o müzakerelerin sonrasında ortaya çıkan ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu, o ateşkesten sonra bile 1140'tı değil mi? Dün konuşmuştuk bunu. 1140 Gazze'linin hayatını kaybettiğini, İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini de aktarmıştık. İşte o görüşmelerde baş müzakereci olan Halil El Hayye'nin siyasi büro başkanı olarak seçildiği bilgisini öğreniyoruz, ki Yahya Sinwar bu görevdeydi daha önce. Yine bir İsrail saldırısında Ekim 2024'te öldürülmesinden sonra o koltuk boş kalmıştı. O görevde, bu göreve bir isim seçilmemişti. Şimdi işte yine Hamas'ın yaptığı açıklamayla öğreniyoruz ki yine Hamas'ın önde gelen isimlerinden de El Hayye, o müzakereleri yürüten isimlerinden bir tanesiydi. Bu göreve getirildiğini de öğreniyoruz. Bunu da aktarmış olalım. Şöyle bir bakıyorum, Orta Doğu'ya dair aktarabileceğim başlık yok. Bir haber benim dikkatimi çekti. Yani hadi onunla yavaş yavaş toparlayayım programı da. Hani bütün bu tozlu duman arasında gündemi takip etmeye çalışıyoruz. İşte akan kan bölgede, özellikle Orta Doğu'da akan kan bir türlü durmuyor. Bizim yaşadığımız ekonomik kriz, kendi dünyamıza o kadar kapandık ki bazen böyle hani hep şu tartışılıyor, uzaylılar gelecek mi, uzaylılar gelse de şu tartışmalar bir sona erse, ki bilmiyorum, Amerika Birleşik Devletleri bu konuya dair bazı gizli kayıtlarında açıklayacağız vesaire demişti. Trump bu konuda çok netti o açıklamalarda. Hani kamuoyunun beklediği kadar net şekilde gelmedi, ama ilginç bir keşiften bahsedeceğim. Güneş sisteminin dışında bilim insanları bir yıldızın hani gitsek mi buralardan, çoğumuzun aklından geçiyordur herhalde değil mi? En azından benim aklımdan bazen geçmiyor değil, ama bu kadar uzağa gidilir mi? Bir soru işareti. Yeni bir yıldızın keşfedildiğini ve aslına bakılırsa yaşanabilir bir atmosfer tespit edildiğini de açıklamışlar. Çok detayı var. Yaklaşık tabii ulaşmak zor. Bugün yola çıksak, ışık hızıyla yola çıksak 49 yılda ulaşabileceğimiz dünya benzeri bir atmosfer. Bir gezegende dünya benzeri bir atmosfere sahip olan bir gezegenden bahsediyor. Hatta bilim insanları yüzeyinde su da olabilir, ki en önemli biliyorsunuz yaşam kaynağı su. Daha önce gaz gezegenlerde atmosfer gözlenmese de mesela bu araştırma sıvı suyun var olabilmesi için yıldıza en uygun mesafe ya da yaşanılabilir bölgede bulunan bir gezegende gözlendiği bilgisi de yine paylaşılıyor. Gezegenin LHC 1140b olarak tanımlandığını da söyleyelim. Yaşanabilir bir gezegeni nihayet muhtemeldir ki bilim insanları bulmuş durumdalar. Bakalım ben en azından söylediğim gibi bazen böyle bütün bu yaşananlar, bütün bu kavga kıyamet içerisinde hani gitsek mi diye düşündüğüm oluyor, ama bu kadar uzağa da doğrusu. Bakın Oxford Üniversitesi'nden astrofizik profesörü Jane Birkby enteresan bir açıklama yapmış. Kırmızı cüce yıldızların yaşanabilir bölgelerindeki kayalık bu gezegenleri incelemek için en iyi şansları olduğunu söylemiş bu keşfin. Bugüne kadar bilim dünyasının elde ettiği en iyi şanstır diye eklemiş. Aktif olduklarını söylüyor bu gezegenlerin. Ev sahipliği yaptıkları gezegenlerin atmosferlerini yok ederek kayalık gezegenleri, ki bulunan gezegende böyle tanımlanıyor, kayalık bir gezegen olarak tanımlanıyor, ince atmosferli ve yine dediğim gibi yaşanabilir bir atmosfere de sahip olabilecekleri yönünde de bir bilgiyi paylaşmış. Nihayet insanoğlu yaşanabilir ya da bilmiyorum, Oxford Üniversitesi astrofizik profesörlerinin aktardığı bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. Nihayet belki yaşam ihtimali olan bir gezegen bulunmuş olabilir. Hani aklınızda gitmek varsa aklınızın bir kenarında olsun diye de hatırlatmak için bu haberi, bu bilgiyi de sizlerle paylaştım diyelim ve programı da bugün itibariyle yavaş yavaş sonuna gelelim. Söylediğim gibi bugün yaklaşık bir saat sonra Dilovası katliamının davası 3. duruşması, o davadaki 3. duruşma görülecek. Ben de yarın o duruşmayla ilgili bütün ayrıntıları sizlerle paylaşacağım. Hadi bitirelim. Ne yaptık? 21 Temmuz 2026 Salı'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşıma Simge Erten'e, editörlerim İrem Başkaya, İktir Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgenle yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Gülistan 9 soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltına alındı. 2026 YKS sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden erişilebiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Gülistan Doku soruşturmasında 15 yeni gözaltı var. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan ve artık hayatta olmadığına kesin gözüyle bakılan Gülistan Doku'nun dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi, 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, bir iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun da bulunduğu toplamda 15 şüpheli gözaltına alındı. CHP'de Özgür Özel'in beklediği karar çıkmadı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Yargıtay'a yaptığı mutlak butlan itirazı adli tatil nedeniyle sonbahara kaldı. Yargıtay'ın CHP'nin mutlak butlan dosyasında kararını adli tatil sonrasında yani Eylül ayında incelemesi bekleniyor. Bu durum başvurudan sonuç alamazsa yeni parti kuracağını bildiren Özel'in kısa sürede de harekete geçeceği anlamına geliyor. Özel'in yeni partinin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na vermesi bekleniyor. Partinin adının Yeni Parti olacağı, kurucular kurulunsa ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı da kulislerde konuşulanlar arasında. Öte yandan Özgür Özel'in bugün son grup toplantısına katılacağı da belirtiliyor. Özgür Özel'in meclis grup toplantısında yeni parti ve yol haritalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor ve bu grup toplantısının Özel'in son grup toplantısı olacağı belirtiliyor. Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin resmi internet adresinden erişilebiliyor. YKS'de iptal edilen soru sayısı da ikiye çıktı. Bu sorular değerlendirmeye alınmadı ve tabii ki YKS'nin şampiyonları da belli oldu. Buna göre temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3 ve yabancı dil testinde 5 birinci var. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi ise tercih süreci başlayacak. 2026 YKS tercih işlemleri 29 Ağustos. Tekrar ediyorum, 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Terörsüz Türkiye hedefinde gözler artık yasal düzenleme için mecliste. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. Saat 16'da gerçekleşecek görüşmenin gündeminde süreçte gelinen son durum olacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları konuşulacak. Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur tutuklandı. Ahbap Derneği'ne verdiği desteklerle bilinen, cuma sabahından bu yana gözaltında bulunan Uğur'un savcılıktaki ifade işlemleri sona erdi. Savcılık Oğuzhan Uğur ve 8 kişi hakkında tutuklama talep etti. İfadesi tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen Oğuzhan Uğur'la birlikte toplamda 9 şüpheli tutuklandı. Bahis şirkesi soruşturmasında ise 15 kulüp yöneticisi adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 13 kulübün adı geçiyor. Bu kulüplerde görevli 19 yönetici hakkında işlem başlatıldı. Başsavcılığın tespitlerine göre şüpheli isimler toplamda 3417 bahis oynadı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi. 17 şüpheliden ikisi savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Ekonomi.
1: Türkiye'de geçen yıl 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirdi. Emeklilik nedeniyle en fazla göç alan il 1103 ile İstanbul olurken, İstanbul'u 921 ille Balıkesir ve 828 ille de Ankara takip etti. Emeklilik nedeniyle 2025'te en az göç alan illerse 3 ile Gümüşhane ve 9'arla da Iğdır ve Siirt oldu. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,64 değer kazanarak 14.070 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 19 kuruş, euro 53 lira 92 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.184 lira, çeyrek altın 10.097, tam altın 40.220, ata altını ise 41.231 lira.
0: Yol durumu.

İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki yoğunluk şu sıralarda %51'e ulaşmış durumda. D100'de Sefaköy, Florya yan yolda sağ şeritli bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğun bir trafik yaşanıyor. Yine D100'de S rampası Beylikdüzü yönünde sağ şeritli bir araç arızası var. Burada da bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin de bir hayli yoğun olduğunu görüyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. TEM otoyolunun 0-15 kilometreleri Akyazı Erenler kavşaklarında otoyol kesimler halinde trafiğe kapalı. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Ve hemen ekleyelim, D100 devlet yolundan otoyolun Akyazı kavşağına girişlere ve otoyoldan çıkışlara da izin verilmiyor. Ankara çevre yolunun Samsun'la Karapürçek kavşakları arası trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor. Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresine yer alan Araklı Tüneli'nin tüplerinde de bugün ve yarın saat 08 ila 17 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak. Bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu kalp damar cerrahı Profesör Doktor Fehmi Katırcıoğlu oldu. Profesör Doktor Katırcıoğlu'nun sağlık kaygısından estetik algısına, sosyal medya etkisinden toplumsal cinsiyet tartışmalarına kadar geniş bir çerçevede değerlendirmelerinin yer aldığı röportajı bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz.

0: 18. yüzyılın sonlarına doğru kapitalizmle birlikte insana verilmiş özel bir eğitimdir. Yani biz kendimizde hastalık aramayı, hastalıklı görmeyi, her şeyi vücuttaki iç dengesizliğe bağlamanın eğitimini almışız. Bu yüzden de kendimizdeki her türlü kontrol edebilecek değişiklikleri de hastalık olarak algılıyoruz ve bunu derinlemesine araştırmak istiyoruz. Ve derinlemesini araştırmak isterken de eskiden ansiklopediler, kitaplar vardı. Şimdi internetin değişik bağlantılarıyla birlikte sağlık alanlarından yöneliyoruz. Sağlık alanlarında hata yapmamak için insanın en basit şikayetini görülebilecek en az ama en şiddetli şikayetlerle birleştiriyor. Ve bu kısır döngü kişi de algıda seçiciliği bir kenara bırakarak hastalık hali daha çok yoğunlaştırıyor. Ve biz hasta oluyoruz ve doktorlardan çıkmıyoruz. Bu aslında hastalık hissi ve tıp hissi birbiriyle kesişen enteresan bir kısır döngü.
1: Biraz daha açabilir misiniz bu işi? Yani bu bir sağlıksız bir durum mu?
0: Evet, sağlıksız bir durum. Hepimiz belli yaşlara ulaşıyoruz. Belli şikayetlerimiz oluyor. Kimimizin bel ağrısı, kimimizin diş ağrısı oluyor. Bunların hepsinde büyük sonuçlar çıkartmak, büyük anlamlar aramak ve bunlar için gerekli işte koruyucu, kollayıcı tedbirlerde bulunmak insanın yaşamla ilgili diğer alanlarını daraltıyor. Sürekli kuşku, sürekli yapam insanı küçültüyor. Bu yüzden insanın kendi bu ruhsal ve vücutsal bütünlüğünü bir tam olarak kabul etmesi lazım. Hastalık anında bile siz kendinizi bütün olarak kabul ederseniz hastalığın sizde verdiği etkileri daha çok azaltıyorsunuz. Peki burada ne yapmak lazım? Tıbbı reddetmek mi? Hayır. Düzenli kontroller var. Belli yaşlarda görülecek şikayetler var. Bunlar için gerekli kan tetkikleri ve ölçümler yapılabilir. Ama bu ölçümlerdeki ufak tefek değişiklikleri büyük sonuçlara çıkacakmış gibi değerlendirmemek lazım. Bir de yaşayan her canlı yaşı ilerledikçe belli hastalıklarla karşılaşacak, tanışacak, alışacak. Bir kısmı atlatacak, bir kısmı da atlatamayacaktır. Maalesef biyolojinin de doğal süreci bu.
1: Evet. Yani o zaman bu internette çok fazla dediklemek sağlıkla ilgili problemleri pek iyi bir şey değil. Yani doktora gidip gerekirse sormak doğru lazım.
0: Doğru. Pratikten elde edilmemiş bilgi, pratikle desteklenmeyen bir bilgi sanal bir bilgidir ve bir sürü kuşkuyu ve olasılıkları bir arada getirir. Bu yüzden deneyimli birisinin danışmanlığında sağlıkla ilgili bilgileri almak lazım. İnternet bilgileri yanıltıcı oluyor. Tabii başka alanlar da alıştırıyor. Hukuk alanı gibi, tıp dışı alanlar gibi. Bunlarda da konunun pratiğini yapmadığınız zaman yanıltıcı bilgilerle doluyorsunuz.
1: Evet. Şimdi sizin yazılarınızı da okuyorum. Mesela son yazınızda bu estetikle ilgili bir değerlendirme yapmışsınız. Evet. Bu estetik doğru bir iş mi, yanlış bir iş mi? Sizin yazınızı okuyunca sanki ya normal bir şeymiş gibi algıladım. Evet. Yanlış mı algılamışım?
0: Biraz. Şimdi şöyle, biz tabii ben estetikçi değilim. Estetik işlemlerin şöylesini böylesini yorumlayamam. Ama bir vatandaşım.
1: Felsefik yanı da
0: evet,
1: var.
0: Evet, evet. Bir vatandaş olarak veya bir hekim olarak da bu işlemlerin ne olduğunu sorgulamam ve bunu bir felsefi temele çekmem lazım. Şimdi güzellik arzusu insanın yüzyıllardır aradığı bir arzu.
1: Evet.
0: Biz ta eski çağ ödüllerine baktığımız zaman şişman, yağlı, özellikle Kivele'ye, Kubaba anıtlarına evet baktığınız zaman güzellik tanımı o zamanlar öyleydi. Ama antik Yunan'dan beri...
1: Yakın zamana kadar öyleydi. Anadolu'da başlık parasını kiloyla tartıp yaparlardı
0: evet,
1: yani.
0: Evet. Yakın zamanda yine kapitalizmin artmasıyla birlikte beden ölçülerimizde bir değişiklik oldu. Diyetlerimizde bir değişiklik oldu. Zayıflamayı ve kendimizden sürekli olarak şikayet etmeyi düşündük. Evet. Çünkü artık bizim bedenimiz, hastalıklarımız gibi yüzümüz de ticari, tıbbi ticari işlerin olabilmesi için bir vitrin haline geldi. Ve biz vitrinimizi ne kadar düzgün tutarsak o kadar sağlıklı ve iyi olacağımızı düşündük. Estetik ameliyatların temelinde aslında insanın ölümsüzlük arayışı ve hastalıklara karşı ve yaşlanmaya karşı direnişi yatar.
1: Estetik ameliyatları ölümsüzlük arayışı.
0: Evet. Burada iki türlü şeyi ayırmamız lazım. Rekonstrüktif cerrahi, yani vücutta yarık, damak var, başka anomaliler var veya bir yanık sıkarı var. Bunlara yapılan işlemleri rekonstrüksiyon diyelim ve bunu bizim şu anda konuştuğumuz plastik cerrahi işlemleri, plastik estetik işlemlerinden ayıralım. Bu gerekli bir iş. Ama biz mesela göz kapağınız düşüyor, görmeniz bozuluyor. Size bir cerrahi uygulaması lazım. Plastik cerrahi uygulaması lazım. Bunlar tıbbi gereklilik. Ama siz gayet güzel görünüyorsunuz, gayet iyisiniz. Ona rağmen kendinizi daha iyi hissetmek için

0: estetik ameliyatı oluyorsunuz. Burada sorun şu, burada sorun özellikle antik Yunan döneminde belirlenen vücudun altın oran kavramına uygun hale getirilmesi.
1: Tabii bunu nedir bu?
0: Altın oran belli ölçülerde 1.6 kuralına uyan bir estetik geometri. Mesela burun Artemis burnu gibi olacak, kulaklar başka türlü olacak, dudaklar hafif öne kalkık olacak. Milo Venüs'ü bunun ilginç örnekler.
1: Niye 6 ya, 1-1-6?
0: 1'e 6 oranı uzunluk ve bu güzelliğin bir şey, Fibonacci kat sayısı bu. Bu tarihte her şey, her gelişim, her çoğalma ve her azalma sanıldığı gibi sayılar birbiriyle artsa azalsa da bir oran takip ediyor. Ve evet, bu oranı izlediğimiz zaman da biz güzellik kat sayısını buluyoruz.
1: Evet.
0: Özellikle heykelde, resimde, fotoğrafta çok kullanılan bir ölçümdür bu, bu oran anlayışı. Estetik cerrahi de öyle. Ancak estetik işlemlerde vücudun çok katmanlı olduğunu ve bunun birbiriyle bağlanmış bir sürü payandadan olduğunu, siz bozuk bir payandayı düzeltirken, aşırı şekilde düzeltirken diğer denklemleri bozduğunuzu ve sonuçta sürekli olarak estetik işlemlere başvurmanız gerektiği bir durum oluşuyor. Bu yüzden güzellik kavramını tensel vitrinden çok ruhsal vitrine uygun tutmak ve bizim aradığımız ölümsüzlük arayışını ruhla teni birleştirmek daha önemli. Yoksa yani, üniforma yüzler, birbirine çok benzeyen yüzler, televizyonlarda görüyoruz bunu, işlem nerelere ne işlemler yapılmış çok rahat belli oluyor, sizin bulunduğunuz kanallarda da görüyoruz bunu. Bu işlemlerle birlikte de bir üniforma yüzü oluyor, herkes aşağı yukarı ayrı, birbirinin aynı insanı.
1: Ben onu
0: insanlar
1: anlamıyorum, ben de diyor, ya herkes de aynı burun, aynı dudak, ya eskiden yumurtalıyorsun, organiğini arıyorsun fakat tiplere bakıyorsun hiç organik değil.
0: Evet.
1: Yani bu nereye gidecek bu? Bu bir aynı zamanda bir sömürü, pazarlama şeyi haline gelmedi mi dünyada?
0: Tabii çok geldi. Şöyle, estetik işlemler insanın kendisinden rahatsız olmasını sağlayan bir kültürle ilgili. Siz vücudunuzdaki yağdan hoşlanmıyorsunuz, diyetisyene evet, gidiyorsunuz. Yüzünüzdeki herhangi bir değişiklikten hoşlanmıyorsunuz. Bu size bu dünyada yaşamanız için, yaşayabilmeniz için gerekli beden dediğimiz vitrinin nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair farkında olarak ya da olmadan, tabii bunu illa bu yayını yapılıyor demiyorum ama toplumsal bilinçaltıyla, Fısıldı gazetesiyle kişilerin birbirine iletişimde bulunarak yaptıkları bir işten, bu toplumsal kabulü ve ölümsüzlüğü artırışa, kişinin de kendini sanal olarak iyi hissetmesine neden olan bir durum. Bizim kültürümüz üst üste konulmuş. Siz de o kuşağın ürünü olduğunuz için, hem de öğretmen olduğunuz için, o kuşağın ürünleri, bütün bilgileri sağlıklı bir şekilde üst üste koyarak ve bu bilgilerin gerekliliğini tartışarak gelişmiş bir kuşak. Özellikle 1980'lerden sonra postmodern kültür dediğimiz kültürde bir çözülme var. Bu çözülme insanların ne yaparsanız yap serbesttir anlayışıyla ilgili olan, işte üstüne giy, yırt veya bir muzun üstüne flaster çek veya yolda giden insanın başına hayatla, yaşamla bağdaşmayan bir şekil ver ve onları görüntüle. Çağdaşı sanatın kabul edilen bir kısmı bu. Ama biz bu düşüncelere göre gelişmedik. Bu bir kültürel entropi. Kültürel entropi toplumun ulaştığı birikimlerin toplumun yararına kullanılacak şekilde, toplumun çözülmesine yardımcı olacak şekillere dönüştürmesidir. Bu nitelikli bireylerden çok kolay ikna edilebilen ve sürü psikolojisine uyan insanlar grubu yetiştirmeye dönüşen bir durumdur. Bu durumun da tehlikeli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, ya bu estetik rüzgarı diyelim, tehlikeli.
0: Tabii estetik rüzgarının içinde tabii bu burada Instagram siteleri var, fotoğraflar var. Siz kendiniz bir fotoğrafınız koyuyorsunuz mesela, bir de foto estetik var. Fotoğrafınızı estetik alanlara göre koyuyorsunuz. Yani
1: beni bu hale getir.
0: Evet. Siz artık kendinizi değil de kendinizin kültüre göre verilmiş yabancıyı seviyorsunuz. Yani aynadaki yabancıyı daha çok kendinizden daha çok evet, seviyorsunuz. Ve bu şekilde de aynadaki yabancıyla mutlu oluyorsunuz. Bu sarılama ve eğretileme metodu bir süre sonra gerçekle hayal arasındaki bağlantının kopmasına ve farklı dünyalarda yaşayan bir insan grubuna, toplum grubuna neden oluyor. Gerçekleri ve hakikati temsil etmek giderek zorlaşıyor. Zaten günümüzde hakikati hakikaten anlatmak oldukça zor bir iş. Bunu da en iyi siz bilirsiniz.
1: Peki üçüncü cinsiyet konusu, yani bununla beraber bu da bir sanki Yani eskiden de olduğu söyleniyor bu işlerin. Ama belki kapaklı mı kalıyordu, gizli mi kalıyordu, nedir bilemiyoruz. Dünyada bakıyoruz, tarihte bildiğimiz çok ünlü insanların da böyle yanlarının olduğu konusunda çeşitli bilgiler okuyoruz. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemiyoruz. Ama sanki son yıllarda bu bir teşvik edilen bir hale mi geldi? Ne oldu? Onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi efendim şöyle, deminki kültürel entropi kavramını veya kültürel çözülme kavramını, insanların kendi taşıdığı değerler kavramını cinsiyet sürecinin içinde düşünelim. Yalnız tabii bunun bir biyopolitik savaş olduğunu, biyokültürel savaş olduğunu varsayarak birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bazı genetik anomaller var. Yani kromozom anomalleri var. Bunlar nüfusun %1'inden daha altıda. Genel görülümleri itibariyle hermafrodit kişiler var. Bunlar antik dünyada da var. Bunlar bu tür değişiklikler veya değişik farklı cinsel yönelimler değişik dönemlerde görülmüştür. Ancak bunun bir kültürel politika olmasını ve bunun kültürel politika olarak toplumlara dayatılmasını, hatta cinsel tabuların olduğu toplumlarda bu tür kültürel savaşın unsuru olana gelen cinsiyetsizleşmenin tartışılması çok enteresan bir çelişki. Cinsel sorunlarını gerçek anlamda çözememiş bir toplumun cinsiyet değişiklikleriyle ilgili, üçüncü cinsle ilgili fikirlerinin yoğunlaşması, gerçekten uzaklaşması, demin anlattığımız estetik cerrahiyle ilgili olarak da hakikatten kopuşu gerektiriyor. Şimdi bu nasıl oldu? Kısaca isterseniz bir öndeydi bunun. Normalde biz hep Amerikan kaynaklarını takip ediyoruz. Amerikan kaynaklarında homoseksüellik uzun süre psikiyatrik olarak da suç olarak görülmüştü. Ancak 1968 yılında 2000 yıllarda ne olacak diye bir kitap yayınlandı Hermata'nın. 68'li yıllarda. Evet. Bu kitapta dünyayı değiştirecek 100 tane önemli parametre var. Termonükleer savaş var, füzeler var, dünyayı nelerin değiştirmesiyle ilgili. Bunlar çok fazla madde tutmuyor. Esas madde tutan şey bireylerin eğitilmesiyle ilgili, cinsiyet değişiklikleriyle ilgili ve toplumların parçalanmasıyla ilgili bir şey. Yani o zaman bu kitabı okuduğumuz zaman biz şuna dönüşüyoruz. Türkiye'de tercümesi var mı bilmiyorum bu kitabın ama çok önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de bütünü, yani dünyada ve Türkiye'de bütünü parçalayacak ne varsa her şey yasal, bütünü ileri mesela ulus devletler. Ulus devletleri yaşatacak ne varsa yasa dışı, ama bunu parçalayacak ne varsa sosyal, toplumsal ve bireysel ayrıntılı yasal hale geliyor. Bu üçüncüsü de bununla ilgili. Üçüncüsü ise en büyük eleştiri bunun biyokültürel savaş aracı olması, istatistiklerin dışında toplumu etkilemesi ve bu toplumu etkilemesinin bir direniş ölçüsü olması ve bir varoluşu, sanal bir gerçekçiliği bir varoluş halinde ulusal kurumları tehdit ederek yürütülmesi. En tartışılacak tavır bu. Üçüncü cinsiyet diye bir cinsiyet olamaz. Böyle bir tercih olamaz. İnsanların cinsel seçimi özgürlüğü diye bir şey olamaz. Çünkü bu kültürel olarak verilen bir şey. İnsanlardaki cinsiyet değişiminin kültürler dışında demin anlattığım
1: biyokültürel bir savaş.
0: Evet, burada biyokültürel pek çok savaş var. Pek çok alanda savaş var. Müzikte var, orada var. Ama biz sorunuz üzerine bu üçüncü cinsiyet biyokültürel savaşın bir şeyi, uzantısı.
1: Evet. Peki nereye gider bu iş? Yani giderek de büyümeye başladı sanki.
0: Şimdi tabii ne kadar büyürse büyüsün gerçeklerin üstüne çıkamaz. Hakikat eninde sonunda olaya hakim olur. Fakat bu gitmesinin en önemli şeyi bireysel örgütlenmeleri, bizi etkileyen özellikle genç kesimde, cinsel kesimi henüz tam oturmamış 18 yaş, 14-18 yaş arasındaki insanları etkileyen bir sistem var. Bu sistemi muhakkak şey yapmak lazım, kontrol etmek lazım. Üniversitelerde bu tür derneklerin oluşmasını kabul etmemek lazım. Bunlar devlet nizamına ve insanın biyolojik nizamına uymayan faaliyetler. Bunları yasaklamak lazım. Bunlarla ilgili tabii elimde net bilgi yok ama bazı fonların geldiğini, araştırmaların yapıldığını, sosyolojik araştırmaların yapıldığını görüyoruz. Bunları dikkatle takip etmek ve sorgulamak gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki esas sorun üçüncü cins sorunu değil. Türkiye'de esas sorun toplumun, gençlerin kendilerini doğal cinsiyetleriyle ifade edip edemediğinin tartışılması sorunu.
1: Orada bir sorun görüyor musunuz?
0: Orada şöyle bir sorun var. Tabular, toplumsal yasaklar gençlerin içsel enerjisini ortaya dökmekte engel oluyor. Bu yüzyılların bir sorunu, günümüzün bir sorunu değil. Ama bu insanın biyolojik sorunu. Ama bahsettiğiniz üçüncü cinsiyet sorunu, ülkemiz için konuşalım. Ülkemiz için açılan savaşların bir tanesi.
2: Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu kalp damar cerrahı Profesör Doktor Fehmi Katırcıoğlu oldu. Profesör Doktor Katırcıoğlu modern toplumda bireyin giderek kendi bedeninden ve kimliğinden uzaklaştığını belirterek aynadaki yabancıyı sevme halinin sosyal medya ve estetik algısının etkisiyle ortaya çıkan bir yabancılaşma biçimine dönüştüğünü ifade etti. Katırcıoğlu bu durumu estetik rüzgarı olarak niteledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Sadece pazardaki, manavdaki, marketteki o rakamların değişmesi değil, geleceğimiz bu anlamda büyük risk altına giriyor. Mesela sağlığımız 15 yaş üzeri her 5 yetişkinden birinin obezite riskiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Hiç sebze ve meyve tüketmediğini belirtenlerin oranı 2022'de %53 iken 2025'e geldiğimizde %62'ye yükselmiş bu oran. İşte diyor ki bunu yorumlayan bilim insanları da bu tablo tam anlamıyla derinleşen yoksulluğun ve sağlıklı gıdaya erişememenin sonucudur.
3: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Bunu biliyor muydunuz? Vücut kütlesindeki %1'lik azalma beyin yaşlanmasını 9 ay geciktiriyor. Yani kilo vermek beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor. Kilo vermenin beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkisinin kilo kaybıyla birlikte karaciğer yağlanmasının azalması ve belirli karaciğer enzimlerinin üretiminin engellenmesiyle ilişkili olduğu düşünülüyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: Baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Gerçek ne kadar saklanmaya çalışılsa da bir gün ortaya çıkar. Yalanlar kısa sürer ama hakikat hep yerini bulur. Bu kadim düşünceyi halk arasında bir benzetmeyle anlatırız. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu atasözünün kökeni bariz gerçeklerin inkar edilemeyeceği yönündeki evrensel bir anlayışa dayanıyor. Gökyüzündeki güneşi balçıkla kapatmak ne kadar mümkünse, ortada duran bir hakikati örtbas etmekte o kadar nafiledir. Kaşgarlı Mahmut'tan bu yana Türk kültüründe bu düşünce çeşitli şekillerde dile getirilmiştir. Sadece Türkçe'de değil, Farsça'da ve Sibirya Yakut Türkçesi gibi başka dillerde de benzer deyimlere rastlanır. Yakut Türklerinde gerçek kaybolmaz, mal saklanmaz anlamında bir söz vardır. Bu da atasözünün evrensel bir ahlaki miras taşıdığını gösterir. Günlük dilde bu söz özellikle birini kandırmaya çalışanlara ya da apaçık bir yanlışı örtmeye çalışanlara karşı söylenir. Gerçeği örten her perde bir gün yırtılır, hakikat yine ışık verir. Bugün güneş balçıkla sıvanmaz atasözünün zamana direnmeyen yalanlara karşı verdiği dersi konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü hal hafızalardaki yerini koruyor. 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılan 21 Temmuz 2016 OHAL'i ve Türkiye'nin OHAL tarihi Radyo Sputnik'in haberinde.
2: Olağanüstü hal ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır. Uluslararası hukuk açısından bakıldığında olağanüstü hal durumunda özgürlükler ve haklar kısıtlanabilir. Örneğin bir hükümet bir kişiyi yargılama olmaksızın alıkoyabilir. Kanunlarla belirlenmiş olan temel özgürlükleri içeren sınırlanamayan haklar kapsamlıdır.
1: Anayasanın 119. maddesine göre Cumhurbaşkanı savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, tabii afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde süresi 6 ayı geçmemek üzere OHAL ilan edebilir.
2: OHAL ilanı kararı verildiği gün resmi gazetede yayınlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Meclis gerekli gördüğü takdirde OHAL'in süresini kısaltabilir, uzatabilir veya OHAL'i kaldırabilir.
1: OHAL'de hayata geçirilebilecek bazı uygulamalarsa şöyle.
2: Kişilerin tüm eşyalarının detaylı olarak aranması ve tehlike oluşturabilecek eşyalara el konulması.
1: Belirli bölgelerde ve saatlerde kişilerin dolaşmasını veya toplanmasını yasaklama.
2: Gazete, dergi veya broşür ürünlerinin basılmasının yasaklanması, dağıtılması ve toplanılması.
1: OHAL bölgesine dışarıdan giren kişilere karşı önlem alınması.
2: Ruhsatı olan tüm silahlara el konulması ve yasaklanması.
1: Sesle yapılabilecek herhangi bir kaydın yayınlanmasını ve paylaşılmasını engelleme.
2: Kesici ve delici eşyalarının taşınmaması ve el konulması.
1: Her türlü bulunan cephanelerin toplatılması ve el konulması.
2: İşçilerin iyi niyet kurallarına uymaması sonrası cezalandırılması.
1: Kapalı veya açık herhangi bir bölgede toplanılması veya görüşülmesini yasaklama.
2: Kişilerin toplantı yapması veya bir alanda toplanması sonucu kalabalığın dağıtılması.
1: Dernek faaliyetlerinin belirlenen süre boyunca durdurulması.
2: Olağanüstü hallerde hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenir. O halde Cumhurbaşkanı olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler resmi gazetede yayınlanır, aynı gün meclis onayına sunulur.
1: Peki olağanüstü halle sıklıkla karıştırılan sıkı yönetim ne anlama gelir? OHAL ve sıkı yönetimin farkları nelerdir? İşte o farklar. Olağanüstü halle sıkı yönetim arasındaki en temel fark, olağanüstü halde yetkinin mülki erkanda, sıkı yönetimde ise askerde olmasıdır. Sıkı yönetimde anayasada vatandaşlara tanınan hak ve özgürlüklerin tümü ya da bir bölümü askıya alınabilir. Vatandaşlar için para, mal, çalışma yükümlülükleri getirilebilir. Bazı suçlar için yargılama özel mahkemelerde yapılır. Olağanüstü halin kamu düzenini sağlamada yeterli olmadığı hallerde ya da savaş veya yakın savaş tehlikesi halinde yine MGK'nın tavsiyesi ve Cumhurbaşkanı Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'nun kararıyla sıkı yönetim ilan edilebilir. Sıkı yönetimde yine en fazla 6 aylık bir dönem için ilan edilir, ancak 4'er ay sürelerle uzatılabilir. Sıkı yönetim Bakanlar Kurulu tarafından ilanıyla birlikte resmi gazetede yayımlanır ve meclis onayına sunulur.
2: Türkiye yakın dönem tarihinde son sıkı yönetim uygulamasını kısmi olarak Kasım 1978'de yaşamaya başladı ve bu uygulama 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle kalıcılaşarak 19 Temmuz 1987'ye kadar devam etti. Terör olaylarının artış gösterdiği dönem 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdin ilçelerinde çatışmaların şiddeti giderek arttı. Bunun üzerine Doğu ve Güneydoğu'daki illerde farklı bir yönetim şekline geçildi. İlk olarak 2 Mart 1984'te Bitlis'te OHAL ilan edildi. Ağırlıklı olarak Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'sunda pek çok ili kapsayacak şekildeki uygulanan bu OHAL ise 46 kez uzatılarak 30 Kasım 2002 yılına kadar sürdü. Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van'da OHAL ilan edildi ve bu iller OHAL Bölge Valiliği kapsamına alındı. Adıyaman, Bitlis ve Muş'sa mücavir il olarak tespit edildi. 1990'da Batman ve Şırnak'ın da il olmasıyla OHAL kapsamına alınan illerin sayısı 13'e çıktı. 1994'ten itibaren OHAL uygulaması bazı kentlerde kaldırıldı ve mücavir il ilan edildi.
1: 30 Temmuz 2002'de Tunceli ve Hakkari'de kaldırılan OHAL kapsamında sadece Diyarbakır ve Şırnak kalmıştı. Bu iki kentte de 30 Kasım'da olağanüstü hal kaldırıldı. OHAL yürürlükte olduğu süre içinde defalarca uzatıldı. Valilik 19 Temmuz 1987'de Diyarbakır, Hakkari, Siirt ve Van illerindeki sıkı yönetiminin kaldırılmasıyla birlikte yürürlüğe girdi. İlk OHAL bölge valisi Başbakan Turgut Özal tarafından atanan Hayri Kozakçıoğlu'ydu. Olağanüstü hal süresince 6 vali görev yaptı. Valiler diğer valilerden daha fazla yetkiye sahip olduğu için kamuoyunda süper vali olarak da tanındı. İlk OHAL bölge valisi 4,5 yıl süreyle en uzun süre görev yapan Hayri Kozakçıoğlu oldu. Daha sonra bu görevi Necati Çetinkaya, Ünal Erkan, Necati Bilican, Aydın Arslan ve Gökhan Aydıner yürüttü.
2: FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016'da OHAL ilan edildi.
0: Milletimizin dirayeti ve kararlılığı karşısında darbe girişimi ertesi gün akşam olmadan tamamen bertaraf edilmiştir. Bugün yani 20 Temmuz Çarşamba günü de önce Milli Güvenlik Kurulumuzu topladık. Ardından da Bakanlar Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Milli Güvenlik Kurulu üyeleri olarak yaptığımız kapsamlı değerlendirme sonunda darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi için ülkemizde anayasamızın 120. maddesi uyarınca olağanüstü hal ilan edilmesini hükümete tavsiye etme kararı aldık. Bakanlar Kurulumuz da bu tavsiye doğrultusunda Türkiye'de 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesini kararlaştırdı.
2: 21 Temmuz 2016'da Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen ve resmi gazetede yayınlanan olağanüstü hal kararı ile ilgili Başbakanlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesi üzerine demokrasi, hukuk özgürlükleri koruma ve güçlendirme amacıyla 3 ay süreli OHAL uygulanmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararına ilişkin söz konusu tezkere aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Görüşmelerin ardından anayasanın 120. maddesiyle olağanüstü hal kanununun 3. maddesinin benli kapsamında ülke genelinde 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 01'den itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan görüşmeler neticesinde OHAL 19 Ekim 2016, 19 Ocak 2017, 19 Nisan 2017, 19 Temmuz 2017, 19 Ekim 2017, 19 Ocak 2018 ve son olarak 19 Nisan 2018'de her biri saat 01'de başlamak üzere 7 kez uzatıldı. Buna göre ülke genelinde 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 01'den itibaren ilan edilen olağanüstü hal 19 Temmuz 2018 gece saat 01 itibariyle sona erdi.
1: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'nin 11 ilinin etkilenmesiyle birlikte söz konusu illerde 3 aylık süreyle OHAL ilan edildi. OHAL 9 Mayıs 2023'te sona erdi.
0: Yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vehameti fevkalade tedbirler almamızı zorunlu hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal ilan etme kararı aldık.
1: Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü hal hafızalardaki yerini koruyor. 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılan 21 Temmuz 2016 OHAL'i ve Türkiye'nin OHAL tarihini sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Tarihte bugün.
4: Radyo Sputnik.
5: Radyo Sputnik.
4: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası Futbolun Ansiklopedisi.
1: Futbol Ansiklopedisi'nde bugünkü konuğumuz linekeeper, yani çizgi kalecileri. Kalecilik sanatında her oyuncu tipi sahaya farklı bir bakış açısı gerektirir. Ancak bazı kaleciler vardır ki onların tüm meziyeti kaleye en yakın yerde, kale çizgisine en yakın noktada ortaya çıkar. İşte bu tarz kalecilere linekeeper ya da Türkçesiyle çizgi kalecisi denir. Bu kaleci tipi alan hakimiyetinden ya da oyun kuruculuk özelliklerinden çok refleksleriyle, pozisyon bilgisiyle ve adeta topa karşı içgüdüsel bir bağla öne çıkar. Çizgi kalecisi ceza sahasında fazla dolaşmaz. Hatta çoğu zaman çizgiden çok uzaklaşmadan görev yapar. Onun uzmanlık alanı kaleye gelen doğrudan şutları durdurmaktır. Yerden gelen, yukarıdan süzülen, yön değiştiren ya da kalabalık arasından çıkan her türlü şutta çizgi kalecisi adeta bir örümcek refleksiyle kaleyi savunur. Özellikle yakın mesafeden gelen toplarda inanılmaz kurtarışlar yapan bu kaleci tipi maçın kaderini tek hamleyle değiştirebilir. Bu kalecilerin öne çıkan en büyük özelliği refleksleridir. Kısa sürede tepki verebilmesi, topa doğru uzanma kabiliyeti, yerden ya da havadan topun yönünü anında okuyabilmesi onu değerli kılar. Onun amacı kaleyi mümkün olan en iyi şekilde kapatmaktır. Genellikle çizgide kalır çünkü o bölge onun doğal konfor alanıdır. Oyunun gelişimini uzaktan izler ama top kaleye yöneldiği anda tüm vücudu alarm moduna geçer. Çizgi kalecisi genellikle kısa pas oyununa dahil edilmez. Ayağı çok iyi olmayabilir. Ceza sahası dışına fazla çıkmaz, rakibin savunma arkası koşullarına müdahale etmez. Bu nedenle modern futbolda zaman zaman eski usul kaleci olarak görülse de özellikle blok savunma yapan, topu rakibe bırakıp kendi yarı alanında bekleyen takımlarda bu kaleci tipi hala çok değerlidir. Çünkü böyle bir oyun anlayışında rakibin sürekli kaleye şut çekme ihtimali vardır. İşte çizgi kalecisi bu tehditlere karşı kalenin son ve en güvenilir kalesidir. Çizgi kalecisi tipi genellikle 4-4-1-1 ve 5-4-1 gibi düşük blok savunma sistemlerinde başarılı olur. Çünkü bu dizilişlerde savunma çizgisi kaleye yakın kurulur ve kaleci ile defansın arasında fazla boşluk bırakılmaz. Böylece kalecinin geniş alanı kontrol altına etmesine gerek kalmaz, sadece kalesini koruması yeterli olur. Bunun karşılığında bu kaleciler genellikle süpürücü görevini yerine getiremez, yani rakip savunma arkasına top attığında müdahalede geç kalabilir. Çizgi kalecilerin fiziksel özelliklerine de bakalım. Fiziksel özellik açısından çizgi kalecileri genellikle çevik, patlayıcı kuvvete sahip ve refleksleri çok güçlü oyunculardır. Çok uzun boylu olmaları gerekmez, hatta bazıları daha kısa ama daha atik olabilir. Önemli olan topa hızlı uzanabilmeleri ve kısa mesafede hızlı reaksiyon verebilmeleridir. Oyunu büyük açıdan değil, şut tehdidi özelinde okur. Peki çizgi kaleci deyince akla gelen isimler kimler? Bu tarz kaleci denince akla gelen en büyük örneklerden biri Buffon'dur. Buffon kariyerinin büyük bölümünde çizgi üzerindeki refleksleriyle öne çıkmıştır. Özellikle kısa mesafeden gelen şutlarda adeta topu çeken bir mıknatıs gibiydi. Ceza sahasında dolaşmazdı, oyuna ayağıyla fazla katılmazdı ama kaleye gelen her topta ben buradayım derdi. Aynı şekilde Casillas da refleksleriyle bilinen pozisyon alma konusunda usta bir çizgi kalecisiydi. Real Madrid ve İspanya milli takımında yaptığı sayısız kurtarış onun bu alandaki ustalığını gözler önüne sermiştir. Daha yakın dönemde Navas bu kaleci tipinin modern temsilcilerinden biridir. Özellikle Real Madrid'e geçirdiği yıllarda Şampiyonlar Ligi finallerinde ve eleme turlarında yaptığı kurtarışlarla kaleye gelen her şutta güven telkin eden bir çizgi ustasına dönüşmüştür. Ceza sahası dışına çıkmaması zaman zaman eleştirilmiş olsa da onun kale üstündeki hakimiyeti bu eksikliği fazlasıyla kapatmıştır. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Rüştü Reçber'in kariyerinin büyük bölümünde bu profile yakın bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Rüştü refleksleriyle öne çıkan bir kaleciydi. Zaman zaman ceza sahasını terk ettiyse de asıl gücü çizgi üzerinde yaptığı olağanüstü kurtarışlardı. Aynı şekilde Fernando Muslera da zaman zaman süpürücü özellikler gösterse de asıl ününü kale çizgisinde yaptığı refleks kurtarışlarla kazanmıştır. Sonuç olarak çizgi kalecisi modern futbolun uçsuz bucaksız taktik dünyasında biraz daha klasik kalan ama maçın belki de en sessiz, en kritik oyuncusudur. Kale çizgisi onun tahtıdır, topsa onun meydan okuması. Sessizdir, soğukkanlıdır ama bir anda patlayan bir yıldırım gibi gole geçit vermez. Her takım, özellikle de büyük maçlarda böyle bir kaleciye ihtiyaç duyar. Yepyeni bir futbolun ansiklopedisinde daha görüşmek üzere.
2: Futbolun ansiklopedisi.
3: En kaliteli müzikler.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. CHP Silivri ilçe başkanı gözaltına alındı. Gülistan doku soruşturması kapsamında 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. ABD İran'a yeni saldırı dalgası başlattı. Ayrıntılar bültenimizde. CHP Silivri ilçe başkanı gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Silivri Belediyesi'ne yönelik devam eden soruşturma kapsamında CHP Silivri ilçe başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Oğuzhan Uğur tutuklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Gülistan doku soruşturması kapsamında 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında sağlık çalışanları, kamu personeli, iş insanı, güvenlik korucuları, eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner ve bilişim şirketi sahibi de bulunuyor. CHP Ankara İl Başkanlığı binası önünde gerginlik yaşandı. CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde il başkanlığı görevine getirilen Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyetin binaya girmesinin ardından gerginlik yaşandı. Olay, Yıldırım ve heyetinin polis güçleri eşliğinde il binasının olduğu alandan uzaklaşması ve dışarıda bulunan ışık ve destekçilerinin il binasına girmesiyle son buldu. CHP'de Özgür Özel'in beklediği karar çıkmadı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Yargıtay'a yaptığı mutlak butlan itirazı adli tatil nedeniyle sonbahara kaldı. Yargıtay'ın CHP'nin mutlak butlan dosyasına kararını adli tatil sonrasında yani Eylül ayında incelemesi bekleniyor. Bu durum başvurudan sonuç alamazsa yeni parti kuracağını bildiren Özel'in kısa sürede harekete geçeceği anlamına geliyor. Özel'in yeni partinin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na vermesi bekleniyor. Partinin adının yeni parti olacağı, kurucular kurulununsa ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı da kulislerde konuşulanlar arasında. Öte yandan Özgür Özel'in bugün son grup toplantısına katılacağı belirtiliyor. Özel'in meclis grup toplantısına yeni parti ve yol haritalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Bu grup toplantısının Özel'in son grup toplantısı olacağı belirtiliyor. Banka hesaplarını kiralayıp dolandırıcılık gelirlerini aktaranlar hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezi 16 ili düzenlenen operasyonda hesap sahiplerine temin ederek dolandırıcılık gelirlerinin nakit çekilmesini veya kripto varlık platformlarına aktarılmasını organize ettikleri iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Kesimhanelerde kamera zorunluluğu 1 Ocak 2027'de başlıyor. Canlı hayvanlar, karkaslar, yan ürünlerle personel hareketlerinin izlenmesi amacıyla hayvan bekleme ve kesim yeriyle muamelenin yapıldığı alanlarda en az bir ay kayıt yapabilen görüntü sisteme sistemleri kurulması gerekecek. Uygulama 1 Ocak 2027'den itibaren zorunlu olacak. Dış günlerle devam edelim. ABD İran'a yeni saldırı dalgası başlattı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı dün İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Söz konusu saldırı dalgasının ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Kuveyt ve Bahreyn'de hava savunma sistemleri devreye girdi. Kuveyt ve Bahreyn'de İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarının önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak bir haftayı aşkın bir süredir Körfez ülkelerine füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor. Venezuela'daki depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5278'e çıktı. Çekya hükümeti okullarda cep telefonu yasağını onayladı. Çekya hükümeti ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu, akıllı saat ve benzeri elektronik iletişim cihazlarının kullanımını 1 Eylül 2027'den itibaren yasaklamayı öngören yasa tasarısını kabul etti. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Temsilciler Meclisi ile Senato'nun onayı gerekiyor. İrlanda 18 yaş altına elektrikli skuter'ı yasakladı. İrlanda'da artan çocuk kazaları ve travmatik beyin hasarı vakaları nedeniyle 18 yaş altı çocuklara elektrikli skuter kullanımını yasakladı. Ülkede elektrikli skuter kazalarına kaynaklanan travmatik beyin hasarı vakalarının son bir yılda %50 arttığı ifade edildi.
2: Ekonomi.
1: Güvensiz ürünlere 6 ayda 8,6 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı bu yılın ilk yarısında 4704 firmada denetim ve mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen ürünleri arz edenlere 8,6 milyon lira idari para cezası kesildiğini duyurdu. Motorinin litresine ortalama 1 lira 14 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bazı şehirlerde 77 lirayı aştı. Engelli yurttaşların gümrük vergisinden muaf araç ithalatına ilişkin yeni bir uygulama hayata geçirildi. Ticaret Bakanlığı, engelli araçları ithal işlemlerinde başvuru süreçlerinin daha etkin yönetilmesi, komisyon çalışmalarının planlı şekilde yürütülmesi ve yurttaşların bekleme sürelerinin azaltılması amacıyla randevu sistemi uygulaması başlatıldığını duyurdu. Makine sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre %1,7 artışla 13,8 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde kilogram başına ortalama ihracat fiyatı %11 artışla 8,7 dolara ulaştı. Yılın ilk yarısında en yüksek ihracat 1,7 milyar dolarla %8,1 artışın yaşandığı Almanya'ya yapıldı. Onu %33,9 artış ve 1,2 milyar dolarla ABD izledi. İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya ilk 5'teki diğer ülkeler oldu. ABD, Kanada'dan ithal edilen bazı mallara %50 oranında gümrük vergisi getiriyor. ABD yönetimi, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek bu ülkeden ithal edilen bazı mallara %50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.
2: Spor.
1: FIFA Dünya Sıralaması güncellendi. FIFA, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Temmuz ayı Dünya Sıralaması'nı açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvayı grup aşamasına veda eden Türkiye, Temmuz ayı Dünya Sıralaması'nda 5 basamak gerileyerek 1582 puanla 27. sırada yer buldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. Kadıköy'de oynanacak müsabaka saat 21'de başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Górnik Zabrze'yi elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz Hers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Temsilcilerimizin Avrupa kupalarında muhtemel rakipleri belli oldu. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İstanbul'da etkili olan sıcak havada yarından itibaren yerini yağışlı havaya bırakacak. AKOM sıcaklıkların 7-8 derece düşeceğini belirtirken yağmurlu havanın 4 gün İstanbul'u etkisi altına alacağını duyurdu. Bugün için bazilerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara'da az bulutlu bir hava hakim, 34 derece. İstanbul parçalı ve az bulutlu, 32. İzmir ve Antalya az bulutlu ve açık, 38. Trabzon parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27. Gaziantep sıcak, 40. Diyarbakır az bulutlu ve açık, 41. Van parçalı bulutlu, 29 derece.
1: Yol durumu.

0: İstanbul'da şu saatlerde sakin bir trafik var. Sakin dediysek %47'lik bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %49, Anadolu yakasında %47'lik bir yoğunluk hakim. Köprülerle başladığımızda trafik yoğunluğunu aktarmaya Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Hürriyet Tepesi ve Mecidiyeköy'de araç sürücüleri yavaş yavaş ilerlemekte. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Hastal'da da trafik yoğunluğunun artış gösterdiğini belirtelim. Anadolu'dan Avrupa yönüne baktığımızda Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca ve Altınizade, özellikle Altınizade'den Çamlıca yönüne doğru trafik yoğunluğu gitgide artış gösteriyor. Tem Ümraniye, Elmalı ve Kavacık, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden saydığım bu noktalarda da trafik yoğunluğunda ana sürücülere yoğunluk oluşturmakta. Trafik etkisi yüksek olan bir diğer yer D100 Haramidere'den Ambarlı yönüne doğru sol şeritte bir araç arızası mevcut. Bu şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yoğunlaşmakta. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında ünlü isim Tuğba Özay ile yapılan keyifli sohbetle devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
2: Mankenlikten oyunculuğa, müzikten yazarlığa uzanan kariyeriyle uzun yıllardır sanat dünyasının içinde yer alan Tuğba Özay, Radyo Sputnik'te Okan Aslan'ın konuğu oldu. Şarkısı Vallahi de Bilmiyorum'un ortaya çıkış hikayesini anlatırken, şarkının sözlerini hangi duygularla kaleme aldığını paylaşan Özay, hayatında iz bırakan özel anlardan da söz etti. Müzik ve anılarla şekillenen bu samimi sohbetten öne çıkan bölümlere gelin birlikte kulak verelim.
3: Tuğba hoş geldin.
4: Hoş buldum.
3: Nasılsın?
4: Çok iyiyim.
3: Çok güzel. Bugün ya bak sen zaten çok güzel bir kadınsın. Bu konuda zaten anlaştık, biliyoruz. Tüm Türkiye biliyor. Sen de biliyorsun değil mi bu arada?
4: Biliyorum.
3: Yani güzellik sadece hani görsel güzellik, insanın enerjisinin güzel olması. Aura dediğin gibi.
4: Çok önemli bir şeymiş.
3: Ama bu sefer daha bir farklı. Yani
4: yaz renkleri
3: daha da böyle biraz. Yaz renkleri, gençleşme, daha bir gençleşme. Aşağı doğru gidiyorsun maşallah böyle.
4: Ya geriye doğru. Okan'cığım Kova burcunda varmış bu, biliyor musun?
3: Ciddi misin sen?
4: Senin burcun ne?
3: Kova.
4: Süperiz işte ya. Kova burcunda gerçekten bak, Ajda Pekkan da kovadır. Yaş ilerledikçe gençleşirmişsin ve bu gerçekten bir Kova burcuna özel bir şeymiş.
3: Allah Allah.
4: Geçenlerde bir astroloji uzmanı paylaşmış böyle bir şey. Belki de kendi de kovaydı o yüzden. Ama kovalar başka ya.
3: Ama enerjimiz bir şey söyleyeyim mi? Başka. Bu dediğine yani şu andan itibaren

0: Mesela kova burcu İkna olan oldum, insanlara bir oldum tabii canım. Sevindim de ayrıca yani. Şimdi vallahi de bilmiyorum. Bir kere şarkı gerçekten çok güzel bir şarkı. Ben çok samimi bir insanım. Beğenmiyorsam beğenmiyorum da derim. Lansmanı da çok güzeldi. O kadar çok emek vermişsin çok ki Allah'ım.
1: Çok değerli insanlarla çalıştım. Yani işin arkasında çok emek veren birçok ekip arkadaşım var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hı-hı. Ama ben A'dan Z'ye her şeyle ilgilenen bir insanım. Yani saçıma da ben karar veririm. Hı-hı. Kıyafetimi de işte ben söylerim. Hı-hı. Şu olsun bu olsun. Tabii ki onların fikirleri. Hı-hı. Hani fikir alışverişi ve ortaya gerçekten çok güzel şeyler çıkar.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası.
0: Ben anneni de bekliyordum bugün aslında, gelir diye düşünüyordum ama.
1: Çok yorgun o, onun kendi işleri de var. Ankara'dan geldik. Bu arada Ankara'da da ay konular o kadar dağılıyor ki.
0: Bir şey söyleyeceğim, ne olduğunu şiir muhabbetleri, şiir kitabı falan filan devam ediyor mu?
1: Zaten
0: bitti mi?
1: Zaten babamın kitapları biliyorsun.
0: Ha, tamam bitti mi?
1: Yok daha devam ediyor. Özay Yayınları neredeyse 50 yıldır var Ölene Dek de devam edecek. Annem Allah de çok Allah. Emek veriyor bu konuda.
0: Çok güzel.
1: Ama hep babamın eserlerini yaşatmak için. Bu arada dün Ankara'daydım biliyorsun. Hı. Ankara'da da vallahi de
0: bilmiyorum. Elinde gördüm bir tane şey ödülle.
1: Şarkımla Ankara'da görücüye çıktık. Ve yılın en iyi çıkış yapan pop kadın sanatçısı ödülünü takdim ettiler. İşte Bülent Bey'le geçen gün konuştuk, Bülent Seyhan'la. Patron dedim, yani bana hani eğer 15 sene önce 16 sene önce ilk müzikle ilgili çalışmalarım, profesyonel çalışmalarıma başladığımda bana o dönemde destek vermiş olsaydınız ben şu anda çok daha başka yerdeydim. Şimdi bu işler destekle oluyor. Hı-hı. İlk etapta. Hı-hı, hı-hı. Ama Bülent Bey hatta benim ilk albümü dinlediğinde 14 şarkılık bir albümde Armoni adlı. Hı-hı. Bana demişti ki ya Tuba dedi, sen dedi sanat yapmışsın dedi.
0: Vay.
1: Sen dedi resmen Sezen Aksu'nun tahtına oynamışsın dedi. Çünkü ben bütün şarkılarını kendisi yazan bir insanım. Birçok şarkının bestesi de bana ait.
0: Bir şey söyleyeceğim. Dirinizi her gün birinizi bir güne
1: ölünüzü bir gün hepinizi
0: evet. Ölünüzü dirinizi hepinizi hepiniz selamlıyorum.
1: ben bu şarkıyı aslında hangi duygularla yazdım? Hı. Şubat ayıydı. Artık yani sürekli kötü haber görmek. Bir yanda Gazze, bir yanda İran'a saldırılar, anlamsız savaşlar, dünyada olan biten, gelişen tüm bu kötülükler. O dönemde
0: sen hep içindesin.
1: Şubat ayında Amerika'da iyi yanımsa Epstein skandalları patlamıştı. Hı-hı. O çocukların görüntüleri ve bu şeytani düzenin, bu şeytani sistemin dünyaya çökmüş olması, Türkiye'de yaşanan olaylar, acılar, haksızlıklar, köpekler, kediler, katliamlar, insanlar, doğanın katledilmesi. Yani artık
0: her yerde varsın.
1: Nereye baksam bir kötülük. Hatta şarkının bir yerinde de diyor, ne yana baksam hep bir zulüm, her yerde şiddet, her yerde ölüm. Haydi durma sen de söyle, bu düzen elbet gitmez böyle. Vallahi de billahi de deliriyorum, deliriyorum, sustukça ben deliriyorum. Şimdi bu şarkının sözlerini içimdeki o isyanla yazdım.
0: Evet.
1: Ve aslında toplumun iç sesi. Yani vicdanlı olan, merhametli olan, dünyaya duyarlı olan, kötülüğe bulaşmak istemeyen, kötülükten uzak duran her kim olursa olsun zaten bu şarkının sözlerini benimser. Yani bu şarkıya böyle ne kadar sanatsal bir çalışma yapmış ya da yapamamış diye bakmak doğru değil. Bu şarkı bugün yapay zekaya da sorduğun zaman, ki bunu da sordum. Hani toplumdaki yansımaları nedir, sendeki hissiyatı nedir diye sordum yapay zekaya. Yemin ederim birçok gerizekalıya kapak yapmış yapay zeka. Niye? Diyor ki yapay zekada son yıllarda Türkiye'de pop müzikte hiç bu tarz sözler yazılmadı. Hiç böylesine protest sözler dile getirilmedi. Yani burada evet bir isyan var. Bu da haksızlığa karşı, kötülüğe karşı içimizdeki isyanı dile getiren bir şarkı. Onun ötesinde ben onca şarkı yazmışım, hala da yazıyorum. Yazmaya da devam edeceğim inşallah. Onlara bakın, yani onlarda aşk da var, arkadaşlık da var, özlem de var, hasret de var, sevgi de var, veyahut da işte hani o güncel popüler müzik dediğimiz tarzdaki o güncel konular da var. Dolayısıyla Ben yazma kabiliyeti iyi olan bir insanım.
0: Evet.
1: 4 yaşında yazma, okuma yazma öğrendim. Baba yazar. Hı hı. Evde ister istemez hani ona özeniyorum. Hı hı. Ruhumda da var. Genlerde de var. Babamın dayısı biliyorsun Bedrahmi Eyüboğlu. Evet. Babam evet. İlhan Özdağ. Yani yetenek biraz gen aktarımından da oluyor diye düşünüyorum. Ve ben 4 yaşında okuma yazma öğrendikten sonra çokça şiir yazdım. İlkokul 3. sınıfta tiyatro oyunları yazıyordum. Kendime öğrencileri örgütlüyordum.
0: Allah Allah, Tuba ya.
1: Sahneliyordum. Çok kitap şey var, okudum. İnsanların... Bakın, kitap okumanın çok faydasını gördüm çocukluğumdan beri. Yani şimdi çocukların elinde hep tablet.
0: Hala okuyor musun bu arada?
1: Tabii, şu anda Puşkin'in, Alexander Puşkin biliyorsun Rusların çok önemli bir yazarıdır. Hı-hı. Ve 37 yaşında sevdiği kadın uğruna düelloya giriyor, öyle yaşamını yitiriyor. Puşkin'in Yüzbaşı adlı bir kitabını, Yüzbaşı'nın Kızı adlı bir kitabını okuyorum şu anda da. Ayrıca babamın şiirleri hep başucu kitaplarımdır. Çünkü inanılmaz güzel şiirleri var ve kendim de yazıyorum.
0: Ne çok kadar güzel seviyorum. Yani bu kadar yoğunluğun arasında hem yazabilmek hem de okuyabilmek inanılmaz müthiş bir
1: ya
0: şey.
1: Sana
0: yani.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Günde 10 sayfa oku. O kadar iyi geliyor ki yani yatağa yatıyorsun elinde telefon. Hayır, o telefon o mavi ışığa maruz kalma yatağın içinde. Aç kitabını, şöyle al böyle kağıt kokusunu.
0: Çok güzel. Tuğba kitabını... lafını unutma. Hanımlar beyler, Tuğba Özay canlı yayında konuğum. Birazdan geliyoruz.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
0: Hanımlar beyler, hiç vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Radyo Sputnik'te stüdyo konuğum sevgili Tuğba Özay. Tuğba, devam edelim.
1: Hemen bir şey söyleyeceğim ama kemençe dedin ya.
0: Hav hav falan var şarkıda. Böyle.
1: Hav hav var, kemençe
0: niye
1: var.
0: Niye burada hemen, bir şey merak ediyorum çünkü.
1: Hemen anlatayım. Şimdi o kemençe olayı, biz bu şarkıda 7 farklı enstrüman kullandık. Hı-hı. Yani Rusların işte balalaykası da var. Gayda da var. Hı-hı. İsveç'in işte gayda enstrümanı da var. Bizden de dedim ki
0: çok bizim, güzel ya.
1: Bizim en güçlü enstrümanlarımızdan biri hangisi? Tabii ki
0: kemençe. Harika bir seçim.
1: Ve biz de Karadenizliyiz biliyorsun. Baba tarafından evet. Trabzonluyuz.
0: Evet.
1: Bir Karadeniz kızı olarak
0: kemençe olmazsa
1: evet,
0: olmaz.
1: Dedim ki bir kemençe
0: ya
1: olsun.
0: Ya bağlama ya kemençe olurdu
1: ve
0: yani.
1: Bir de o kadar uydu ki, çünkü o ilk baştaki o gayda, ondan sonra gayda da böyle bir tulum havası vardır ya. Sonrasında oraya çok iyi gitti o kemençe. Çok güzel uyumlandı aranjede. Harika oldu. Geçenlerde ne oldu? Ha bir de kemençe, yani Karadeniz'in hani o güçlü sert mizacı var ya.
0: Benim
1: hani
0: aklıma
1: şarkı
0: orada
1: da güçlü.
0: Bir şey söyleyeyim
1: orada
0: mi?
1: Aslında bir mesaj da var yani.
0: Onu lafını unutma, araya gireceğim. Tam o kemençe bölümünü lansmanda senin canlı canlı sahne şovunu izlerken arkanda ekiple beraber
1: dansınır
0: ya bir an
1: da.
0: Neye gitti biliyor musun kafam? Ya bir an orayı sanki bir Eurovision şarkı yarışmasının sahnesi
1: ya
0: gibi hayal ettim.
1: Ya inanmayacaksın. Şimdi sana bak ne İnanılmaz diyecektim.
0: Güzeldi.
1: Ya Okan, senle aynı frekanstayız.
0: Ne?
1: Şimdi konu nereye geliyor işte, o kemençe var ya. Hı. Olayı çok başka yere taşıyor aslında o aranje. Hı. Geçenlerde bizim sitemizde oturan öğretmen, yaklaşık 70 yaşında bir hanımefendi var, komşum. Hı. Çok severim, saygı duyarım, her zaman benim verandamın önünden geçerken selamlaşırız, sohbet ederiz, böyle köpeğini gezdirir falan. Hı. Geçen kapımı çaldı, hani bu sefer balkonun önünden de geçmiyor,
0: direkt geldi.
1: Evet, kapımı çaldı. Şarkıyı dinlemiş, çok beğenmiş ve beni Eurovision'da hayal etmiş.
0: Ciddi misin sen ya?
1: Dedi ki bana, ne olursun dedi, onun eşi falan da müzisyenmiş. Heh. Hatta aranjeye bayılmış, şarkının sözlerine bayılmış. Bizi dedi böyle bir şarkı, böyle bir aranje ile dedi Eurovision'da temsil etmeni çok istiyorum.
0: Vallahi çok güzel olurdu.
1: Ne olur dedi, git ne yap et. Nereye başvuruluyor, nasıl bağlantılar kuruluyorsa dedi. Lütfen dedi bunu yap. O kadar mutlu oldum, hoşuma gitti ki. Ya tabii ki olumsuz şeyler söyleyenler de var, olacak. Hı hı. Ama olumsuzlar niye biliyor musun? Ya şarkıyı anlamaya kapasiteleri yetmiyor. Hı hı. Ya da kıskançlıklarından, fesatlıklarından.
0: Kıskançlıklarından.
1: Ya da işte rakipler, ben kimseyi rakip görmüyorum da.
0: Seni rakip görenler var.
1: Rakip görenlerin kendi trolleri var böyle.
0: Öyle
1: onlar
0: mi?
1: Yazdırıyor, ediyor falan, öyle şeyler olabiliyor. Ben hayatım boyu kimse ne der, o ne düşünür, bu ne eder falan diye bir şarkı yazmadım. Hı. İçimden ne geçiyorsa yazdım. Bir de mesela Hav Hav niye var dedim.
0: Evet.
1: Niye var? Çünkü o tür şarkılara da sitemim var. Hı hı. Aslında orada bu tarz şarkılara olan bir sitem de var. Yani ve diyorum ki devamlı millet,
0: orada da bir şey anlatmaya
1: millet
0: çalışıyorsun.
1: Millet ne ara geldi bu hale? Yani bu kadar anlamsız şarkıları, bu kadar içi şiddet dolu, öfke dolu.
0: Maalesef.
1: Ya kızları maalesef falan aşağılayan sözler.
3: Çok, çok.
1: Gençleri çok acayip şeylere özendiren sözler.
0: Sonra klipler. Klipler de
1: aynı şekilde. Yani tüm bunları eleştiren bir şarkıyı ben, yani sözleri daha doğrusu böyle düşünceleri 3 dakikaya sığdırmışım. Hadi kardeşim anlat 3 dakikada kendini böyle sözlerle.
0: Yani sen bu ne kadar tuhaf bir şey ya Özgür. Yani sen bir tarafta bu iğrençlikleri şarkı diye lanse edenleri öveceksin.
1: Evet, sonra
0: buna karşı çıkanı, bak kardeşim ben buna karşı çıkıyorum diyeni de
1: yereceksin. Bu ne feriz, bu ne lanet.
0: Ama dediğin gibi aslına bakarsan orada bunları yapanlarda eminim. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Birilerinin herhalde trolleri diyebiliriz ya.
1: Yoksa bak ben rap müziği...
0: Bu arada 0-500-571-66-56 mesajlarınız varsa şu yumurcaklardan birini... çek de bakalım içinden.
1: Bu arada ben rap müziği çok severim. Türkiye'de bak herkes bunu bilmez. Bakın kronolojiye de bakın. Türkiye'de ilk rap pop müziği karıştıran ve bunu söyleyen benimdir. Ama ben o dönemde işte modellikten, podyumlardan sahnelere geçince biliyorsun böyle bir ön yargı oluyor. İşte şimdi de o mu şarkıcı, şimdi bu mu bilmem falan. Saçma sapan şeyler bizim ülkemizde var. İnsanın yeteneğidir asıl olan. Dolayısıyla ben zaten pop, yani rap'i çok seven bir insanım ama rap de benim için hani bir şeyi böyle nasıl protest müzik deriz işte özgümüz Ahmet Kayalar'ın falan söylediği şey, nasıl bir protestlik vardır içinde, rap de esasında budur. Kalkıp da anlamsız böyle gençleri, çocukları saçma sapan şeyler.
0: Ama bir ayarı özellikle olması lazım.
1: Ayarı olmalı. O küfürler, o hakaretler falan.
0: Çok fena.
1: Bilmiyorum, bana çok doğru gelmiyor.
0: Çok fena.
1: Ben bu sarı yumurtaları çekeyim
0: vallahi,
1: bakayım.
0: Evet, onlar sevgiler. Bu arada Tuğba Hanım selamlar, hayranıyım demiş. Zafer Bey göndermiş.
1: Teşekkür ediyorum. Açayım mı?
0: Tabii. Tuğba Hanım selamlar. 90'lı yıllarda podyumda fırtına gibi estiğiniz günlerden beri takipçinizim.
1: Ay,
0: o asil yürüyüşünüzü, devleşen boyun posunuzu hiç unutmadık. Hala ilk günkü gibi enerjiksiniz maşallah demiş. 41 yaşında Reyhan Hanım göndermiş. Tuğba abla, televizyonda ne zaman seni görsem enerjin ekrandan taşıyor. Dobralığını, haksızlığa karşı o dik duruşunu çok seviyorum. İyi ki varsın demiş. Erzurum'dan göndermiş. Kucak dolusu sevgiler demiş.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Böyle bir şey var ama dobralık.
1: Evet, hep söylerler.
0: Tuğba sen çok acayip bir insansın ya. Yani gerçekten acayipsin.
1: Tez konusu olacak kızım ben. Yıllar
0: ya
1: önce böyle bir röportaj
0: hayır
1: vermiştim.
0: Ya bak, çok çılgın, çok esprili, çok canlı, çok enerjik, çok ciddi.
1: Hepsi var değil mi?
0: Vallahi hepsi var ya.
1: Çok hanım.
0: Çok hanıma böyle yani hakikaten ya Tuğba, Allah ömür
1: kova
0: versin.
1: Kova burcuyum hayatım, kovayız biz, öyleyiz yani normal.
0: Soru da ne diyor bu arada?
1: Şimdi evet.
0: Bak Trabzon'dan emekli. Kızım selamün aleyküm. Merhaba. Televizyondaki o suni kavgalardan uzak, babanın Kemal'e ermiş şiirleri gibi derin ve anlamlı bir hayat devam et ben güzel. Duruşunu hiç bozma. Gözlerinden öpüyorum demiş.
1: Canım benim, Trabzon'un neresinden acaba?
0: Güzel,
1: benim babaannem Maçka,
0: Trabzon'un
1: dedem.
0: Trabzon'un neresi?
1: Evet. Babaannem Maçka, dedem Yomra. Evet. Soru şu. Eğer sana hafızandan tek bir yılı tamamen sileceğiz ve o yılı hiç yaşamamış olacaksın deseler, hangi yılı feda ederdin? Yani sence?
0: Ya ben.
1: Tahmin ediyorsun.
0: Çok hassas olduğum bir nokta o Tuğba. Evet ya. İnanılmaz evet. Hassas olduğum bir nokta.
1: 2022 30 Aralık 2022 o yılı ve sonraki süreçleri, çok uzun bir süreci hafızamdan evet silmek isterdim. Öyle şeyler hiç yaşanmasını isterdim, o acılar hiç yaşanmasını isterdim.
0: Şimdi iyi misin?
1: Çünkü bir de şöyle bir şey var. Ben babacığımı kaybettim. 36 gün sonra da 36 gün sonra da deprem oldu. Bir de gittim deprem bölgesine. Oradaki insanların acılarını gördüm.
0: Yani böyle bir de, üzerine sünger gibi çeken bir şey, mıknatıs gibi çeken, sünger gibi içine çeken bir yapı, karakter diyebilir miyiz Tuğba? Zor bir durum ya.
1: Ama ben kendim istedim orada olmayı. O insanların acısına ortak olmayı, o insanların...
0: Yok, genel itibariyle soruyorum, sendeki şeyi soruyorum.
1: Şöyle bir şey var bende. Mesela benim birçok arkadaşım buraya gelirken bile iki kız arkadaşım beni aradı. Yani beni kendilerini hep güç olarak görürler. Kız olsun, erkek olsun, arkadaşların bir şey olsa hayatlarında olumsuz, beni ararlar. Hı. Benimle paylaşırlar. Benimle dertleşirler.
0: Senin fikrini mi sorarlar?
1: Benim fikrimi sorarlar. Bu hep böyledir. Veyahut da benimle mesela konunun hiç alakası yok. İki sevdiğim arkadaşım birbiriyle tartışmış, atışmış, bir şey olmuş. İşle ilgili bir konu geçmiş. Benle hiç alakası yok değil mi konunun? Ya o işin bile benimle alakası yok. Bunlar kendi aralarında çalışmışlar, iş yapmışlar, para kazanmışlar. Beni ararlar bir sorun olduğunda. Çöz
0: diye.
1: Evet, ben hep böyle bir ara bulucu, çözüm noktası. İşte ablaları, kardeşleri, her neyse, danışanları hep böyle bir yani çocukluğumdan beri, ama yeni bir şey de değil bu, biliyor musun? Mesela arkadaşlarım evliliklerinde sorun yaşarlar. Beni ararlar, bana anlatırlar. Ben onları birleştiririm.
0: Sen kime anlatıyorsun Tuğba?
1: Kendime.
0: Ya bırak Allah'ını seversen. Bırak ya, kendini anlat.
1: İnan.
0: Yok, vardır biri.
1: Ben ya tabii ki çok güzel dostlarım var. Tabii ki dertleştiğim insanlar var, ama ben ya sen de kova burcusun. Kova kolay kolay anlatmaz.
0: Ya bugün de var ya, bir kova burcusun kanalından yürüyorsun. Evet. Benim soruları oradan kesiyorsun ha. Allah Allah.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Ya tabii ki dertleşeceğiz. İnsanız sonuçta. Sosyal varlıklarız. Yani yalnızlık bize mahsus bir şey de değil. Ama
0: yalnızlık bak, bize mahsus değil.
1: Ama bak şöyle bir şey var şimdi. Okan'cığım, canımın içi. Ben kova burcuyum bir tanem. Ben bir cümleyi söylerken bir sonra söyleyeceğim cümleyi düşünerekten adım atıyorum. Merak etme sen.
0: Dişli dönüyor, bak, cümleyi bak atıyor şimdi, böyle.
1: Tabii bak, hızıma yetişemezsin. Şimdi ben farklı bir kovayım.
0: Bak, bütün kovalar bir yana, Tuğba bir yana.
1: Evet, evet, aynen öyle. Şimdi bak, yalnızlık tamam bize özgü bir şey değil, ama ben yalnızlığımla da çok mutlu olan bir insanım. Çünkü zaten çok kalabalıkların içindeyim ya. Ama mesela eve geldiğim anda veyahut da sadece eve geldiğim anda değil, arabada ya eskiden yanımda şoförler, asistanlar, onlar... Tamam, Allah razı olsun, onlar da benim hepsi emek verdi, kardeşlerim oldu falan, ama inan şu anda... Kalabalıktan haz etmiyorum. Nerede böyle daha kendimi yalnız...
0: Niye, ne oldu, sıkıldın mı, bir şey mi oldu?
1: Ya o yalnızlık bana iyi geliyor. O dinlenme, o... Mesela bak, her sabah benim rutinlerim var.
0: Ne mesela?
1: Tabii. Bir kere ben çok erken güne başlarım.
0: Kaçta?
1: Sabah 6:30-7:00 güne başlarım.
0: Tamam. Yani Simge gecenin saat 3:30'da güne başlayan biri olarak buna pek erken diyemiyor.
1: Gece 3:30'da mı güne başlıyor? Ne yapıyor gece 3:30'da?
0: Ya işte daha doğrusu 3:30 kaçta kalkıyorsunuz Simge? 4:00'da kalkıp radyoya geliyor. Uzaktan geliyor. Yurt dışından geliyor.
1: Hangi camide? Makedonya'da mı gidiyor?
0: Makedonya'da oturuyor.
1: Şimdi
0: dinliyorum ben seni.
1: Sabah erken güne başlayan bir insanım. Eğer ki evimdeysem, yani hani o anda uçağa vesaireye yetişmiyor. Sabah rutinlerim benim bellidir. Evimi havalandırırım, işte kendime böyle bir egzersiz programım vardır, onları yaparım, ondan sonra balkonumu yıkarım, böyle mis gibi enerjiler, kapımın önünü yıkarım sirkeli sularla, ondan sonra kedilerim vardır, böyle bütün sitenin kedileri, onları beslerim, onlarla beraber kahvaltı yaparım balkonumda, kendim kahvaltı hazırlarım.
0: Bir şey söyleyeceğim, arkandan falan konuşmuyorlardır değil mi sitede? Aha, çıktı bizimki yine sirkelerle etraf.
1: Hayır keşke herkes benim gibi olsa, herkes benim gibi kapısının önünü temizlese. Ondan sonra kargalarım vardır. Onlara ceviz koyarım. Verandada böyle bir güneşliğim var. Onun üstüne cevizlerini yerler.
0: Bir şey söyleyeceğim. Sen site yöneticisi olsam var ya, vah o sitenin haline diyorum ben.
1: Ben bırak site yöneticisi, ülke yöneticisi olsam çok başka olurdu her şey. Site yöneticisi benim.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Bana az gelir hayatım site yöneticisi. Ben zaten yönetiyorum her yere. Merak etme sen.
0: Bir şey söyleyeceğim. Takip ediyor musun? Yani senin de adaylığın madaylığın olduğu mutlak butlan geldi falan, bunları takip ediyor musun Tuğba?
1: İnan. Hiçbir şeyden, şu anda yaşanılan hiçbir konudan haz etmiyorum, takip de etmiyorum. Sevmiyorum
0: mi?
1: Bu konuları da sevmiyorum. Yani derinliğine indiğin zaman her şeyden midem bulanıyor. Açık ve net. O yüzden hiçbir şeyi takip etmiyorum. Ha, zaten görüyoruz, biliyoruz. İnternette falan, sosyal medyada karşımıza çıkıyor, ama televizyon izlemiyorum. Çünkü Allah aşkına bakıyorum da şöyle ömür haneme, hep olaylar, çocukluğumuzda, kundaklığımdan beri zaten hep olaylar varmış. İşte daha önce de konuşmuştuk seninle, Türkiye'de sağ sol çatışmaları kardeşi kardeşe kırdırdılar. Hı. Aslında baktığınız zaman emperyalizm öyle bir çökmüş ki her yerimize, dünyanın hemen her yerine. O yüzden tüm bu emperyalizme karşı duran, küresel güçlere karşı duran kim varsa ben onun yanında yer almayı tercih ediyorum.
0: Bir şey
1: onun dışında mesela iklim kanunu, Paris İklim Anlaşması, bu konular da var biliyorsun. Ben bu şarkıyı yazarken o konuları da düşünerek yazmıştım, işte bu gökyüzü olayları vesaire. Ne oldu bak, Tuğba Özay haklı çıktı diye
0: dediğine geldi.
1: Neler neler yazdı insanlar. Ne oldu? Bir şeyi bilmek için illa profesör, illa akademisyen, illa araştırmacı bilmem ne olmaya gerek yok.
0: Kaldı ki sen araştırdığın altında
1: ben
0: doldurdun.
1: Ben çok okuyan da bir insanım yani. Ya bir de şu var. Bak hayat her şeyi bir işaret Okan.
0: Ne?
1: Ben ilkokuldayken hava gözlem koluydum, tamam mı? Her gün ben rapor yazmak zorundaydım. İşte meteorolojiyi takip etmek zorundaydım. Havayı takip etmek zorundaydım. Ve sınıfa hep rapor sunardım. Ve hava gözlem kolu olmaktan da hiç haz etmezdim. Meğerse bugünlerin işareti, bugünlerin tohumu ta o yıllardan atılmış. Şimdi sürekli havayı gözlüyorum. Bak diyorum,
0: bir türlü bırakamadım ya.
1: Aynen.
0: O gün bugündür gözlüyoruz yani.
1: Aynen, o gün
0: bir bugün. Şey doldu yoksa. O zamanlar var mıydı böyle bir şey bu arada?
1: Yok, hayır.
0: Gözledin ya, o yüzden biliyorum.
1: Evet, gözledim.
0: Ciddi,
1: o zamanlar.
0: Ciddi, sen böyle dolanıyor muydun ya?
1: Tabii mecbur. Ama ya. Bak yani anımsasana zaten. Gerçi bu projeler yeni projeler değil. 40-50 yıllık projelermiş. Bizler daha yeni vakıf oluyoruz. Ama artık azıttılar, artık cozuttular, göstere göstere yapıyorlar. O yüzden insanlar da artık hem sayemizde de uyandı. Hatta siyasi partilerin vekilleri de, bazı vekiller de geçenlerde beni aradı. Tuğba Hanım sen haklıymışsın, doğruymuşsun diyen de çokça vekil var. Tabii ismini söylemeyeceğim şu an ama.
0: Nereden bu? Muhalefetten mi söyleyen?
1: Şimdi hangisi muhalefet? İkisi de birbirine muhalefet.
0: Çok iyi. Ne enteresan değil mi?
1: Kovayım hayatım ben.
0: Doğru bak. Muhalefetten ama hangi muhalefetten? Yani muhalefetin de muhalefeti var artık yani. Şunlardan bir tane daha çeksene acaba.
1: Hadi çekeyim bakayım.
0: Bu arada onu çekerken şu az önce kaytardığın aşk hayatımız nasıl gidiyor?
1: Vallahi de billahi de kimse yok.
0: Ne olur? Olursa haberimiz olur mu?
1: Olur.
0: Haber verir misin gerçek?
1: Yani sana özel olarak Okan'cım
0: söylerim
1: ya.
0: Söylerim ki.
1: Birine aşık oldum, gel bir tanıştırayım seni diyebilirim bak sana.
0: Ciddi misin sen?
1: Evet, senin onayını bir alsın bakayım. Ama yok, gerçekten hiç kimse yok. Babamdan sonra da zaten o duygularımda da herhalde bir yani körelme mi oldu bilmiyorum, ne olduğunu
0: Tuğba
1: bilmiyorum.
0: Tuğba Özay'ın ya, aşkla ilgili duygularında körelme mi oldu?
1: Şöyle... belki de çok inceleyip sık dokuyan bir insanım. Yani ben karşımdaki insanla...
0: Hiç çıkıyor mu Tuğba?
1: Hiç. Bak o kadar ortama giriyorum. İşim gereği o kadar yer geziyorum. O kadar insanla bir arada oluyorum işim gereği. İnan hiç kimse beni ne cezbediyor, ne böyle kalbimde kelebekler uçurtuyor. Hiçbir şey, hiçbir hissiyatım hiç kimseye karşı yok. Yani karşımdaki insanın çok zengin olması, karşımdaki insanın çok yakışıklı olması, bunlar benim için kriterler değil. Ben hepsi bir arada dermişim.
0: Bekliyorum. Hani nereye patlayacak ya, diye bekliyorum.
1: Akıl, zeka. Bak bunlar da çok önemli. Merhametli.
0: Ama para da önemli. Ya, şimdi
1: tabii ki yani sonuçta hani güçlü bir adam olsun en azından kimseye.
0: Zengin kız fakir olan olmaz şimdi.
1: Hayır
0: yani.
1: Kimseye müdanası olmasın. Tabii ki kendi bir kere çalışkan adam olacak tabii ki. Yani üreten adam olacak. Ne bileyim emek veren insan olacak. Tabii ki hani artık gelmişiz kaç yaşımıza, 20 yaşında değiliz ki hayata yeni başlayalım. Da işte ay çocuk da durup kazansın parasını. Sonuçta tabii ki kendi yaptığı işinde başarılı, en azından belli bir mevkiye, konuma kendini getirebilmiş bir insan tabii ki olmalı. Ama bunun yanı sıra aklı, zekası, kültürü, beyefendiliği, hafif bir yandan böyle o delikanlı maço yanı.
0: Şimdi hala radyonun başında yani, yazıyor. Ne dedi? Akıl dedi değil mi?
1: Para dedi mi? Bende yok o. Tuba Hanım beni eleyin.
0: Şimdi yayından sonra ona tik atacaklar. Bu akıl valla. Buna bir soru işareti koyalım. Ya bir de, para bir de, yani bir de, ne kadar?
1: Bir de Okan'cığım. Ay, benim hiç öyle şeylerle gözüm. Ben var ya isteseydim neler neler olurdu hayatımda.
0: Neler neler olurdu
1: Çok Tuba. Şeyler olurdu da benim hiç öyle şeylerde gözüm yok ya. Yani, tabii ki.
0: Ya bu isteseydim neler neler olurdu evet, cümlesinin olurdu. Altı var ya o kadar aslında geniş bir dolu. Alan ki yani. Evet. Çok mu şaşırırdık?
1: Şaşırdınız tabii.
0: Ya ne gibi şaşırdık?
1: Ya ben ya neyse dur ben şu soruyu bakayım ne diyor bakayım.
0: Var ya
1: şu.
0: Tam kova burcu.
1: Dünyadaki herkesin 24 saat boyunca sadece senin söyleyeceğin tek bir cümleyi duyma şansı olsa o cümle ne olurdu?
0: Hmm.
1: Ya bu nasıl bir soru ya? Bunu kim yazdı ya? bunu bir kova yazmış. Bu nasıl bir soru? Yani şimdi
0: ne derdin mesela? Bu arada ben şu mesajı okuyayım.
1: Tüm insanlığa bir çağrıda bulunurdum. Uyanın derdim.
0: Uyanın.
1: Uyanın ve harekete geçin derdim.
0: Vay, alkışlıyorum bunu helal olsun.
1: Evet. Ama sadece uyanmak değil. Yani eylemle söylem bir olacak. Tüm dünya ayağa kalkmalı derdim.
0: Okan Bey
1: kötülüğe
0: selam.
1: Karşı.
0: Tuğba Hanım, senin başarının en temel nedeni
1: babam.
0: Çalışkansın.
1: Teşekkür
0: ederim. Pes etmek yok sende. Bu da sana başarı getiriyor. Tam işleyen bir demirsin. Tebrikler demiş. Menekşe Hanım göndermiş.
1: Çok teşekkür bunu. Ederim. Menekşe Hanım doğru söylemiş. Bak senden daha iyi gözlemliyorlar. Görüyor musun?
0: Niye canım, ben de gözlemliyorum.
1: Canım tubistlerim onlar benim.
0: Allah Allah.
1: Çok teşekkür ederim. Doğru demiş. Ben çalışmayı ibadet görenlerdenim Okan'cığım. Ben 32 yıldır çok çalışıyorum. Eşek gibi çalıştım.
0: Estağfurullah.
1: Ama evet gerçekten çok çalıştım. Eşek gibi çalıştım. Hı. Günde 5 işe gittim. Sabah başlıyor. Yani uyku düzenim falan yok da hani dedin ya demin 3.30. Benim yani ben günde 1 saat 2 saat uyuyan bir insanım. Hı. Yanımda yardımcılarım yemeklerini yesin. Hı. İsterdim ben kendim yemeği düşünmezdim. Yemek bile yemeden sahnelere çıktığımı, podyumlara çıktığımı biliyorum. Hı hı. Oradan oraya orada ve hiçbir zaman yüzüm düşmezdi. Her gittiğim yerde sonuçta insanlar haklı olarak fotoğraf çektirmek istiyor vesaire. Hiç kimseyi de kırmadım. Hayatım boyu varsa kırdığım biri özür dilerim ama genel anlama baktığın zaman ben hem çok çalıştım hem de iyi ilişkiler kurdum. Türkiye'nin dört bir yanına gittim, dünyanın dört bir yanına gittim, ülkemi defalarca yurt dışında temsil ettim. Çok yerde.
0: Şu cümleyi sen kendin için söylüyorsun. Helal olsun bana diyorsun.
1: Bu arada dünya ikinci güzeliyim. Bir de o var yani. Ülkemi 46 ülke arasında temsil et. Bir de dünya güzellik tacını da getirdim ülkeme.
0: Yani benim de havam ayrı bir şey yani. Bugüne kadar bugün dünyanın ikinci güzelini ağırlamış bir insan.
1: Hala da çalışmaya devam ediyorum. Hı. Çalışmayı çok seviyorum. Oturursam bunalıma girerim. Ya ben hareket hani işleyen demir ışıldar esas.
0: Az önce dediği gibi.
1: Hareket halinde olmak beni mutlu ediyor.
0: Tuba'cığım ayağına sağlık. İyi ki geldin. İyi ki varsın, seni çok seviyoruz.
1: Ben de seni tekrar çok seviyorum. Üzere. Çok teşekkürler Radyo Sputnik'e ve sana Okan Aslan.
0: Canımsın. Sevgili dinleyiciler, Tuğba Özay muhteşem enerjisiyle buradaydı. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.
4: Bunu biliyor muydunuz? Yaşayan en büyük hayvan türü 34 metreye kadar uzunluğa ve 200 tona kadar ağırlığa sahip olabilen mavi balinadır. Mavi balinaların kalpleri ve dilleri de dahil olmak üzere her bir organı büyüktür. Örnek vermek gerekirse bir mavi balinanın kalbi 600 kilogram ağırlıkta, dili ise 2700 kilogram yani genç bir filin ağırlığında olabilir. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ...48 takımı ilk Dünya Kupası... ...Yeşilburun Adaları'nın peri masalından... ...Almanya ve Brezilya'nın erken vedasına... ...teknik direktör istifalarından... ...Messi-Mbappe rekabetine kadar... ...unutulmaz hikayelere sahne oldu.
2: Tüm sürprizlere rağmen... ...yarı finalde FIFA Dünya sıralamasının... ...ilk 4 takımı İspanya, Fransa, Arjantin ve İngiltere oldu. Fransa'yı yenen İspanya, İngiltere'yi geçen Arjantin adlarını 2026 Dünya Kupası finaline yazdırmayı başardı.
1: Finalde Messi'li etkisiz Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya kupanın sahibi oldu. İşte kupanın hafızalara kazınan istatistikleri ve iz bırakan anları.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası genişletilmiş 48 takımlı yeni formatıyla futbol tarihinin en dikkat çekici turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı.
1: Yeşilburun Adaları, Fas, Curaçao ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi sürpriz ekiplerin damga vurduğu organizasyonda Almanya, Brezilya, Uruguay ve Portekiz gibi devler beklentilerin altında kaldı.
2: Lionel Messi ile Mbappe'nin gol krallığı yarışındaki tarihi rekabeti, Lamine Yamal ve Jude Bellingham'ın yükselişi, peş peşe gelen teknik direktör istifaları ve tartışmalı hakem kararları turnuvanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.
1: Tüm bu sürprizlere rağmen kupada son 4 takımın FIFA dünya sıralamasındaki ilk 4 ülke olan İspanya, Fransa, Arjantin ve İngiltere olması ise Dünya Kupası tarihinde dikkat çeken bir ilke imza attı.
2: Turnuvanın en büyük sürprizini Yeşilburun Adaları gerçekleştirdi. Turnuva tarihinin en küçük ülkesi olarak kupaya katılan ve adeta devlere kök söktüren Yeşilburun Adaları, açılış maçında şampiyonluk favorisi İspanya'yı 0-0 berabere tutarak turnuvanın ilk büyük şokuna imza attı.
1: Gruplardan çıkmayı başararak son 32 turunda Arjantin'e kök söktüren bu küçük ada ülkesi turnuvanın en çok alkış alan ekibi oldu. Arjantin'e 2 gol atmasına rağmen tartışmalı bir şekilde mağlup olan Yeşilburun Adaları'nda bir diğer sürpriz de 40 yaşındaki kalecileri Aldisa Bozinha oldu.
2: 40 yaşındaki kaleci İspanya ve Suudi Arabistan'a karşı kalesini gole kapatmayı başaran ilk tebrikleri topladı.
1: Bozinha'nın Arjantin'e karşı sergilediği performans tanınırlığını daha da artırdı. Yeşilburun Adaları kalecisi aynı zamanda sosyal medya fenomeni haline geldi.
2: İspanya'ya karşı oynanan açılış maçından önce sosyal medya hesabında yaklaşık 50 bin takipçisi olan Bozinha'nın Dünya Kupası'ndaki etkileyici performanslarının ardından bu sayı 20 milyonu geçti.
1: 600 bin nüfusu Yeşilburun Adaları'nın Dünya Kupası serüveni kısaca şöyle oldu. Tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na mücadele ettiler. İlk gollerini attılar. İlk puanlarını aldılar. 40 yaşındaki kalecileri 20 milyondan fazla takipçi kazandı. İlk kez gruptan çıktılar. Grubuna mağlup tamamladılar. Son Avrupa şampiyonu ile berabere kaldılar. Son şampiyona karşı 90 dakikada yenilmediler, uzatmalarda elendiler.
2: Turnuvanın bir diğer sürpriz takımı ise Paraguay oldu. Kimsenin son 32 turundan ötesini beklemediği Güney Amerika temsilcisi Paraguay, kupa tarihinin en büyük eleme sürprizlerinden birine imza attı. Paraguay 4 kez dünya şampiyonu Almanya'yı penaltılarda 4-3 eleyerek evine gönderdi.
1: Çeyrek finale kadar yürüyen Erling Haaland ve arkadaşları Dünya Kupası'nın en keyif veren takımlarından biri oldu. Çeyrek finalde İngiltere'yi uzatmalarda 2-1 elenseler de futbol dünyasına kuzey rüzgarları estirdi ve turnuvaya çok büyük renk kattı.
2: Fas bir kez daha tarih yazdı. 2022'nin ardından bir kez daha Dünya Kupası'nda son 8'e kalmayı başardı. Çeyrek finalde Fransa'ya elense de üst üste ikinci turnuvada dünya devlerine meydan okumasıyla alkış topladı.
1: Sıra hayal kırıklığı yaratan takımlarda. Ne yazık ki listenin başına turnuvadan önce çok büyük beklentiler olduğu için Türkiye A milli takımımızı koymak zorunda kaldık.
2: 24 yılın ardından katıldığımız kupada ne yazık ki hezimet yaşadık. 3 maçlık grup aşamasında kağıt üzerinde nispeten kolay gibi değerlendirilen Paraguay ve Avustralya'ya mağlup olduk. Gol bile atamadan turnuvadan elenme aşamasına geldik. Ev sahibi ABD'yi yenerek turnuvadan en erken elenen ikinci ülke olduk.
1: Almanya. Turnuvanın mutlak favorilerinden biri olarak gösterilen panzerler son 32 turunda kağıt üzerinde çok zayıf görünen Paraguay'a penaltılarla elenerek turnuvaya çok erken veda etti.
2: Uruguay. Gruplardan dahi çıkamayarak turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Bu şok başarısızlığın ardından ünlü teknik adam Marcelo Bielsa ile yollar ayrıldı ve yerine geçici olarak ülke efsanesi Diego Forlan getirildi.
1: Brezilya. Çeyrek finali dahi göremeden son 16 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda ettiler. Samba rüzgarı Amerika kıtasında çok erken dindi.
2: İstifalar. Dünya Kupası'nda beklenen sonucu alamayan bazı ülkeler teknik adamlarıyla yollarını ayırdı. Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'nın teknik direktörü Nagelsmann istifa etti. Hollanda'da Fas yenilgisi sonrası Ronald Koeman istifa etti.
1: Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasına veda etmesinin ardından teknik direktör Marcelo Bielsa görevini bıraktı.
2: Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser El Misehal istifa ettiğini açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşilburun Adaları'nın yer aldığı H grubunu son sırada tamamlayan Suudi Arabistan'da Federasyon Başkanı Al Misehal görevinden ayrıldığını duyurdu.
1: Güney Kore milli takımında Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından teknik direktör Hong Myung-bo istifa etti.
2: İskoçya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından milli takım teknik direktörü Steve Clark görevinden istifa etti.
1: Çekya milli futbol takımı teknik direktörü Miroslav Kubek, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından istifa etti.
2: Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Ekvador'da teknik direktör Sebastian Besesisi görevinden istifa etti.
1: İlk Dünya Kupası maçını İsveç'e karşı 5-1 kaybeden Tunus, henüz 24 saat geçmeden teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı. Resmi açıklama Tunus Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından duyuruldu.
2: 2026 Dünya Kupası serüveninin sonuna gelindi. Final karşılaşması Arjantin ile İspanya arasında oynandı.
1: Futbolun sadece bir spor olmadığının kanıtı bu karşılaşmada yaşandı.
2: Lionel Messi 19 yıl önce el verdiği Yamal'la Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geldi.
1: 2007 yılında Barcelona'nın No Camp sarayında gerçekleştirilen bir yardım organizasyonunda çekilen ve yıllar sonra ortaya çıkan ikonik kare 2026 Dünya Kupası finali öncesinde yeniden gündeme geldi.
2: Fotoğrafta dönemin genç yıldızı Lionel Messi'nin kucağında tuttuğu bebek bugün İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal'ın ta kendisi.
1: Aradan geçen 19 yılın ardından futbol tarihinin en dikkat çekici tesadüflerinden biri gerçeğe dönüştü.
2: Son şampiyon Arjantin'in kaptanı Lionel Messi ile İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal 19 Temmuz Pazar günü MetLife Stadyumunda oynanan Dünya Kupası finalinde bu kez aynı karede değil rakip olarak sahaya çıktı.
1: Bir zamanlar yardım çekiminde aynı objektife poz veren Messi ve Yamal şimdi Dünya Kupası için kozlarını paylaştı.
2: Bu final sadece Arjantin ve İspanya'nın mücadelesi değil, bir devrin kapanışını yapan bir efsaneyle o devrin tahtına aday gösterilen veliahtının destansı kapışması da oldu.
1: No Camp'ın banyo küvetinden Dünya Kupası finalinin devasa sahnesine uzanan bu hikaye, futbolun neden sadece bir oyun olmadığının en büyük kanıtı niteliğinde.
2: İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'in normal süresi 0-0 biten maçta uzatmalarda bulduğu tek golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
1: Matadorlara kupayı getiren tek golü 106. dakikada Ferran Torres kaydetti.
2: İspanya böylece 2010'dan sonra ikinci kez kupaya uzanmış oldu.
1: Son şampiyon Arjantin ise uzatmalar dahil olmak üzere maçta yalnızca 2 şut çekebildi.
2: Gelelim finalin sayılarına ve zihinde yer eden anılarına.
1: İspanya'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal, UEFA Avrupa Şampiyonası ve FIFA Dünya Kupası'nın kazanan ilk 20 yaş altı oyuncusu oldu.
2: Finale Cezayir, Avustralya, Ürdün, Yeşilburun Adaları ve Mısır eleyerek gelen Arjantin'de Messi'nin maç boyunca kaleyi bulan şutu olmadı.
1: Arjantin Dünya Kupası finalinde 90 dakika boyunca bir şut bile çekemeyen ilk takım oldu. Güney Amerika temsilcisi son 60 yılda bir Dünya Kupası finalinin ilk 90 dakikasında tek bir şut çekemeyen ilk takım olarak tarihe geçti.
2: Kutlamalara Filistin bayrağıyla çıkan Yamal'ın kendisine madalya vermek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın isteksiz şekilde elini sıkması dünyanın dikkatinden kaçmadı. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
1: Ve 2026 Dünya Kupası acısıyla tatlısıyla milli takımımızın erken vedasıyla ilkler ve enlerle sona erdi.
2: ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini üstlendiği 2026 Dünya Kupası'nı İspanya kazanırken ikincilik Arjantin'in, üçüncülükse İngiltere'nin oldu.
1: Kupanın gol kralı 10 golle Fransız futbolcu Mbappe olurken asist kralı ise 7 asiste Fransız Olise oldu.
2: 2026 Dünya Kupası sahibini bulurken kupa töreni öncesi turnuvanın en iyileri de ödüllerini aldı.
1: Şampiyon İspanya'dan Rodri en iyi futbolcu seçilirken turnuvanın kalecisi yine İspanya'dan Unai Simon oldu. En iyi genç futbolcuysa Pau Cubarsí seçildi.
2: 48 takımlı yeni formatıyla düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası futbol tarihine damga vuran sürprizler, rekorlar ve unutulmaz hikayelerle sona erdi.
1: Yeşilburun Adaları'nın peri masalı, dev takımların erken vedaları, teknik direktör istifaları ve Messi ile Lamine Yamal'ı Dünya Kupası finalinde karşı karşıya getiren tarihi buluşma turnuvaya damga vururken finalde Arjantin'i uzatmalarda mağlup eden İspanya ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında siber güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Sahte eksper raporuyla 47 kişi dolandıran suç örgütüne operasyon düzenlendi. Ayrıntılar bültenimizde. Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Başsavcılık, Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiğini, hakkında çeşitli suçlamalar kapsamında işlem yapıldığını açıkladı. Bulut'un 22 Temmuz'da Silivri Adliyesi'ne sevk edilmesi planlanıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında siber güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda son 6 aylık operasyonlar, yapay zeka tabanlı tehditler ve yeni güvenlik stratejileri değerlendirildi. Suç örgütlerinin internet teknolojileri ve yapay zekayı kullanarak küresel ölçekte faaliyet gösterdiğine dikkat çekildi. Yetkililer, siber suçlarla mücadelede sıfır tolerans anlayışının süreceğini ve suç örgütlerinin dijital alandaki faaliyetlerine karşı kararlı mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Dilovası'nda 7 işçinin öldüğü yangına ilişkin iddianame hazırlandı. 7 kamu görevlisine bilinçli taksirle ölüme neden olma suçlaması yöneltildi. YKS'de 2 soru iptal edildi. ÖSYM, YKS'de 2 sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin yapıldığını bildirdi. Boşanma davalarında temizleme oranı %102,1'e yükseldi. Adalet Bakanlığı verilerine göre boşanma ve boşanmayla bağlantılı davalarda yargısal verimlilik son 10 yılda önemli ölçüde arttı. Boşanma davalarında dosya temizleme oranı 2016'daki %92,9 seviyesinden 2025 yılında %102,1'e yükselirken velayet davalarındaysa oran ilk kez %100'ü aştı. Sahte eksper raporuyla 47 kişiyi dolandıran suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul merkezi 3 ilde yüksek kilometreli ve hasarlı araçların sayaçlarını düşürüp sahte eksper raporlarıyla 47 kişiyi dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Firari 9 anının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro yeni yönetime İsrail tepkisinde bulundu. Görevini 7 Ağustos'ta devredecek Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'le diplomatik ilişkileri yeniden kurma sözü veren seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espirella'yı sert sözlerle eleştirdi. Seçim sonuçlarını tanımadığını yenileyen Petro, yeni yönetime karşı güçlü bir muhalefet yürüteceklerini söyledi. Pakistanlı yetkililer arabulucuların ABD ve İran'a görüşmelere dönülmesi önerdiğini belirtti. Pakistanlı hükümet kaynakları, Pakistan ve Katar'ın ABD ile İran arasına gerilimin düşürülmesi ve savaşın sonlandırılmasına yönelik görüşmelere dönülmesi için öneri ilettiğini belirtti. Kaynaklar, arabulucuların her iki taraftan da olumlu duruş alacakları ve görüşmelere çok yakın zamanda dönüleceği konusunda umutlu olduğunu ifade etti. Afganistan'ın kuzeydoğusunda meydana gelen ani sellerde en az 20 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Yetkililer, yüzden fazla kişinin hala kayıp olduğunu ve can kaybının artmasından endişe edildiğini açıkladı. Futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti. İngiltere milli takımının eski kaptanı ve teknik direktörü, iki kez Ballon d'Or kazanan Kevin Keegan 75 yaşında hayatını kaybetti.
2: Ekonomi.
1: Darphane 9,8 milyondan fazla altın bastı. Türkiye'de yılın ilk yarısında çeşitli türlerde toplam 9.829.183 altın basılırken 6.222.610 adetle çeyrek zinet altın en çok basılan altın çeşidi oldu. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.082 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 20 kuruş, euro 53 lira 95 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.187, çeyrek altın 10.102, tam altın 40.240, atı altını ise 41.251 liradan işlem görüyor.
2: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İstanbul'da etkili olan sıcak havada yarından itibaren yerini yağışlı havaya bırakacak. AKOM sıcaklıkların 7-8 derece düşeceğini belirtirken yağmurlu havanın 4 gün İstanbul'a etkisi altına alacağını duyurdu. Bugün için bazilerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara az bulutlu 34, İstanbul parçalı ve az bulutlu 32, İzmir ve Antalya az bulutlu ve açık 38, Trabzon parçalı bulutlu iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Gaziantep sıcak 40 derece, Diyarbakır az bulutlu ve açık 41, Van parçalı bulutlu 29 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Muhalefet tarafından dahi bu durum eleştirilmiyor hiç. Uzman dış politikacılar Türkiye'nin özellikle şu son süreçte kuzeydeki Rusya'nın özel askeri operasyonu sonrasında yaşanan durumla ilgili Türkiye'nin pozisyonunu en olması gereken doğru pozisyon diye savunuyor. İyi de bunu savunurken size bu ve birçok konuda yardımcı olan anlaşma hangi anlaşma? Möntrö-Boğazlar Anlaşması. Haliyle emekli olan amirallerin buna dair aman ha sakın deldirmeyin. Delmek için o Karadeniz'e girmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve karşılarında sürekli Möntrö var. Amerika'nın en reddettiği 3-5 anlaşmadan biridir bu. Ve bunu doğrudan biz söylemiyoruz. Kendileri de söylüyor. Ama bu konuda yıllarca Türk Deniz Kuvvetleri'nde bulunmuş, çalışmalar yapmış, daha sonra da emekli olmuş bir amiralin de bu anlamda bir uyarı yapması kadar normal bir şey yoktur diye düşünüyorum ki bu dünyadaki birçok devletlerde olur. Kendilerine böyle liberal özgürlükçüyüz deyip Türkiye'de böyle bir basın açıklaması yapılınca darbecilik diye çığırtkanlık yapanlar biraz o liberal diye örnek aldıkları ülkelerdeki iç siyasi dengelere ya da konuşmalara bir baksınlar efendim.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya'dan İtalyan askeri ateşe ve yardımcısının hiçbir gerekçe gösterilmeden sınır dışı edildiği yönündeki iddialara tepki var. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç, Avrupa Birliği'ndeki siyasetçiler Rusya ile çatışma çıkarıp kaçacak dedi. Orta Doğu'da karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İtalya Dışişleri Bakanı'nın İtalyan askeri ateşe ve yardımcısının hiçbir gerekçe gösterilmeden sınır dışı edildiği yönündeki iddialarına tepki gösterdi. Zaharova, İtalyan Bakanı'nın açıklamalarını gerçeğe aykırı olarak nitelendirerek, bunun hiçbir temele dayanmayan bir adım ya da intikam eylemi değil, Rus diplomatların sınır dışı edilmesine bir misilleme olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumuna ait terminaldeki tankerlere hedef alan son saldırıların arkasında Kiev rejiminin olduğunu belirtti. Saldırıların küresel enerji piyasalarını istikrarsızlaştırmaya yönelik bir girişim olduğu ifade edildi. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç, Avrupa Birliği'ndeki siyasetçiler Rusya ile çatışma çıkarıp kaçacak dedi. NATO zirvesi temasları kapsamında açıklamalarda bulunan Milanoviç, Ukrayna'daki çatışmalar sona erdikten sonra bu ülkede Batı askeri varlığını öngören Gönüllüler Koalisyonu fikrine tepki gösterdi. Söz konusu girişimi yeterince çalışılmamış, belirsiz ve tehlikeli sözleriyle nitelendiren Milanoviç, Hırvatistan'ın bu plana destek vermeyeceğinin altını çizdi. Milanoviç, Avrupa Birliği'ndeki bazı siyasetçilerin Rusya ile doğrudan çatışma riskini körüklediğini belirterek, olası bir savaş durumunda çatışmayı başlatan bu kişilerin ise kaçacağını ifade etti. Ve Orta Doğu'ya uzanacağız. ABD'nin İran'ın güney ve orta bölgelerine yönelik saldırıları gece boyunca sürdü. ABD ordusu gece İran'ın orta kesimlerindeki İsfahan ve Şiraz başta olmak üzere birçok saldırılar gerçekleştirdi. İranlı yetkililer saldırılar sonucunda can kaybı yaşanmadığını belirtirken oluşan maddi hasara dair incelemelerin devam ettiğini ve gerekli açıklamaların yapılacağını aktardı. ABD ordusu son saldırıların amacını İran'ın Hürmüz Boğazı kıyısındaki askeri kabiliyetini zayıflatmak olarak açıkladı. Ve ABD'nin bu saldırıları sonrası İran'dan da misilleme saldırıları geldi. İran söz konusu saldırılara misilleme olarak Nasır 2 operasyonunun 24. dalgası kapsamında Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri hedeflerine füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlediğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti BK'yı, ulusal çıkarlarımız gözetildiği takdirde ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması mümkün dedi. BK'yı Hürmüz Boğazı'na ilişkinse İran'ın Boğaz üzerindeki egemenlik hakkının pazarlık konusu olmayacağını söyledi. Gazze şeridinde ise

0: Dün İsrail'in düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu dün gün boyu Gazze şeridinin kuzey, orta ve güney kesimlerinde sivillerin sığındığı merkezleri ve sağlık kuruluşlarını hedef almaya devam etti. Bölgedeki sağlık kaynaklarından aktarılan son verilere göre gün içindeki saldırılarda Gazze'nin kuzey, merkez ve güney bölgelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail ordusu Gazze şeridinde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarını 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle dünya genelindeki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Uyarıda Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarından dikkatli ve yüksek teyakkuz halinde olmaları istenirken, olası uçuş iptalleri, dönemsel hava sahası kapanmaları ve seyahatlerde yaşanabilecek aksaklıklara hazırlıklı olmaları gerektiği ifade edildi. Orta Doğu dışında bulunan ABD vatandaşlarının bölgeye ve bölge üzerinden yapılacak seyahatleri yeniden değerlendirmeleri istenen uyarıda ABD ile ilişkilendirilen kişi ve noktaların hedef alınabileceğine işaret edildi. Hamas'ın yeni lideri Halil el-Hayya oldu. Hamas, Ekim 2024'te Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürülen Yahya Sinvar'ın yerine Halil el-Hayya'yı yeni lider olarak atadı. 65 yaşındaki Halil el-Hayya, Hamas'ın baş müzakerecisi olarak ateşkes görüşmelerinde önemli rol oynayan ve son yıllarda da Hamas'ın etkili siyasi figürlerinden biri haline gelen isimlerden biri olarak görülüyordu. İngiltere Başbakanı kabineyi belirlemeye devam ediyor. İngiltere Kralı 3. Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Andy Burnham yeni kabinede görev alacak bakanları açıklamaya devam etti. Burnham dün öğle saatlerinde Kral 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini almasının ardından birlikte çalışacağı bakanları tek tek Başbakanlık ofisi 10 numaraya davet ederek kabinesini oluşturmaya başladı. Göreve gelmesinin ardından yeni Başbakan yardımcısı Maliye, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarını seçen Burnham günün ilerleyen saatlerinde de ve bugünün ilk saatlerinde de yeni bakanları belirlemeyi sürdürdü. ABD, Kanada'dan ithal edilen bazı mallara %50 oranında gümrük vergisi getiriyor. ABD yönetimi Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek bu ülkeden ithal edilen bazı mallara %50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Söz konusu tarife başkanlık bildirilerinin imzalanmasından 30 gün sonra yani 19 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. İngiltere Kralı 3. Charles Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. İngiltere Kralı 3. Charles burada Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi. Kral Charles, İngiltere'nin dini çeşitliliğine verdiği destek kapsamında gerçekleştirdiği ziyarette caminin çeşitli bölümlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. 2019'da açılan ve Avrupa'daki çevre dostu ilk cami olarak dikkat çeken Cambridge Merkez Camii ise tasarımıyla da çok sayıda uluslararası ödüle layık görüldü. Komşudan bir haber var sırada. Çöl sıcaklıklarının etkili olduğu Yunanistan'da farklı bölgelerde orman ve makilik alanlarda yangınlar çıktı. Yunanistan Meteoroloji Dairesi ülke genelinde etkili olan çöl sıcaklıklarının yarın da devam edeceğini, bazı bölgelerde hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi. Tahminlere göre 23 Temmuz'dan itibaren ise ülke genelinde şiddetli yağış bekleniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 930'a çıktı. Ülkede 15 Mayıs'ta ilan edilen salgında doğrulanmış vaka sayısı da 2344 olarak kaydedildi. Dünyanın haberini aktardık. Gelişmelerle saat başında tekrar birlikte olacağız.
1: Dünya Haberi.
2: Türkiye'nin bu treni kaçırmaması gerektiğini, kaçırmaması için üzerimize düşeni yapmak gerektiğini de hep vurguluyoruz. Bugün de hani Gemini'ye de, ChatGPT'ye de sorduğunuzda kaynaklarını da ifade ederek gösteriyor. Kaynaklar ne kadar regüle, özgür ve insanlık için daha faydalı bir yapay zekanın da ana ham madde kaynağı olduğunu ifade etmek için söylüyoruz.
3: Ben çok teşekkür ediyorum size bu verdiğiniz bilgiler için efendim.
2: Davetiniz için teşekkür ediyorum. Bu konuları önemsemek çok önemli. Yapay zekayı gündem tutmak ve Türkiye'nin yapay zeka noktasında konumlanması gereken konuyu önemsediğiniz için sizi ve ekibinizi de kutluyorum. Bu programların gündemde olmasını temenni ederek teşekkür ediyorum.
4: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her perşembe.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Ticaret Bakanlığı, indirimli satış reklamlarında artan ihlalleri ve tüketici şikayetleri üzerine saha denetimlerini sıklaştırdı. Bakanlık, indirimli satışların tüketiciler üzerindeki yönlendirici etkisi nedeniyle ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğine tam uyum koşulu arıyor. Yapılan incelemelerde %50 artı %20 artı %10 gibi üst üste binen yanıltıcı nihai indirim hesaplamalarının tüketicilerde kafa karışıklığı oluşturduğu belirlendi. Reklamın ana metninde tüm ürünlerde indirim olduğu belirtilmesine rağmen dipnotlarla birçok ürünün kapsam dışı bırakıldığı, kampanya koşullarının ise okunmayacak kadar küçük ve silik puntolarla sunulduğu tespit edildi. İndirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihlerinin bulamamasıyla sadakat kartları üzerinden yapılan indirimlerde referans fiyatın gerçeğe aykırı şekilde yüksek gösterilmesi de üzerinde durulan ihlaller arasında yer aldı. Ticaret Bakanlığı hem tüketicilerin mağduriyet yaşamaması hem de işletmelerin ağır cezalarla karşılaşmaması için ilgili meslek kuruluşlarını ve üyelerini bilgilendirdi. Bakanlık uzmanları reklamların mevzuata tam uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Spekülatif fiyat hareketlerine yol açan ve dürüstlük kuralına aykırı tüm ticari uygulamaların takibinin titizlikle yapılacağı kaydedildi. 6502 sayılı tüketicinin koruması hakkında kanun kapsamında mevzuata aykırı hareket eden reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları yaptırıma tabi tutuluyor. Reklam kurulu, ihlalin niteliğine göre reklamları durdurma, aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası verme yetkisine sahip bulunuyor. İdari para cezaları, reklamın yayınlandığı mecraya göre 99.339 liradan başlayıp 39.916.524 liraya kadar yükselebiliyor. Kurul, ceza miktarını belirlerken elde edilen haksız menfaatin büyüklüğü, tüketicinin uğradığı zarar ve ihlali gerçekleştirenin kusur durumunu dikkate alıyor. Ticaret Bakanlığı, indirimli satış reklamlarında artan ihlaller ve tüketici şikayetleri nedeniyle denetimlerini artırdı. Yanıltıcı kampanyalara ağır para cezaları uygulanabilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tüketici hakem heyetlerine 6 ayda 481 bin başvuru yapıldı. Tüketici hakem heyetlerine yılın ilk 6 ayında 481.613 başvuru yapıldı. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 8,5 milyar lirayı buldu. Bu süreçte 455.500 başvuru ise karara bağlandı. Bakanlık, tüketici hakem heyetlerinin bugüne kadar yaklaşık 19,5 milyon uyuşmazlığı mahkemeye taşımadan çözüme kavuşturduğunu belirtti. Açıklamaya göre bu yıl yapılan başvuruların %76,7'si E-Devlet'teki tüketici bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Başvuruların en yoğun olduğu il 126.319 başvuruyla İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izledi. En az başvuruysa 305 dosyayla Ardahan'dan geldi. Yapılan başvuruların yaklaşık %35'ini ayıplı mal, %29'unu ayıplı hizmet şikayetleri oluşturdu. Ürün bazında ise en fazla başvuru ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik yapılırken, dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniği ürünleri, iletişim abonelikleri, kredi kartları, sağlık hizmetleri ve e-ticaret alışverişleri de en çok şikayet edilen başlıklar arasında yer aldı. Sektörel dağılımda ise ilk sırayı %51,75'lik oranla perakende ticaret sektörü aldı. Bunu finansal hizmetler ve abonelik hizmetleri sektörlerine yönelik başvurular takip etti. Ticaret Bakanlığı tüketicilerin ekonomik haklarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi. Yılın ilk 6 ayında tüketici hakem heyetlerine yaklaşık 8,5 milyar lira değerinde 481.613 başvuru yapıldı. Başvuruların büyük bölümü E-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken en büyük payı ayıplı mal ve hizmet şikayetleri oluşturdu. Ürün bazında ise en çok şikayet ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik yapıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İstihdamı koruma destek programının süresi 3 yıla çıkarıldı. Makine sektörü ihracatı yılın ilk yarısında %1,7 artış gösterdi. Kesimhanelere kamera zorunluluğu geliyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa İstanbul güne kayıpla başladı. Sektör endeksler arasında en fazla kazandıran %1,62 ile madencilik, en çok gerileyen ise %9,03 ile finansal kiralama faktoring oldu. Dolar haftanın ikinci işlem gününde 47,19 liradan, euro ise 53,93 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalar çip hisselerindeki yükselişe rağmen jeopolitik gerilimlerle karışık seyrediyor. Çip üreticilerinin hisselerinin yükselmesi ve ABD ile İran'ın tekrar müzakere masasına oturabileceğine ilişkin artan umutlara karşın Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesi piyasalarda yön arayışının öne çıkmasına neden oluyor. Öte yandan ABD yönetimi Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek bu ülkeden ithal edilen bazı mallara %50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Avrupa borsaları da dün Hürmüz Boğazı kaynaklı risklerle petrol ve doğalgaz tedarikinde yaşanan sıkıntıların enflasyonist baskıları artıracağına yönelik öngörülerle karışık seyretti. Bu hafta Avrupa'da bankaların bilançoları öne çıkacak. Asya borsalarında da teknoloji şirketlerinde görülen yükselişlerin pozitif etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Brent petrolün varil fiyatı da bugün kapanışa göre yaklaşık %1 azalarak 88,32 dolar oldu. Batı Teksas sürü ham petrolün varili de 81,98 dolardan alıcı buluyor. Petrol fiyatları ABD ile İran arasında 10 günlük ateşkes sağlanabileceğine yönelik diplomatik girişimlerin piyasalardaki arz kesintisi endişelerini hafifletmesiyle geriledi. Gram altın ise güne yükselişle başlamasının ardından 6178 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10152 liradan, Cumhuriyet altını 40452 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise bugün %1,6 artışla 4071 dolardan işlem görüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdamı koruma destek programının süresinin 3 yıla çıkarıldığını açıkladı. Işıkhan, 2026-2028 yılları arasında istihdamı koruyan imalat sektörü işverenlerine çalıştırdıkları sigortalar için toplam 187,5 milyar lira destek sağlayacaklarını söyledi. Bakan Işıkhan, program kapsamında imalat sektöründe çalışan 1394 sigortalı için Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yaklaşık 8,9 milyar lira destek sağladıklarını ve bu uygulamayla istihdamı koruyan işletmelere yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacaklarını aktardı. Türkiye'de elektrik araçlarının şarj hizmeti kapsamında tükettiği elektrik miktarı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %153,5 artarak 392.252 megawatt saate ulaştı. Elektrikli araç kullanımındaki artışa paralel olarak Türkiye genelindeki şarj istasyonlarının kullanım yoğunluğu da yükseldi. Bu yılın ilk yarısında şarj ağı işletmeci lisansı sahibi şirketler tarafından işletilen istasyonlarda 15.408.578 şarj işlemi gerçekleştirildi. Makine sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre %1,7 artışla 13,8 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde kilogram başına ortalama ihracat fiyatı %11 artışla 8,7 dolara ulaştı. Yılın ilk yarısında en yüksek ihracat 1,7 milyar dolarla %8,7 artışın yaşandığı Almanya'ya yapıldı. Onu %33,9 artış ve 1,2 milyar dolarla ABD izledi. İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya ilk beşteki diğer ülkeler oldu. Türk halı sektörü yılın ilk yarısında 184 ülke ve serbest bölgeye gerçekleştirdiği ihracattan 1.257.949.000 dolar gelir elde etti. Sektörün ihracatında en büyük payı 978.986.000 dolarla makine halıları aldı. Makine halılarını 219.769.000 dolarla tufte halılar, 54.637.000 dolarla el halıları ve 4.557.000 dolarla da kilimler izledi. Kilim ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %30,9 arttı. Bölgesel bazda en fazla ihracatsa 379.888.000 dolarla Amerika kıtası ülkelerine yapılırken Orta Doğu 304.691.000 dolarla ikinci, Avrupa ülkeleri ise 207.074.000 dolarla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'ye gelen kruvaziyer yolcu sayısı 3 katına çıktı. Türkiye'ye kruvaziyer gemilerle gelen yolcu sayısı Ocak-Haziran döneminde 756.455'e ulaşarak 2022'nin aynı dönemine göre yaklaşık 3 katına ulaştı. Türk limanlarına gelen gemi sayısı bu yılın ilk 6 ay için 488 olurken gemiler en çok Kuşadası Liman Başkanlığı'na uğradı. Ülkenin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'na 204 kruvaziyer tipi yolcu gemisi gelirken bu turizm merkezini 93 ile İstanbul takip etti. Bodrum 36, Çeşme 27 ve Marmaris 20 gemiyle listenin diğer sırasındaki liman başkanlıkları oldu. Güvensiz ürünlere 6 ayda 8,6 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı bu yılın ilk yarısında 4.704 firmada denetim ve mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen ürünleri arz edenlere 8,6 milyon lira idari para cezası kesildiğini duyurdu. Denetimlerde özellikle hassas tüketici grubu olarak değerlendirilen bebek ve çocuklara yönelik ürünlere öncelik verildiğine dikkat çekilen açıklamada, hazırlanan analizler doğrultusunda oluşturulan denetim planları kapsamında risk ihtimali yüksek ürünler incelemeye alınmıştır. Ürünler kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla etiketlerde bulunması zorunlu bilgilerin mevzuata uygunluğu açısından da denetlenmiştir denildi. Kesimhanelere kamera zorunluluğu geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre canlı hayvanlar, karkaslar, yan ürünlerle personel hareketlerinin izlenmesine yönelik olarak hayvan bekleme ve kesim yeriyle muamelenin yapıldığı alanlarda geniş açıdan görüntü alma özelliğine sahip, çözünürlüğü yüksek ve en az bir ay kayıt yapabilen görüntüleme sistemleri kurulumu zorunlu hale getirildi. Uygulama ise 1 Ocak 2027'den itibaren zorunlu hale gelecek. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Paranın hareketi.
2: 79'da Ecevit hükümeti düşünce Yılmaz Ergenekon o zamanki Demirel'in bakanı atanır. Ondan sonra kurumlarda teftişler yapılır. Daha doğrusu kurumlardan briefing alınır her zaman olduğu gibi. Bu arada tabii görevden alacaklar Cemal Süreyya'yı da. Darphaneye gelir ki Cemal Süreyya darphaneden çıkarken belki altın tozu kalmıştır diye paçasını da silkeleyen tiplerden birisidir. Ben de kendisiyle tanışma imkanım olmuştu. Bir oturma imkanımız olmuştu. O sohbetine de hala tadı damağımda derler ya, onlardan birisi. Yılmaz Ergenekon gelir, işte briefing alınır, saat 14'te gelir, 15'te gider, bir saat geçer, bir müfettiş gelir ve Cemal Süreyya'ya bakan incelemeleri sırasında darphaneyi pis bulmuştur der, savunmasını ister. O zamanlar görevden almanın da bir kuralı vardı yani. Cemal Süreyya hemen çekmeceden bir kağıt çıkarır, merak etme ben hemen yazıyorum der ve şu ifadeleri kullanır: darphane tarihinde 2 saat pis kalmıştır, o da Sayın Bakan'ın geldiği 14 ile 15 arasıdır der ve imzalar verir. Tabii sonra da tel emriyle görevden alınır.
3: Evet. Bir de onun öncesi var. Bahane bulmak için orayı burayı her yeri açtırır Cemal Süreyya'ya. Ayrılırken bana göstermediğiniz, açmadığınız bir yer var mı der. Bağır der Cemal Süreya. Sadece kalbimizi açmadık.
2: O da güzel.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Enerjiniz seyredin.

0: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı görevden alındı. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre dünya genelinde sıcaklık artışı klima talebini patlamaya yol açıyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama yaşandı. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye enerji sektörünün kamu tarafında üst düzey bir görevden alma işlemi gerçekleşti. 2021 yılından bu yana Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü görevini yürüten Ömer Sami Yapıcı dün itibariyle görevden alındı. Ömer Sami Yapıcı'nın yerine vekaleten bir isim görevlendirildi. TEDAŞ Genel Müdür Vekilini Suat Sarıgül üstlendi. Yapıcı'nın dün mesai arkadaşlarıyla vedalaşarak kurumdan ayrıldığı belirtiliyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre dünya genelinde sıcaklık artışı klima talebinde patlamaya yol açıyor. Ancak klima edinme maliyetleri küresel gelir eşitsizliğinin bu alana yansımasını beraberinde getiriyor. Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hanelerin neredeyse %90'ında klima bulunurken Güneydoğu Asya ve Hindistan'daki yakıcı seviyedeki soğutma ihtiyaçlarına rağmen klima sahipliği oranları çok düşük. Çin'de de soğutmaya erişim hızla gelişerken son 10 yılda klima sahiplik oranı %50 yükseldi. Ancak birçok sıcak iklim ekonomisine büyüyen orta sınıf ve daha önce sınırlı soğutma talebi olan bölgelerde rekor kıran sıcak hava dalgaları nedeniyle klima kullanımının hızlanmasıyla birlikte değişimler yaşanmaya başlıyor. Türkiye'nin LPG ithalatı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,77 artarak 283.155 ton oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Mayıs ayına ilişkin sıvılaştırılmış petrol gazları piyasası sektör raporuna göre rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en fazla LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya, Suudi Arabistan, İtalya, ABD, Nijerya, Kazakistan, Hırvatistan ve Mısır olarak kayıtlara geçti. LPG ithalatı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,77 artarak 283.155 ton olarak gerçekleşti. Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince bu dönemde gerçekleştirilen LPG ihracatı ise %15,82 azalarak 45.910 ton oldu. Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama yaşandı. İran basınında Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan bölgeden geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama yaşandığı iddia edildi. İran devrim muhafızlarından konuya ilişkin yapılan açıklama İran'ın Teslim Haber Ajansı'nda yer aldı. Buna göre ABD'nin zorlamasıyla Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki tehlikeli ve güvensiz güzergahtan geçmeye çalışan iki petrol tankerinde yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Açıklamada ABD'nin bölgedeki saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edeceği ve tek bir damla petrol ve gazın bile buradan güvenle geçemeyeceği belirtildi. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya dün ülkesine saldırılarda ABD ile işbirliği yapan ülkelerin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sırasında sorunla karşılaşacağını ifade etmişti. Spot piyasadaki işlemlerle devam edelim enerjinin seyrine. Spot piyasada 1 megawatt saat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4500 lira, en düşük 655 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Spot elektrik piyasasına işlem hacmi bugün düne göre %0,7 azalarak 1 milyar 980 milyon 219 bin 884 lira olarak gerçekleşti. Doğalgaz fiyatına baktığımızda 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 17.584 lira 46 kuruş olarak belirlendi dünkü fiyatlamalarda. Enerji piyasaları işletme AŞ verilerine göre dün spot doğalgaz piyasasına işlem hacmi 5.486.350 lira oldu. Bu tutar önceki gün 10.451.991 lira olarak açıklanmıştı. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 88,32 dolardan işlem görüyor. Dün 91,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 89,22 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %1 azalarak 88,32 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Durham petrolün varili de 81,98 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 10 günlük ateşkes sağlanabileceğine yönelik diplomatik girişimlerin piyasalardaki arz kesintisi endişelerini hafifletmesiyle geriledi. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Geçmeden önceki ve geçtikten sonraki bir iki fotoğrafa çok takıldım. Atatürk arkamda kocaman bir portre olarak yer alıyorsa ve bununla pozlar veriyorsa sonradan neden değişiyor? Kişiye göre, duruma göre, partiye göre değiştirmek. Yani Atatürk sizin her dönem sıkıştığınızda kullanacağınız bir dekor değildir. Zaten belki de bu ülkenin temel sorunu Atatürk'ü dekor olarak görmekte. Atatürk bu ülkenin kurucu değeridir. Hem de bu ülkeye dair iyi ne varsa onun mimarıdır. Madem bu kadar çok seviyordun Tayyip Erdoğan, o zaman da assaydın. Seçilir seçilmez assaydın. Bunlar ne midesiz insan.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Dilovası'nda 7 işçinin öldüğü yangına ilişkin hazırlanan iddianamede 7 kamu görevlisine bilinçli taksirle ölüme neden olma suçlaması yöneltildi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 53. duruşması başladı. Jandarma 12 ilde 12 ayrı organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Dilovası'nda 7 işçinin öldüğü yangına ilişkin iddianame hazırlandı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede 7 kamu görevlisine bilinçli taksirle ölüme neden olma suçlaması yöneltildi. Jandarma 12 ilde 12 ayrı organize suç örgütüne operasyon düzenledi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis ve tefecilik gibi suçları işledikleri gerekçesiyle bazı şüpheler hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 12 ilde 12 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 74'ü tutuklanırken 37'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 53. duruşması başladı. 5'i tutuklu 10 sanığın katıldığı duruşma sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaya ilişkin beyanlarının alınmasıyla sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasında 15 yeni gözaltı var. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan ve artık hayatta olmadığına kesin gözüyle bakılan Gülistan Doku'nun dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi, 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, Gülistan Doku'nun telefonla müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, bir iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun da bulunduğu toplamda 15 şüpheli gözaltına alındı. Haç kurası yarın çekilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca gerçekleştirilen 2027 Haç kurasına 1.878.046 hacı adayı katılacak. Kura çekimi yarın 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Vatandaşlar kura çekimini canlı yayın aracılığıyla takip edebilecek. Kura sonuçlarını E-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Kayıt hakkı elde eden vatandaşlarsa kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Spor. FIFA Dünya sıralaması güncellendi. FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Temmuz ayı Dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, Temmuz ayı Dünya sıralamasında 5 basamak gerileyerek 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. Kadıköy'de oynanacak müsabaka saat 21'de başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Zabrze'yi elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Ekonomi. Türkiye'de geçen yıl 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirdi. Emeklilik nedeniyle en fazla göç alan il 1103 ile İstanbul olurken İstanbul'u 921 ille Balıkesir ve 828 ile de Ankara'yı takip etti. Emeklilik nedeniyle 2025'te en az göç alan 3 ilse sırasıyla Gümüşhane, Iğdır ve Siirt oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.082 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 20 kuruş, euro 53 lira 95 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.187 lira, çeyrek altın 10.102, tam altın 40.240, atı altın ise 41.251 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Saat kaça kadar? 13.25'e kadar bana müsaade edilen süre. Yeter dediler, yani daha fazla bunu konuşturmamak lazım. Tadında bırakmak lazım. Kemal böyle diyor. 13.25 olarak belirlediler değerli dinleyiciler. Sonrasında sıkabilirmişim. Yani en tatlı şey yaparlar ya, böyle dizi izlersiniz mesela. Gerçi dizilere de pek rağbet yok artık, değil mi? İzlediğin dizi var mı?

0: İşte bunlar yüzünden zaten şey oldu. Yani o tarafa yönelim azaldı. İnsanlar böyle artık dijital platformlara gidiyorlar, interneti kullanıyorlar, daha kısa dizileri tercih ediyorlar falan. Değil. Hap, hemen çat çat bilgileri veriyor diyorsun yani. Gelişiyor gibi, ha, onun gibi. Vay, vay çok güzel. Her seferinde ayrı bir konu, o daha güzel. O daha güzel. Dediğim gibi sosyal medya, işte dijital platformlar falan. Bir de şey, dizi mesela, Öznur hangi tarz diziyi seversin? Dizilerde mesela hangi tarz, ama polisiye mi, drama mı, böyle cinayet araştırmaları falan mı, dedektiflik dizileri mi, komedi mi, duygusal mı, romantik mi? Polisiye de sevmezsin. Gerçek hayat hikayesi o bende de öyledir mesela. Yaşanmış bir hayat hikayesini yaptıklarında çok güzel. Bir de ben böyle keyifli, hani eğlenceli, Ata Demirer filmlerini mesela seviyorum. Ata Demirer yapsın, otursun sürekli film yapsın, biz de izleyelim. Şahan Gökbakar mesela yapsın, bu adamlar film yapsınlar ve biz onları izleyelim, hakikaten gülelim o filmlere. Böyle Türkiye'de komedyenlik yapan isimlerin filmleri, dizileri falan olsun yani, güzel olur. Sende Kemal hangi tarz, ne? Komedi ya, vallahi başka hiç yani, komedi. Benim işim komedi yani. Hanımlar beyler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bir kez daha. WhatsApp'tan mesaj göndermeniz için WhatsApp numaramız sevgili kardeşim Kemal'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Hep söylediğim şey, çiftçiye git bir sor bakalım kardeşim ne derdin var diye, işte benim derdim şu der. Öğretmene git sor, ah geçinemiyorum der. Doktora gidersin der, ah bu nöbetler beni perişan etti. Eczacılara gitsen desen ki eczacılar işte dükkan kirası şöyle, eleman personel parası böyle, ilaç fiyatları, kur hesabı falan bize yetmiyor. Asgari ücrette çalışan insanlar, ya emekliye git, emeklilik Allah'ını seversen iş bulsa çalışacak, ya da iş bulup zaten çalışanlar var, bu emekli maaşıyla ben nasıl geçineyim diyenler var. Kiracının ayrı bir derdi, ev sahibinin ayrı bir derdi. Biz nasıl bir ülke olduk böyle ya?
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Şimdi hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında söylemezsem çatlarım. Söylemezsem çatlarım anlatmam lazım. Önemli de bir konu, biz bu vizelerle ilgili falan konuları konuşuyoruz. Yani ülkemizde insanların vize alamamasıyla ilgili olarak durumları konuşuyorsunuz. Bilenler bilir, benim kızım eşiyle birlikte yurt dışında yaşıyor, İspanya'da yaşıyor. Bir süredir oradalar. Biz de mümkün mertebe fırsatlar imkanımız dahilinde, zamanımız dahilinde kendisini ziyarete gitmek istiyoruz. Onu görmek istiyoruz. Bak mesela kızım minik bir sağlık problemi yaşadı bir iki gün.

doktora falan gidecek. Tabii insanın, ben şimdi söylerken bile duygulanıyorum. İnsanın evladı başka bir şeydir. Onun yanında olamıyor olmanız. bir an önce olaya müdahale etmek istiyorsunuz falan, yanında olmak istiyorsunuz falan ama kilometrelerce mesafede. Hoş, bu tamam, bizlerin kendi tercihi, bizler böyle olsun istiyoruz, hayat şartları falan filan, ama bir şekilde yanında olmak istiyorsunuz ve böyle durumlarda da yanında olmanız için, oraya gidebilmeniz için bazı prosedürler gerekiyor. Vize almanız lazım, pasaportunuzun olması lazım vesaire. Yani iş sadece hani yurt dışına çıkmak denildiği zaman gezmek, dolaşmak, yabancı farklı yerleri görmek, farklı coğrafyaları görmek falan değil. Kardeşim, insanın orada yaşayan sevdikleri var ve o insanları da görmeye gitmek istiyorsunuz. Bu herkesin başına gelebilir. Yarın bir gün sizin çocuklarınız büyür, yurt dışına gider. Orada yaşarlar, orada eğitim görürler. Siz onların yanına gitmek istersiniz. Böyle arkadaşlarım da var. Uzatmayayım. Bakın, buradan BLS firmasına seslenmek istiyorum. BLS. Buradan İspanya Konsolosluk mu, Dışişleri Bakanlığı mı, her ne kimse. Bizdeki yetkililer, Türkiye'deki yetkililer. Bu konuyla ilgili olarak yetkililer, artık yeter ya. Gerçekten artık yeter ya. Yani şu Türk insanının çektiği eziyet nedir Allah aşkına ya? Hakikaten ya. Yani öylesine sinirleniyoruz, öylesine canımız sıkılıyor, öylesine daralıyoruz ki insana hayatı bu kadar dar etmenin, insana hayatı bu kadar sıkıntılı hale getirmenin anlamı nedir? Başka ülkelerde de böyle mi bilmiyorum ama ya nedir bizim bu çektiğimiz Allah aşkına ya? Bir yurt dışına çıkacağız, bir sevdiğimiz çocuğumuzu göreceğiz, evladımızı göreceğiz, bunun için çektiğimiz eziyetin haddi hesabı yok. Ya kardeşim, bot hesaplar mı alıyor? BLS firması, İspanya Konsolosluğu, İspanya Dışişleri Bakanlığı, sesleniyorum size. Sisteminizde açık mı var? Çözün kardeşim. Ya randevu çıktı, randevu açıldı, bilgisi geliyor. Sisteme diğer zamanlarda girebiliyorsunuz sayfaya. Çünkü onların internet sitesi üzerinden, BLS'nin internet sitesi üzerinden girmeniz lazım. Giremiyorsunuz. Girseniz 40 tane rakam soruyor, onları girin, bunları girin diyor. İçeri giriyorsunuz, bekletiyor. Yok, bot hesaplar bunları alıyormuş. Daha sonra insanlara bunlar 300-400 eurolara satılıyor. Ya dün akşamdan beri uğraştığımız zamanın haddi hesabı yok. Yaşadığımız stresin haddi hesabı yok. Ya bizim dinleyicilerimizden bir tanesi, bilmiyorum dinliyor mu dinlemiyor mu, Ramazan Tuncer, Danimarka'da yaşıyor. O oranın vatandaşı. Buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kızının ve damadının karıştığı bir kaza, küçücük 11 yaşındaki torunu yoğun bakımda kaldı uzun süre. Omurilik ezilmesi, belindeki kırıklar, şunlar bunlar, uzun bir tedavi süreci onları bekliyor. Ama burada buradan başka bir yerde yaşanmış olsaydı bu durum, ya düşünsene Kemal, böyle bir durum Allah kimsenin başına vermesin, böyle bir durumla karşılaştığınızı düşünsenize ve gidemiyorsunuz. Bir yere çıkamıyorsunuz, bir ülkeye çıkamıyorsunuz. Yurt dışında bir yerlerde yavrunuz ve de ailenizden kardeşiniz, herhangi biri, eşiniz bir sıkıntı yaşıyor ve siz oraya gidemiyorsunuz. Göremiyorsunuz. Adım atıp orada olmak istiyorsunuz, gidemiyorsunuz. Ya yeter artık. Çözün bunu. Ya bu kadar zor olmamalı. Bu bot hesapları toplayan aşağılıklar, insan görünümlü yaratıklar, kim bunlar? Kimse bu reziller. 300-400 liraya bunları satan, bu suçu işleyenler kimse. Ya kardeşim artık yakalıyor musunuz? Ele mi geçiriyorsunuz? Tespit mi ediyorsunuz? Firmalara söylüyorum. BLS'sinden VFS'sine, İHA datasına kadar kimse o açıkları kapatabilecek olan, kapatın artık yahu. Yani bu açıkları artık kapatın insanlar, bir şekilde, kusura bakmayın. Sadece gezmeye tozmaya falan gitmiyor insanlar. Çok da aşırı inanılmaz büyük bir hayranlık falan değil bizimki. Bazen şartlar bunu gerektiriyor. Ama gel gör ki o kadar rahatlar ki ben bir türlü anlayamıyorum. Gerçekten insanların çektiği bu sıkıntıyı, bu eziyeti bir türlü anlayamıyorum. Artık yeter. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Edemeyecektim. Ben bu konuyla ilgili olarak İspanya Dışişleri Bakanlığı'na bir bilgilendirme maili gönderdik. LinkedIn'den bir şeyler yazdık ettik falan filan. Ha, sonuç olur olmaz ayrı mesele ama bir şeyleri yapmak lazım. Bir şeyleri kovalamak lazım.
Yani sanki biz vizeyi efendim gezmek için, tozmak için, yeni yeni yerler görmek için, dünyaları görmek için istiyoruz sanki. İnsanlara çektirdiğiniz bu eziyet yeter. Ben hem bizim yetkililere sesleniyorum. Allah aşkına bununla ilgili olarak sizin çözmeniz gereken bir şey varsa lütfen çözün. Bu bahsettiğim vize şirketlerinde size yakın bazı isimlerin bazı yetkileri varsa, sahiplikleri varsa, şuyu varsa, buyu varsa ve bunlar bunu yapıyorlarsa yaptırmayın efendim. Ve bu firmalara, bu aracı olan firmalara, yani konsolosla arasında arada köprü olan bu firmalara da resmen söylüyorum, artık sisteminize bir çeki düzen verin ya. Bir düzeltin artık sisteminizi. 2026 yılı olmuş, teknoloji coşmuş, yapay zeka diyoruz, hala ilkel yöntemlerle, saçma sapan acayip prosedürlerle bir şeyler çözülmeye çalışıyor. Gerçekten yeter artık. Evet, devam edelim değerli dinleyiciler. Umarım çözülür. Umarım bu problemler çözülür. Avrupa Birliği'nden açıklamalar, şunlar geliyor. Kolaylaştıracağız, molaylaştıracağız açıklamaları geliyor ama siz önce sisteminizi bir kolaylaştırın. Siz önce sisteminizi bir düzene sokun. Hala Google'dan giriyorsun da hala Google'dan ilkel yöntemlerle bir şeyler yaptırmaya çalışılan bu sistemlerden artık vazgeçin. Yani vazgeçin yani. Daha kolay olabilir, daha pratik olabilir. Güvenlik araştırmasıysa bunu daha net bir şekilde, daha güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Ondan sonra sürekli açıklamalar yapıyorsunuz. Şöyle uygulayacağız, böyle uygulayacağız. 2 yıldan 5 yıla vereceğiz. Aradaki 3'ü 4'ü kaldıracağız. Falan yapacağız, plan yapacağız. Sırf laf. Başka bir şey yok. Sırf laf. Lafa gelince acayipsiniz. Acayipsiniz Avrupa. Oğuzhan Uğur, değerli dinleyiciler, gözaltına alınmıştı, tutuklandı. Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın ikinci operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyet ve savcılık işlemleri gerçekleşti. Daha sonrasında da hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. 21 Temmuz 2026 itibarıyla mahkeme Oğuzhan Uğur'un tutuklanmasına karar verdi. Aynı dosyada 9 kişi tutuklandı. Bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadesinde suçlamaları reddetti. Babala TV ve şirket hesaplarındaki para hareketlerinin ticari faaliyetlerden kaynaklandığını, Ahbap'ın mali işlemlerinde görev almadığını savundu. Bu arada çıkan haberler, oradan söylüyorum. Yani hani bildiğimiz ettiğimiz falan diye düşünmeyiniz. Ama sonuçta işte MASAK raporları falan da ortada. Şirkete giriş 45 milyon bilmem kaç milyon giriş var ama hani vergisel anlamda baktığınız zaman koca bir sıfırla karşı karşıya kalıyorsunuz hanımlar beyler. Şimdi bir kedinin videosunu Telegram'dan takip edenler, sevgili editörüm Öznur ekrana getirecek değerli dinleyiciler. Ben çok duygulandım buna. Öyle böyle değil yani, o kadar duygulandım ki sokakta yaşayan bir kedi değerli dinleyiciler. Hani onların duyguları yok diyenler çıkar, onlar ne anlar diyenler çıkar, şu der bu der falan filan. Öyle bir şey yok, bunlar her şeyden anlıyor. Her şeyi biliyorlar. Bizim onlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Bizim hayvanlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Sokakta yaşayan bir kedi kaptan mama yiyor, gözyaşları içerisinde yiyor ya. Vallahi billahi gözyaşları içerisinde yiyor. Uzun süre mama bulamamış herhalde. O mama bulmanın verdiği hüzün mü? Ya bir de acele acele yiyor. Şeyler de böyledir. Sokak hayvanlarında böyledir. Onlar uzun süre böyle aç kaldıklarında falan bulduklarında böyle neredeyse patlayana kadar yemek isterler. Ondan sonra zor durumdalar yani. Ve biz geldiğimiz noktada bakıyoruz işte onların yaşam alanlarına girmişiz. Yani bu dünya onlara değerli dinleyiciler fazla gelmiş. Daha doğrusu bu dünyaya fazla gelmişler. Öyle görüyor birileri. Bu dünyayı onların fazla olduğunu düşünüyor. Ya arkadaş, kapladığı şu kadarcık bir yer. Yapacağın tek şey şöyle bir ensesini şöyle bir sıvazlamak, bir gıdığını bir sevmek, bir su vermek, bir mama vermek. Ya hadi istiyorsan bir de sarılıver ki enerjisi çok iyidir. Üzerindeki olumsuz enerjileri alır. Kurtulursun o enerjilerden. Hayvan sevmek çok güzeldir. Hayvan seven, hayvanları gerçekten ama gerçekten gerçekten sevenler kimseye zarar vermez. Hep söylüyoruz, bunların toplanmasıyla ilgili olarak karar alanlar, çok rica ediyorum, sokaklarda elini kolunu sallayarak dolanan ve insanlara, hayvanlara, bütün canlılara zararı olan iki ayaklı insan gibi görünen yaratıkları siz asıl torlayın, toparlayın da şöyle bir huzura erelim. Bir şey mi söyleyeceksin Simge? Heh. Bir video izlemişiz. Mama veriliyor, evet.
Evet, açlıktan o kadar bitap düşmüş. Kedi mi bu arada? Kedi. Mamayı görünce mama olduğunu algılayamıyor ve zor yiyor. Sonra kendine geliyor. Altına gelen ilk yorum. Evet. Bu hayvanları siz besliyorsunuz. Sizin yüzünüzden insana alışıyorlar. Ondan sonra bize saldırıyorlar. Ya yok öyle bir şey işte. Bunlar kime güvensin ya? Biri çağırıyor, mama veriyor, seviyor. Gidiyor. Yazık. Herkes öyle zannediyor. Öbürü çağırıyor. Öbürü çağırdığı zaman da öbürü bu sefer tekme atıyor. Tutuyor. Denize atıyor. Eziyet ediyor. Ateş ediyor. Ya bir insan evladı, normal bir insan, normal standartlarda bir insan, edepli, terbiyeli, güzel eğitimini almış bir insan, içi sevgiyle dolu olan bir insan durduk yere herhangi bir canlıyı ateş eder mi? Eder mi ya? Hedef tahtasına koyar mı? Bir canlıyı hedef tahtasına koyar mı Allah'ını seversen? Ben o yüzden bu avcılık diyenlere falan da acayip kızıyorum ya. Bunun için gidiyorlar, tüfek alıyorlar, silah alıyorlar, mermi alıyorlar, şunu alıyorlar, bunu alıyorlar, ekipman giyiyorlar, şeyde dolaşıyorlar. Nedir o? Ormanlık alanda dolanıyorlar. Niye kuş vuracaklar? Lan sana ne zararı var onun? Uçuyor o. Ona da can verilmiş, ona da bir özellik verilmiş. O da uçacak, dolaşacak, hayatını yaşayacak. Ya sen aşağıdan onu vuruyorsun. Özür dilerim. Niye? Spormuş. Yerin dibine batsın böyle spor. Böyle spor mu olur ya? Ondan sonra bu hayvanlar kime güvenecek? Biri seviyor, biri katlediyor. Olacak şey değil. Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Bu çok üzüntülendirmişti beni. Son bir kez daha versene Öznur o görüntüyü. O mama yiyen kedinin görüntüsünü, ağlayarak mama yiyen kedinin görüntüsü, gözyaşlarının içerisinde sevgili dinleyiciler. Bak bizim evde mesela Oslo var, Sibirya kurdu. Of. Kafada 40 tane tilki dolanıyor. Bir tanesinin kuyruğu birbirine değmiyor. Öyle hesapları var ki. Sıcakta bunalıyor, içeri girmek istiyor. Biz onu alıyoruz, serin yere koyuyoruz. Onun için hazırlıklar yapıyoruz. Onun için mümkün mertebe serinde olması için ortam hazırlıyoruz. Bir gün getireceğim buraya. Yaz döneminde getireceğim. Getireceğim merak etme. Yol uzun olduğu için, yaşı da biraz olduğu için o ayarlamaları yapmamız gerekiyor. Bir gün burada bir radyo programını inşallah bu sene olsun istiyorum. Oslo buradayken gerçekleştirmek, sizinle tanıştırmak istiyorum. Hanımlar beyler, Adana'da bir kişi bayiden 0 kilometre bir araç alıyor. Otomobili satış öncesinde ekspertize götürüyor. Ekspertizde aracın bazı bölümlerinin boyalı olduğu tespit ediliyor. Vatandaş aracın ayıpsız yenisiyle değiştirilmesini istiyor fakat talebi reddediliyor. Açtığı davada yerel mahkeme aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar veriyor. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise bu kararı bozuyor. Yargıtay kusurun üretim kaynaklı gizli ayıp olduğunu ancak sürüş güvenliği ve konforunu etkilemediğini belirtiyor. Aracın yenisiyle değiştirilmesi yerine ikinci el değer kaybının tazmin edilmesine gerektiğini hükmediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Gideceksin kardeşim. Ya niye böyle bir şey? Biz ikinci el araba almıyoruz ki, sıfır araba alıyoruz. Sıfır nedir? Daha henüz kullanılmamış, test haricinde. Hani o güvenlik testleri falan, klasik bütün araçlar yapılır ya. Gidiyorsun bir dünya para veriyorsun, ÖTV'sini ödüyorsun, cartını ödüyorsun, curtunu ödüyorsun, sıfır arabayı alıyorsun. Ne yapacağız biz sıfır arabayı aldığımız zaman? Arabayı almadan evvel götüreceğiz, bir de para verip 5-10 bin lira neyse para verip ekspertize mi götüreceğiz? Bak adam almış sıfır arabayı, götürmüş ekspertize, takır takır şuraları boyalı çıkmış. Yargıtay diyor ki kardeşim bu üretim aşamasında böyledir diyor. O zaman o alan firmayla aracı satan bayi ile üreticinin arasında çözmesi gereken bir problemdir. Ona göre anlaşma yapsınlar. Ona göre işi detaylandırsınlar. Kullanıcı niye mağdur olsun? Kullanıcı niye sıkıntı çeksin? Bak burada ne güzel, yerel mahkeme ne kadar güzel bir karar vermiş. Demiş ki kardeşim sen gitmiş sıfır araba almışsın. O sıfır araban senin, belli ki problem var, boyanmış bu araba. Karşılığında senden bu arabayı almalılar ve sana yeni arabayı vermeliler. Bitti, bu kadar basit. Ya ben yani biz yeni araba aldık. Sevgili dinleyiciler, arabayı yeni aldık. Aldığımız yerden çıktıktan 15 dakika sonra lastiğin patlak olduğunu gördük. Yeni araba 15 dakika normal yolda. Tenezzül edip dönüp şimdi ismini vermeyeceğim o firmanın. O firmanın ismini vereceğim günler gelir. Yani o firmanın ismini vereceğim günler gelir. Hani sabrımı zorluyorlar, o açıdan söylüyorum.
Tenezzül edip şey de yapmadılar. Biz bu lastiği değiştirelim falan da demediler. Kardeşim niye mağduriyet yaşatıyorsunuz insanlara? Dolayısıyla böyle bir karar vermiş Yargıtay. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Darphane. 100 milyar TL altın. Değerli dinleyiciler, yılın ilk 6 ayında altın basımı için 33.4 ton altın kullanmış. Tahmini değeri 100 milyar TL. Çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını gibi piyasada sarrafiye olarak satılan altınları basmakla yetkili tek kurum. 33.4 ton yani baktığımız zaman külçe altın olarak yaklaşık 9.8 milyon adet piyasada. Var mı? Gram, simge. Geçen sene aldın. Ne var? Gram, çeyrek, tam. Reşat, ata, vay, ata en büyüğü mü oluyordu, neydi, en pahalılarından mı, vay, görüyorsunuz sevgili dinleyiciler, canım Sputnik'im benim ya, bak nasıl para veriyorsa bize, bak nasıl para veriyorsa bize, Maksim'in dün doğum günüydü, bugün de kutlayalım, biz birkaç, bu hafta sürekli kutlayalım, sen bana hatırlat, Maksim'in, sevgili Maksim'in doğum gününü bugün de kutlayalım değerli dinleyiciler, neyse, 6 ay içinde piyasaya yaklaşık olarak değerli dinleyici fiziki olarak altın 100 milyar TL civarında olduğu nedir şeyi var, haberi var değerli dinleyiciler. Devam ediyoruz. Çekirge, denk geldiniz mi çekirgeye? Böyle bir çekirge mekirge falan, çekirge istilası falan var denildi. Beylikdüzü'nde çok varmış bir de. Şimdi etçil çekirgeler diye çekirge istilası denildi. Ondan sonracıma İstanbul'da falan. Bakın bununla ilgili olarak Tarım Bakanlığı'nın açıklaması geldi. Tarım Bakanlığı şöyle dedi. Ülkemizde çekirge istilası yaşanmamaktadır. Görüntülenen çekirgeler ülkemizde doğal olarak bulunan yerli popülasyondur. Şeklinde bir nedir o açıklama gelmiş hanımlar, beyler Tarım Bakanlığı'ndan. Bu arada bazı kişiler... Kedileri falan salıyorlar. Ben mesela gördüm sosyal medyada, bu yakın dönemde çekilen bir videomu bilmiyorum ama mesela dükkanın içine kediyi, çekirgeyi yakalaması için salan vatandaş var. Şimdi Tarım Bakanlığı'nın açıklaması bu. Tarım Bakanlığı diyor ki ülkemizde çekirge istilası yaşanmamaktadır. Görüntülenen çekirgeler ülkemizde doğal olarak popülasyon, yerli popülasyondur. Nedir bu çekirgeler? Etçilmiş, boyutları 20-25 santimetreye kadar çıkabiliyormuş. 20-25 santimetre, ha, böyle bir şey var ya. Hiç gördün mü Mikail böyle bir şey? Bu kadar çekirge. Görmedin. Görsen zaten düşüp bayılırsın korkudan. Bak mesela dişi çekirge çiftleşmeden sonra erkeği yiyebiliyormuş. Böyle bir şey varmış. Yani o da biliyor şimdi. Ulan şimdi ben bunu salsam bu beni aldatır maldatır. En güzeli ben bunu çatır çatır yiyeyim. Böyle bir zaten çocuğumuz olsa ona da sahip çıkmaz diyor Simge. İnsanlara zarar vermiyor. Sıkışırsa ısırıyormuş. Değerli dinleyiciler, zararlı haşereleri yediği için de aslına bakarsanız doğaya faydası var. Zaten belli bir düzen var, belli bir denge var baktığımız zaman. Tamamen etçil bitkilere, ekinlere dokunmuyorlar. Tarım zararlılarını özellikle otçul böcekleri yiyerek çiftçiye büyük bir fayda sağlıyorlar. Boyları değerli dinleyiciler 20-25 santimetreyi bulabiliyormuş dediğimiz gibi. Kanatları köreldiği için uçamıyorlar. Sürü halinde istila yapmıyorlar. Bak sürü halinde bir istilaları da yok. Yani konuşsam mesela denk gelse bir iki tanesi, abi yok ya biz öyle sürü halinde, biz öyle tek de kafamıza göre takılıyoruz. Yani onu nereden çıkardılar sonra istila, ayıptır üzerimize böyle bir şey atıyorlar falan diye. Zehirsizler bu arada. Yani şeklini görüyorsun insan endişe ediyor falan filan ama bazıları da lan bunlar hakikaten bir mi iki mi üç mü sıçrıyor diye böyle bir denemeye kalkanlar var. Arkasından dur şuna bir dokunayım falan ezmeye çalışanlar var. Yapmayın efendim böyle şeyler. Yani bakın içinizdeki çocuğu kaybetmeyin dedik, anladık da bu kadar da saçmalamaya gerek yok. Ya buna derler ya, ne diyeyim, buna üç kere mi diyorlardı? Üç, dur bakalım üç kere, bir sıçrayacak, üç sıçrayacak, ne yapacak bir bakalım şuna falan diye böyle bir saçma bir şeyin içine, tespit içine girmemek lazım.
Doğal denge için önemli oldukları için nesilleri koruma altında, öldürülmeleri ve doğadan toplanmaları nedir? Normalde yasak hanımlar beyler. Canım Aydın abi beni de aradı telefonumda ama açamadım şimdi yayında olduğu için. Simge'ye mesaj göndermiş. Ah benim canım Aydın abim, Aydın Ağoğlu çok güzel yayındamış. Ne mesaj mı göndermiş bana? Aa bir dakika, mesaj attım diye. Ay canım abim benim ya, dur hemen okuyorum. Çok haklısın, Yargıtay'ın bu kararı son derece haksız demiş Aydın abi. Bak Aydın abi bunu söylüyorsa olay bitmiştir. Yıllarını, hayatını, tüketicinin hakkını nedir sevgili dinleyiciler? Tüketici hakları için, doğru bilgilenmemiz için mesai harcayan bir insan ve hiçbir karşılık beklemeden yapan bir insan Aydın Ağoğlu. Ekranlarda zaten sürekli görüyorsunuz, biz de hem telefonla hem de stüdyoda ağırladık. Aydın abi inşallah en kısa zamanda tekrarlayalım bu yayını stüdyoda. Tüketici dinleyicilerimizin sorularına da cevap verelim. En kısa zamanda bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben tamamen bir tüketici olarak bu konuya yaklaşmıştım. Ama işi bilen birinin bu konuyla ilgili olarak, Okan doğru söylüyorsun, Yargıtay'ın vermiş olduğu bu karar doğru bir karar değildir demiş olması ayrıca önemli tabii. Gerçekten öyle yani, kim yaşamak ister ki sevgili dinleyiciler, siz yaşamak ister misiniz? Sıfır bir araç almak istersiniz, aracı alırsınız ve araç ekspertiz yaptırırsınız, içinize bir kurt düşer. Son dönemde piyasada bu kadar çok şey, bu kadar çok olayla karşılaşıyoruz, haberle karşılaşıyoruz. İster istemez işkillenebiliyoruz. Gidiyorsunuz, ekspertiz yaptırıyorsunuz. Araçla boyalı ya da değişen parçalar olduğunu tespit ediyorsunuz. Yerel mahkeme evet bu aracın al yenisini ver diyor. Bu kararı veriyor. Ne güzel bir karar. Ama Yargıtay hayır olmaz diyor. İkinci el kaybı değerinde para ver diyor. Olacak şey mi? Ben böyle bir şey istememişim gerçeği. Şimdi özür dilerim. Gelen mesajlar var, onlara bir bakalım. Ondan sonra Dünya Kupası ile ilgili bir bilgi verelim. Yaşananlarla ilgili olarak sonra yolumuza devam edelim. Abi hoş geldin. Buradan Ali abiye selamlar sevgiler. Özledik kendisini, umarım iyidir demiş Nabi Gültekin. Çok teşekkür ediyorum, selamlar sevgiler. Sakin ol Okan abi, bir de senden olmayalım demiş. Hep Riva tarafındayım. İlk defa bu sene bu kadar büyük gördüm demiş. Aa çekirgeleri. Vay. Çekirge protein deposu. Çanakkale'den selamlar demiş. Bora Ayhan göndermiş. Selamlar sevgiler. O Yusufçuk, Okan Bey, Mehmet Ergün iyi yayınlar demiş. Size de selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Şimdi hanımlar beyler, 2026 Dünya Kupası geride kaldı. İFAB'ın yeni kuralları ilk kez uygulandı. Mesela ağzı kapatarak konuşmak, kırmızı kart cezalandırılması. Hatta bildiğim kadarıyla ilk maçta bu olmuştu. Ondan sonra bence de güzel bir şey. Yani ağzını kapatıyor, ağzına geleni sayıyor. Kapalı ağızla. Yok ben, hayır, göstermek için yani. Hani. Ondan sonra Amerikalı bir futbolcu biliyorsunuz kırmızı kart gördü. Kart ertelendi, kart cezası ertelendi. Ne oldu o? Yani ne zaman kullanılacak? Ne olacak o? Şey bitti, hani Dünya Kupası bitti, gitti ondan sonra. No, bir sonraki Dünya Kupası öyle mi olacak? 2030'da artık bu da kalırsa, bir şey söyleyeyim mi bak, 2030 yılında Simge yaz bir kenara, Allah ömür versin hepimize. Yani Dünya Kupası'nda Amerika katılırsa ve bu oyuncu da o takımda oynarsa kesin oynar. Unutulur o gider bak, ben sana söyleyeyim. Ya. 64 takım var, evet. Amerikalı futbolcu kırmızı kart gördü ve ertelendi. İran milli takımı Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine vize başvurusu yapmaya gelmişti. Meksika'da kamp yapan İran milli takımı maçlarını Amerika'da oynadı. 104 maçta su molası uygulandı değerli dinleyiciler. Ya bu da çok enteresan. Ben tamamen bunun reklam kokan hareketler olduğunu, biraz böyle duygusal olduğunu düşünüyorum. Benim gibi düşünen çok kişi olduğunu da biliyorum. Final maçının devre arası tam 27 dakika sürdü. Çünkü mini konserler, şunlar bunlar, Shakira'lar, Madonna'lar falanlar filanlar. Simge senin haberin olmaması gayet normal. Çünkü TRT vermedi. Yani bizim de haberimiz yoktu. Norveç taraftarları kürek çekme akımıyla viral oldu orada. Bir de şey neydi? Onların oyuncusunun adı neydi ya? Aklıma gelmedi. Haaland ya, helal olsun bak ya. Simge seni tebrik ediyorum be.
Haaland'ın yürüyüşü şöyle boynu önde şu şekilde değil mi? Allah'ım ne yürüyüştü o ya. Onun bak sevgili dinleyiciler açın sosyal medyadan videosunu Haaland yürüyüşü diye. İspanya kalesinde sadece bir gol gördü ve rekor kırdı. Amerika'ya giden tüm takımlar yoğun güvenlik kontrolünden geçti. Hatta bir ara Messi'yi köpekle falan aradılar. Gördük. Yani Trump'ın yanında olmak da çok bir şey ifade etmiyor. Messi herhalde bunu anlamıştır. Dünya Kupası'nda görev alan Somalili hakem Omar Arta'nın Amerika'ya girişine izin verilmemişti biliyorsunuz. Belçika milli takımı Amerika'yı turnuvadan eledikten sonra Trump dansı yapmıştı. Onu da hatırlıyorsunuzdur. Ganalı büyücü Harry Kane'i lanetledi. Maçın ardından laneti kaldırdı. Yani maçta lanetleyip. Vay arkadaş ya. Speed diye birim var değil mi? Show Speed. Dünya Kupası finalinin açılış töreninde sahne aldı. Ronaldo son kez Dünya Kupası'na katıldı. Messi de öyle aynı zamanda. Bir daha artık herhalde. Zannetmiyorum yani bir daha Dünya Kupası. Gerçi bunların sağa sola belli olmaz. Hanımlar beyler minik bir müsaadenizi rica edeceğim. Sonra tekrar sizlerle birlikteyiz burada. Hadi bakalım.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Bu yeni gelen günde kıymetli dinleyiciler, bu hafta yine konuklarımız olacak, stüdyo konuklarımız olacak radyonuzda. Perşembe ve cuma günü ağırlayacağız konuklarımızı. Bugün tüketici masası bölümü var. Yine orada da değerli dinleyiciler konuğumuz olacak. Orada da önemli konu başlıklarını konuşacağız. YKS belli oldu. Bu yıl sıfır çeken sayısı geçen yıla göre %64 artmış. 67 binden 87 bine yükselmiş. TYT'de 5 kişi tam puan aldı. 17 bin kişi başvurmasına rağmen sınava girmemiş. Doğru ortalamaları Türkçe testlerinde gerilemiş. Matematik ve fende de ortalamalar neredeyse dibi görmüş vaziyette. Tabii bundan sonra artık şey var. Yerleşme süreci var. Yani tercihler süreci var. Hanımlar beyler, yüksek öğretim kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Ortalamalara baktığımızda dipte olduğunu görüyoruz. Değerli dinleyiciler, 67 binden 87 bin, özür dilerim, tabii 87'ye çıkmış sıfır çeken sayısı. Tam puan sayısı artmış baktığımız zaman. Rehberlik uzmanı Salim Ünsal'ın sınıma ilişkin değerlendirmeleri var. Diyor ki AYT öğrencileri zorlanmamış görünüyor. TYT belirleyici olmuş. Başarı düzeyi yüksek öğrenciler için ön sıralarda, sıralamalarda bir kalabalık olmuş diyor değerli dinleyiciler. Hayırlısı diyelim. Bizim ülkemizde klasik böyle, sessizlikte de hayırlısı deriz. Bir şey konuşuruz, hayırlısı deriz. Vedalaşırız, hayırlısı deriz. Ondan sonra bir şey alırız, satarız, satın alırız, hayırlısı deriz falan filan. Nerede hayırlısı dedin en son Simge? Hatırlıyor musun? En son ne zaman dedin? Hatırlamıyorsun. Sen Öznur, hatırlıyor musun? Sen de hatırlamıyorsun. Siz demiyor musunuz yoksa hayırlısı diye? Hiç demiyor musunuz? Demediniz mi? Çok az dedin. Evet Kemal, sen? Kemal beni duymuyor zaten. Sesimi dinliyor da değerli dinleyiciler. Şimdi MİT, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı İranlı uyuşturucu karteli liderini Bodrum'da yakalamış. Uyuşturucu üretmek ve satmak suçlarından Türkiye'ye giriş yasağı bulunan eşiyle beraber, eşinin de yanında olduğu aramalarda 45 bin euro, soğuk cüzdan bir adet, çok sayıda altın ziynet eşyası, iki adet bir de o çok pahalı bir saat var ya, markasını vermeyeceğim şimdi. Ne o markasını söyle bakayım, sessiz söyle. Ha, evet o işte. Hemen de bak, pahalı saat deyince akla ilk o geliyor. Ama bundan daha pahalısı var. Yani bundan daha pahalıları var. Mikail bilir. Onda böyle bir şey var. Pahalı saat, saat koleksiyon, fotoğraf koleksiyonu. Saatlerin kendisi olmasa bile fotoğrafları var. Bak beni hiç kale almadan yürüdü gitti. Hemen seninle mi uğraşacağım şimdi der gibi çekti gitti. Hayırlısı dedi canım benim. 6 tane de cep telefonu ele geçirilmiş değerli dinleyiciler. Tebrik edelim Milli İstihbarat Teşkilatımızı. Başka ne var? Devam edelim değerli dinleyiciler, hızlı hızlı geçelim. Amerika Kalp Derneği günde 5000 can kahve, çoğu yetişkin için güvenli olur, olabilir demiş. Kaç bin can içiyorsun? Şaka yapıyorsun. O ya bu sayıya, 5'e yakın. Türk kahvesi mi, Nescafe mi? Hepsi beraber. Ha kahve, filtre kahve. Normal. Ya kahve ama Nescafe haricinde bir kahveyi içerim. Sütlü de günde. Öznür sen içiyor musun, seviyor musun? Çok az içiyorsun. Bravo. Şimdi Amerika Kalp Derneği değerli dinleyiciler, günde en fazla 5 kahve tüketiminin, yani 400 miligram kafeinin sağlıklı yetişkinlerin büyük bölümü için güvenli olduğunu ortaya çıkarmış. Güvenli kahve tüketiminin kalp hastalığı riskini azaltabileceği, felç riskini düşürebileceği, Amerikan Kalp Derneği bunu söylüyor, ben söylemiyorum. Kalp yetmezliği riskini azaltabileceği, bilmiyorum içimizde doktor varsa, dinleyicilerimiz içerisinde bu bilgiler doğru mudur sevgili doktor dinleyicimiz varsa. Tip 2 diyabet riskinin
daha düşük olmasına ilişkin olduğu belirtilmiş. Bu bulguların önemli bir kısmı gözlemsel çalışmalara dayanıyor. Yani kahvenin doğrudan bu hastalıkları önlediği kesin olarak kanıtlanmış değil. Kahveye eklenen şeker, şuruplar ve yüksek yağlı kremalar olası faydaları azaltabiliyor denilmiş. Ya da ortadan kaldırabiliyor. Bulgular enerji içecekleri için geçerli değil. Bu dernek yüksek kafeinli enerji içeceklerinin ritim bozukluğu ve diğer kalp sorunlarıyla ilişkilendirilebileceğini gösteriyor. Bireylerin kafeine verdiği yanıt genetik, yaş ve sağlık durumuna göre de değişebiliyormuş. Bende mesela şöyle bir durum var. Ben ikinci Türk kahvesinden sonra bende şey yapıyor. Nedir bu? Elde ayakta titreme yapıyor. Taşikardi mi diyorlar ona? Böyle bir heyecanlanıyorum, bir acayip oluyorum, bir değişik bir şey oluyorum yani. Ne olduğunu anlamıyorum yani. Böyle değişik bir şey. Sizde de oluyor mu bilmiyorum. Hanımlar beyler, İstanbul'da 268 dairelik bir sitede 3 yıldır toplanan aidatların yasa dışı bahiste kullanıldığı iddiası var. Bununla ilgili olarak ben bir röportaj gördüm sosyal medyada. Biri, anladığım kadarıyla o sitede bulunanlardan bir tanesi konuşuyor. Site yönetimi 2023'te baskı, tehdit ve şantajla iki ortak tarafından ele geçirilmiş. Kat maliklerinden toplamda 22,5 milyon lira para toplanmış. 3 yıl boyunca aidatlarla bakım, onarım ve resmi ödemeler yapılmamış. Personel parası falan filan verilmemiş. Site ortak alanlarındaki doğalgaz ve elektriğin kaçak bağlandığı belirlenmiş. Çalışan maaşlarının ödenmediği, SGK'ya 4,5 milyon TL'ye yakın borç olduğu, toplamda 11,5 milyon TL borç biriktiği ifade edilmiş. Bu nerede oluyor biliyor musunuz? Türkiye'de. Nerede oluyor? İstanbul'da. Bak, İstanbul'da, İstanbul'un göbeğinde 263 dairelik bir sitede SGK'ya 4,5 milyon borcun olacak. Çalışan maaşları ödenmeyecek. Kaçak doğalgaz ve elektrik bağlantısı olacak. Ve kumara, bu parayı kumarda, bahiste, şurada burada harcayacaklar, yiyecekler. Çatır çatır yiyecekler, akılları sıra. Ellerini kollarını sallayarak da dolaşacaklar. Canım ülkem benim. Bununla ilgili olarak eğer bu haber gerçek böyleyse, ki bununla ilgili röportajlar var, yetkililer muhtemelen yapılacak olan şeyleri yapacaklardır diye düşünüyorum. Selamlar Okancığım, konser bileti yok mu demiş canımız dinleyicimiz sevgili Kerem Bey, Kerem Onur. Konser biletimiz var mı Simge? Yok mu sende? Kerem Bey, bize biraz müsaade edin, araştıralım var mı içeride arkadaşlarımızdan falan, öğreniriz. Oluyor tabii, konser biletlerimiz oluyor, işin şakası bir tarafa. Konser bileti geldiğinde, yani bilet vereceğimiz zaman, konuklar aldığımızda özür dilerim, o konukların nedir o değerli dinleyiciler, konser biletlerinden sizlere ne yaparız, hediyeler ederiz. Şimdi bu haberi de geçti, Kartalkaya. Bununla ilgili olarak, bu konuyla ilgili olarak biliyorsunuz sevgili Güçlü yakından takip ediyor bu konuyu. Gerçekleştiği günden bu yana hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Hatta sabah yayınında bu konuyla ilgili olarak bir isimle konuştu değerli dinleyiciler. Şimdi Danıştay 1. Dairesi Grand Kartal Otel yangını davasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü ön incelemeyi ikinci kez yetersiz buldu. 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya faciasına ilişkin dosyada yalnızca emekli iş baş müfettişi Cemal C.A. hakkında soruşturma izni verilmesini yeterli görmeyen yüksek mahkeme eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle kararı kaldırdı. Değerli dinleyiciler, bakınız. Bir şey mi söyleyeceksin Simge, söyle. Ha, bu konuyla ilgili. Tamam, Kartalkaya değilmiş, düzeltme yapıyoruz. Sabahki yayında Güçlü Dilovası katliamı ile ilgili olarak konuşmuş konuyla değerli dinleyiciler. Şimdi bu konu Kartalkaya, ya düşünün bunun karşısına nasıl bir örnek koyalım diye düşünüyorum. Hani nasıl bir şey koymak lazım diye düşünüyorum. Sevgili dinleyiciler, 78 kişi hayatını kaybediyor. Bakın şöyle bir örnek koyayım. Dünya Kupası oynandı ya, Dünya Kupası. Dünya Kupası'nda başarısız olan takımların teknik direktörleri ya da bazı ülkelerde sporla ilgili spor bakanları istifa ettiler biliyorsunuz. Ya teknik direktör dedi ki kardeşim ben kupaya katıldım ama başarısız oldum.
Demek ki ben başarısız bir teknik direktörüm dedi, istifa etti. Spor Bakanı ne dedi? Bir tane ülkenin spor bakanı, belki daha fazladır bilmiyorum da ben bir tanesini biliyorum. Dedi ki ben demek ki başarısızım, istifa etti, bitti. Bak ne kadar güzel. Sorumluluk aldı. Abi 78 kişi hayatını kaybetti. Çocuklar burada feci şekilde hayatını kaybetti. İnsanlar hayatını kaybetti. Yaşayan insanlar yakınlarını kaybetti. Hayatları bitti. Ya şununla ilgili sorunu çözemiyoruz biliyor musunuz? Adalet bunun için lazım diyoruz ya, bak adalet bunun için lazım diyoruz. Bak ben demiyorum, bak. Bak ben demiyorum. Danıştay 1. Dairesi eksik buluyor. İncelemeyi eksik buluyor. Diyor ki şeyi yeterli görmüyor. Bir kişinin hakkında soruşturma izni verilmesini yeterli görmüyor Yüksek Mahkeme. Eksik inceleme yapıldığını söylüyor. O yüzden bir şey söyleyeyim mi sevgili dinleyiciler? Bak canınıza mukayyet olun. Nasıl yaparsınız bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Yolda yürürken böyle sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan bir şey düşer. Ben boş alanda ilerleyeyim. Boş alanda ilerlerken de yani yine bir ihtimal var. Kimseyle dalaşmayın, kimseyle sinirlenmeyin, kızmayın, kavga etmeyin. Yaşamaya çalışın, bak hayatta kalmaya çalışın. Çünkü Allah korusun siz giderseniz gidiyorsunuz da kalan, hele var ya bak trafik. Öyle cengaverlik yapmayın. Yaya geçidine geldin, yaya geçidinden duracaksın. Durmak zorundasın. Yaya geçidinden ben geçeyim, sen dur bekle. Sana çarptığın anda olay bitti. Söyle Kemal. Yeni video izledin dün. Evet, ney? Ha, motosikletle. Aynen gördüm. Gördüm, ben de gördüm. Helal. Bak güzel bir şey hatırlattı. Dün sosyal medyada karşıma çıktı. Restoranda oturuyor, biri yemek yiyor veya bir şeyler içiyor. Cam kenarında, böyle kenarda. Ya kimin aklına gelir motosikletle oradan gelecek, girecek de. Bilmiyorum, o kadar da sert girmiş ki. Ya inşallah yoktur ama orada baya bir yaralanmıştır diye düşünüyorum o orada oturan kişi. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Ya trafikte bilmem ne kadar alkollü kişi, yaya geçidinden geçen kadın, erkek, çocuk çarpıyor, metrelerce fırlatıyor, ölümüne sebep oluyor. Ondan sonra yakınları neye uğraşıyor biliyor musunuz? Ya sadece birkaç ay içeride kalabilse. Sadece birkaç ay içeride kalabilse buna uğraşıyor. O yüzden mümkünse ölmeyin. Trafikte hele hiç ölmeyin. Yani kazada mazada hiç ölmeyin yani. Değerli dinleyiciler, başka ne var? Ha, bu arada bu dosyayla ilgili dosyayı yeniden bakanlığa gönderiyor Danıştay. Olayda sorumluluğu bulunabilecek tüm kamu görevlilerinin isimleri ve görevleriyle tespit edilerek kapsamlı bir değerlendirme yapılmasını istiyor Kartalkaya ile ilgili olarak. Yapılır mı? Yorum sizin. Şimdi biraz trafik dedik ya, trafik ehliyetsiz sürüş camdan ayak, bunun videosunu gördüm. Adam böyle ayağını kaldırmış, camdan sarkıtmış dışarıya. Ya öyle rezil, öyle pis, öyle iğrenç bir görüntü ki kardeşim, o nedir ya? Ayağını camdan çıkartıyorsun. Terbiyesizlik yapma. Arabanın içinde oturuyorsun. Ya o görüntü kirliliği nedir Allah'ını seversen? Ne oluyor biliyor musunuz burada? Polis, çünkü videoda arkada silahı görüyoruz. Videoda silahı görüyorsunuz. Emniyet görevlisi gidiyor. Bursa'da oluyor bu olay. özür dilerim. Kırmızı ışıkta yakayı ele veriyor bu kişi. Polis gidiyor, işte bir şeyler söylüyor. Hani araçtan inmelerini falan istiyor herhalde. Bunlar kaçıyorlar. Tabii önce bir ayağını içeri alıyor, bir tedirgin oluyor falan. Sonra kaçıyorlar, gidiyorlar. Daha sonra yakalanıyorlar. 280 bin lira para cezası kesmişler. Oh diyorum. Oh diyorum. Bence ehliyeti de alın. Ehliyeti de alsınlar. Bir daha da vermesinler ehliyet. Gerek yok. Böylelerine ehliyet vermeye de gerek yok. Yok yani. Bir de başka bir şey, içinde bebek olan bir ailenin önünü kesip saldıran 3 tane kadın, onlara da ceza gelmiş. Emniyet ekipleri sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulamış ve 60 gün aracı trafikten men edip ehliyetine de 50 gün süreyle el koymuş. Kadınlar iniyorlar, içinde bebek olan arabadaki kişilere saldırıyorlar. Ben bunun da görüntülerini gördüm değerli dinleyiciler. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olmadığını, sürecin ancak fezlekelerin meclise gönderilmesiyle başlayabileceğini söylüyor ki aralarında biliyorsunuz Özgür Özel de var değerli dinleyiciler.
Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubu var. Özgür Özel bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde son kez muhtemelen grup toplantısında konuşacak. Haftaya büyük ihtimalle kendi partisiyle grup toplantısında konuşacak. Saat başına gidelim, sonra tekrar buradayız hanımlar beyler.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Özelleştirme. Özelleştirme. Aslında keşke bu böyle algılansaydı. Özelleştirme. Ama öyle algılanmadı. Özelleştirildi.
2: Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

Evet hanımlar beyler devam ediyoruz. Teknik masada sevgili Simge, editör masasında sevgili Öznur ve adını bilmediğim masada sevgili Kemal'le birlikte değerli dinleyiciler. O masaya bir isim bulalım ya. Ne isim? Arkadaşlar. İsmi adını bilmediğim masam olsun ismi. O daha mı güzel duruyor? Yan masa mı diyelim? Bilmiyorum. Arkadaşlar aranızda kararlaştırın. O masaya bir isim bulursanız çok mutlu olacağım. Şimdi İstanbul'da kapalı alanda sigara yasağı ihlali yapan işletmelere 5 yılda 695 milyonun üzerinde yaklaşık 696 milyon lira civarında bir para cezası uygulanmış sevgili dinleyiciler. Bu arada 5 yılda toplam 1 milyon 349 147 işletme denetlenmiş. Başka başka ne var? Ha Nikaragua'da bundan sonra seçim yapılmayacak. Gerekçe de muhalefet gelmesin iktidara. Yani böyle bir karar almışlar. Ne boşu boşuna kıvrandırıyorsunuz bizi, milleti de yormayalım. Biz zaten çok güzel götürüyoruz bu işi. Her türlü götürüyoruz bu işi demişler anladığım kadarıyla. Şöyle 19 yıldır kesintisiz başta Nikaragua devlet başkanı Ortega. Geçen yıl başkanlık süresini 6 yıla uzattı. Muhalefeti yabancı ülkelerin aparatı ve vatan haini olmakla suçladı. Özür dilerim. Dünyada başka örneği yok. Nikaragua yani muhalefeti suçlamış, vatan haini ilan etmiş başka örneği yok dünyada. Nikaragua. Sonra son seçimlerde çok sayıda muhalifi gözaltına aldırmış. Sonra mesela eşini eş başkan olarak atamış. Evde anladığım kadarıyla böyle bir tartışma falan çıkmış olabilir. Vallahi ben bilmem Ortega. Vallahi bilmem gebertirim. Gebertirim. Hiç anlamam. Ben eş başkan olacağım. Ben eş başkan olacağım demiş. Karşı gelinememiş anladığım kadarıyla. Nikaragua. Ondan sonra 2018 de hükümete karşı eylemlerde 300 kişiyi öldürmekle suçlanıyor. Nikaragua. Birleşmiş Milletler keyfi gözaltılar, işkence, yargısız infazlar ve medya zulmü uyguladığını belirtiyor. Nikaragua değerli dinleyiciler bunu belirtelim. Başka örneği yok. Ya bu örnekler başka yok. Seçim yapmayacaklarmış bir daha. Ne gereği var demişler. Aman ne boşu boşuna yorulacağız şeklinde bir durum. Değerli dinleyiciler Gülistan Doku soruşturmasında eş zamanlı operasyonlar 15 kişi gözaltına alındı. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel Doku'nun telefonuna müdahale ettiği belirlendiren bilirkişi, bilişim şirketi sahibi, 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusu gözaltına alınanlar. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı parti liderleriyle bir araya geliyor. Süreç kapsamında hazırlanan çerçeve yasa çalışmasını görüşecek değerli dinleyiciler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu değerli dinleyiciler burada yapılacak olan görüşmeler bunlar. Onu zaten görüşmelerin detayları Devlet Bahçeli'ye ilk ziyaret gerçekleşti. Daha sonra 14 ve 16 saatlerinde gerçekleşecek ziyaretler var. Hanımlar beyler, emekli maaşları ile ilgili olarak bir düzenleme olacak mı olmayacak mı? Bir iyileştirme olacak mı olmayacak mı sorusu. Bununla ilgili olarak değerli dinleyiciler, DEM Parti konuya ilişkin bu konuyu meclise taşıyıp Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kendisine ya onlara bir öner, ona bir yanıtlaması istemiyle bir önerge verilmiş. En düşük emekli maaşının açlık ve yoksulluk sınırına dikkate alınarak yeniden belirlenmesine yönelik herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Bu sorulmuş. Vergi dilimlerinde yapılan artışların ücretlilerin net gelirleri üzerindeki kaybını gidermek için vergi dilimi oranlarında değişiklik yapılacak mıdır diye sorulmuş. Cevaba bakalım. Yani cevap ne? Yüksek enflasyon nedeniyle ücretli çalışanlar ve emeklilerin alım gücüne meydana gelen kayıpların telafi edilmesi amacıyla 2026 yılının içinde ek zam veya refah payı verilecek midir? Yılmaz, bir sayılı Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 4 sayılı bakanlıklara bağlı ilgili kurumlar ve kuruluşlarla diğer kuruluş teşkilatları hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca bakanlıkların görev ve yetki alanına giren önergeler hakkında bakanlıklar tarafından cevaplandırılmaktadır şeklinde bir yanıt gelmiş. Bu itibarla Sayın
İstanbul Milletvekili Sayın Celal Fırat tarafından verilen bilmem ne numaralı soru önergesinde bahsi geçen hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görev ve yetki alanındadır denilmiş. Ben cevap vermem diyor yani. Bakanlık verecek cevabı diyor Sayın Yılmaz. Hanımlar beyler, Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki tane ismin AK Parti'ye geçeceği iddiası var. Bu isimler kimler söyleyelim. Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ağır eleştirilerde bulunan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar var. Sevgili dinleyiciler, bekleyeceğiz ve göreceğiz bu iddialar gerçek mi değil mi. Hatta iddia bu durumlar Cumhurbaşkanı'na iletildi. Cumhurbaşkanı'nın onayı olduğu zaman AK Parti'ye geçiyorum diyecekler. Ondan sonracıma 5 meclis üyesi de yanımda olacak demiş değerli dinleyiciler. Nefes ve TV 100'ün haberleri bunlar, onu da sizlere aktarmış olalım sevgili dinleyiciler. Tüketici masasına bağlanacağız birazdan, konuğumuzla konuşacağız. Ama öncesinde değerli dinleyiciler, haftanın ikinci gününde ya sabah bir video ile karşılaştım. Şimdi malum yaz sezonu içerisindeyiz. Yaz sezonu geldiğinde sürekli şikayet ettiğimiz konulardan bir tanesi fiyatlar. Özellikle tatil merkezlerindeki, tatil bölgelerindeki değerli dinleyiciler, fiyatlar konusu önemli bir konu. Kıymetli dinleyiciler, niye bu kadar fiyatlar yüksek? Her şeyin fiyatı bu kadar niye yüksek? Sosyal medyadan video çekenler var. Onları izliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bunları da konuşuruz. Minik bir ara, sonra yolumuza devam edelim. Hadi bakalım.

0: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
1: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
0: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
2: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade.
0: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
3: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
0: O halde bu program tam size göre.
4: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
6: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
0: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
7: Yöneticinin bir vekil hakkıyla bütün maliyetlere karşı sorumluluk.
8: Trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
0: Okan Aslan'la tüketici masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
4: Evet hanımlar beyler, tüketici masası bölümündeyiz ve hattımızda konuğumuz Nevzat Akçan var. Antalya Toptancı Hal, Yaş, Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı. Sayın Akçan hoş geldiniz.
9: Merhabalar efendim, nasılsınız?
4: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler nasılsınız?
9: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
4: Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi bir kere önce şuradan başlayalım. Bu sebze ve meyve fiyatları şu anda nasıl? Yüksek mi, normal mi, düşük mü, ne diyorsunuz?
9: Hayır, tabii şu anda mesela bir ay önceye göre biraz domates, örnek vereyim domatesden. Şu anda domates 20 ile 40 lira bandında. Hatta 60 liraya kadar da var kahvaltılık domates. Domatesin çeşidine göre. Çeşidine göre. Normal seyrinde fiyatlar şu anda.
4: Mesela geçen yıl aklıma geldi, şimdi siz domates deyince, geçen sene pazarlara böyle bir başlangıcında bir giriş yaptı, sonra bir daha göremedik, kendisinden haber alamadık. Kiraz 500, evet. 600, 700 liralara kadar böyle acayip fiyatlara, evet. Kiraz satılamadı. Ama bu senede bir bakıyoruz 80 küsür TL'lerden falan, bilmiyorum başka fiyatlarda vardır.
9: 100 lira.
4: O aralıklarda
9: 100 lira, hem de, 800 bandında.
4: Hem de güzel bir kiraz görüyoruz. Tabii. Yani tadı da güzel. Evet. Sebebi ne? Bu ürün bolluğundan mı kaynaklanıyor?
9: Şöyle kardeşim, tarım maalesef doğayla savaşan bir sektör. Doğa şartları, her şey bir fabrika ürünü gibi değil yani. Onun için doğayla da savaşıyoruz. Mevsim şartlarına geçen sene az önce kendin arz ettiğiniz gibi,
4: evet,
9: soğuktan dolayı kiraz olmadı. Yoktu, çok para etti. Bu sene ben az önce pazardan çıktım mesela, 100 liraya bir kiraz aldım. Bakmaya kıyamazsın, o kadar güzel, kaliteli. Bu sefer tüketici ucuz sebze yiyor ama üretici batıyor. Üreticiye para kazandıramıyoruz. Maalesef tarımda böyle, bizim tarım sektöründe böyle iniş çıkışlar hep rastlıyoruz yani tarımı.
4: Peki nedir bu fiyat dalgalanmalarının sebebi ne? Biraz orayı biraz anlat bize Nevzat Başkan.
9: Hatadan dolayı. Heh. Ticaret Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'nın hatadan dolayı ticaret. Mesela örnek size soğan şeyini, en son soğandaki ithalatın önünü açtılar. Onu gündeme örnek de vereyim sana. 5-6 yıldır soğan patates üresi battı. Kendiniz bir 10 lira 15 lira tezgahlarda aldığımız fiyat. Üretici alan satan, üretici soğan patates üreten alan satan herkes battı. 5-6 yıldır. Ne yaptı adam? Artık tarım öyle çok zor bir sektör, masraflı bir sektör oldu. Üretemez hale geldi, ekmedi bu sene adam. Geçen yıl ekim yapmayınca soğan 40 lira 50 liraya çıkınca şimdi devlet ithalatın önünü açtı. Bana göre çözüm değil bunlar. İşte esas istikrarı bozan bu işler. İnsanları üretimden kaçırıyoruz biz. Üretimden kaçınca böyle paranla dahi ithalat hiçbir zaman için tarımda çözüm değildir yani. Esas en büyük sorun bu. Ne zaman mesela devlet tamam doğru güzel yapsın, tüketiciyi de düşünelim. Ama para etmezken de bu çiftçiyi yürütmeyelim.

0: etmemiz lazım bizim.
1: Şimdi çiftçinin yürüyebilmesi için, çiftçinin toprağa küsmemesi için, çiftçinin ekmesi ve biçmesi, yani ürün alabilmesi için ne yapması lazım? Önce şunu merak ediyorum ben. Biraz bu aşamadan bahseder misin? Yani sevgili başkan, bir çiftçi toprağa ekecek ama o aşaması ne? Yani doğasıyla mücadele ediyor, ilacı var, çalışanı var değil mi? Bunları biraz
0: tabii.
1: Bir dinlesek, hangi aşamalardan geçiyor, ne diyor?
0: En büyük eski, ben aynı zamanda kendim çiftçiyim, örtaldı seracılığı yapmaktayım ben Antalya Aksu'da.
1: Evet.
0: Aile çiftçisiyim ben de.
1: Hı hı.
0: Seralarım var, sadece halcilik değil yani, bu işin mutfağındayım, her tarafındayım ben. Şimdi eskiden en büyük üretim girdi maliyetlerimiz bizim ilaç, gübre, fide bunlardı. İşçilik şu anda hepsini geçti. İşçilik çok büyük sorun. En büyük şeyimiz bu. Artık insanlar tarımdan çalışmıyor, tarımdan kaçıyor. İnsan gençlik tarımdan kaçıyor. Çalıştıracak insan bulamadığımız için en büyük sorun bu. İşçilik, tarımda işçilik. Kimse tarımda durmak istemiyor. Köyler boşaltıldı.
1: Hı hı.
0: Kardeşim, köyler boşaltıldı. Köyde, Antalya'nın en ucuz köyü Garöz'de hazır tavuk, hazır süt, hazır yumurta tüketiyor insanlar. Ben büyükşehir yasasına karşı bir insanım. Büyükşehir yasasında bunlar, köyleri boşalttık biz. En büyük sıkıntı bak bu. Neden biz hiçbir zaman hem tamam tüketim enflasyonunu hesaplıyoruz, hiçbir türlü üretim enflasyonunu hesaplamıyoruz bunu. Bunun da bir girdi maliyeti var arkadaş. Biz insanları topraktan kaçırmamamız lazım.
1: Evet, yani insanlar baktığınız zaman şimdi zarar edince, bir tarafta işçi problemi, bir tarafta
0: tabii,
1: ilacıydı, gübresiydi.
0: Gübresi.
1: Ondan sonra bir tarafta hava muhalefetini takip etmek
0: Aynen.
1: zorunda.
0: Tabii.
1: Bir tarafta artan fiyatlar, yani hayatın beraberinde getirdiği fiyatlar. Peki bunun önüne geçilebilmesi için yani burada siz bazı bakanlıklardan şikayetçisiniz. Yani buna
0: Evet,
1: hükümetin, devletin el atması lazım diyorsunuz. Ne yapacak devlet, hükümet?
0: Mesela isim neydi? Affedersin.
1: Okan benim. Okan Aslan. Buyurunuz.
0: Okan Bey. Şöyle. Ben aynı zamanda halcıyım bak. Hal yasası 2012'de bir hal yasası çıkaracağız. Sebze ucuzlatacağız diyorlar. Yahu yasayla sebzeyi ucuzlatma şansınız var mı Okan Bey? Yok kardeşim, sen maliyetini düşürmeden, bu üretim maliyetini düşürmeden bu vatandaşa biz ucuz sebze yedirme şansımız yok. Aksine çiftçiyi batırırız. 2-3 yıl sonra paramızla sebze bulamayız biz. Onun için biz bir an önce ihracatı destekleyerek üretimi toprağında insanları küstürmememiz lazım. Biz mesela o 4-5 yıldır zarar eden patates, soğan çiftçisine devlet olarak sahip çıkmamız lazımdı. Hal yasasıyla beraber bak, bizim sektör kayıt dışına çıktı. Fatura hallerden yetki alındı. Fatura sistemi kayboldu, bildirim sisteminde be. Sen kayıt altına almadığın bir sektörü yönetme şansın var mı Okan Bey? Yönetemezsin. Sen bizim ülkede kaç ton patates, kaç ton soğan üretiyoruz? Hangi şehire ne ihtiyaç var yıllık bazda, bunu bilen var mı? Yok kardeşim. Yok. Elimizde veri yok bizim. Bu verileri tabana yüklememiz lazım bizim. Türkiye Cumhuriyeti ne kadar üretimi var, ne kadar tüketimi var, fazla tüketimi hangi ülkelere satacağız, bunlara bizim kafa yormamız lazım. Kayıt dışına bırakmışız biz. Çiftçi kendi çabasına, ilaç bayisi kendi çabasına, tüccar kendi çabasına sektörü kaderde terk etmişiz biz.
1: Peki hiç insanlar ayakta durabiliyorlar mı? Ne yapıyorlar? İşletmelerine devam edebiliyorlar mı? Sizin etrafınızda yok abicim ben artık yapmayacağım, bırakıyorum diyen insanlar çok mu? Nedir?
0: Çok. Ya ben örnek veriyorum kendim, mesela paramı pulumu toplasam ben hal sektöründen çıkar kaçarım seralar mı? Artık yapılmaz bu ticareti, bu işin ticareti yapılmaz. Dönmüyor Okan Bey. Dönmüyor. Kimse, sen aracı fırsatçı diyorlar, sürekli stokluculukla suçluyorlar insanları. Bizim sektörde böyle bir sistem yok. Böyle bir kazanç yok Okan Bey. Ya 20 yıldır 15 yıldır biz aracıyı fırsatçıyı bulamadık arkadaş ya. Kim bu aracı fırsatçı arkadaş ya? Bu sektörü çok biz şey yaptık, kötüledik. Ben mesela örnek veririm, ben halcıyım diyemiyorum toplumda arkadaş. İnsanlar birbirine bu kadar düşman edilmemeli. Biz sıkıntıları masaya yatırmamız lazım. Soğan durup dururken niye 50-60 liraya çıktı arkadaş? Bunun sebebi var bir ya.
1: Peki sizler bununla ilgili bir girişimde bulunuyor musunuz? Yetkililere falan, ne bileyim, dernek olarak falan ulaşıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz?
0: Kat edemiyoruz.
1: Efendim?
0: Bir arpa görüşüyoruz, bir arpa boyu kat edemiyoruz.
1: Hmm. Yani bir dönüş olmuyor mu size? Böyle karşılığını mesela, alamıyor musunuz?
0: Tabii. Mesela Tarım İl Müdürlüğü, Tarım İlçe Müdürlüklerine yetki verseler, bak. Yetki verseler bu işleri halledilir. Saha sorulmuyor saha. Ankara'dan saha, önemli olan saha. Sahadaki çiftçinin üretimini şeyini hiç bilen hesaplayan yok. Düzelmez yani bu iş, düzelmez, daha da kaosa doğru tarım sektörü maalesef Okan Bey sürükleniyor yani.
1: Evet, siz geleceğini, tarım sektörünün geleceğini çok iyi görmüyorum diyorsunuz yani.
0: 3 yıldır
1: yani.
0: Bağırıyorum ben bütün televizyon programları, radyo programları, 3 yıldır diyorum ya.
1: Evet.
0: Kaosa doğru gidiyor sektör arkadaş. Bir tarafta üretici ürün yiyemiyor, bir tarafta üretici sebze ürün yetiştiremiyor pahalılıktan, bir tarafta da ürün pahalılığından tüketeceğiz.
1: Peki bir şey soracağım ya. Şimdi tarlada haberlerini görüyoruz, domatesli, limonlu, şuydu buydu, minicik fiyatlar, küçücük fiyatlara üretici satamazken markette bir dünya paralar olduğunu görüyoruz. Bu şimdi, durum neyden kaynaklanıyor, sebebi ne bunun?
0: Şöyle Okan Bey, bak ben her zaman pazar yerlerinin çok önemli, pazar yerlerine çok destek verilmez. Günlük taze sebze tüyü. Marketlerde doğru. Mesela halden 40 liraya aldığı bir ürünü pazarcı 60-70 liradan satar. Akşam üzeri de satamazsa hatta zarara bile verir. O gün tezgahını temizler. Ama marketlerde öyle değil. 60 liraya, 50 liraya aldığı domatesi 100 lira diyor. %30'unu çöpe döküyor. Çöpe döktüğü ürünün de parasını tüketiciden almış oluyor. O da esasında çok para kazanmıyor. Sebze meyveden o da para kazanamıyor marketçi esasında. Yani çöpe döktüğü ürünün parasını da tüketiciden almış oluyor da.
1: Evet.
0: Çık mesela şimdi az önce ben Korktel'le pazar uğradım. Afaki fiyat yok yani, domates 30 lira ile 60 lira bandında domatesin çeşidine göre.
1: Tarlada ne kadar bu arada bu domates?
0: Tarlada 25-30 lira şu anda tarlada. Kalitesine göre değişiyor yani.
1: Tarlada da 25-30 lira, pazarda evet, da mı fiyatlar oluyor?
0: Tabii bak pazar yerlerinde tarlayla pazar yeri arasında makas açık değildir zaten. Nerede kopuyor film? Marketlerde. Marketlerde kopuyor iş yani.
1: Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız için yayınımıza.
0: Okan Bey.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Peki hanımlar beyler, Nevzat Bey diyor ki üreticiyle diyor pazar arasında öyle bir makas açıklığı falan yok diyor. Yani üretici 30 liraysa pazarda da 30 lira diyor. Marketlerde böyle bir fark ediyor falan. Marketlerde değil mi? 60-70 falan filan. Bak şimdi Simge diyor ki marketlerden daha pahalı pazar yerleri var diyor. Onlar ne olacak diyor. Benim bir de anlamadığım şey var. O zaman üretici niye isyanda? Niye üretimi bırakıyor? Yani niye üretmeye devam ediyor, etmiyor değil mi? Pazar şeye niye, toprağa niye küsüyor? Bunun için bir geçerli bir sebebi de yok baktığımız zaman. Enteresan. Canım ülkem benim. Hanımlar beyler, bitiriyoruz artık. Yarın haftanın tam ortası ve sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıklara bakacağız. Karamürsel'de kiraz 70 TL'ye bile var. Kiraz yediniz mi arkadaşlar bu sene? Yemedin mi? Niye? Sevmiyor musun kiraz? Öznur, Simge. Baban almış, bitirmiş. Ah bu Hayrullah Bey yok mu var ya. Nasıl bir adamsınız Hayrullah Bey? Hangi kamera? Bir numarada mıyım? Bir numaradayım. Vallahi küstüm Hayrullah Bey. Kiraz alıyorsun. Kızcağıza, kendi kızına üstüne üstlük yedirmiyorsun. Çatır çatır o kirazı nasıl yedin Allah'ını seversen ya. Gerçekten ya. Yani çok kötü kızdım. Çok kötü darıldım. Küstüm yani. Konuşmuyorum Hayrullah Bey. Öznur, sende hikaye ne? Sen yiyorsun. Ya benim böyle Hayrullah Bey, ben kendim gidiyorum. Sen niye almıyorsun? Kendin al, kendin ye. Ha, baban güzel bir yerden alıyor diyorsun. Peki. Karpuz yediniz mi? Karpuz. Yediniz mi? İyi, afiyet olsun. Fiyatlar nasıl? Mikail, fiyatlar nasıl? Karpuz, kiraz fiyatları iyi mi? Hiç bilmiyorsun abi. Yemiyor musun? Yiyorsun. Sen almıyorsun. Anladım. Kim alıyor? Evdekiler kim? Annem, baban alıyor. Peki, Mikail'e ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendisini uğurlayalım. Hanımlar, beyler, hepinize çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Böyle bol bol hem tadı güzel kirazlar, karpuzlar yiyebilelim. tadımız. Bir arada bir şey soracağım. Yediğiniz karpuz tatlı mıydı? İyi miydi? Güzeldi. Karpuz seçiminde iyi misinizdir mesela? Ya tamam, Hayrullah Bey'i bir kenara bırakalım. Babam çok iyidir. Sen efendim? Seçeriz abi her türlü böyle. Böyle sen o kadar iddialı değilsin. Benim rahmetli babamla böyle bir iddiam vardı. Her sene yaz geldiğinde en güzel karpuzu ben seçeceğim iddiası vardı. Bir keresinde kelek, bildiğin kelek karpuz seçmiştim babama, ne gülmüştü ya. Bir de o gün neler neler söyledim. Bak dedim, ambulansı hazır ediyorum. Şekerin yükselebilir, şöyle olabilir, böyle olabilir falan. Yemin ediyorum bildiğim bembeyaz karpuz çıktı, kelek karpuz. Rezil olmuştum sevgili dinleyiciler. Neyse. Sürçülisan ettiysek affola. Yarın aynı saatte radyonuz Radyo Sputnik'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
1: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
0: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
2: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
0: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
3: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
0: O halde bu program tam size göre.
4: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
4: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
0: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
6: Yönetici bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumlu bir
7: trafik polisi. Öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
0: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
8: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Bodrum'da Interpol tarafından kırmızı bültenler anan zanlı yakalandı. Narin Güran cinayeti davasının sanığı Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi için hapis talebinde bulunuldu. Elektrik ve elektronik ihracatı 6 ayda rekor kırdı. Ayrıntılar bültenimizde. Bodrum'da Interpol tarafından kırmızı bültenler anan zanlı yakalandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet ekiplerinin ortak operasyonunda Interpol tarafından kırmızı bültenler anan İran uyruklu Kasra Aşrafi gözaltına alındı. Aşrafi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Narin Güran cinayeti davasının sanığı Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi için hapis talebinde bulunuldu. Narin Güran cinayeti davasında 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar'la kardeşi Mehmet Bahtiyar hakkında adliye çevresinde yapılan kontrolde araçlarında iki ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirilmesi nedeniyle dava açıldı. İddianamede iki sanık için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 12 ilde organize suç örgütlerine operasyon düzenlendi. 12 ilde 12 ayrı organize suç örgütüne jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan 127 şüpheliden 74'ü tutuklandı. Diğer şüphelerin işlemleri devam ediyor. YKS'de 296 aday 250 ve üzeri puan aldı. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme puanlarına göre temel yeterlilik testinde 112, sayısalda 154, sözelde 4, eşit ağırlıkta 12, dilde 14 aday 550 ve üzerinde puan aldı. E-Devlet'in en çok kullanılan uygulamaları SGK hizmetleri oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun E-Devlet'teki hizmetlerinin yılın ilk 6 ayında 758.197.688 kez ziyaret edildiğini ve en çok kullanılan uygulamalar olduğunu açıkladı. İran devrim muhafızları Ürdün'de hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısının Pentagon'un açıkladığından daha fazla olduğunu öne sürdü. Açıklamada ABD Savunma Bakanlığı'nın askeri kayıpları kamuoyundan gizlediği iddia edildi. Öte yandan Pentagon sözcüsü Sam Pernell 7 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 100 askerin çeşitli derecelerde yaralandığını, onların büyük bölümünün görevine döndüğünü doğruladı. ABD ise resmi olarak Ürdün'deki saldırıda 3 askerinin hayatını kaybettiğini açıklamaya devam ediyor. Nikaragua'da artık seçim yapılamayacak. Nikaragua'da devlet başkanı Daniel Ortega, ülkede artık seçim yapılmayacağını açıklayarak iktidarın sandık yoluyla el değiştirme ihtimalini fiilen ortadan kaldırdı. Ortega, seçimlerin kaldırılmasına ilişkin kararın nasıl uygulanacağına dair ise herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.
2: Ekonomi.
1: Elektrik ve elektronik ihracatı 6 ayda rekor kırdı. Türkiye'de elektrik ve elektronik sektörü Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9,8 artışla 9,1 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatına ulaştı. Ayçiçeği yağı ihracatı yılın ilk yarısında %20 arttı. Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçeği yağı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre değerde %20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı. Güneydoğu Anadolu bölgesi 302,6 milyon dolarlık dış satımla sektörün lokomotifi olmayı sürdürdü. Trump, Kanada'ya %50 gümrük vergisi getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen birçok ürüne %50 gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray, yeni vergilerin 30 gün sonra yürürlüğe gireceğini açıklarken, Kanada Başbakanı Mark Carney, Washington'la ticaret görüşmelerini gelecek haftalarda yoğunlaştırmaya hazır olduklarını söyledi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İstanbul'da etkili olan sıcak havada yarından itibaren yerine yağışlı havayı bırakacak. AKOM, sıcaklıkların 7-8 derece düşeceğini belirtirken yağmurlu havanın 4 günü İstanbul'u etkisi altına alacağını duyurdu. Bugün için bazılarımızdaki en yüksek sıcaklıkları aktaralım. Başkent Ankara az bulutlu 34, İstanbul parçalı ve az bulutlu 32, İzmir ve Antalya az bulutlu ve açık 38, Trabzon parçalı bulutlu iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Gaziantep sıcak 40, Diyarbakır az bulutlu ve açık 41, Van parçalı bulutlu 29 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba. Haftanın başlangıcında sizlerle birlikteyiz efendim. Ben Serhat Ayan. Hocam şöyle, aramızda müthiş bir yakınlık var. Beni en yakından tanıyan insan, benim içimi dışımı herkesten daha iyi bilen bir insan. Çünkü ben hocama ameliyat olmuştum gerçekten de. Açık kalp ameliyatını onunla beraber yaşamıştık. Yazılımcılarla bir araya gelebilen ekip sayısı da çok fazla değil. Yani onlar kendi nevi şahıslarına münhasır bir dünyada yaşıyorlar.
4: Evet evet, kesinlikle. Yani onlar aslında tüm problemleri çözebilecek bir know-how'ları var ama problemlere ulaşmak konusunda biraz şeyler.
5: Ya dedi, yönetici dedi, işte yukarıdan nargile içiyorlarmış bazı odalarda dedi. İşte çok duman oluyor dedi. Durduk yere ötüyor dedi. Kapat gitsin demiş.
3: Yani bakın, depremin üstesinden gelebiliriz ama insanların bu umarsızlığının üstesinden gelemeyiz. Gerçekten aynen çok öyle. Zor. Bu çok daha zor yani. Evrenin aynen sırlarını öyle çözebiliriz ama insanın bu sırlarını çok zor çözeceğiz biz.
6: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı yalnızca genetikte değil, günlük alışkanlıklarda da gizli. Uzmanlar uzun ömür için kaçınılması gereken 10 önemli davranışı sıraladı. Uzmanlara göre düzenli sağlık kontrolleri birçok hastalığın erken teşhis edilmesini sağlayarak yaşam süresini uzatabiliyor. Mamografi, kolonoskopi ve yaşa uygun taramaların aksatılmaması öneriliyor. Araştırmalara göre güçlü sosyal ilişkiler hem beyin sağlığını destekliyor hem de yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Uzmanlar sosyal izolasyonunsa bilişsel gerilemeyi hızlandırabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlar yıllar önce başlanılan ilaçların ilerleyen yaşlarda yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bazı ilaçların yaşlı bireylerde düşme riskini artırabileceği ve hafızayı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor. Düzenli egzersizin kalp, beyin, kemik ve ruh sağlığı üzerinde çok yönlü fayda sağladığını belirten uzmanlar, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Tütün ürünleri kullanımı, kanser, kalp hastalıkları ve KOAH başta olmak üzere birçok ciddi hastalığın riskini arttırıyor. Uzmanlar işlenmiş gıdalar yerine sebze, meyve, tam tahıl ve balık ağırlıklı Akdeniz tipi beslenmenin uzun ömür için önemli olduğunu vurguluyor. Her gece 7 ila 9 saat kaliteli uyku öneren uzmanlar, yetersiz uykunun demans ve kalp hastalığı riskini arttırabileceğini belirtiyor. Kronik stresinde bağışıklık sistemi, tansiyon ve metabolizma üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği ifade ediliyor. Uzmanlara göre sağlıklı yaşamanın yalnızca fiziksel sağlıkla sınırlı olmadığına da dikkat çekiliyor. İlerleyen yaşlara ilişkin bakım planlarının yapılması ve emeklilik döneminin mali açıdan önceden planlanması da uzun ve kaliteli bir yaşamın önemli parçaları arasında gösteriliyor. Uzmanlar, sağlıklı ve uzun bir yaşamın yalnızca genetik faktörlere bağlı olmadığını vurguladı. Günlük hayatta sık yapılan bazı hataların yaşam süresini ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yargılandığı davanın duruşması öncesinde adliyede CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile polis arasında gerginlik yaşandı. Kayışoğlu, duruşma salonuna alınmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Yaşananları Radyo Sputnik canlı yayınında gazeteci Mustafa Hoş'a anlatan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu şunları söyledi.
2: Bugün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve 63 kişinin yargılandığı davada ilk duruşma vardı değil mi? Adliyedeydiniz ve orada tartışmalı ortamda ne oldu da bu temaslar oluyor?
3: Duruşmalar alenidir. Yani bu da böyle birinin oturup masa başında yazdığı bir kural değildir. O işte geçmişten beri bu yüzyıllar, bin yıllar içerisinde yaşanan insan hakları ihlalleri, işkenceler, yargısız infazlar gibi hukuksuz, zalimlerin zulümlerini uyguladığı, güçlünün güçsüzü ezdiği dönemlerden itibaren zaman içerisinde insanların bedel ödeyerek geliştirdiği kurallardır bunlar Mustafa Bey. Yani işte adil yargılanma hakkı, savunma hakkı, duruşmaların aleni olması, masumiyet karinesi gibi. Ama geldiğimiz bu çağda bütün bu kurallar, bütün bu evrensel ilkeler maalesef AKP iktidarı tarafından yok sayılıyor. Bugün orada biz değil de bir AKP, bir MHP milletvekili olsaydı, polis aynı şekilde karşısında durup duruşmaya sokmuyoruz, emir var, işte bekliyoruz der miydi? Milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilinin önüne bariyer kurup duruşma, hani orası duruşma salonunun girişi de değil, koridor zaten. Koridora sokmaz mıydım adliyede? Böyle bir şey mümkün olabilir miydi? Olamazdı tabii ki. Bu çifte standardan uygulandığı, gücü elinde bulunduranın milletten aldığı bu yetkiyi kötüye kullandığı, kendisinden olmayan herkese güç gösterisinde bulunduğu, herkesi korkutmaya, sindirmeye çalıştığı ve bu şekilde iktidarını sürdürmeye çalıştığı bir anlayışın sonucudur. Ve yüz binlerce insan Cumhuriyet Halk Partisi yönetsin artık Bursa'yı dedi. Yani bütün onları yok sayıp 60 kişinin belediye meclis oylamasında da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yüksek. Fakat o yani hesaplamadan kaynaklı olarak meclis üyeliğinde çoğunluk AKP'ye geçmiş oluyor. O çoğunluğuna güvenerek bir yargı operasyonuyla yıllar önceki iddialara dayanarak başkanımızın alınması, ondan sonra 60 kişilik meclis üyeleri çoğunluğuna dayanarak oradaki oylamayla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, Bursalı'nın iradesine çökülmesi ve bütün bunlarda aslında siyaseten uygulanan bu kararların alınmış, uygulanan göstermelik kararların bir yandan da halktan gizlenmeye çalışılmasıdır. Yani duruş, yani niye engelliyorsunuz? Ne var ki, bir şey mi var? Yani sonra girdik içeri, basını almadınız, basını alın dedik, orada zorluk çıkarıyorsunuz, aldınız basını, ne oldu, bir şey mi oldu? Normal hukuk devletinde olması gerektiği gibi basın orada, bizler orada, 3-5 kişi, yani seyirciler alınmadı bu arada, çoğunlukla alınamadı, yer olmadığı için. Bir şey mi oldu? Olmadı. Herkes dinledi, yargılama yapıldı. Yani niye böyle bir güç gösterisi, niye bir böyle korku salma, niye engelleme, niye çifte hukuk uygulaması yapılıyor? Ne gerek var bunlara? Niye bu kadar gücü elinizde bulundurduğunuz için zulmediyorsunuz insanlara? Değil tabii ki, işte hukuk bugün bir araç olarak kullanılıyor. Yani baskı aracı olarak kullanılıyor. Sindirme aracı olarak kullanılıyor. Muhalifleri yok etme aracı olarak kullanılıyor. Yani bugün şöyle bir anlayış var. Diyor ki seçimi ben kazanırsam demokrasi var. Evet, orasını seçilen kişi yönetir. Ama seçimi ben kazanmazsam, muhalefet partilerinden birisi kazanırsa ben oraya yargı eliyle çökerim, tehdit ederek çökerim. İşte başka şekilde ailesini, yakınlarını vesaire gözaltına alarak ailesiyle tehdit ederek çökerim. Başka türlü çökerim. Yani her halükarda diyor ki ben bunu kabul etmiyorum. Demokrasiye saygı duymuyorum. Seçme seçilme hakkına da saygı duymuyorum. Egemenlik milletin değildir, benimdir diyen bir anlayışla karşı karşıya. Benim iktidarımı sarsarsanız, ben seçilmezsem orayı elinizden alırım. Sizin oy hakkınızı da yok sayarım, sandığı da yok sayarım anlayışıdır bu. Sizin de söylediğiniz gibi bu şu, yani Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ifadesiyle ya AKP'ye katıl ya cezaevine atıl. Aslında bu bütün bu yapılanların her biri birer sivil darbedir. Çünkü milletin iradesini ve seçme hakkını yok saymaktır.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Nurhayat Altıca Kayışoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yargılandığı davanın duruşması öncesinde adliyede yaşanan gerginliği canlı yayında anlattı. Duruşmalar alenidir, bu ilke yüzyıllar boyunca verilen hukuk mücadelesiyle kazanılmış evrensel bir haktır diyen CHP'li Kayışoğlu, eğer orada bir AK Parti ya da MHP milletvekili olsaydı aynı polis duruşma koridoruna girişini engeller miydi diye sordu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yargı eliyle müdahale edilmek isteniyor. Bu, Bursalıların iradesine çökmek anlamına gelir diye konuşan CHP'li Kayışoğlu, bugün hukuk baskı kurmak, muhalefeti sindirmek ve seçimle gelen iradeyi etkisiz hale getirmek için araç olarak kullanılıyor ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Almanya'nın Rusya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre Almanya İşitme Engelliler Spor Birliği, Ağustos 2026'da Hanover'de düzenlenecek olan Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'na Rus sporcuların katılımını yasakladı. Büyükelçilik, Almanya İşitme Engelliler Spor Birliği'nin bu karara gerekçe olarak Alman halkının Rusya'nın yarışmalara katılımını onaylamayacağını iddia ettiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Almanya'nın işitme engelli sporcularla ilgili kararına tepki gösterdi. Zaharova, Almanya'nın Rus sporcuları Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'na almama kararını ahlaki bozukluğun kanıtı sözleriyle değerlendirdi. Zaharova yaptığı açıklamada, ülkemiz olmasaydı Almanya'daki engelliler dernek kurup spor yapmak yerine imha edilmeye devam ederdi dedi. Almanya, Rus sporcuların Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'na katılmasını yasakladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, kararı ahlaki bozukluğun kanıtı sözleriyle eleştirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Özgür Özel CHP grup toplantısında veda konuşması gerçekleştiriyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un çerçeve yasa turu Bahçeli ile başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla Türkiye birincileri de belli oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Özgür Özel şu sıralarda CHP grup toplantısında veda konuşması gerçekleştiriyor. Özel, tarihi bir kavşaktayız, tarihi konuşmayı da yapılacak ilk seçimin akşamında olmak üzere tarihe emanet ediyorum diye konuştu.
2: Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım. Bu memlekette bir şeyler olduğunu, bir şeylerin değiştiğini, bir şeylerin yeniden kurulduğunu, bu milletin kendi önüne yeni bir rota koyduğunu gösteriyor. Bunun farkında olarak bugün buradayız, hep birlikte göz gözeyiz, gönül gönüleyiz. Size söz veriyorum, her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Her şey bitecek ama hep birlikte hatırlayacağız.
1: İmralı süreci kapsamında meclise gelmesi beklenen çerçeve yasa turu başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk olarak MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Ahbap Derneği soruşturmasında sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur dahil 9 kişinin tutuklanma nedeni belli oldu. İsnat ondan eyleme öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçma şüphesinin olduğu vurgulandı. Tunceli'de 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında yeni operasyonlar düzenlendi. Aralarında Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Narin Güran cinayeti davasında 17 yıl hapis cezasına çarptırılan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın oğluyla kardeşi hakkında araçlarında iki ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirilmesi nedeniyle dava açıldı. İki sanık için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla Türkiye birincileri de belli oldu. Temel yeterlilik testinde Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden İlker Uyanıker, Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nden Abdullah Uslu, Şanlıurfa Fen Lisesi'nden Miraç Koşar, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden Doğa Erdemir ve Kabataş Erkek Lisesi'nden Şerif Efe Dartar birinci oldu. Alan yeterlilik testlerinde ise 3 farklı branşta birinci çıktı. Sayısalda TYT birincilerinden Kabataş Erkek Liseli Şerife Efe Dartar, Sözel'de Kartal İmam Hatip Lisesi'nden Enes Sadattin Coşkun, eşit ağırlıkta ise Kabataş Erkek Lisesi'nden Tuğsen Bahar birinci oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan YKS'de ilk 100 bine giren 300 lisans öğrencisine aylık 13.750 lira burs müjdesi geldi. Başvurular 1-15 Eylül arasında Tenmak destek sistemi üzerinden online alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Marmara Bölgesi ve İstanbul'da çekirge istilası yaşandığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Balkanlar veya Afrika'dan çekirge istilasının söz konusu olmadığı, yumurtlama dönemlerine bağlı olarak bazı türlerin popülasyonlarında dönemsel artışlar görülebildiği ve bunların yerli popülasyonlara ait olduğu vurgulandı. İran devrim muhafızları ülkenin bağımsızlığına yönelik her türlü saldırıya karşılık verileceğini açıkladı. ABD'nin hasmani eylemleri sürdüğü sürece Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapalı olacağı belirtildi. Pakistan ve Katar ABD ile İran arasında gerilimin düşürülmesi amacıyla ortak bir öneri hazırladı. Planda 2 haftalık ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve yaptırımların hafifletilmesi gibi başlıklar yer alıyor. Nikaragua'da artık seçim yapılmayacak. Devlet Başkanı Ortega, ABD destekli olduğunu öne sürdüğü eski siyasi yapıların seçim yoluyla yeniden iktidara gelmesine izin verilmeyeceğini söyledi. Venezuela'daki ikiz deprem felaketinde bilanço ağırlaşıyor. 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5000'i geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2027 hac kurası yarın çekilecek. Kuraya 1.878.046 hacı adayı katılacak. Sonuçlar E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek, ayrıca kısa mesaj yoluyla da bildirilecek. İstanbul Karaburun sahilinde bir grup genç erkek can kurtaran kulesini söküp denize taşıdı ve atlama platformu olarak kullandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası jandarma, kamu malına zarar veren gruptakilerin yakalanmasına çalışıyor.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 14.073 puan seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 20 kuruş, euro 53 lira 95 kuruştan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.179, çeyrek altın 10.088, tam altın 40.181, ata altını ise 41.183 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Uruguay'da başlayan o ilk heyecandan yeşil sahada yazılan efsanevi destanlara. Unutulmaz goller, geri dönüşler ve kupayı kaldıran devler. Futbolun kalbi Dünya Kupası heyecanıyla yeniden atıyor. Efsanelerin hikayeleri, unutulmaz anlar ve turnuvanın tüm şifreleri bu programda çözülüyor. Dünya Kupası'nın tüm büyüsü bu programda. Selim Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel başlıyor.
4: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. Yine güzel bir salı gününü sizlerle paylaşıyoruz. Saatler 14.05 oldu mu? Radyo Sputnik'te Futbol Saati, Futbol Saati Kupa Özel son yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Ben Selin Yazıcı'm.
5: Ben Serhat Ayan.
4: Serhat hoş geldin, nasılsın?
5: Selam Selin, sağ ol sen.
4: Ben de iyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Bir kupayı da bitirdik Serhat, farkında mısın? Başladı,
5: vallahi
4: başlayacak dedik. Yani vallahi
5: 100 küsür maçlık kupayı yedik bitirdik vallahi.
4: Yedik bitirdik vallahi. 48 takım dedik, ilk defa dedik, Türkiye dedik, çok ümitlerimiz var dedik. Şöyledir böyledir derken ki hani biz kupa başlamadan bir hafta öncesinde seninle yayına başlamıştık. Bitmez falan evet. Dediğimiz kupa bitti. Bol sürprizleri de ardında bıraktı. O halde bugün kupa özelinin sonundayız. Bundan sonra futbol saati olarak biz kendi liglerimize döneceğiz. Hazır mısın?
5: Annemizin ligine belki hazırım tabii.
4: Tabii ki. Peki o halde hemen bir dinleyicilerimize WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0505 171 66 56. 0505 171 66 56'dan sizler de bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Dinleyicilerimize soralım mesela onlar için bu Dünya Kupası'nın sürprizi ne oldu? Sana sorsam ne dersin?
5: Trump.
4: Kötü sürpriz ama o ya. O çok güzel bir sürpriz yani, değil yani. Kötü bir sürpriz oldu. Her yerden ortaya çıkma çabasıyla da kupanın finaline de damgasını vurdu. Her yerden bir gözükme çabası halindeydi ama İspanyollar güzel cevap verdiğini düşünüyorum ben.
5: Evet evet, kesinlikle kesinlikle. Vallahi İspanya güzel işler yaptı, şahane işler yaptı. İspanya'nın yaptığı işlerden sonra işte bizim de hani her zaman yaptığımız gibi böyle verilerle, datalarla falan uğraşıp biraz daha masanın üstüne dökünce İspanya'nın yaptığı işin aslında hiç sürpriz olmadığını gördük. Yani ben bu veriler mesela bana baştan gelmiş olsaydı ben bir süre hani hatırlarsın Fransa deyip durdum. Yok Fransa demezdim yani.
4: Ama ben dememeliyim. İlk günden itibaren İspanya dedim. Gerçi benimki...
5: Ya sempati duyuyorsun o yüzden.
4: Gerçi şöyle bir şey var. Hani benimki yürekten kalbi bir şeydi. Tabii ki öyle istatistikle falan alakalı değildi. Kalbi bir şey olarak ilk günden beri İspanya, böyle Portekiz, sonra Yeşilburun falan böyle bir ara. Yalnız Yeşilburun ne yaptı? Bir peri masalı yarattı, farkındasın değil mi?
5: Evet. Yani... Şimdi ne yapıyorlar? Oturuyorlardır, balık tutuyorlardır.
4: Onlar bu gerçekten yani şu anda sonuca bakacak olursanız yani İspanya, kupayı alan İspanya ile 0-0 berabere kaldı. Herkes bir ne oluyor dedi. Arjantin'le oynadığı maçta da böyle bir Arjantin'e kök söktürdü. Bir de bir kalecisi vardı ki Allah Allah, kalecisi şu anda ama o iyi güzel parayı bulmuştur. O sosyal medya fenomenliğine doğru gidiyor. Efendim?
5: İspanya'nın gol atamadığı tek kaleci yani.
4: Evet, bir de öyle doğru söylüyorsun, bir de öyle de bir durum var. Turnuvanın başlangıcında 50 bin falanmış takipçisi, 20 milyonu geçmişti en son. Şu anda ne durumda bilmiyorum. İşte tamam, o kurtardı
5: neyse,
4: kendini.
5: Neyse, hayatı kurtuldu
4: yani. Kesinlikle o kurtuldu. Yani dolayısıyla hepsi belki balık tutuyordur ama belki daha farklı bir şeyler yapıyordur. Tatildedir belki o da.
5: Hayırlısı.
4: Peki.
5: Valla istersen İspanya'nın hani İspanya'yı yapan faktörlerden başlayalım mı ya?
4: Haydi başlayalım.
5: Yani böyle gerçekten de teknik direktör ya. Luis de la Fuente. Ya, inanılmaz bir şey. Şimdi bak, burada İspanya'nın hakkını vermenin en kolay yolu Fuente'nin hayatından

0: U19 yönetmiş adam. Başka hiçbir şey yapmamış. Ben niye yukarı çıkmıyorum? Ben yukarı çıkmak istiyorum, şunu yapmak istiyorum, onu yapmak istiyorum. Hayır, öyle bir şey yok. Sonra 2018'de İspanya'nın Akdeniz Oyunları takımını yönetmiş. 2018-2022 yılları arasında İspanya'nın U21 takımını yönetmiş. Sonra U23 takımını yönetmiş. Sonra 2022'de de A milli takımın başına geçiyor.
1: Evet.
0: Ama bak şimdi şöyle bir şey var. Adam bunları yaparken işte 2015'te U19 Avrupa şampiyonu olmuş. 2018'de Akdeniz Oyunları altın madalyasını almış. 2019'da U21 Avrupa U21 şampiyonu olmuş. Ondan sonra 2020'de Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş almış. 2023'te UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olmuş. 2024'te Avrupa şampiyonu oldu. 2025'te UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci oldu. 2026'da Dünya Kupası'nı aldı. Yani o kadar istikrarlı ve düzgün bir gidişat ki.
1: Evet.
0: Ya arkadaş diyorsun yani. Evet, bu böyle yapılır.
1: Bu arada...
0: Yani biz hocayı alalım, oynamasın, bilmem ne yapsın. Yok, böyle bir şey yok yani.
1: Bu arada kariyerinde 18 ay gibi uzun bir dönemde işsiz kalmış. Yani futbol sektöründe yer alıp da bu kadar uzun süre camiadan uzak olmak, işsiz olmak da çok zor bir şeydir. Yani kendinizi tekrar dönmeniz, adapte olmanız çok zordur, kendinizi kabul ettirmeniz. 18 aylıkta bir işsizlik dönemi varmış.
0: Vallahi. Ama bak şimdi şu da var. Yani hani ülkenin devamlılığı, futbolun devamlılığı diyoruz ya, böyle altın jenerasyon falan, bak. Altın jenerasyon nedir, nasıl yaratılır? 2019'da bu adam U21'de şampiyon oldu dedik ya. 2019 yılından bak 2, 4, 6 kişi evvelsi gün finalde oynadı. Aa. Kim onlar? Kaleci Unai Simon, Pedro Porro, ondan sonra Fabian Ruiz, Mikel Merino, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal. Bu adamları 2019 yılında U21'de oynatmış. Sonra 7 sene sonra bu adamları finalde oynatmış ve kupayı böyle söke söke almış. Hakemlere rağmen, Trump'a rağmen almışlar yani.
1: Çok doğru söylüyorsun.
0: İnanılır bir şey değil bu. Bak, gerçekten inanılır bir şey değil.
1: Ama yani hep aynı şekilde ya, bunu futbolda devamlılık çok önemli ama maalesef
0: aynen öyle Selin.
1: Bu tam onun
0: bak,
1: örneği.
0: 2021'de
1: oldu.
0: Mesela olimpiyat kazanan takım. Unai Simon, Eric Garcia, Kukureya, Zubimendi, Pedri, Merino, Olmo, Oyarzabal. Yine bak, bunlara hep üstüne koyarak gitmiş. Kukureya'yı koymuş mesela 2021'de. Yani bu böyle olur, başka türlü olmaz. Yani biz bir alalım 4-6-0 yapsın, tamam, o da öyle. Yok, öyle bir şey yok yani. Yok böyle bir şey, gerçekten yok yani.
1: İşte olmadığını görüyoruz zaten işte yani başarılarda.
0: Ama nasıl olacağını da görüyoruz bak. Burada önümüzde nasıl olacağı var. Adamlar yapmışlar, fotoğrafını çekmişler, koymuşlar oraya. Hani ne teknik direktör arayalım demiyorlar adamlar. 2015'ten itibaren, 2013'ten itibaren çalışmışlar adamla. Beraber gelmişler, adam da al abi demiş, bu da senin kupan yani. Evet. Hatta ikişer ikişer kupalar getirmiş, Avrupa Kupası'nı getirmiş, ardından bunu getirmiş yani.
1: Evet. Bu arada bir özelliği daha var. Kendisi 65 yaşında ve bu kupayı kazanan en yaşlı teknik direktör oldu, biliyor musun? Bir önceki rekor kimdi, onu biliyor musun? Bir önceki en yaşlı kim biliyor musun? Ve o gene kupayı alan isimlerden biri. Del Bosque.
0: Bizim kasabı, kasabımız bizim. Beşiktaş. Yeniköy kasabı diye adamı gönderdiler adam.
1: Valla gönderdiler. O da aldığında 51 yaşın, 51 ya da 59, yanlış bilgi vermeyeyim ama yani bir önceki oymuş Del Bosque, gene İspanya milli takımının teknik direktörü olarak.
0: Evet.
1: Yani. Hani biz böyle yaşa yani çok takılıyoruz ya bazen, bak işte görüyoruz, bunlar da var.
0: Ya inanılmaz bir şey ve İspanya'nın her tür istatistiğine baktığımızda adam her yerini geliştirmiş. Her şeyini geliştirmiş. Şimdi bugün ben şöyle bir şey yaptım. Yaklaşık 150 madde çıkarttım. Bugün bitirebiliriz inşallah.
1: Çok
0: o 150
1: zor.
0: Maddede neler neler var içinde gerçekten de. Ama şunu önden söylemek istiyorum. Yani adamlar İspanya mesela topa sahip oldular. Hayır, adamlar topa sahip olmamış. Turnuvaya sahip olmuş.
1: Of.
0: Net bir şekilde.
1: Çok iddialı.
0: Ya bak, toplam pasta birinci sıradalar. Başarılı paslarda birinci sıradalar. Pas doğruluğun yüzdesinde zirvedeler. Şut sayısında 140 şut birinci sıradalar. Gol beklentisinde birinci sıradalar. Kornerlerde birinci sıradalar. Topa sahip olmada birinci sıradalar. Gol yemeden biten maçlarda birinci sıradalar. Yenilen golde en azla birinci sıradalar yani.
1: Ne ya kaldı?
0: İnanın, bir adam ne yapsın daha yani, ne yapsın ki daha?
1: Ne yapsın, ne kaldı geriye yani?
0: Yani geriye hiçbir şey kalmadı yani. Geriye hiçbir şey kalmadı.
1: Göstere göstere geldiler gerçekten.
0: Evet yani.
1: Vallahi şahanelerdi ve turnuva boyunca sadece bir gol yediler değil mi? Bir gol Belçika'dan yediler. Onun dışında gol yemeden, bu da şahane bir istatistik. Yani daha önce

0: önceki yıllarda iki golle bitiren vardı. İtalya vardı geçmişte. Ama bir golle evet. bitiren ilk defa İspanya oldu. Buradan da yani her yerden i̇nanılır, de tebrik inanılır gerçekten.
1: Değil. İnanılır gibi değil. Şimdi bunun yanına Türkiye'yi koyayım ben.
0: Eyvallah.
1: Türkiye'ye bakalım mı?
0: Eyvallah olsun. Neyle kıyasladın
1: eyvallah
0: ki?
1: Değil aslında. Ama eyvallah yok hayır şeylerle. Yani... Diğer ülkelerle, Türkiye'nin durumunu diğer ülkelerle kıyasladık. Şimdi İspanya'yı da kıyasladık ya birinci sırada falan diye. Hani tamam. Bir sürü şeydi. Şimdi Türkiye'nin o anlamdaki şeyine bakalım istersen. Mesela topa sahip olmada Türkiye birinci sırada biliyor musun?
0: Nerede?
1: İspanya ile beraber birinci sırada. %58 ile topa sahip olma, ortalama topa sahip olmada. Evet evet, Türkiye birinci sırada. Karşı tarafın savunma hattını kırmada 5. sırada burada %60 ile. Ama bizim sıkıntımız şu, savunma hattını kırıyoruz ama sonrası yok. Kırıyoruz yani öyle. Kırıp bırakıyoruz oraya. Biri bunu yapıştırsın diye. Ceza sahası dışından şutta 6. sıradayız 33 şutla Türkiye olarak. Toplam şutta 11. sıradayız. Bak giderek düşüyoruz aşağı doğru.
0: Evet.
1: Sonra pasların doğruluğunda o yüzdesel olarak özür dilerim 15. sıradayız. Şutların gole dönüşme oranında 44. sıradayız. Hatırlatırım 48 takım
0: 48
1: vardı.
0: 48 ülke var. Evet.
1: Evet. Ondan sonra gol beklentisi verimliliğinde 44. sıradayız. Orta doğruluğunda yani ortaların oradaki doğru insanların kafasına gitmesinde 48. sıradayız.
0: Of.
1: 48 takım var.
0: 48 takımda.
1: Neden? Çünkü biz ortaya bol bol orta yapıp oraya da 1.72'lik adam koyma zekasında bir oyun çıkarttık ortaya.
0: Evet.
1: Maalesef. O yüzden de %14 ortaların yerini bulmasıyla, isabet bulmasıyla 48. sıradayız. 48 takım içinde. Ama çok enteresan bir şeyim var. İstatistiğim var Türkiye ile alakalı. Bence bu en enteresanı bu. Topu kaybettikten sonra geri kazanma süresi vardır. Yani böyle hemen kazanman lazım falan. Burada birinci sıradayız. Biz kaybettiğimiz topu en hızlı geri kazanan takım olmuşuz Türkiye olarak.
0: Ya orası öyle de işte oynadığımız takımlar.
1: Ama kazanıp ne yaptık?
0: Ya hem öyle bir de oynadığımız takımlar da belli olunca hani bir...
1: Tabii canım ya. Amerika ile oynadık. Oynadığımız en teknik yani, takım Amerika'ydı. Kazmalar hani, takımıydı yani.
0: Yani bir İspanya ile bir Arjantin ile İngiltere ile falan oynasaydık bu sonuçlar olmazdı muhakkak.
1: Ama topu geri kazanma süresinde mesela en yavaş olan takım kim? Tahmin et. Tahmin et. Bir tahmin yap. 48 takım içinden bir at bir takım yani.
0: Almanya.
1: Topu kaybettikten sonra en yavaş kazanan
0: Almanya.
1: Takım.
0: Almanya. İngiltere.
1: Arjantin.
0: Arjantin. İyi olmuş.
1: 2,5 dakikada kazanıyor topu geri. Kaybettikten sonra. Düşünsene 10 kere top kaybetsen zaten 25 dakika sende kalmıyor.
0: 25 dakika
1: top.
0: Gitti kafadan.
1: Evet. Çok acayip geldi bu bana.
0: Yani o Arjantin maçlarında hep uzatmaya kaldığını düşünecek olursak...
1: Değil mi? Uzatarak böyle. Topa sahip olmak için uzatıyorlar adamlar.
0: Aynen aynen. Değişik bir
1: şimdi şeymiş. O zaman bunlar gibi enteresan istatistikler verelim mi ya madde
0: hadi,
1: madde?
0: Hadi,
1: böyle
0: merakla.
1: Şey olsun insanlar eğlensinler.
0: Hadi merakla bekliyorum.
1: Şimdi şöyle bir en enteresan, benim en enteresan bulduğum istatistikle başlamak istiyorum. Bu arada verileri UEFA'dan aldım ben. UEFA'nın ham verileri bunlar. Bunları yapay zeka ile işleyip biraz elleri ayakları yere basar hale getirdik. Bir de çaprazladık. Yani hani bu veri öteki veriyle alakalı bir araya getirdiğimizde ne oluyor diye. Şimdi Mbappe gol kralı değil mi?
0: Evet.
1: Mbappe aynı zamanda turnuvanın hız kralıymış.
0: Hız. Hmm.
1: Hız. Hızlı koşma bağlamında hız. Mbappe'nin hızı 37,61 kilometreye ulaşmış saatte. Ama nedir ki 37,61 kilometre diyorsun şimdi. 37 ile araba gitse sıkılırsın. Bezersin yani şimdi. Ama 100 metreyi 10 saniyede koşmak için 36 kilometre hızla koşmak gerekiyor.
0: Yani.
1: Bu adam 37,61 kilometre hızla koşarak 100 metreyi 9,57 saniyeye getirmiş. Eğer o hızla 100 metreyi 100 metre boyunca koşmuş olsaydı 9,57 saniyeyle gidecekti.
0: Rekor kırardı
1: eşittir,
0: herhalde.
1: Eşittir Usain Bolt'un rekoru 9,58.
0: Tam onu hatırlamaya çalışıyorum.
1: Bir salise daha altında. Bir salise daha altında hızlı koşmuş. Şimdi diyeceksin ki tabii ki yani 100 metreyi koşsaydı tabii ki aynı hızla koşamazdı. Evet kesinlikle 100 metreyi koşsaydı aynı hızla koşamazdı. Ama adamın ayağında senin krampon var.
0: Bir de onu
1: ve
0: var.
1: Tartan pistte değil, çimde koşuyorlar.
0: Bir de çimde yani, çimde.
1: Evet.
0: Kesinlikle.
1: Hani bunu da lütfen cebimizde tutalım yani. Tamam, tutmalıyız. Kesinlikle Usain Bolt olamaz bu adam. Hı hı. Olimpiyatlara katılıp da şimdi hani rekor kıramaz. Ama yani yaptığı iş hiç küçümsenecek bir iş değil.
0: Hiç değil, gerçekten hiç değil. 10 golle de altın ayakkabının da sahibi oldu Mbappe.
1: Evet yani.
0: Bu arada toplam olarak da 22 golü var bütün dünya kupalarında. Dolayısıyla turnuva tarihinde en golcü futbolcusu olarak da yine rekor kırdı. Messi 21 golle ikinci sırada yer aldı. Messi'nin arasında...
1: Dükkanı kapattı o zaten. Daha iki tane daha şey var Mbappe'nin yani.
0: Var var kupada.
1: Yok, öyle bir çekişme kalmadı şimdi yani.
0: Yok, kalmadı.
1: İki tane daha kupaya katılacak Mbappe yani.
0: Yani ben de katılır diye düşünüyorum açıkçası.
1: Ama bu arada enteresan bir şey söyleyeyim sana. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Hı hı. Mbappe ile Haaland'ın gol sayıları aynı değil. Yani değil. Mbappe 10 gol attı. Haaland 7 gol attı, değil mi? Fakat 90 dakika başına düşen gol sayıları eşit. Yani Haaland da Mbappe gibi 2 maç fazla yapmış olsaydı Haaland da 10 gole ulaşabilirdi anlamına geliyor bu şey istatistik.
0: Evet, buradan buna ulaşabiliriz.
1: Yani Mbappe 769 dakikada 10 gol üretmiş, Haaland 537 dakikada 7 gol üretmiş, ikisinin de 1,17 golü var 90 dakika başına. Yani Haaland'ı küçümseyenin gururunu kırarım. Çok yanlış olur yani.
0: Kalbini kırarım diyorsun.
1: Evet yani. Evet. Yani.
0: Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun ama işte olmadı.
1: Şimdi tabii bir de Mbappe'nin şeylerine bakmak lazım. Mbappe demişken yani evet hani önemli bir istatistiği var. 6.54 gol beklentisinden 10 gol çıkartmış.
0: Oo.
1: Yani gol beklentisinin üstünde goller atmış. Hmm. Mesela Messi 6.18 gol beklentisinden 8 gol çıkartmış. Yani her halükarda Mbappe Messi'den daha iyi golcü olarak gözüküyor. Tabii biri forvet, biri orta saha gibi düşünebiliriz. Şey yapabiliriz ama o da penaltı falan. Yani bir sürü söyleyecek şey var. Ama ben istatistik olarak bunları vermekte yarar görüyorum. Bu arada Mbappe 41 şut çekmiş. Bunların sadece 23'ü kaleyi bulmuş. %56 isabetle oynuyor. ve her 4 şutundan birisi gol olmuş Mbappe'nin. Bunu da böyle düşünmek lazım. 41 şut 4 gol.
0: Ne zaman Türkiye'ye gelir?
1: 10 gol, özür dilerim.
0: Ne zaman Türkiye'ye gelir?
1: 64 yaşında Bodrum'a gidip tatil yapar yani.
0: Yok be, bir 41'lerde falan böyle düşünüyorlar böyle bir 39,5-40 oldukları zaman
1: tatile
0: böyle
1: gelir.
0: Bir...
1: Bodrum'a tatile gelir, kemiklerini ısıtmaya gelir, ben sana öyle söyleyeyim yani.
0: Belli
1: hiç
0: olmaz
1: önünden
0: ya.
1: Geçmez Türkiye'nin.
0: Belli olmaz.
1: Yok, olur.
0: 41,5'da falan belli olmaz. Bir düşün derim, bak bunu bir aklında tut. Sen demiştin.
1: Bu arada dersin. Bir tane... Enteresan bir istatistik daha var elimde. Messi 35 şut çekmiş. Bunların 19'unu ceza sahasının dışından vurmuş. Hmm. Mbappe de bu sayı 14. Hmm. 41'de 14. Yani Messi biraz daha böyle lavadan falan diye yani. Bu arada tabii Bellingham'a bakmak lazım. Bellingham'ı evet. Falan böyle çok insanlar konuşmuyorlar. Arkadaş adam 19 şut çekiyor. 13'ünde kaleyi buluyor ve 7 gol atıyor. 19 şutun 7'si gol oluyor adamın. Hı hı. Ve hani kaleyi bulan şutlar olarak bakacak olursak her iki kaleyi bulan şutundan bir tanesi gol olmuş adamın. Hı hı. Ve 4 gol beklentisinden 7 gol çıkartmış. Yani Bellingham ne bileyim mesela Fransa'da ya da Arjantin'de oynuyor olsaydı ortalık bayağı şenlenirdi yani.
0: Evet. Bellingham.
1: Onu bir ortaya şey olarak koyalım yani. Evet.
0: Evet, Haaland'la 7'şer gol kaydetti. 3. olarak bitirdiler. Messi ikinci oldu ve Mbappe de 10 golle altın ayakkabının sahibi oldu.
1: Evet. Bu arada Olise mesela Olise diyoruz ya süper asist yapıyor. Hı-hı. Adam asist kralı oldu. Bu arada 228 kez top almış. Oo. Yani 952 kere topa oyuna katılmış ve 228 kez top ona gelmiş mesela. Yani oyun içinde bu kadar aktif çok az adam var. Hı-hı. Mesela Martin Odegaard 9 şut çekmiş. Gol çıkaramamış. Ama ne yapmış? 4 asist yapmış. Hmm.
0: Tanıdık geldi.
1: Şimdi şeyin en enteresan istatistiğini veriyorum. Bak bu istatistik kimsede yok. Çünkü bu çok çaprazlanmış bir istatistik. Birçok değeri bir araya getirilerek yapılmış bir istatistik. Barış Alper Yılmaz.
0: Ya evet.
1: Turnuvada bir rekoru var onun. Barış Alper Yılmaz'ın bir turnuva rekoru var.
0: Yani
1: bu dünya rekoruna çok yakın bir rekor bu arada.
0: soralım mı dinleyicilerimize? Sence tahmin edebilirler mi?
1: Edemezler. Yok. Bunu ben de edemezdim. Çaprazlayınca ortaya çıktı yani bu. Şimdi Barış Alper Yılmaz'ın...
0: Ben bir şey söyleyebilir miyim sana? Çok pardon, lütfen sözünü keseceğim ama... Aynen. Bence Barış da bilmiyor bunu. Bak gerçekten ben çok, bunu şimdi X'te paylaşacağım. Barış Alper Yılmaz'ı da tagleyeceğim. Büyük bir ihtimalle Barış Alper Yılmaz da bilmiyor bunu. Şimdi öğrenecek efendim. Turnuvanın en nesi olduğunu. Söz Serhat Ayan'da.
1: Şimdi şöyle, turnuvanın en şusu o. turnuvada çektiği tek şut gol oldu. Barış Alper Yılmaz.
0: %100'le oynadı.
1: %100'le oynadı. Bir, bak bir. İki daha devamı var. Devamı var.
0: Bitmedi.
1: Çektiği şutun gol beklentisi değeri 0,06. Yani hayatta gol olmaz şutu bu.
0: Mucizevi gol.
1: Dolayısıyla bu şutun gol verimliliği 16,87 kat çıkıyor. Bu yakalanması imkansız bir oran. Tek şut çekeceksin. İmkansız şut olacak, gol olacak. Abi inanılır gibi bir şeydi bu yani. Bu istatistik inanılır bir istatistik değil. Yani bunun örneği benzeri yok.
0: Ya o zaman Barış Alper Yılmaz turnuvanın en verimli gol atan adamı diyorsun.
1: En verimli golünü atanı, en verimli şut kullananı, ama bir şut kullanmışsın ama sen zaten forvetsin. Hani keşke iki şut kullanaydın derler adama, demiyorlar, olsun. olsun Montaigne'in demesi gerekiyordu, o demiyor yani.
0: Sonuca
1: yani,
0: bakıyoruz.
1: Evet yani. Ama tabii hani bir şutluk %100 oran gerçek bir bitiricilik de değil. Hani bunu da tabii kenara koyalım. Hani insanlar böyle falan demesin.
0: Güzel bir veri olmuş ama gerçekten.
1: Evet. Turnuvanın en iyi çalım atan, en başarılı adam geçen adamı kim? Lamine Yamal. 35 başarılı adam geçme şeyi yapmış. Bu arada Mbappe'nin 28, Messi'nin 25'miş bu. Başarılı adam geçmiş şey. Hani onu söylemiş olalım. Şimdi mesela bir de şöyle bir istatistikler var. Onlara ben bayıldım. Bizde mesela sıfıra yakın bu istatistikler. Pas almak için kendini gösterme istatistiği diye bir şey var. Yani sen böyle olduğun yerde öküz gibi durup beklersen top gelmez ya. Birisi senin yanında durur. Ama mesela böyle sağa sola deplase olursan, işte koşu yaparsan, ki abi ben buradayım falan dersen ne olur? Şey, buradaki lider kim? Bellingham'mış. 485 kez pas almak için ekstra aksiyon yapmış. Hareket tablosunun liderinde o var. Yani inanılmaz. Mesela Mbappe, çok enteresan bu. Mbappe savunma arkasına 191 kez topsuz koşu yapmış. Ve bunun koşuların %44'ü derinlik koşusu dediğimiz, hani o boş alanlara doğru şeymiş. Yani adam yerinde durmuyor. Mbappe'nin şeyi bu. Mesela Beşiktaş'a konuşurken geçen senelerde, hatırlarsın senden konuşurken, ne diyordum? Abi adam direk gibi duruyor. Bu adama çarptırıp sokmak dışında yapabileceği başka hiçbir şey yok. Defansı oynatmıyor diyordum. Şimdi Mbappe bunların tam zıttı ve olması gereken santrfor. Ve mesela bizde de olması gereken santrfor. Bizde mesela 1.72'lik adam koyduk ya biz. Onun mesela Mbappe'nin, işte 1.90'lık Mbappe'nin yaptığını yapması gerekiyordu. Tık tık tık koşması gerekiyordu, derinliğe geçmesi gerekiyordu ve savunma arkasında top alması gerekiyordu. Mesela Mbappe 29 kez savunma arkasında top almış. Yani lütfen ya, lütfen ya. Ama şimdi burada İspanya'nın ellerinden öpecek bir istatistik veriyorum.
0: Daha ne kaldı? Kukureyi, her şeyi yapmışlar bak, zaten.
1: Kukureya diyorum, başka bir şey demiyorum. İnanılmaz bir adam Kukureya. Ben sana söyleyeyim mi? Kupanın %20'si falan Kukureya.
0: O kadar.
1: Neden biliyor musun? Adam defans bak. Adam defans adamı değil mi Kukureya? Saçları böyle çok çok çok dalgalanmasına rağmen aslında o defans yani. Şimdi Kukureya, hani demin dedim ya, Mbappe defans arkasına koşular yapıyor, bilmem ne yapıyor diye. Birinci Mbappe defans arkası koşularında. Savunma arkası koşularında. İkinci kim biliyor musun?
0: Kim?
1: Kukureya.
0: Oo.
1: Kukureya bir defans elemanı olarak Mbappe'nin hemen ardından ikinci sırada karşıt defansın arkasına top koşu yapmasıyla. Arkadaş sen bir defanssın, defanslığını bil derler. Hayır. İnanılır gibi değil. Yani şimdi şöyle bir şey var. İspanya'nın istatistiklerine bakınca ne çıkıyor biliyor musun? İspanya'nın orta sahası turnuvanın en iyi defans yapan elemanlarından oluşuyor. İspanya'nın defansı en iyi hücum yapan elemanlarından oluşuyor. Adamlar yani herkes her şeyi yapıyor. Ya bak istatistiğe bak lütfen ya. Adam Kukureya savunma arkasında 16 kez topla buluşmuş. Savunmanın arkasına sarkmada ikinci demiştim ya. 16 kez topla buluşmuş. İspanya'nın gerideki adamı Kukureya 4 kez offside'a düşmüş. 4 kez offside'a düşmüş. Arkadaş sen en gerideki adamsın, ne yapıyorsun? İşte İspanya'nın başarısı burada. Herkesin her şeyi yapmasında. Ve herkesin her şeyi ne zaman ve nerede yapacağını bilmesinde.
0: Tam bir takım oyunu diyorsun.
1: Ya takım oyunu ve yaptıkları herkesin her şeyler çok
0: üstüne
1: güzel.
0: Üstüne düşeni fazlasıyla yapmış. Ortaya da böyle bir ya şey mesela, çıkıyor işte.
1: Rodri, İspanya'da Rodri 799 pas yapmış. 747'si doğru pas. Yani %93 pas isabetiyle oynamış. Abi ne yapıyorsun sen ya?
0: Evet.
1: Ne yapıyorsun yani?
0: Kendinize gelin lütfen.
1: Ya hakikaten Rodri Bey ya biraz bir şey mi ya? Bak bu arada adam hani 193 de pas yapıyor dedik ya. Bu arada 258 kez baskı altında top almış rakipten. Baskı yapıp top almış. Yani ben çok iyi pas atıyorum abi. Ben öyle işlere beni karıştırmayın değil yani. Hem çok iyi pas atıyor birinci sırada 193 de. Ama diğer taraftan da 258 de top kapmada da birinci adam.
0: Evet.
1: Hem oynuyor hem oynatıyor hem rakibi kesiyor. Ya bu İspanya şampiyon olması da ben mi olayım
0: i̇şte
1: yani?
0: Bunlardan dolayı kendisi de bireysel olarak turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünü de kazandı Rodri.
1: Ama yani o altın falan o değil ona böyle elmas top falan vermek. Elmas top vermek lazım.
0: O almasını kim alsın diyorsun?
1: Messi'ye geleyim mi Messi? Herkes diyor ya Messi o acayip oynadı Messi falan diyorlar ya. Bir şey söyleyeceğim. Messi 367 pas denemiş ve 78 isabet sağlamış. Turnuvanın en düşük pas yüzdesine sahip futbolcularından bir tanesi. Ya işte Messi böyle şey yani. Messi diyoruz. Ha mesela Türkiye'de bu işler nasıl dönmüş? Onu biraz sana söyleyeyim. Abdülkerim Bardakçı 242 pas yapmış, 222'sini tamamlamış. Yani %92 ile oynamış, hiç fena değil. Hakan Çalhanoğlu %90 ile oynamış, hiç fena değil. Arda Güler %86 ile oynamış, fena bence. Arda tadında bir oyuncu için fena. Ama şu var. Yani bak gerideki adamla geriye yönelik orta sahadaki adamın yüksek pas yüzdesine sahip olması iyi bir şey değil. Neden? Çünkü kendi aralarında al gülüm ver gülüm garantili oynamışlar. Yapılması gereken ileriye doğru riskli pasları da kaybetme riskinde göze alıp ama gol atmaya peşine doğru düşmeleriydi. Yani işte bunları neyse yani muhtemelen Montaigne'ye da bir söyleyen vardır herhalde Montaigne'ye ya da bize söyleyelim çevirsinler dinlesinler yani.
0: Senin bu inceden neyse. İnceden böyle her şeyi bir Montaigne'ye gönderme halinde takdire
1: ama
0: şayan.
1: Yani Montaigne'nin olayını konuşuyoruz
0: takdire senin. Şayan gerçekten.
1: Montaigne'nin olayını konuşuyoruz.
0: Yok çok haklısın.
1: Şimdi mesela bak Oyarzabal hücum değil mi? Rakibini 58 kez top kaybını zorlamış. Barış Alper Yılmaz da hücum ama mesela 24 Barış Alper Yılmaz'ın. Mesela Messi 20 kez faule maruz kalmış. Yani ve ama 3 kez faul yapmış mesela. İşte faul de yapmamış. Neyse öyle takılmış kendi kendine. Ha şimdi bak burada en enteresan istatistiği veriyorum yine. Hani demin demiştim ya Kukureya 4 kez offside'a düştü. Defans adamı nasıl offside'a düşer? Demiştim ya. Bunda Türkiye'de bunun bir karşılığı var. Melih Demiral 3 kez offside'a düşmüş. Aa diyeceksin değil mi şimdi? Ama neden? Sor bakalım neden?
0: Neden?
1: Çünkü Montaigne'ya baktı karşı takımı açamıyor. Oyuncu değişiklikleri falan yapıp Melih Demiral'ı santrforda oynatmaya çalıştı. Şimdi santrforda onun kafa vurmasından, işte itip kalkmasından, şusundan busundan faydalanmak istedi kendince. Zekice hareketlerle. Ama ne oldu? Melih Demiral ileride durmayı bilmiyor. Offside'a düşürmeyi biliyor ama offside'a düşmemeyi bilmiyor. O yüzden de 3 kez offside'a düştü. Yani öyle.
0: Yani öyle. Bitti gitti. Yani böyle bitti gitti. Koskoca.
1: Aman.
0: Kadınlar da böyle dedikoduyu yapar. Aman bize ne canım falan deyip böyle kalkarlar ya masadan. Onun gibi oldu. Aman evet. Bitti gitti işte.
1: Aman hiç şey ağzımızın tadı bozulmasın. Şey yapmayalım.
0: Ama bozuldu be Serhat. Yani gerçekten bozuldu. Yani bu Türkiye'nin hiç hak ettiği bir şey değildi. O oyuncularla.
1: Ama bak ağzımızın tadı bozuldu ya. Şimdi yemek yerken mesela ağzın tadı bozunca ne yaparsın? Birazcık tuz ekersin. Aa, bu olmamış, birazcık karabiber koyarsın. Dersin ki abi çok tuzlu olmuş, bunun üstüne biraz daha çorba koyayım. Biz aynı yemeği aynı şekilde yemeye devam ediyoruz. İşte, önümüzdeki turnuvalarda. İşte, Monte'yi olduğu yerde duruyor. İşte, ağzımızın tadı bozuk. Neden bozulduğunu biliyoruz ama aksiyon almıyoruz.
0: Vallahi herkes bir yerlerde bir derdini anlatıyor, bir şeyi konuşuyor. Herkes milli takımla ilgili ne yapılması gerektiğini, ne yapılmaması gerektiğine dair herkes bir şeyler konuşuyor. E onlardan da artık Monte ya da ekibi de tuzu, karabiberi bulur atar herhalde diye düşünüyorum artık. Hani bir şey yapar yani. Artık.
1: Monte'nin olayı o yani. O şeyde ayvalık tostusu ama ona şey yapıyoruz. Fine dining yaptırıyoruz yani hani. Neyse dur bakalım. Hayırlısı. Başka daha neler söyleyeyim sana. Şöyle mesela. Pedri mesela. Pedri. Adam pasör. Abi rakipleri 51 kez top kaybına zorlamış. Top kaybettirtmiş adamları. Yani Rodri demiştik ya demin. Yani o 43 top kaybına zorlamış. 39 doğrudan baskı üretmiş. Ya bunlar çok büyük rakamlar. Bak gerçekten çok acayip rakamlar. Ve şeye bakıyorsun senin İspanya'nın mesela turnuvanın istatistiklerine bakıyorsun, en çok pas atanlar işte 11 kişiye bakıyorsun, 6'sı İspanyol. En iyi defansif hamle yapanlar 10 kişiye bakıyorsun, 6'sı İspanyol. İşte en iyi bilmem ne. Abi her şeyde iyiler adamlar. Her şeyin iyisini yapmışlar. Hani böyle bir tane Messi'miz vardı onun sayesinde, bir tane Maradona'mız vardı onun sayesinde kupayı aldık. Öyle bir şey yok burada. Herkes her şeyi çok iyi yapmış. Herkes her şeyi çok iyi yapmış ama yani.
0: Türkiye'de yapmayan kimdi? Bir kişi.
1: Neyse.
0: Hayır, bunları konuşuyoruz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir şey kalmadı yani. Epi topu bir ay, bir buçuk ay sonra Eylül ayında Uluslar Ligi başlayacak. Türkiye'nin mücadelesi devam edecek yani.
1: İki tane maçta çok gol yiyince ondan sonra tekrar ya bu doğru söylüyorsunuz ya bu gitmeliymiş aslında falan diyecekler bizim.
0: Yani Uluslar Ligi'nde oynayacağımız takımlar da öyle böyle bir takım değil. A Ligi'ne çıktık. İlk olarak Fransa ile oynayacağız.
1: Belçika, İtalya.
0: Aynen öyle, Belçika, Fransa, İtalya ve Türkiye'nin olduğu bir gruptan bahsediyoruz. İlk maçımızda 25 öyle şurada ne kalmış? 2 aylık bir süre kalmış. 2 ay sonra Fransa ile oynayacağız. Yani dolayısıyla bunların gerçekten çok konuşulması lazım. Neler yapılıyorsa yapılması lazım. Türkiye yani bir daha böyle bir hezimeti kaldıramaz diyeceğim ama bir şey de diyemiyorum yani. Bu
1: bak mesela en çok
0: ülkeleri gördükten sonra.
1: İşte zaten şu yani biraz istatistik biraz matematikle bakmak lazım. Şimdi mesela İspanya böyle yıldızlar takımı falan diyoruz değil mi? Değil abi. En çok koşan, turnuvada en çok koşan 10 kişinin içinde 4 tane İspanyol var. Rodri, Cucurella, Cubarsí, Laporte. Ya arkadaş ya. Rodri birinci bu arada. Cucurella üçüncü, Cubarsí dördüncü yani.
0: Cubarsí de.
1: 96.23 kilometre koşmuş Rodri. Arkadaş bıraksan İstanbul'dan Ankara'ya koşacak adam yani turnuva boyunca.
0: Evet. Cubarsí de bu arada 19 yaşında. Gerçekten o da turnuvanın en iyi genç oyuncu ödülünü aldı. Mesela Cubarsí de yani bu şeyle giderse kim bilir kaç tane daha Dünya Kupası görecek. Belki yıllar yıllar sonra.
1: En az 3 turnuva daha oynar yani sakatlı olmazsa.
0: Yani bir şey olmazsa evet 19 yaşında yani. Belki 10 da önümüzdeki yıllarda işte diğer turnuvalarda onun da böyle şeyleri konuşulacak, rekorları konuşulacak. Öyle gibi gözüküyor. O keza Lamine Yamal da o şekilde. Hani şey de çok güzel, hani İspanya tam çok güzel aldılar falan filan ama çok genç ve devam edecek oyuncuları olması da geleceğe daha iyi bakmalarını sağlıyor. Yaşları çok küçük şimdi onların bak, çok iyi.
1: İspanya'nın lider olduğu hani şey kalemler saydık ya. Bir de hani ne kadar lider olduğunu göstermek için ben o tablonun ikincilerini de çıkarttım. Hani birinciyle ikinci arasındaki farkı görsünler diye. Mesela toplam pasta İspanya birinci 4835 pasla. İkinci kim? Arjantin 4584 pasla. 250 pas eksik yapmış aynı maç sayısında. Şimdi başarılı pasta mesela 4394 başarılı pası var. Arjantin'in 4114 başarılı pası var. 300 altında yine neredeyse. Ortalarda mesela birinci İspanya, ikinci Fransa. Ama İspanya 145 orta yapmış. Aynı maç sayısıyla Fransa 108 orta yapmış. Neredeyse yarı yarıya. Yani üçte bir altında yani. Yani öyle böyle değil. Bak öyle böyle değil.
0: Evet.
1: Ve oyunu değiştiren, oyunun yönünü değiştiren paslarda mesela İspanya birinci. Mesela başarılı adam geçmede İspanya birinci. Yani hep yani ikincilerin acayip üstündeler ya. Acayip üstündeler yani. Ve diyorum ya hareket verilerinde 10 kategori var. 10'unda da lider İspanya. 10'unda da lider yani. İkinciler hep değişiyor. İngiltere oluyor, Fransa oluyor, Arjantin oluyor filan mesela. İşte o savunma arkasında harekette birinci, hatlar arasındaki harekette birinci. Yani defans orta sahaya gidiyor, orta saha hücuma gidiyor, hücum geriye geliyor filan gibi şeylerde. O şeylerde İspanya birinci. Yani topun önünde mesela seçenek yaratma. Hani ben buradayım, pas vereceğim, adam bakıyorum. Bana hemen oradan birisi geliyor, pas yerime geçiyor. Mesela burada birinciler. Yani biz İspanya'yı gömmeye değil övmeye geldik burada.
0: Ama övülecek o kadar çok yanı var ki kalem kalem hepsini saydın yani. Yapacak bir şey yok.
1: Evet. Evet.
0: Çok da güzel ülkelerinde karşılandılar.
1: En çok faul yapılan da ikinci takım. İspanya'da en çok faul yapılan ikinci takımmış. Onu da söylemiş olalım.
0: Ülkelerinde de ne güzel karşılandılar, gördün mü o coşkuyu?
1: Evet canım. Ya, evet canım. Yani ben de böyle şey yapsam ben de böyle karşılardım. Yani başımın üstünde karşılardım.
0: Ki zamanında hakikaten karşılamışlığımız var. Bu dünya üçüncülüğünde güzel bir karşılamışlığımız da vardı yani. Geçmişimizde de var.
1: Dünya üçüncülüğümüz gerçekten çok iyiydi. Her ne kadar şimdiki turnuvadaki insanlar üçüncülük maçı ne abi ya filan deseler de hayır bence üçüncülük çok önemli bir şey. Onları biz evet hak ettikleri gibi hatta şey yaptık karşıladık ama böylesine planlı ve programlı bir şekilde 7 senede buraya gelmiş takımın, jenerasyonun böylesine planlı programlı maçlar yaptıktan sonra böylesine hak edilmiş bir kupadan şey sonra ya ben karşılayamazdım, ölürdüm yollarda, yatardım ya böyle. Ya gerçekten bambaşka bir şey bu yani.
0: Evet.
1: Bambaşka bir takım hakikaten de yani. Helal olsun diyelim. Ne diyeyim, başka da bir şey diyemiyorum yani.
0: Helal.
1: İnşallah bir gün Türkiye'de teknik direktörü değiştikten sonra böyle olur. İnce gönderme demiştin.
0: Tamam, ben alıştım senin göndermelerine. Sana da ayrıca da hak veriyorum yani. Yerden göğe kadar da hak veriyorum sana. Peki var mı başka istatistik elinde aktaracağın?
1: Yani şöyle ilk dört takımın istatistiklerine baktım. Hani İspanya'dan bayağı bahsettik, hani onlara daha fazla girmeyeyim ama mesela Arjantin'den biraz bahsedeyim istersen. Yani İspanya gibi bir takım olamadılar. Olamazlardı da zaten. Yani şöyle söyleyeyim, bunu hep söyledim, hep de söyleyeceğim. Yani maçın 116. dakikasında ilk şutunu çekti Arjantin. O da İspanyol abinin suratına gelen bir şuttu. Hani öyle şuursuz bir şuttu. Maçın uzatma dakikalarına 116. dakikasına kadar Arjantin'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun çektiği şut sayısı aynıydı. İkisi de sıfırdı. Yani hani öyle söyleyeyim sana. Ya da ne bileyim Selin'in ya da Serhat'ın diye.
0: Neden Kemal Kılıçdaroğlu?
1: Yani ne bileyim şut çekemeyen adam olarak ilk o aklıma geldi. İyi atıyor filan böyle yakalarsa diye öyle bir şey yapayım, gönderme yapayım dedim. Hep göndermeler diyorsun ya.
0: Çok iyi oldum.
1: Neyse böyle bu arada 955 kilometre koşmuşlar filan böyle. ne yapmışlar? En fazla pasta ikinciler, işte başarılı pasta ikinciler. %90 pas doğruluğu yapmışlar, tepedeler, tepelerdeler yani. 115 hücum yapmışlar, özür dilerim 115 şut çekmişler, 19 gol çıkartmışlar buradan. %17'lik dönüşüm oranı var, hiç fena değil yani, hiç fena değil. Ama işte ne bileyim şey olarak mesela baktığımızda 113 faulle işte en o 4 takımın, hani sona kalan 4 takımın en yüksek değerine ulaşmışlar. Yani 15 sarı kart görmüşler. Bir tane sarıdan kırmızıya giden kart görmüşler filan falan. Sonra maç bittikten sonra da direkt kırmızı gördü galiba değil mi? Langur lungur girdiler. Ne aptallıktı o ya. Maç bittikten sonra adamı saldırmak.
0: Yani.
1: Ne yaptı yani adam sana? Yendi yani. Hani.
0: Yendi.
1: Bir de böyle tripler ergen tripleri arkalarını dönmeler filan. Ne yapıyorsun Arjantin Bey ya? Yani nedir yani? Havan kime ya? O 116 dakika şut çekemedin sen ya.
0: FIFA bununla alakalı olarak bir soruşturma başlatmış bu arada. Arjantin milli takımı hakkında disiplin soruşturması başlatmış. İşte o maç görüntülerini izliyorlarmış. Hakem raporlarına bakıyorlarmış. Ve bir disiplin ve etik savcısı görevlendirilmiş efendim. Bakalım ne çıkacak buradan da göreceğiz. FIFA'nın bir disiplin soruşturması.
1: Ne çıkabilir oradan
0: var
1: bilmiyorum da. Şey diyebilir Messi mesela, ya arkadaşlardan bir tanesi Kutu Kutu Pense şarkısını söyledi. Arkadaşım Messi arkasını dönseydi biz onun için arkamızı döndük diyebilir mesela.
0: Diyebilir, bilemiyorum.
1: Ama ya, yani o arkayı dönme tribi ne yani? Abi sen 116 dakika şut çekemedin ya. Kaleyi bulan şutun yok, sen Arjantinsin ya. Allah'ım yarabbim.
0: Peki, neyse, bir şey söyleyeceğim sana. Peki mesela bu tabii. Turnuvada işte bu rakamları konuşuyoruz falan filan, ama bir de mesela böyle görsel olarak böyle en güzel keyifli anları yaşatan takım hangisiydi desem sen ne dersin bana?
1: İspanya değildi.
0: Yok,
1: çünkü
0: değil.
1: İspanya bayağı böyle makine gibi oynadı
0: ben,
1: adamlar.
0: Ben yani. Hayran kaldım. Yani benim öyle bir hayranlığım yoktu. Ben sadece Haaland'ı çok seven biriydim, ama Norveç'in o en keyif veren takımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Benim seyir olarak da çok keyifliydi. Çeyrek finalde evet. İngiltere'ye yenildiler, ama o maç sonunda o kürek çekmeleri, o kuzey rüzgarlarını böyle estirmeleri evet. Gerçekten inanılmaz güzeldi. Bence hani Dünya Kupası'ndaki en güzel görsel şovlardan bir tanesi de onlardan geldi diye düşünüyorum ben. Çok keyifliydi.
1: Bu cuma günü ben de onun programını yaptım. Cuma günü şey geldi. Hemen koşa koşa da gittim sinemada seyrettim. Odise'yi geldi. Odise'de de böyle kürek çekme şeyi var. Hatta Nolan şeyi yaparken, oranın gemilerini yaparken eski Yunan gemilerini değil Viking gemileri yapmış. Hmm. O yüzden böyle direkt gözümün önünden Norveç geçti. Norveç.
0: Güzeldi, güzeldi. Keşke İngiltere'ye yedilmeseydi. Ben o dörtlü arasında İngiltere yerine Norveç'in olmasını çok çok isterdim açıkçası. Kendi adıma.
1: Evet yani. Evet, ama İspanya Norveç'i de yenermiş yani, hiç adamın acıması şey yok.
0: O yani. Ayrı ama hani İngiltere'ye yenilmeseydi ya. Norveç İngiltere'ye yenilmeseydi yani, uzatmalarda.
1: Hunharca oynadılar yani, böyle haince oynadılar. Hunharca oynadılar yani.
0: Evet.
1: İnanılmazlardı yani.
0: Evet. Uzatmalarda yenildiler.
1: O maalesef. Zaman İngiltere'ye girelim mi?
0: Hadi gelelim.
1: İngiltere şöyle, o bahsettiğim dört takım arasında İspanya, Arjantin, İngiltere ve Fransa arasında en çok pas yapan, en fazla şut çeken takım değil. Hı hı. En fazla topa sahip olan takım da değil. Hı hı. Ama mesela Fransa ile birlikte 20 gol atmışlar ve turnuvanın en çok gol atan takımlarından biri olmuşlar. Tabii o son maçtaki 6-4'ünde bunda büyük katkısı var yani. Onu da söyleyelim yani. Hani hiç açın kareyi, açın. Hadi sen at, sen ben sonra ben sana atayım falan gibi bir maç oldu. Seyrettim onu bilmiyorum. Bir tuhaf bir maçtı yani. Neyse. Şimdi İngiltere'nin şut tercihlerini diğerlerinden ayırmak gerekiyor bence.
0: Neden?
1: Çünkü neden? Şundan dolayı 88 tane şut çekmişler ceza sahasının içinden. Adamlar garanti şut çekiyorlar. Hani geçen sene Galatasaray için söylemiştik ya bunu. Hani böyle şey yapıyorlar diye. Evet, garanti şuta gidiyorlar. Ve o yüzden de çok yüksek yüzdeli gol atıyorlar.
0: Tamam.
1: Yani ceza sahası dışından sadece 30 şut denemişler. Yani %75'ini ceza sahası içinden, %25'ini ceza sahasının dışından denemişler. Bu arada 27 kafa şutu denemişler. Çok yüksek bir rakam. Ve bunu 175 ortaya yapmışlar. Yani her şöyle söyleyeyim, 5 ortanın 7 ortanın bir tanesi kafa şutu olarak kaleye gitmiş. %14, %15 önemli bir yüzde bu. Ama işte İngiltere'nin de savunma rakamları kötü. Yani 12 gol yediler. En fazla gol yiyen ülke o 4 takım arasında. Yalnızca 2 maçlarını gol yemeden tamamladılar. Kalecisi bu arada deli deli kurtarışlar yaptı. 25 kurtarış yaptı yani. Hani yeşil buruna diyoruz ama bunlar da kırmızı burun yani. Hani bayağı şey yapmışlar. Kurtarmışlar yani. Ama hani İngiltere'yi en iyi oynayan değil ama belki de eline geçen fırsatları en iyi değerlendiren, en yüksek yüzdeyle değerlendiren takım demek çok yanlış olmaz gibi geliyor bana.
0: Evet. Peki bir şey daha soracağım sana. Hep tabii böyle ki. İyileri falan, harikaları, şahaneleri konuştuk ama bir de böyle en çok hayal kırıklığı yaratan takımlar da oldu. Kuşkusuz ben kendi ilk dördümü saysam Türkiye'yi mutlaka bunun içine koyarım. Türkiye'yi koyarım. Almanya, Brezilya, Uruguay ve Türkiye. Bence bu dört ülke ciddi anlamda bu turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından biriydi diyebilirim. Almanya Paraguay'a yenildi. Penaltılarda yenildi. Uruguay gruplardan dahi çıkmadı. Brezilya çeyrek finali bile görmedi. Norveç'e yenildi. Dolayısıyla Türkiye'yi saymıyorum zaten. Türkiye'de yine aynı şekilde çıkamadı. Dolayısıyla ben en böyle hayal kırıklığı yaratan 4 takım saysam ben bunları söylerim. Seninkiler hangisi oldu onu merak ediyorum.
1: Yani çok şanslıyız. Şu anlamda çok şanslıyız. Mesela Almanya ve Brezilya bu kadar çok hayal kırıklığı yaratmasa bizden çok konuşulurdu. O Allah'tan onlar böyle hayal kırıklığı yarattı. Biz Türkiye demiyor kimse yani. Aman aman abi
0: arada,
1: tamam.
0: Arada kaynadık diyorsun. Arada kaynadık
1: evet,
0: diyorsun.
1: Evet çok da iyi kaynadık. İyi oldu bak deyip böyle şey yapıyoruz.
0: Ama Brezilya valla büyük hayal kırıklığıydı yani. O bir sambacıları görmek isterdik bir şeyde ama çeyrek finale dahi kalamadılar.
1: Ama kalacakmış gibi de durmuyordu Selin yani.
0: Adı hani yeter böyle bir, ya Brezilya abi, deyince. Adı
1: i̇şte
0: yeter
1: adı
0: ya.
1: Yetmiyor
0: işte Brezilya,
1: abi.
0: Uruguay,
1: biz Brezilya
0: Almanya.
1: Diye uzatıyoruz ama.
0: Tabii yani Almanya, Uruguay, Brezilya hani bunlar tabii isimleri ve futbol geçmişlerinden dolayı da hani insanlar beklentileri fazla oluyor. Evet. Benim adıma öyleydi.
1: Yani, o adı yetse şey yeterdi. Birleşik Arap Emirlikleri yeterdi. En uzun adı onlarda yani. Uzun uzun gidiyor isimleri. Ya. Ama işte ya bilmiyorum ya. Ya bu şeyden çıktı artık. Futbol başka bir şey haline dönüşüyor. Kesinlikle başka bir şey haline dönüşüyor. Yani 3 hafta önce hazırladığım içeriği hala veremedim. Onu vereceğiz inşallah günün birinde. Yani biz bu turnuvada ne dedik? Abi çok kapalı oynuyorlar ya. Ama olmaz ki böyle ya filan diyoruz ya. Ya arkadaş ben istatistikler çıkarttım. Kapalı oynayan takımların sayısında biz bir dünya markasıyız. Bizim ülkemizde 5 takım dışındaki bütün takımlar %50'nin altında topa sahip oluyor. Yani biz en çok kapalı oynayan takımların ülkesiyiz. Dolayısıyla en iyi bunu bizim biliyor olmamız lazım. Kapalı oynayanların nasıl açılacağını. Ama biz kapalı oynayanların nasıl açılacağını bilen işte ne bileyim Okan Buruk bilmem ne filan gibi adamlardan değil kapalı oynatan Montella'dan antrenörlük bekledik. Yani kapalı tabii mesela şimdi bu sene göreceğiz İsmail Fenerbahçe'nin başına geçti İsmail Hoca ve kapalı takımları açmayı bilen adamlardan bir tanesi mesela. O yüzden de 100 gol atmıştı hani o geçen şey yapamamıştı şampiyon olamadı belki ama
0: 99 puanla
1: hani bu kadar
0: ikinci
1: şey.
0: Olduğumuz.
1: Evet yani deli deli goller attı yani.
0: Bu arada
1: ya anlatabiliyor muyum orada başka bir şey var yani.
0: Son bir dakikaya girerken hemen bir hatırlatmamızı da yapalım. Fenerbahçe bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Bu mücadele saat 21'de başlayacak. Bakalım temsilcilerimizin Avrupa maçları mücadeleleri de bu hafta itibariyle başlıyor. Bugün Fenerbahçe, çarşamba günü Başakşehir, perşembe günü de Beşiktaş sahada olacak. Biz de inşallah güzel görsel şovlar, güzel skorlar göreceğiz kendi takımlarımızın lehine tabii ki.
1: Evet. Bitirirken bir tane şey vereyim mi?
0: Hadi.
1: Yine bir soru cevap yarışması yapalım mı?
0: Bir dakika bana sorabilirsin bu arada. Sadece bana sorabilirsin.
1: Tamam sana soracağım.
0: Soracağım.
1: İçerideki arkadaşlar da. Ama bakmadan söylemeye çalışsınlar bakalım. İspanya bir gol yiyerek turnuvayı bitirdi ya. Şeylerde gruplarda bir tane daha takım var sadece bir gol yiyerek turnuvayı bitirdi.
0: Sadece en başta elenenlerden biridir büyük ihtimalle. Bir gol yiyerek kim? Bilemedim vallahi. Kim?
1: Kolombiya
0: vallahi.
1: Bir gol yiyerek bitirmiş evet. Yok bilmek imkansız hani gözden kaçmıştır diye böyle bir şirin bir not olarak kenara eklemiştim onu. Veririz şey yaparız diye.
0: Peki biz ayrılan sürenin sonuna geldik mi? Biz ayrılan sürenin geldik sonuna kesinlikle. Geldik efendim. Dünya Kupası'nda sonuna geldik. Kupa sahibini buldu. Kupa İspanya'ya gitti. İşte biz de geride kalan rekorları konuştuk. Yükselen yıldızları konuştuk. Efsaneleri, futbol tarihine geçen anları konuştuk. Ve Dünya Kupası Futbol Saati Dünya Kupası özel bugün son yayınımızda efendim. Haftaya salıdan itibaren sevgili Serhat'ın deyimiyle annemizin ligine geri dönüyoruz efendim. Türkiye liglerine geri dönüyoruz. Türkiye ligleri henüz başlamadı ama işte bugün itibariyle başlayan Avrupa maçlarımız var. Onları konuşacağız. Bakalım Süper Lig takımları hazırlar mı ligi hazırlar mı? Bunların hepsini konuşacağız haftaya önümüzdeki haftadan itibaren. O halde haftaya tekrar görüşünceye kadar.
1: Aslında şunu söyleyeyim mi? Tabii. Minicik şunu söylemek istiyorum izninizle. Biz bu programı bitirmedik. Biz bu programa 4 sene ara veriyoruz. 4 sene sonra yine burada kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Eder miyiz? Ben sana der miyim? Ben İspanya'dayım. Tekrar konuşuyormuşuz. Peki herhalde Messi'siz bir şey olur değil mi? Turnuva olur artık.
1: Ay ne olur öyle olsun çünkü ya. Yeter ya.
0: Bence de lütfen olmasın. Peki efendim, yepyeni turnuvalarda, yepyeni programlarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel sona erdi. Uruguay'da başlayan o ilk heyecandan yeşil sahada yazılan efsanevi destanlara.
1: Yani forvete benzeyen bir Deniz var. Biraz Can var, biraz Kenan var. Forvet yok, forvetsiz gidiyoruz biz oraya.
0: Öyle mi?
1: Hani forvetimiz sakatlanırsa ne yapacağız diye bir polemimiz yok mesela. Ne güzel.
3: Gerçekten acımasız yani, bir şekilde eleştirmiş yalnız Serhat.
1: Milli futbol takımı nasıl oynuyor? Şuna bir şeyini eleştirir misin? Deyip demeyecekleri akıllarına gelmemiş.
0: Ama bunu söyleriz biz ya. Hani bir tam günündeydi bugün de oynadı falan deriz ya.
2: Dünya Kupası'nın tüm büyüsü bu programda. Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: Avrupa'da Rusya ile barış rüzgarı esiyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü o kadar çok dillendirilmeye başladı ki son dönemlerde. Bu görüşü savunanların da oyları artıyor. Yani şu anda Avrupa'da esen rüzgar Rusya ile barış rüzgarı. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Onun için biz zaman zaman bu noktada sürekli uyarılar yaptık. Avrupa'da bir iki sene içerisinde dengeler çok değişebilir dedik. Ve şu anda da öyle bir noktaya doğru hızlı bir şekilde ilerliyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Sputnik'in, Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, bugün ana konumuz Ankara'da düzenlenen Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi tarafından organize edilen Büyük Savaşı Önleyecek İttifak Konferansı. Bu konferansın yansımaları, orada gündeme getirilen konular, sonuç bildirgesi, bunları ele alacağız. Çünkü bizi de çok yakından ilgilendiren bölgemizdeki sıcak gelişmeler, yani Türkiye'nin de güvenlik sorunu haline gelmiş duruyor. Bulunuyor. Bunları değerlendireceğiz. Kimle değerlendireceğiz? Moskova'da görev yapan akademisyen, doçent doktor Mehmet Perinçek ile değerlendireceğiz. Mehmet Bey hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Evet, Mehmet Bey de bu toplantı için Ankara'ya gelmişti Moskova'dan. Kendisi bu akşam muhtemelen yola çıkacak. Biz de hemen fırsat bildik, stüdyoya aldık. Son gelişmeleri, Avrupa'daki gelişmeleri soracağız. Orayı da yakından ilgilendiğini yazılarından biliyorum. Bölgemizdeki gelişmeleri ve dünyadaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Tabii bu arada Ukrayna'yı da ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Evet, onun öncesinde ben birkaç konuya değineyim isterseniz. Türkiye'deki gelişmelerden birkaç şey söyleyelim. Bunlardan birisi CHP. Artık birçok televizyonun akşam ekranları açıyoruz. CHP ile yatıyorlar, CHP ile kalkıyorlar. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Çünkü yani çok farklı tartışmalar var. Tabii dünyadaki gelişmelerden de bağımsız değil. CHP'nin batı çizgisinde mi olacağı yoksa milli çizgide mi olacağı son derece önemli. Şu anda İmamoğlu Özgür Özel ekibi partiden kopup bir anlamda partiyi bölüp ayrı bir parti kurmak için çalışmalarını yoğunlaştırdılar. Kulağımıza gelen bilgiler il binalarını tutmuşlar, talimatlar verilmiş, yönetim kurullarını oluşturuyorlar. Bugün düşen bazı bilgiler var. Perşembe günü yeni partinin resmen açıklanacağı söyleniyor ama bilemiyoruz. Uzun süredir işte 20'si dendi, 22'si dedi, 24 Temmuz dendi. Sonra Özgür Özel kendisi ay sonu veyahut da işte Ağustos bası dedi. Yani bir sıkıntı var orada, o nedenle bilemiyorum. Yalnız olan bir şey var. Görevden alınan iller veya hala görevde olup da yeni partiyle çalışacak il örgütleri, il başkanları, yani partilerdeki bütün demirbaşları bile öbür partinin genel ilçe binalarına taşımaya başlamışlar ki bu da bir çok tuhaf bir şey. Yani masalarını götürmüşler. Ya bu demirbaş adı üzerinde CHP bir devleti kuran bir parti bir anlamda. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu organize eden bir parti. Şimdi demirbaş kavramı şudur. Yani neredeyse diyelim ki bu binanın, Sputnik'in, Ankara bürosunun demirbaşları vardır. Kayıtlıdır bunlar. Yani kaç bilgisayar var, kaç sandalye, kaç masa. Şimdi bunları alıp başka bir yere götüremezsiniz. Ama yani bunu yapmak, hatta çay bardaklarına kadar alıp götürmek, yani bilmiyorum ama biraz çiğ bir şey gibi. Hatta o da kalma, o da yetmemiş. Diyelim ki A ilin örgütü esnaftan şuradan buradan alışverişler yapmışlar. Hatta diğer binanın alışverişlerini yapmışlar. Partiye bırakmışlar. CHP il örgütüne bırakmışlar ki o da yani bir tuhaf durum. Yani yoğun bir şekilde CHP tartışılıyor. Manzarayı herkesin hayalinde canlandırması için bu örnekleri veriyorum. Tabii elbette çay bardağı demirbaşa kaydolmaz. Kırılacak şeylerdir bunlar yani. Ama yani buna kadar düşmüşseniz hoş bir şey değil bu. Tamam, ayrı parti kurabilirsiniz, ayrılırsınız, gidersiniz. Ya bu normaldir. Bu birçok kez yaşanmıştır Türk siyasi hayatında. Her partide yaşanmıştır. Ama böyle bir yöntem biraz ilk gözüküyor. Şimdi bir telaş var. Belli ki şöyle formüller düşünüyordu. İşte bir parti kurulsun. O partinin işte hiç tanınmadık isimler kursun. O kurucular kurulu kurulan o yeni partiyi seçime girecek hale getirsin. Yani il kongrelerini yapsın, illeri oluştursun, ilçeleri oluştursun, kongrelerini yapsın, seçime girme hakkını alsın. Ondan sonra CHP'deki işte milletvekilleri, belediye başkanları toplu halde oraya geçsin diye bir görüş vardı. Bir de gidelim güçlü bir şekilde gidelim, Özgür Özel gitsin, o partinin genel başkanı olsun, ne kadar milletvekili koparılacaksa koparılsın, hatta mümkünse ana muhalefet partisi yapacak şekilde organize edelim diye de bir görüş vardı. Bu ikinci görüş sanki öne çıkmış vaziyette. İmamoğlu cezaevinden ısrarlı bir şekilde hızlı davranılmasını, zamanın aleyhlerine olduğunu, Kemal Bey'in partiyi toparlama noktasında geliştiğini söylüyordu uzunca bir süre. Çünkü İmamoğlu'na yakın kanatların savundukları görüşler buydu ki oradan gelen bilgi bu noktadaydı. Şimdi belli ki o şey öne çıkmış. Peki şu anda bir de algı değiştirme çabası var. Nedir bu algı değiştirme çabası? Şimdi İmamoğlu ve Özel grubunun Batı'yla ilişkileri çok tartışılıyor. Yani bunların arkasında Batı var. Görüşü kamuoyunda bir genel kabul de görmeye başladı. Bu onları rahatsız etmiş gibi gözüküyor. Çünkü neden kabul görmeye başladı? Özgür Özel Newsweek dergisine yazdığı bir makalede mücadelemiz aynı zamanda NATO'nun da güvenliği içindir dedi. Yine Financial Times'te yazdığı açıklamada benzer şeyler söylüyor. Sosyalist Enternasyonal konuşması, İngiltere'yi işte niye müdahale etmiyorsunuz diye kınaması ve Batı'yı Türkiye'deki gelişmelere müdahaleye çağırması ki adına da demokrasi adına dedi. Batı'nın ne kadar demokrasi aşığı olduğunu Gazze'de gördük. İran'da görüyoruz. Yani o demokrasiyi Türkiye'ye getireceklerse aman uzak dursunlar. Yani başkasından bu tür beklentilere girmek, hele de Atatürk'ün kurduğu bir partide bu tür şeyler olmak elbette parti içinde yoğun bir şekilde tartışılıyordu. Şimdi Kemal Bey'in geçmişte yaptığı hatalar sürekli gündeme getiriliyor. Onlar kamuoyunun önünde sürekli tartışılarak bu algıda kırılmaya çalışılıyor. Bunu görmek mümkün. Kemal Bey biliyorsunuz özür diledi. İki şeyden genel merkeze geldiğindeki ilk açıklamasında partiye FETÖ sızmaları ve Batı sızmaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermediği için özür diledi. Bu da son derece önemliydi. Yani önümüzdeki günlerde ne yaparlar, nasıl gelişir bilemeyiz. Ama şu andaki manzara esas olarak bu. Tabii Kemal Bey'e bunu söyleyenler, şimdi televizyonda tartışmaları izliyorsunuzdur. Peki Özgür Özel'in bu gerek Newsweek dergisindeki yazdığı makale, gerek New York, Financial Times'teki, gerekse diğer bazı yayın organlarındaki açıklamaları, Newsweek'teki açıklamaları, yani bütün bunlar hiç tartışılmaması o cenahlar tarafından, yani bir anlamda bir açık çek verilmesi Ekrem İmamoğlu ve şeye tabii anlamlı. Şimdi sürekli bu yeni parti propagandası yapılıyor. Yani insan, ben tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bakın ahbap konusunda da o kadar çok yayınlar yapıldı ve onları Türk toplumuna sunulmaya çalışıldı ki, şimdi burada bir kamuyu kötüleme, sivil toplumculuğu öne çıkarma kaygıları veyahut da bu tür amaçlar da vardı. Sonucun ne olduğunu gördük. Yani toplumda yani bir moral bozukluğuna yol açıyor. İnsanlar iyi niyetle belki de o günün koşullarına göre böyle bir işte yardım yapıyor veyahut da destek veriyor neyse. Ama şu anda gördüğü, şimdi gidiyorsunuz mesela ahbap tartışılıyor evlerde, işte çeşitli iş yerlerinde falan. Ya hiç mi güvenilecek adam yok bu ülkede tarzında toplumda tamamen umutsuzluğa yol açan bir hava doğuyor. Yani bu tür işlerde çok daha dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Yani bu kendileri için de dikkatli olması lazım. Mesela bir televizyonun sürekli belli şeyi propaganda yapması. Yani geçmişte aynı ahbaba yaptıklarını şimdi başkalarına yapmış olmaları da dikkat çekiyor. Yani toplumu düşünmek lazım. Ona göre davranmak lazım. Peki yeni partinin propagandası ne olacak? Şimdi bu konuda da bazı açıklamalar oldu. Şimdi işte dört eğilimi birleştireceklermiş. Şimdi bu bize bir şey hatırlatıyor. Genç kuşaklar belki bilmezler. Turgut Özal da böyle yola çıkmıştı. Dört eğilimi birleştireceğim diye çıktı. Ya bakın, Turgut Özal 10 senede Türkiye'de iktidar yaptı. Çok da güçlü iktidardı. 12 Eylül'ün iktidara getirdiği bir partiydi. Şu anda Turgut Özal'ın partisinden bir şey kaldı mı geriye? Bir binası var. O da şimdi Demokrat Parti oldu. Dışişleri Bakanlığı'nın yanındaki bina. Yani başka bir şey yok. O binanın da nasıl yapıldığını da ayrıca tartışırız. İşte ne yazık ki manzara bu. Yine mesela...

0: Yani bilemiyorum. Yani adı da Yeni Parti olacakmış. Yeni Parti. Yani bir amacı, bir şeyi, yani bir hatta bir şey yapar değil mi? Yani bir insana fikir verir. Yeni Parti reklamcıların bulduğu bir ad olsa gerek. Yani hiçbir şey yok. Yeni Parti sadece bir algı oluşturmaya yönelik bir şey. Neyse, fazla uzatmayalım. Bunları daha çok konuşacağız, öyle gözüküyor. Evet Mehmet Bey, siz Moskova'dasınız. Bizdeki bu siyasetteki durum pek Moskova'da yok galiba şu anda.
1: Orada da savaş var, başka bir.
0: Başka bir iş var. Başka bir yani iş. Bizdeki, çünkü bu mücadele de aslında o savaşların bir parçası.
1: Tabii.
0: Yani o çerçevede. Şimdi isterseniz şeyden başlayalım. Bir toplantı için Ankara'ya geldiniz. Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi tarafından düzenlendi. Büyük Savaşı Önleyecek İttifak Konferansı. Nedir bu? Bana biraz açıklar mısınız?
1: Bütün dünyanın diyelim tartışmalı bölgelerine baktığımız zaman buralarda şiddetin tırmandığını görüyoruz. Hemen yanı başımızda zaten bir İran savaşı vardı. Bitti deniliyordu. Tekrardan alevlendi. Evet. 5 senedir süren Ukrayna'da bir savaş var. Doğu Akdeniz'e bakıyorsunuz. Orada uzun süreden beri zaten bir gerilim söz konusu. Ne kadar Trump'la hükümet arasında ikinci bir bahar yaşandığı söylense de şimdi Kıbrıs'la ilgili her gün yeni bir gelişme oluyor. KKTC'nin egemenliğine yönelik her gün yeni planlar karşı taraf tarafından yapılıyor ve silah yığınağına bakıyorsunuz, üstlere bakıyorsunuz, Ege'ye bakıyoruz, Trakya'ya bakıyoruz. Aynı kuşatmanın orada devam ettiğini görüyoruz. Ve bütün bunların hepsi aslında birbiriyle bağlantılı.
0: Evet.
1: Savaşlar veya gerilimler, çatışmalar. Aynı biraz önce söylediğimiz gibi, yani CHP içerisindeki o tartışmaların aslında Ukrayna'daki savaştan bağımsız olması mümkün değil.
0: Evet.
1: Bir Atlantik'le Avrasya arasında, millilikle gayrimillilik arasında, bir millilikle anti-emperyalizm arasında bir çatışma var ve bu çatışmanın her ülkede, her bölgede ayrı yansımaları söz konusu. Şimdi bu tabii, bu gerilimin hızlı bir şekilde arttığını, çatışmaların, halihazırdaki savaşların ve çatışmaların şiddetlendiğini, hatta bunların coğrafyasının genişleme ihtimalinin söz konusu olduğu ve belki de soğuk savaş veya gerilim seviyesindeki bazı diyelim anlaşmazlıkların da çatışmaya doğru ilerlediği bir dönemden geçiyoruz. Evet. Ve bunların hepsinin de ileriki süreçlerde birbirleriyle bağlanması da söz konusu. Yani İran Savaşı, Ukrayna Savaşı, belki Tayvan'da yaşanacak bir gerilim. Çünkü biliyorsun Xi Jinping'in de sözü var. Tayvan'ı
0: ana vatana
1: bağlama konusunda.
0: 49'dan beri söylüyorlar, evet, yani devrimden beri de.
1: Söylüyorlar ama Xi Jinping bunu çok daha net bir şekilde ve daha kısa bir vadeye işaret ederek söyledi.
0: Yani bu dönem sonuna kadar bu iş olabilir mi? 28'de bitiyor galiba süresi.
1: Yani mümkün.
0: Mümkün. Evet. Ben peki, de öyle düşünüyorum işin
1: açığı. Peki ben şimdi şöyle bir soru sorayım. Peki bu silahsız mümkün olabilir mi?
0: Evet.
1: Olmaz. Yani Tayvan'ı silahsız ana vatana katmanız mümkün değil. Ha, o silahlı şey ne kadar sürer bilmem ne, ayrı bir mesele. Ama silahsız katmanız mümkün değil. Sizin Amerika ile anlaşarak orayı almanız mümkün değil. Dolayısıyla yeni çatışmalara da dünya gebe. Bu çatışmalara gebe olması, bunun şiddetinin artması, bunun coğrafyasının genişlemesi bir dünya savaşı riskini de beraberinde getiriyor. Dünya savaşı ve nükleer savaş riskini de,
0: evet,
1: beraberinde getiriyor. Şimdi Avrupa'ya bakıyorsunuz.

0: Avrupa'da ciddi bir silahlanma var. 2030'a işaret edenler var. 2028'e işaret edenler var. Rusya ile kendi aralarında bir savaşın başlama tarihi olarak. Trump'a bakıyorsunuz zaten pratiğiyle çok net bir şekilde dünyadaki savaşları körüklüyor. Netanyahu'yu konuşmaya gerek yok. İşte Venezuela'sı, Güney Amerika'sı, Küba yeni savaşlara, çatışmalara gebe olabilecek yerler. Dolayısıyla bir büyük savaş, bir nükleer savaş riski önümüzde dururken ve tabi bu dünyayı büyük felaketlere, acılara sürükleyebilecekken bunu engelleyecek formülleri de, çözümleri de ortaya koymak lazım. İşte bu konferansın toplanmasının ve büyük savaşı önleyecek ittifaklar başlığının konmasının ana nedeni bu. Onu tabii şöyle de açabiliriz.
1: 19 ülkeden katılım oldu galiba.
0: Evet, 19 ülke. O ülkenin bilişimleriyle ilgili de tabii bilgi vereceğim ve altı çizilmesi gereken noktalar var. Şimdi savaşı önlemek için savaşı çıkaranları korkutmanız lazım. Evet. Yani bunu cesaret edememeleri lazım.
1: Güçle önlenebilir.
0: Tabii. Yani savaşı çıkaran sonuç olarak sokakta bir kavgaya girişmiyor. İşte sinirleniyor da bir yumruk atmıyor. Bakıyor, hesap kitap yapıyor. Bunların kaç ordusu var? Bizim kaç ordumuz var? Kaç askeri var? Bunların moral kuvveti, insan gücü, ondan sonra haklılığından gelen tabii bir motivasyon, şu bu karşı tarafta var, bizde ne kadar var? Bütün bunları değerlendiriyorlar. Bunlar savaş simülasyonları yapıyorlar vesaire vesaire. Böyle bir durumda karşısında birleşik bir güç gördüğü takdirde zaman. O zaman ya biz böyle bir savaşa girmek hiç kazanma şansımız yok. Biz en iyisi verili durumu kabullenelim, çok kutupluluğu kabullenelim. Evet. Onun içerisinde kendimize bazı seçenekler arayalım. Karşı tarafa bunu dedirttirebilirsiniz ama bunu yapmak için işte Türkiye'si, Rusya'sı, Çin'i, İran'ı, TRC'yi denen bu ittifakın gerçekleşmesi gerekiyor. Bu gerçekleştiği takdirde Trump da, Mertz de, efendim Starmer gitti şimdi kim geldi takip edemiyorum İngiltere'yi o kadar çok.
1: Başbakan istikrar ülkesi denirdi. Evet. Şu anda başbakan dayanmıyor.
0: Evet. Onu da herhalde bir iki ay içerisinde ezberleri Andy Burham dediler o isminde yarın unuturuz ama birkaç ayda onu da ezberleriz. Neyse. Bu bunların buna cesaret edemeyecek bir hale sokmak lazım.
1: Evet.
0: Çünkü mesela bu savaş simülasyonlarını Amerikalılar yapıyorlar, Pentagon yapıyor kendi kuruluşlarına, strateji kuruluşlarına vesaireye siparişler veriyorlar ve yaptıkları bu simülasyonlarda Rusya ile Çin'in bir araya gelmesi durumunda konvansiyonel bir savaşı, yani nükleer olmayan bir savaşı,
1: evet,
0: kaybettiklerini tespit ediyorlar.
1: Evet.
0: Ve bu bir tane iki tane değil. Düzenli yapılan araştırmalar. Şimdi zaten İran savaşı ortada. İran tek başına meydan okumuş durumda. Ama evet, tabii işin bir de nükleer boyutu var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu bütün bu gelişmeleri Türkiye'yi de bu yakından ilgilendiriyor. Çünkü Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de, Suriye'deki gelişmeler, İsrail tehdidi, ABD tehdidi vesaire, bunlar da aslında çok canlı bir şekilde Türkiye'nin karşısında. Türkiye bir taraftan kendi milli güvenliğini sağlarken aslında dünyadaki çıkacak bir savaşı da engel olacak.
1: Evet.
0: Bir formül geliştirebilir. İşte bu konferans bu açıdan önemli. Hem Türkiye'nin milli bağımsızlığı, milli güvenliği, milli ekonomisi açısından formüller üretmek, uluslararası ittifaklar yaratmak, hem de bunu yaratırken de dünyadaki bir savaşı durduracak birlikteliği sağlamak en önemli hedef. Şimdi bu katılımlara baktığımızda tabii Rusya'dan var, İran'dan var, efendim Güney Afrika, Afrika kıtasından var, Güney Amerika'dan Latin Amerika'dan var, Asya'dan ülkeler var. Fakat bu toplantıda Batı'dan da çok ciddi bir katılım oldu.
1: Evet.
0: Amerika'dan iki tane isim katıldı. Bir tanesi eski CIA analisti, diğeri eski subay, hatta Birleşmiş Milletler'in silah denetçilerinden vesaire. Avrupa'dan bakıyoruz.
1: İngiltere'den vardı galiba.
0: İngiltere'den var. Çok önemli bir profesör. Almanya'dan 3 sene öncesinde Deniz Kuvvetleri Komutanı katıldı.
1: Evet, çok önemli.
0: Yani Deniz Kuvvetleri Komutanı, hani sokakta yolda gezen biri değil ya da sıradan bir barış taraftarı değil. Deniz Kuvvetleri Komutanı katıldı. Önemli bir profesör, yine Ulrike Hanım o katıldı. İsviçre'den var, Yunanistan'dan yine. Fransa'dan, evet. İspanya'dan. Evet. İspanya'nın iki katılımcı vardı hatta.
1: İspanya bu ara bütün dünyanın sevgilisi oldu galiba. Evet. Yani bir şeye final karşı.
0: Günü, final günü toplantının akşamı finalde beraber izledik.
1: Dünya yani. Şampiyon oldu futbolda ama evet. Başbakanların özellikle Gazze konusundaki tavrı, dünyadaki mazlumlardan yanaki tavrı sempati topladı
0: tabii,
1: çok.
0: Tabii zaten hani dolayısıyla şeyin kulisleri, toplantı, konferansın kulislerinde Dünya Kupası konuşulmaması imkansız. Çünkü ikisi de hem üçüncülük, dördüncülük maçı hem birincilik maçı da o günlerdeydi. Evet. Dolayısıyla orada kulislerde de en popüler isim şeydi.
1: İspanya'da. Evet.
0: O yüzden şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Avrupa ve Batı'dan bu tür toplantılara... Yani çünkü bunun doğrudan NATO karşıtı bir toplantı olduğu belli. Çok açık. Düzenleyenler belli, sicili belli.
1: Sanki NATO zirvesine alternatif bir zirve gibi oldu.
0: Sanki de değil. Ona da evet. Yani o amacı da yerine getirdi ama o amaçla yine toplandı. Şimdi
1: Avrupalılar daha mı radikal tavır aldılar? Ben de konuşmaların bir kısmını izledim.
0: Avrupalılar ve Amerikalılar, tam doğruya geliyordum, en sert konuşmaları yaptılar.
1: Evet.
0: Yani ve bunlar Avrupa'nın, Amerika'nın devlet geleneğinden, yani devlet yapısının içinden çıkan adamlar. Ya Deniz Kuvvetleri Komutanı, bir tanesi CIA analisti, bir tanesi silah denetçisi, subay, Amerikan subayı, profesörler. Daha fazla gelecekler de vardı. Biraz artık program şiştiğinden dolayı onları da Makedonya'dan, Kanada'dan isimler vardı. Artık durmak zorunda kalındı. Yoksa 3 gün 4 gün ne uzayacaktı iş. Ve hepsi NATO'nun bittiğini tespit ediyorlar. NATO'nun tehlike olduğunu tespit ediyorlar. NATO'nun artık kendisini feshetmediği takdirde, kapatmadığı takdirde buna karşı büyük güçlerin birleşmesi gerektiğini, Avrupa'nın Amerika'nın güdümünden çıkması gerektiğini ifade ediyorlar. Savaş tehlikesini görüyorlar. Savaş tehlikesinin sorumlularının Batı'da, Amerika'da olduğunu görüyorlar. Bir nükleer savaş riskini tespit ediyorlar. Ukrayna Savaşı'na destek devam ettiği sürece, Batı'nın desteği devam ettiği sürece bunun nükleer savaşa yol açabileceğini tespit ediyorlar. Ve işin enteresan tarafı, Batı'daki güçler TRÇ'yi ittifakında destekliyor.
1: O çok anlamlı.
0: Tabii yani Rusya'nın, Türkiye'nin, yani Türkiye Erdoğan konusunda da mesela, Erdoğan derken tabii kişisel olarak bahsetmiyoruz, Türk hükümetinin tavırları konusunda da uyarılarda bulundular Amerikalılar, Avrupalılar. Yani dediler ki bakın biz yani Amerikalıyız, NATO'nun içindeki en önemli kuvvetiz, o devletin içinden geliyoruz. Amerika'nın Türkiye'ye yönelik, NATO'nun Türkiye'ye yönelik en ufak bir koruma güdüsü olamaz. Size yalan söylüyorlar diyorlar. Ve bizim hep sorduğumuz soruyu onlar da soruyor. İsrail saldırırsa diyelim Türkiye'ye, NATO korumaz, korur mu?
1: İsrail'i buna... mi korur, bizi mi korur?
0: Çok net cevap veriyorlar.
1: Evet, İsrail'i korur.
0: Tabii ama evet yani çok
1: net... Şeyde sordular ya genel sekreterine zirvede. İsrail
0: evet, cevap veremedi. Tabii.
1: Tam tersini söyledi. Erdoğan'ın öyle bir şey yapacağına tabii sanmıyoruz dedi.
0: Tabii.
1: Çıkmaza tabii sokacak bir duruma yol açacağını sanmıyoruz dedi.
0: Ben mesela orada Trump da çok önemli bir şey söyledi bu konuya dair. Trump Netanyahu'yu eleştirir gibi gözüktü. Evet. Dedi ki ya Netanyahu'ya ben dedim ki bak Bibi, bu eğer Türkiye'yi böyle karşıya alırsak onlar da savaşa karşı tarafın yanında girerler dedim dedi. Karşı tarafın yanında yer alırlar diyor.
1: Evet, onun için burada yani, tutalım.
0: Yani bir karşı taraf diyor, NATO üyesine karşı taraf
1: evet,
0: diyor.
1: Evet evet.
0: NATO üyesi olmayanı kendi tarafından gördüğünü zaten aslında
1: evet, evet
0: dile getirmiş oluyor. Bunu söylediğiniz zaman demek ki Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma olursa Türkiye'nin doğru karşı taraf olduğunu
1: söylüyor yani.
0: İfade ediyor. Bunu sanki bizimkiler bir övgü olarak ya da bir Netanyahu'ya karşı çıkış olarak anladılar. Ama oradaki işin esası
1: Türkiye'nin karşı taraf olarak
0: görünmesi. Karşı taraf olarak görünmesi bitti. Yani bunu evet Trump zaten dile getirmiş oldu.
1: Evet, evet.
0: O bakımdan bunu Avrupa'daki biraz önce saydığımız isimler, Amerika'daki isimler de net bir şekilde görüyorlar. Bu da tabii bize bir şey daha gösteriyor. Başka bir Avrupa da var.
1: Evet, evet.
0: Ve Avrupa'nın o çürümüşlüğü ve savaş kışkırtıcısı pozisyonuna rağmen belki de o yüzden onlar da çünkü ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıyalar, sosyal toplumsal kırılmalar, problemler, savaş demek büyük yıkımlar, insanların savaşa ölmeye gitmesi vesaire. Yani büyük bir şey gelişiyor.
1: Tepki gelişiyor.
0: Tepki gelişiyor ve bunun içinde önemli yani savaşçı protesto eden işte üniversite öğrencisi onlar da tabii çok değerli ama onların da ötesinde dediğimiz gibi eski devlet yapısında görev almış 30 senede değil yani 3 sene öncesinin Deniz Kuvvetleri evet komutanından bahsediyoruz.
1: Hatta başka bir şey Mersin'di galiba. Ben sabah şöyle gazetelere bakarken dikkatimi çekti. Umarım yanlış hatırlamıyorum ama Mersin diye hatırlıyorum. Avrupa'nın yaşadığı enerji krizinin Rusya ile ilişkilerin bozulmasından sonra ortaya çıktığını ve bu konuda yani bunu itiraf etmek bile aslında yanlış yaptık demeye getiriyor.
0: E tabii. Yani fiili olarak bu savaşın yaşadıkları sorunların kaynağı olduğunu zaten görmemek mümkün
1: evet,
0: değil.
1: Evet evet. Avrupa halkı görüyor zaten evet, bütün öyle yani şeyi.
0: O yüzden Avrupa'da...
1: Ve politikalarda dikkatle lafınızı kestim. Siz mesela AFD'yi de yazılarınızdan bak, AFD'yi de yakından takip ediyorsunuz. Zaten bu politika AFD'nin yükselmesinin en büyük etkenlerinden birisi gibi gözüküyor benim izlediğim
0: tabii
1: kadarıyla.
0: Kesinlikle. Yani ve AFD son dönemde şunları da söylemeye başladı. Yani sadece Ukrayna Savaşı'na karşı çıkma, Rusya ile ilişkiler falanın ötesinde şunu ifade etti eş genel başkanları Hrupalla. Tino Hrupalla dedi ki bizim NATO'dan kurtulmamız lazım dedi.
1: Evet yani
0: tarih koydu. 2028'e kadar bağımsız bir Almanya yaratmamız lazım diyor. Yani Almanya'nın bile NATO...
1: Bu aynı zamanda seçim deklarasyonu tabii gibi de bir şey yani. Tabii. Biz NATO'dan çıkacağız, bağımsız olacağız deklarasyonu olarak tabii algılamak gerekiyor yani.
0: Söylüyor. NATO'dan kurtulmamız lazım diyor. Amerika'ya bağımlılıktan kurtulmamız lazım diyor. Bağımsız bir Almanya yaratmamız lazım diyor.
1: Evet.
0: Yani hepsi dönüyor, toparlanıyor. O işte 2028 dediniz Tayvan meselesine. İşte şeyler 2030 diyorlar. Fransızlar, İngilizler Rusya ile savaşa 2030'a işaret ediyorlar. Ona karşı formüllere bakıyorsun. Onlar da 2028'ler 30'lar arasında
1: değişiyor,
0: gidip
1: evet
0: geliyor. Yani
1: böyle bir savaş için 2 sene çok önemli bir zaman değil yani. Evet.
0: Büyük bir savaş hazırlığı var.
1: Evet,
0: şimdi
1: evet.
0: Onu herkes görüyor. O yüzden Avrupa'da da şimdi ciddi bir tepki var, radikalleşme var. Yani radikalleşmeden kastım işte radikal,
1: Amerika'ya karşı bir
0: evet,
1: radikalleşme.
0: Yani kökten çözümlere yönelme var.
1: Evet.
0: Yani radikalleşme, teröre başvurmak, işte eli silah alıp falan şey yapmak değil. İşte Kızıl neydi? Kızıl Rote Front falan var. Öyle bir radikal.
1: Kızıl Tugaylar var evet. Eskiden değil mi? Tabii. Almanya'da duyduğumuz. Onlar da kimin örgütü olduğu, Gladion'un örgütü olma ihtimali de yüksekti.
0: Evet, bir yerden sonrasında.
1: Evet.
0: Şimdi bu konferansın gösterdiği en önemli noktalardan biri de bence oydu. Yani başka bir Avrupa'nın, başka bir Batı'nın da olduğu ve içlerinde de bunun fikirsel derinliğinin arttığı, radikalleşmenin, söylediğimiz şekilde radikalleşmenin güçlendiği ve bununla birlikte Rusya, Türkiye, Çin dostluğunun yine yükseldiği. Bakın şimdi Alman profesör kadın büyük savaşa karşı işte ittifaklar konuşuluyor. Başlık bu. Yani Moskova, Berlin, Fransa, Türkiye, Ankara bir araya gelmeli diyor.
1: Çok önemli.
0: Hayır. Şimdi buradaki iki tane önemli şey var. Birincisi Rusya ile dostluğu savunmak.
1: Evet.
0: İkincisi Türkiye'yi de artık bir şey olarak görüyorlar. Önemli bir bileşen olarak görüyorlar. Yani Türkiye'nin Avrasyacı bir konum alması, stratejide yer alması Avrupa'daki itibarını yükseltiyor.
1: Evet, evet.
0: Şimdi geleneksel olarak Türkiye tabii Avrupa Birliği'ne giriş süreci falanla da ve Atatürk fikirlerinden kopuşuyla da birlikte Batı'da tabii biliyorsunuz tepeden bakılan efendim
1: bir ülkeydi.
0: Ülkeydi. İşte neredeyse komiserler
1: atanıyordu.
0: Atanıyordu. Gelirlerdi ekonomiye.
1: Karen Vogue'u hatırlayalım bu arada yani. Tabii. Avrupa Türkiye tabii. Temsilcisi.
0: Şimdi diyorlar ki işte Berlin, Ankara falan tabii ona uygun hükümetlerin olması lazım.
1: Moskova bir arada olsun.
0: Paris ana eksen budur diyorlar. Yani ne kadar önemli. Bu Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerini düzeltecek formülde.
1: Evet, evet.
0: Ve bu formülün içerisinde Avrupa'nın güvenliği için Mehmetçiği şehit etmek yok.
1: Evet.
0: Yani başı dik bağımsız bir Türkiye olarak bunu başarıyorsunuz. Şimdi AFD içerisinde de Türkiye'ye büyük dostluk ve ilgi var.
1: Yani ben KKTC'ye gitmeye çalıştılar. Engellendi evet. Galiba milletvekilleri.
0: Engellendi. Şimdi Avrupa'dan kim gidiyor KKTC'ye? Kim ağzına lafını alıyor?
1: Yani şu anda AFD aldı bir tabii, tek yer. Onlar, tabii, o da önemli bir tabii, gösterge.
0: Tabii. Onunla birlikte Tomáš Frölich Avrupa Parlamentosu'nda AFD'nin temsilcisi, milletvekili. Ondan sonra onun yaptığı konuşmalar basına da yansıdı. Biz ben onunla görüşmeler de yaptım, yayınladım da. Ama Avrupa Parlamentosu kürsüsünde yaptığı konuşmalar da var.
1: Evet.
0: Oralarda işte Türkiye sizin yaptırımlarınıza uymak zorunda değil diyor. Sizin LGBT dayatmalarınıza uymak zorunda değil diyor.
1: Evet.
0: Bu onların hakkıdır ve bizim aslında onlara benzememiz lazım diyor. Biz onlara bir şey dayatıyoruz diyor. Kültür dayatıyoruz, emperyalizmi yapıyoruz diyor. Aslında onlardan bizim almamız lazım.
1: Evet.
0: Onlar diyor en azından yaptırımlara uymadılar. Kendi milli çıkarlarını savundular. LGBT'nin peşinden koşmadılar. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktılar vesaire vesaire diye konuşma yapıyor. Şimdi benzer konuşmaları yine başka bir AFD milletvekili bu Kıbrıs'a KKTC'ye gitmek isteyenlerden evet. Maximilian Kahn o da yaptı. Dolayısıyla burada Türkiye'de Avrasya stratejisi içerisinde değer kazanıyor ve
1: evet.
0: Bağımsız milli karakteriyle
1: değer kazanıyor.
0: Şimdi şu tür propagandalar yapılıyor. İşte o Avrupa ile bizim ikinci bağrımız gelecek, hatta bize mahkumlar, işte Trump bize mahkum, Avrupa bize mahkum, hiçbir zaman olmadığı kadar Brüksel'le muhteşemiz falan. Mahkum falan değil, senin ordunu kullanmak istiyor.
1: Çok açık canım orası.
0: Askeri yok. askere götüreceği adamı yok ya da gitmek isteyen feda da etmek istemiyor. Seni kullanmak istiyor. Mahkum dedikleri
1: olay bu.
0: Bu.
1: Hani bizim Kore'ye giderken ki
0: tabii.
1: Yani, Nazım Hikmet'in meşhur Douglas mıydı? Ona yönelik bir şiiri var.
0: Atlantik stratejisinde size biçilen değer, verilen rol bu. Ama Avrasya stratejisinde şu an milli karakterinizle
1: gelin diyor.
0: Gelin diyor. Hatta ondan dolayı seni örnek alıyor ve ana eksenlerden bir tanesi olarak kabul ediyor. Şimdi bu yüzden Avrupa'da da bu tür fikirler yükselirken Türkiye'nin değerinin de arttığını görüyoruz. Bu da bence evet. Altı çizilmesi gereken bir nokta. Yani başka bir Avrupa var ve o Avrupa'da geleceği, Avrupa'nın geleceğini belirleyecek olan güçler arasında evet. Da sahneye çıkıyor. Zaten AfD'nin aldığı oylar belli.
1: %30'larda galiba değil mi şu anda?
0: Yani oraya kadar çıkmış durumda. En son 27-28'di galiba ama
1: 29 oldu en
0: düzenli,
1: son gördüğüm.
0: Düzenli artıyor.
1: Yani ciddi bir araştırma şirketi var Almanya'da. Tabii. Onların rakamlarına göre %30.
0: Yok, bütün yani farklı farklı araştırma şirketleri kim olursa olsun, kime bağlı olursa olsun hiçbirinde ikinci gözükmüyor.
1: Evet.
0: Şimdi Le Pen adaylığını açıkladı Fransa'da.
1: Bu da son derece önemli.
0: Evet. Evet. O bakımdan bu gruplar marjinal gruplar da değil. Bu fikirler marjinal fikirler de değil. Çok kısa vadede
1: iktidara oynayan
0: yaklaşan, iktidara gelebilecek
1: evet.
0: Güçler. Belki 2 sene sonra Almanya'yı AfD yönetecek.
1: Fransa'da belki daha yakın
0: tabii.
1: Olacak.
0: Şimdi
1: belki bizim oradaki dalga burayı da etkileyecek. Yani bütün Avrupa'ya saracak evet. Bir dalgadan söz ediliyor.
0: Değil mi? Mehmetçi'ye Avrupa'ya pazarlamanın da bir geleceği yok. Onu da söyleyeyim.
1: Evet,
0: mesela.
1: Evet.
0: Yani hani diyelim Mehmetçi'yi Avrupa'ya pazarlayacaksınız. 3-5 tane savunma sanayisine
1: mal satacaksınız.
0: Ondan bir onun da geleceği yok. Yani sırf bu amaçla yapıyorsanız bile bunu evet. Yapamayacaksınız. Tabii bunun Türkiye'ye yönelik başka bedelleri de var. Şimdi İngiltere bir tane füze programı açıkladı. Uzun menzilli.
1: Evet.
0: 8 tane ülkeyle birlikte yapıyoruz dediler.
1: Türkiye'de ortak.
0: Türkiye'nin ortak olduğu ilk başta tabii 8 ülkenin ne olduğu belli değildi. Açıklandı NATO zirvesi döneminde. Uzun menzilli füze yapıyor Rus İngiltere ile. Şimdi burada çok açık bir soru var.
1: Kime karşı?
0: İngiltere bu füzeleri kime verecek veya kime karşı yapıyor? Mesela şunu diyebilir miyiz? Grönland'ı savunacaklar. Trump gelirse falan Grönland'ı savunacağız. Avrupa topraklarını. Ya da İsrail saldırırsa Türkiye'ye verecekler. Tel Aviv'i vuracak.
1: Rusya'ya yönelik yapıyor hocam. Çok açık bir şekilde yani, gözüküyor. Zaten politikalarından
0: başka,
1: da belli.
0: Başka ihtimal yok. Başka evet. ihtimal yani 0,001 ihtimal de yok. Şimdi bunu ya kendileri atarlar atmak için ya da Ukrayna'ya verip onların atması için. Şimdi Türkiye buna ortak oluyor. Bunun içinde yer alıyor. Bir de bunun yanına Londra ile yapılan son savunma anlaşması. Onu da eklemek lazım. Bakın İngilizler bu konularda daha ketum ve daha kurnaz
1: hareket
0: ediyorlar. Yani şimdi Suriye'de yani Esad
1: bütün o süreçte MI6 yönetti.
0: Evet. Yani
1: İdlib'i.
0: Evet, İdlib onların elindeydi.
1: İdlib'i İngilizler yönetti. Evet. MI6 yönetti.
0: Ama geçmezdi ismi. Hep
1: evet, evet.
0: Yani Amerika İsrail bilinir. Onlar daha konuşulur, daha lafı geçer ama İngilizler
1: sarı yelekliler yok. Ne vardı orada bir?
0: Beyaz bereliler.
1: Onlar da İngiliz istihbaratıyla çalışıyorlardı ve burada herkes bilir.
0: Kasket değildi, neydi o?
1: Beyaz baretliler.
0: Baretliler.
1: Evet, evet.
0: Şimdi onlar İngiliz.
1: Esad'ın kimyasal silah kullandığı operasyonu da yaratan onlar. Kendilerinin rolleri onların rolleri.
0: Evet. Boris Johnson'ın tabii Buça katliamı denen filmde de olaylarını rolünü biliyoruz. İstanbul görüşmelerinin engellenmesindeki rolü falan. Hep böyle Amerika falan ön planda olur, bilinir. Şimdi İngilizlerin bu Türkiye ile yaptığı anlaşma da mesela, bakın bizim basında
1: sanki çok iyi bir şeymiş gibi sunuldu.
0: Ha, çok da şey de yapılmıyor.
1: Ayrıntıya verilmedi.
0: Verilmiyor. Mesela Amerika ile yapılınca çok daha böyle
1: büyük şeffaf hale getirdi.
0: Falan bilmem ne. Şimdi yok, hatta içeriğin ne olduğu belli değil. Şimdi hem füze yapıyorsunuz, hem savunma anlaşması yapıyorsunuz. Üzerine üstlük bir de Kanada, İngiltere Savunma Bankası kuruluyor. Bunun içerisine Türkiye iştirak edecek, buna iştirak edecek. Yani bunların hepsi açık olarak Rusya'ya karşı planlanan, hazırlanan savaşın bir parçası. Ön hazırlığı.
1: Türkiye, şimdi Türkiye tuzağa çekiliyor.
0: Tabii. Yani bir taraftan geleceği yok ama geleceği olmamakla birlikte de bizim Rusya ile Avrasya ile ilişkilerimizi de
1: bozuyor.
0: Bozacak. Hatta, ve bunun da hissediyorlar. Yani İran, şimdi siz düşünüyor musunuz ki Trump geldi, oradan savaşı, ikinci bu saldırıları Türkiye'den başlatması İran'da normal karşılandı.
1: Çok ciddi tepki var. Yani halk içinde özellikle çok ciddi tepki var.
0: Onu, devlet onu içerisinde onun 10 katı vardır. Yansıtmayabilir, söylemeyebilir. Fakat bunu kimse keriz değil yani. Hani şey, amiyane ifadeyle söyleyeceğiz ama kimse de hani aptal değil. Herkes bunu görüyor. Şimdi Rusya'da da bunu görüyor. Belki ya çok seviyoruz falan. Tabii Türkiye'yi de kaybetmek de kimse istemiyor ama bir taraftan artık oralarda da tahammüller,
1: sınır zorlanıyor.
0: Evet, azalıyor.
1: Yani bunun Türkiye'nin de bir gerçeği var. Yani Türkiye'nin çıkarları, uluslararası ilişkileri çıkarları belirler. Yani eninde sonunda bu politikaya geçecek. Mesela TRT'yi ittifakına, yani gitmek zorunda, ara sıra zikzaklar olsa bile.
0: Tabii. Yani daha şöyle söyleyelim, gitmek zorunda, hükümet gider gitmez bilmiyorum.
1: Türkiye gider.
0: Türkiye gider.
1: Ah.
0: Türkiye gitmek zorunda. Hükümet gitmezse hükümet olamaz.
1: Hükümet gider.
0: Hükümet gider. Evet, yani hükümet gider. Çünkü Türkiye'nin...
1: Yani AFD'yi biraz önce konuştuk. Yani AFD Rusya ile dostluk üzerine oylarını arttırıyor.
0: Evet.
1: Çünkü ülkesinin çıkarı oradan geçiyor.
0: Tabii.
1: Ya bizim için de aynı şey geçer. Hatırlarsın belki, biz zaman zaman programlarda söz veriyoruz. Helmut Schmidt'in kitabında Türkiye'nin bu Avrupa Birliği sevdası için Türkiye'ye haksızlık yapıyoruz. Almayacağımızı bile bile Amerika'nın baskısıyla aday üye yaptık der.
0: Tabii.
1: Yani Türkiye'nin Asya'ya kaymasını önlemek için ta AB olayından beri, aday üyelikten beri sürekli tuzaklar kuruluyor. Sürekli oraya havuçlar uzatılıyor ve biz de onlara aldanıyoruz. Ama ne kadar aldanacağız bilemiyorum ki.
0: Evet. O bakımdan TRT'yi ittifakını oluşturacak bir hükümet de Türkiye'nin önünde bir zorunluluk olarak, bir ihtiyaç olarak duruyor ve bu da hayata geçecek, geçmek zorunda çünkü Türkiye'nin başka bir
1: seçeneği yok.
0: Yok. Yani Türkiye'de eğer olacaksa, var olacaksa, efendim büyük krizler içerisinde diyelim zor durumlara düşmeyecekse, İsrail'e karşı direnecekse, Amerikan planlarına karşı direnecekse, KKTC'nin egemenliğini savunacaksa, mavi vatanını savunacaksa, sınırlarını savunacaksa, TRT'yi ittifakı dışında bir seçenek yok. O zaman o ittifakı kuracak hükümet de
1: oluşur.
0: Kendini evet dayatacak.
1: Dayatır.
0: Oluşacak.
1: Evet. Mehmet Bey, az bir süremiz kaldı. Sizi burada yakalamışken tabii Ukrayna Savaşı da son derece kritik. Mesela NATO zirvesi sırasında Ukrayna, o da bir İran olayı olduğu gibi Rusya'ya yönelik en geniş drone ve İHA saldırısı gerçekleşti. Ya aynı gün 8'inde galiba oldu. Yani o da bir tuhaf oldu. Sanki böyle Türkiye'yi bir yerde tutmak ve karşı tarafın tepkisini çekmek için bir tuzaklar kuruluyor. Şimdi son durum ne? Mesela ben okuduğumuz kadarıyla şeylerden, Donbas bölgesinde herhalde son düşen bir şehir var. O çok kritik bir şehirdi. Kabaca tamamlanma noktasına geldi galiba. Nedir Ukrayna'da durum?
0: Yani cephede tabii çok büyük değişiklikler yok. Değişiklikler oluyor. Daha küçük şehirler, kasabalar falan. O değişiklikler de Rusya lehine.
1: Evet.
0: Ukrayna açısından şöyle olumsuz bir vaziyet var. İnsan gücü Ukrayna'nın her geçen gün azalıyor. Yani askeri alımlar, sorunlu yaşları düşürüyorlar, kaçaklar var, onları baskıyla toplamaya çalışıyorlar vesaire. Ukrayna içinde ekonomik sorunlar var.
1: Evet.
0: Ve ciddi bir yolsuzluk durumu söz konusu. Bunlar basına da yansıdı. Dünya basına da yansıdı. Bundan Batılılar da şikayet etmeye başladılar. Evet. Zelenski zaten Ukrayna anayasasına göre şu an meşru bir başkan değil.
1: Seçimleri yapmıyor.
0: Seçimleri yapmıyor. Yani siyasal da kriz var. Siyasal krizler de her gün derinleşiyor. İşte savunma bakanı devamlı değişiyor biliyorsunuz. Aralarındaki rekabetler artıyor. Dışişleri Bakanı değişiyor. Başbakan devamlı değişiyor. Yani orada da bir siyasal kriz var ve onlar da savaşta bir açmaza girmiş durumdalar. Şimdi bunu aşacak formüller düşünülüyor. Yani bunu nasıl durdurur ve tersine çeviririz? Benim gördüğüm şöyle bir çizgi izleniyor. Savaşın şiddetini arttırmak. Yani cephede çok bir şey yapamıyor Ukrayna.
1: Yani, İhalarla, sihalarla Moskova'ya kadar saldırmak.
0: Evet, cephe gerisinde taşımak savaşı. Cephede başarısızlık var. Cephe gerisine taşıyıp oralarda büyük terör eylemleri. Yani sonuç olarak sivil hedefleri vurduğunuzda yaptığınız şey bir terör eylemi. Savaşın parçası değil. Cephedeki bir yeri vurmuyorsunuz. Benzin, işte petrol üretim rafinerileri falan onlar vuruluyor. Sivil hedefler vuruluyor. Rusya sert bir cevaba zorlanıyor.
1: Evet.
0: Sert bir cevap demek Batı'nın da
1: savaşın içine dahil edilmesinin
0: bir nedeni olacak.
1: Evet.
0: Sadece bu da değil, bir de coğrafyası genişletilmek isteniyor. Şimdi bir dönem Belarus şey yapıldı, zorlandı.
1: Belarus'a savaş açmak gibi.
0: Tabii biliyorsunuz şey, Zelenski iki günde bir neredeyse Belarus'u ağzından düşürmüyordu.
1: Yok, evet evet.
0: Şuradaki radarları kaldır, yok efendim Minsk'e gireriz, oraya kadar geliriz, şunu yapar. Tehdit edip duruyordu, onun bir anlamı vardı. Otobüsünü vurdular, çocukların olduğu.
1: Evet.
0: Rusya'daki Belaruslu çocukların olduğu. Yani onlar da bir şeye kışkırtılıyor.
1: Evet.
0: Onun dışında Moldova'da çeşitli olaylar var. Gagavuzya'nın özerkliği kaldırıldı. Transdinyester sorunu var orada.
1: Evet.
0: Transdinyester'de Rus askerleri var. Rus askerleri, şimdi Gagavuzya'nın özerkliği kaldırılınca insan düşünmede ne demiyor? Transdinyester'e yönelik bir harekatın mı ön şeyi?
1: Hmm. Evet.
0: Çünkü sonuç olarak oranın özelliğini kaldırdınız.
1: Son bir dakikamız,
0: evet. Toparlarsak. Evet, dolayısıyla bütün bunlara bakılınca Kaliningrad meselesi, Baltık meselesi falan, hepsini toptan olarak baktığınızda bu sefer coğrafyasını da genişletilerek Avrupa'nın bu işe dahil olması, NATO güçlerinin dahil edilmesi gibi bir senaryo da var. Bu şekilde Ukrayna'nın gerilemesini durdurup Rusya'yı
1: anlaşmaya zorlamak
0: veya
1: tutar
0: çok
1: mı?
0: Çok büyük. Yani Rusya'yı anlaşmaya zorlamaları mümkün değil ama büyük savaş tehlikesi var. Yani bu sefer o bir dünya savaşına ve nükleer savaşa gidebilir,
1: evet.
0: Yani.
1: İş büyür, evet.
0: O zaman gider. Yani gider derken gitme ihtimali doğar.
1: Evet. Evet, aslında dünyanın sorunları böyle birkaç dakikaya veya da bir saate sığacak gibi gözükmüyor. Yani çok ciddi sorunlar var. Sayın dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Bölgedeki gelişmeler gerçekten çok hızlı ve giderek riski artan bir durum söz konusu. Bunları değerlendirdik. Ankara'da düzenlenen bir anlamda NATO zirvesine alternatif toplantıyı konuştuk. Devam edeceğiz bu konuları konuşmaya. Sayın Doçent Doktor Mehmet Perinçek, fırsat bulduk. Onu da stüdyomuza konuk ettik. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için de. Evet, Perşembe günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.

0: Amerika Çin'de sert kayaya çarptı. Öyle şaklabanlık yaparak bir yere varmak da pek mümkün olmadı. Trump'ın o şovları karşısında Xi'nin yüz mimiklerini hepimiz hatırlıyoruz ekranlarda. Yani öyle ben senin şamar olanların gibi değilim dedi ve son derece ciddi bir duruşu vardı. Hiç mimiklerinde gram oynama olmadı. Tabii bütün Avrupa ülkelerini masanın önüne toplayıp boncuk gibi dizen bir Trump böyle bir şeyi karşısında hem Putin'in karşısında hem de Xi'nin karşısında tabii umduğunu bulamadı.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik özel haber.
2: Antalya'nın Demre ilçesi tarihi mirası, doğal güzellikleri ve inanç turizmi potansiyeliyle 4 mevsim turizm destinasyonu olmayı hedefliyor. Aziz Nikolas Kilisesi, Mira ve Andriaki Antik Kentleri, Kekova, Üç Ağız ve Kaleköy gibi önemli destinasyonlara ev sahipliği yapan ilçede kültür, doğa ve deniz turizmini yılın tamamına yaymaya yönelik çalışmalar sürüyor. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, ilçenin bozulmamış doğası ve tarihi zenginlikleri sayesinde yılın 12 ayı turizm yapılabilecek önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Her yıl 6 Aralık'ta Aziz Nikolas Kilisesi'nde dünyanın farklı ülkelerinden din adamlarının katılımıyla ayin düzenleniyor. Geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen Noel Baba Festivali'nin gördüğü ilginin ardından organizasyonun gelecek yıl uluslararası ölçekte daha kapsamlı düzenlenmesi planlanıyor. Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından en iyi turizm köyü seçilen Üç Ağız'la karayolu bağlantısı bulunmayan Kaleköy, Demre'nin en çok ilgi gören destinasyonları arasında yer alıyor. İlçenin bu yılda geçen yıla göre daha fazla ziyaretçi ağırlayan bölgelerden biri olduğu belirtiliyor. Demre'de konaklama yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Villa, bungalov, apart ve otellerle ilçedeki yatak kapasitesi 4 ila 5 bine ulaşırken, Çay Ağzı'nda hayata geçirilecek rekreasyon projesi ve çevre yatırımlarıyla turizm altyapısının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Antalya'nın Demre ilçesi tarihi mirası, doğal güzellikleri ve inanç turizmi potansiyeliyle 4 mevsim turizm merkezi olma hedefi doğrultusunda yatırımlarını ve uluslararası tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Özgür Özel yeni partiyi resmen duyurdu. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un çerçeve yasa turu başladı. Eğitim sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi şehit oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Mutlak mutlan kararı sonrası yönetim tartışmalarının yaşandığı CHP'de yeni bir gelişme yaşandı. Özgür Özel grup toplantısında kürsüye bugün veda etmek için çıktı ve yeni partiyi duyurdu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz.
1: CHP grubuna veda eden Özel, yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz, açık farkla ana muhalefet partisi oluyoruz dedi.
2: Bugün seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş parti meclisimiz MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
1: Özgür Özel yeni partide iktidara yürüyeceklerini vurgulayarak bu iktidar yürüyüşünde ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı dedi.
2: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. Selam olsun Edirne'den Iğdır'a, Trabzon'dan Antalya'ya. Bir daha söylüyorum, ben onlarla değilim diyen diyebilir, tarihin önünde milletin gönlünde ayrışabilir. Bu lafı duymadığımız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir.
1: Yolları kapadılar, yenisini açıyoruz diyen Özgür Özel, meclis kürsüsünden yürüyelim arkadaşlar diye seslendi.
2: Bu büyük yürüyüşe, bu yeni yürüyüşe hazır mısınız? Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız? Haydi bakalım. Yolunuz açık olsun. Yeni yolda hep birlikte yürüyeceğiz. İktidara yürüyeceğiz. Yürüyelim arkadaşlar. Yürüyelim arkadaşlar.
1: Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin il başkanları da belli olmaya başladı. İlk bina Samsun'da tutuldu. Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ yeni bir yürüyüşü başlatıyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'un terörsüz Türkiye kapsamında meclise gelmesi beklenen çerçeve yasa turu başladı. Kurtulmuş ilk ziyareti MHP lideri Bahçeli'ye gerçekleştirdi. Ardından DEM Parti eş genel başkanlarıyla bir araya geldi. Gazeteci Alican Ulu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu. Ulu da 20 Şubat'ta da sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanmış, 21 Mayıs'taki ilk duruşmada tahliye edilmişti. Yalova'da dünkü eğitim sırasında güneş çarpması şüphesiyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencilerinden Veli Bilgin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 3 öğrencinin tedavisi devam ederken Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 12 ilde organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan 127 şüpheliden 74'ü tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 9 milyar 72 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. YKS sonuçlarının ardından adayların tercih telaşı başlıyor. YKS'de birinci olan iki öğrenci hangi bölümü tercih edeceklerini açıkladı. Temel yeterlilik testi birincisi olan Şanlıurfa Fen Lisesi mezunu Miraç Koşar'la Fransızca birincisi Denizli Açıköğretim Lisesi mezunu Sena İlhan tercihlerinin tıp fakültesi olacaklarını söyledi. İstanbul Büyükçekmece'de özel bir eğitim merkezinde öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki bir çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen eğitmen gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
0: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. Kadıköy'deki maç 21'de başlayacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.939 puandan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 19 kuruş, euro 53 lira 92 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.163, çeyrek altın 10.062, tam altın 40.086, ata altını ise 41.096 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: ...48 takımı ilk Dünya Kupası... ...Yeşilburun Adaları'nın peri masalından... ...Almanya ve Brezilya'nın erken vedasına... ...teknik direktör istifalarından... ...Messi-Mbappe rekabetine kadar... ...unutulmaz hikayelere sahne oldu.
2: Tüm sürprizlere rağmen... ...yarı finalde FIFA Dünya sıralamasının... ...ilk 4 takımı İspanya, Fransa, Arjantin ve İngiltere oldu. Fransa'yı yenen İspanya, İngiltere'yi geçen Arjantin adlarını 2026 Dünya Kupası finaline yazdırmayı başardı.
1: Finalde Messi'li etkisiz Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya kupanın sahibi oldu. İşte kupanın hafızalara kazınan istatistikleri ve iz bırakan anları.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası genişletilmiş 48 takımlı yeni formatıyla futbol tarihinin en dikkat çekici turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı.
1: Yeşilburun Adaları, Fas, Curaçao ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi sürpriz ekiplerin damga vurduğu organizasyonda Almanya, Brezilya, Uruguay ve Portekiz gibi devler beklentilerin altında kaldı.
2: Lionel Messi ile Mbappe'nin gol krallığı yarışındaki tarihi rekabeti, Lamine Yamal ve Jude Bellingham'ın yükselişi, peş peşe gelen teknik direktör istifaları ve tartışmalı hakem kararları turnuvanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.
1: Tüm bu sürprizlere rağmen kupada son 4 takımın FIFA dünya sıralamasındaki ilk 4 ülke olan İspanya, Fransa, Arjantin ve İngiltere olması ise Dünya Kupası tarihinde dikkat çeken bir ilke imza attı.
2: Turnuvanın en büyük sürprizini Yeşilburun Adaları gerçekleştirdi. Turnuva tarihinin en küçük ülkesi olarak kupaya katılan ve adeta devlere kök söktüren Yeşilburun Adaları, açılış maçında şampiyonluk favorisi İspanya'yı 0-0 berabere tutarak turnuvanın ilk büyük şokuna imza attı.
1: Gruplardan çıkmayı başararak son 32 turunda Arjantin'e kök söktüren bu küçük ada ülkesi turnuvanın en çok alkış alan ekibi oldu. Arjantin'e 2 gol atmasına rağmen tartışmalı bir şekilde mağlup olan Yeşilburun Adaları'nda bir diğer sürpriz de 40 yaşındaki kalecileri Aldisa Bozinha oldu.
2: 40 yaşındaki kaleci İspanya ve Suudi Arabistan'a karşı kalesini gole kapatmayı başaran ilk tebrikleri topladı.
1: Bozinha'nın Arjantin'e karşı sergilediği performans tanınırlığını daha da artırdı. Yeşilburun Adaları kalecisi aynı zamanda sosyal medya fenomeni haline geldi.
2: İspanya'ya karşı oynanan açılış maçından önce sosyal medya hesabında yaklaşık 50 bin takipçisi olan Bozinha'nın Dünya Kupası'ndaki etkileyici performanslarının ardından bu sayı 20 milyonu geçti.
1: 600 bin nüfusu Yeşilburun Adaları'nın Dünya Kupası serüveni kısaca şöyle oldu. Tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na mücadele ettiler. İlk gollerini attılar. İlk puanlarını aldılar. 40 yaşındaki kalecileri 20 milyondan fazla takipçi kazandı. İlk kez gruptan çıktılar. Grubuna mağlup tamamladılar. Son Avrupa şampiyonuyla berabere kaldılar. Son şampiyona karşı 90 dakikada yenilmediler, uzatmalarda elendiler.

0: Yine ardından bir kez daha Dünya Kupası'nda son 8'e kalmayı başardı. Çeyrek finalde Fransa'ya elense de üst üste ikinci turnuvada dünya devlerine meydan okumasıyla alkış topladı.
1: Sıra hayal kırıklığı yaratan takımlarda. Ne yazık ki listenin başına turnuvadan önce çok büyük beklentiler olduğu için Türkiye A milli takımımızı koymak zorunda kaldık.
0: 24 yılın ardından katıldığımız kupada ne yazık ki hezimet yaşadık. 3 maçlık grup aşamasında kağıt üzerinde nispeten kolay gibi değerlendirilen Paraguay ve Avustralya'ya mağlup olduk. Gol bile atamadan turnuvadan elenme aşamasına geldik. Ev sahibi ABD'yi yenerek turnuvadan en erken elenen ikinci ülke olduk.
1: Almanya, turnuvanın mutlak favorilerinden biri olarak gösterilen panzerler, son 32 turunda kağıt üzerinde çok zayıf görünen Paraguay'a penaltılarla elenerek turnuvaya çok erken veda etti.
0: Uruguay, gruplardan dahi çıkamayarak turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Bu şok başarısızlığın ardından ünlü teknik adam Marcelo Bielsa ile yollar ayrıldı ve yerine geçici olarak ülke efsanesi Diego Forlan getirildi.
1: Brezilya, çeyrek finali dahi göremeden son 16 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda ettiler. Samba rüzgarı Amerika kıtasında çok erken dindi.
0: İstifalar. Dünya Kupası'nda beklenen sonucu alamayan bazı ülkeler teknik adamlarıyla yollarını ayırdı. Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'nın teknik direktörü Nagelsmann istifa etti. Hollanda'da Fas yenilgisi sonrası Ronald Koeman istifa etti.
1: Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasına veda etmesinin ardından teknik direktör Marcelo Bielsa görevini bıraktı.
0: Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser El-Misehal istifa ettiğini açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'nın yer aldığı H grubunu son sırada tamamlayan Suudi Arabistan'da Federasyon Başkanı Al-Misehal görevinden ayrıldığını duyurdu.
1: Güney Kore milli takımında Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından teknik direktör Hong Myung-bo istifa etti.
0: İskoçya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından milli takım teknik direktörü Steve Clark görevinden istifa etti.
1: Çekya milli futbol takımı teknik direktörü Miroslav Kubek, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından istifa etti.
0: Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Ekvador'da teknik direktör Sebastian Besesisi görevinden istifa etti.
1: İlk Dünya Kupası maçını İsveç'e karşı 5-1 kaybeden Tunus, henüz 24 saat geçmeden teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı. Resmi açıklama Tunus Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından duyuruldu.
0: 2026 Dünya Kupası serüveninin sonuna gelindi. Final karşılaşması Arjantin ile İspanya arasında oynandı.
1: Futbolun sadece bir spor olmadığının kanıtı bu karşılaşmada yaşandı.
0: Lionel Messi 19 yıl önce el verdiği Yamal'la Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geldi.
1: 2007 yılında Barcelona'nın Nou Camp sarayında gerçekleştirilen bir yardım organizasyonunda çekilen ve yıllar sonra ortaya çıkan ikonik kare 2026 Dünya Kupası finali öncesinde yeniden gündeme geldi.
0: Fotoğrafta dönemin genç yıldızı Lionel Messi'nin kucağında tuttuğu bebek bugün İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal'ın ta kendisi.
1: Aradan geçen 19 yılın ardından futbol tarihinin en dikkat çekici tesadüflerinden biri gerçeğe dönüştü.
0: Son şampiyon Arjantin'in kaptanı Lionel Messi ile İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal 19 Temmuz Pazar günü MetLife Stadyumunda oynanan Dünya Kupası finalinde bu kez aynı karede değil rakip olarak sahaya çıktı.
1: Bir zamanlar yardım çekiminde aynı objektife poz veren Messi ve Yamal şimdi Dünya Kupası için kozlarını paylaştı.
0: Bu final sadece Arjantin ve İspanya'nın mücadelesi değil, bir devrin kapanışını yapan bir efsaneyle o devrin tahtına aday gösterilen veliahtının destansı kapışması da oldu.
1: Nou Camp'ın banyo küvetinden Dünya Kupası finalinin devasa sahnesine uzanan bu hikaye, futbolun neden sadece bir oyun olmadığının en büyük kanıtı niteliğinde.
0: İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'in normal süresi 0-0 biten maçta uzatmalarda bulduğu tek golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
1: Matadorlara kupayı getiren tek golü 106. dakikada Ferran Torres kaydetti.
0: İspanya böylece 2010'dan sonra ikinci kez kupaya uzanmış oldu.
1: Son şampiyon Arjantin ise uzatmalar dahil olmak üzere maçta yalnızca 2 şut çekebildi.

0: Gelelim Finer'in sayılarına ve zihinde yer eden anılarına.
1: İspanya'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal, UEFA Avrupa Şampiyonası ve FIFA Dünya Kupası'nın kazanan ilk 20 yaş altı oyuncusu oldu.
0: Finale Cezayir, Avustralya, Ürdün, Yeşilburun Adaları ve Mısır eleyerek gelen Arjantin'de Messi'nin maç boyunca kaleyi bulan şutu olmadı.
1: Arjantin Dünya Kupası finalinde 90 dakika boyunca bir şut bile çekemeyen ilk takım oldu. Güney Amerika temsilcisi son 60 yılda bir Dünya Kupası finalinin ilk 90 dakikasında tek bir şut çekemeyen ilk takım olarak tarihe geçti.
0: Kutlamalara Filistin bayrağıyla çıkan Yamal'ın kendisine madalya vermek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın isteksiz şekilde elini sıkması dünyanın dikkatinden kaçmadı. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
1: Ve 2026 Dünya Kupası acısıyla tatlısıyla milli takımımızın erken vedasıyla ilkler ve enlerle sona erdi.
0: ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini üstlendiği 2026 Dünya Kupası'nı İspanya kazanırken ikincilik Arjantin'in, üçüncülükse İngiltere'nin oldu.
1: Kupanın gol kralı 10 golle Fransız futbolcu Mbappe olurken asist kralı ise 7 asiste Fransız Olise oldu.
0: 2026 Dünya Kupası sahibini bulurken kupa töreni öncesi turnuvanın en iyileri de ödüllerini aldı.
1: Şampiyon İspanya'dan Rodri en iyi futbolcu seçilirken turnuvanın kalecisi yine İspanya'dan Unai Simon oldu. En iyi genç futbolcu ise Pau Cubarsí seçildi.
0: 48 takımlı yeni formatıyla düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası futbol tarihine damga vuran sürprizler, rekorlar ve unutulmaz hikayelerle sona erdi.
1: Yeşilburun Adaları'nın peri masalı, dev takımların erken vedaları, teknik direktör istifaları ve Messi ile Lamine Yamal'ı Dünya Kupası finalinde karşı karşıya getiren tarihi buluşma turnuvaya damga vururken finalde Arjantin'i uzatmalarda mağlup eden İspanya ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: After years of war. Christopher Nolan'ın başrolünde Matt Damon'ın İthaka Kralı Odysseus'u canlandırdığı yeni yapımı The Odyssey, vizyona girdiği ilk hafta sonunda tüm dünyada büyük bir yankı uyandırarak küresel gişenin zirvesine yerleşti. Yaklaşık 250 milyon dolara mal olan film, Kuzey Amerika'da yılın en büyük çıkışlarından birini yaptı. Homeros'un unutulmaz antik Yunan destanını beyaz perdeye taşıyan eser, Truva Savaşı'nın ardından evine dönmeye çalışan Odysseus'in tanrılar, canavarlar ve çetin fırtınalarla dolu tehlikeli yolculuğunu anlatıyor. Yapım Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya Eva, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Samantha Morton ve Charlize Theron gibi yıldız isimlerden oluşan son derece geniş bir oyuncu kadrosuna ev sahipliği yapıyor. Öte yandan açılış rakamlarıyla Nolan'ın bir önceki filmi Oppenheimer'ı geride bırakan eser, enflasyon hesabı yapılmadığında yönetmenin kariyerindeki en büyük küresel açılış olarak kayıtlara geçti. Enflasyona göre değerlendirildiğinde ise yalnızca efsanevi The Dark Knight üçlemesinin ardında kalarak 3. sıraya yerleşti. The Odyssey tamamı IMAX kameralarıyla çekilen ilk uzun metrajlı film olma unvanını taşıyor. Kameraların çıkardığı sesi azaltarak diyaloglu sahnelerin kaydedilmesini mümkün kılan özel bir sistemin kullanıldığı film için çok sayıda ek seans düzenlenmeye devam ediyor. Christopher Nolan'ın tamamı IMAX kameralarıyla çekilen yeni filmi The Odyssey, kadrosu ve efsanevi hikayesiyle hafta sonunda küresel gişenin zirvesine oturarak rekor bir başlangıca imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Tarihte bugün.
2: Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü hal hafızalardaki yerini koruyor. 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılan 21 Temmuz 2016 OHAL'i ve Türkiye'nin OHAL tarihi Radyo Sputnik'in haberinde.
0: Olağanüstü hal ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır. Uluslararası hukuk açısından bakıldığında olağanüstü hal durumunda özgürlükler ve haklar kısıtlanabilir. Örneğin bir hükümet bir kişiyi yargılama olmaksızın alıkoyabilir. Kanunlarla belirlenmiş olan temel özgürlükleri içeren sınırlanamayan haklar kapsamlı.
2: Anayasanın 119. maddesine göre Cumhurbaşkanı savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, tabii afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde süresi 6 ayı geçmemek üzere OHAL ilan edebilir.
0: OHAL ilanı kararı verildiği gün resmi gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Meclis gerekli gördüğü takdirde OHAL'in süresini kısaltabilir, uzatabilir veya OHAL'i kaldırabilir.
2: OHAL'de hayata geçirebilecek bazı uygulamalarsa şöyle.
0: Kişilerin tüm eşyalarının detaylı olarak aranması ve tehlike oluşturabilecek eşyalara el konulması.
2: Belirli bölgelerde ve saatlerde kişilerin dolaşmasını veya toplanmasını yasaklama.
0: Gazete, dergi veya broşür ürünlerinin basılmasının yasaklanması, dağıtılması ve toplanılması.
2: OHAL bölgesine dışarıdan giren kişilere karşı önlem alınması.
0: Ruhsatı olan tüm silahlara el konulması ve yasaklanması.
2: Sesle yapılabilecek herhangi bir kaydın yayınlanmasını ve paylaşılmasını engelleme.
0: Kesici ve delici eşyalarının taşınmaması ve el konulması.
2: Her türlü bulunan cephanelerin toplatılması ve el konulması.
0: İşçilerin iyi niyet kurallarına uymaması sonrası cezalandırılması.
2: Kapalı veya açık herhangi bir bölgede toplanılması veya görüşülmesini yasaklama.
0: Kişilerin toplantı yapması veya bir alanda toplanması sonucu kalabalığın dağıtılması.
2: Dernek faaliyetlerinin belirlenen süre boyunca durdurulması.
0: Olağanüstü hallerde hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenir. O halde Cumhurbaşkanı olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler resmi gazetede yayınlanır, aynı gün meclis onayına sunulur.
2: Peki olağanüstü halle sıklıkla karıştırılan sıkı yönetim ne anlama gelir? OHAL ve sıkı yönetimin farkları nelerdir? İşte o farklar. Olağanüstü halle sıkı yönetim arasındaki en temel fark, olağanüstü halde yetkinin mülki erkanda, sıkı yönetimde ise askerde olmasıdır. Sıkı yönetimde anayasada vatandaşlara tanınan hak ve özgürlüklerin tümü ya da bir bölümü askıya alınabilir. Vatandaşlar için para, mal, çalışma yükümlülükleri getirilebilir. Bazı suçlar için yargılama özel mahkemelerde yapılır. Olağanüstü halin kamu düzenini sağlamada yeterli olmadığı hallerde ya da savaş veya yakın savaş tehlikesi halinde yine MGK'nın tavsiyesi ve Cumhurbaşkanı Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'nun kararıyla sıkı yönetim ilan edilebilir. Sıkı yönetimde yine en fazla 6 aylık bir dönem için ilan edilir, ancak 4'er ay sürelerle uzatılabilir. Sıkı yönetim Bakanlar Kurulu tarafından ilanıyla birlikte resmi gazetede yayımlanır ve meclis onayına sunulur.
0: Türkiye yakın dönem tarihinde son sıkı yönetim uygulamasını kısmi olarak Kasım 1978'de yaşamaya başladı ve bu uygulama 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle kalıcılaşarak 19 Temmuz 1987'ye kadar devam etti. Terör olaylarının artış gösterdiği dönem 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdin ilçelerinde çatışmaların şiddeti giderek arttı. Bunun üzerine Doğu ve Güneydoğu'daki illerde farklı bir yönetim şekline geçildi. İlk olarak 2 Mart 1984'te Bitlis'te OHAL ilan edildi. Ağırlıklı olarak Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'sunda pek çok ili kapsayacak şekildeki uygulanan bu OHAL ise 46 kez uzatılarak 30 Kasım 2002 yılına kadar sürdü. Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van'da OHAL ilan edildi ve bu iller OHAK Bölge Valiliği kapsamına alındı. Adıyaman, Bitlis ve Muş'sa mücavir il olarak tespit edildi. 1990'da Batman ve Şırnak'ın da il olmasıyla OHAL kapsamına alınan illerin sayısı 13'e çıktı. 1994'ten itibaren OHAL uygulaması bazı kentlerde kaldırıldı ve mücavir il ilan edildi.
2: 30 Temmuz 2002'de Tunceli ve Hakkari'de kaldırılan OHAL kapsamında sadece Diyarbakır ve Şırnak kalmıştı. Bu iki kentte de 30 Kasım'da olağanüstü hal kaldırıldı. OHAL yürürlükte olduğu süre içinde defalarca uzatıldı. Valilik 19 Temmuz 1987'de Diyarbakır, Hakkari, Siirt ve Van illerindeki sıkı yönetiminin kaldırılmasıyla birlikte yürürlüğe girdi. İlk OHAL bölge valisi Başbakan Turgut Özal tarafından atanan Hayri Kozakçıoğlu'ydu. Olağanüstü hal süresince 6 vali görev yaptı. Valiler diğer valilerden daha fazla yetkiye sahip olduğu için kamuoyunda süper vali olarak da tanındı. İlk OHAL bölge valisi 4,5 yıl süreyle en uzun süre görev yapan Hayri Kozakçıoğlu oldu. Daha sonra bu görevi Necati Çetinkaya, Ünal Erkan, Necati Bilican, Aydın Arslan ve Gökhan Aydıner yürüttü.
0: FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016'da OHAL ilan edildi.
1: Milletimizin dirayeti ve kararlılığı karşısında darbe girişimi ertesi gün akşam olmadan tamamen bertaraf edilmiştir. Bugün yani 20 Temmuz Çarşamba günü de önce Milli Güvenlik Kurulumuzu topladık. Ardından da Bakanlar Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Milli Güvenlik Kurulu üyeleri olarak yaptığımız kapsamlı değerlendirme sonunda darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi için ülkemizde anayasamızın 120. maddesi uyarınca olağanüstü hal ilan edilmesini hükümete tavsiye etme kararı aldık. Bakanlar Kurulumuz da bu tavsiye doğrultusunda Türkiye'de 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesini kararlaştırdı.
0: 21 Temmuz 2016'da Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen ve resmi gazetede yayınlanan olağanüstü hal kararı ile ilgili Başbakanlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesi üzerine demokrasi, hukuk özgürlükleri koruma ve güçlendirme amacıyla 3 ay süreli OHAL uygulanmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararına ilişkin söz konusu tezkere aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Görüşmelerin ardından anayasanın 120. maddesiyle olağanüstü hal kanununun 3. maddesinin benli kapsamında ülke genelinde 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 01'den itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan görüşmeler neticesinde OHAL 19 Ekim 2016, 19 Ocak 2017, 19 Nisan 2017, 19 Temmuz 2017, 19 Ekim 2017, 19 Ocak 2018 ve son olarak 19 Nisan 2018'de her biri saat 01'de başlamak üzere 7 kez uzatıldı. Buna göre ülke genelinde 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 01'den itibaren ilan edilen olağanüstü hal 19 Temmuz 2018 gece saat 01 itibariyle sona erdi.
2: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'nin 11 ilinin etkilenmesiyle birlikte söz konusu illerde 3 aylık süreyle OHAL ilan edildi. OHAL 9 Mayıs 2023'te sona erdi.
1: yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vehameti fevkalade tedbirler almamızı zorunlu hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal ilan etme kararı aldık.
2: Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü hal hafızalardaki yerini koruyor. 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılan 21 Temmuz 2016 OHAL'i ve Türkiye'nin OHAL tarihini sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Tarihte bugün.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzmanlar, uzun süre devam eden uyku düzensizliğinin kalp sağlığından bağışıklık sistemine, hafızadan ruh sağlığına kadar birçok alanda ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Uyku düzensizliği, uykuya dalmakta zorlanma, gece sık sık uyanma ya da her gün farklı saatlerde uyuyup uyanma sonucu biyolojik ritmin bozulması olarak tanımlanıyor. Yoğun stres, vardiyalı çalışma, gece geç saatlerde ekran kullanımı, aşırı kafein tüketimi ve hareketsiz yaşam en sık görülen nedenler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre gün içinde sürekli yorgun hissetmek, dikkat dağınıklığı, unutkanlık, sabah dinlenmeden uyanmak ve ruh halinde ani değişimler uyku düzensizliğinin en yaygın belirtileri arasında bulunuyor. Bu belirtilerin uzun süre devam etmesi durumunda mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Bilimsel araştırmalar, kronik uyku düzensizliğinin yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet, obezite ve bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ilişkili olduğunu gösteriyor. Yetersiz uyku ayrıca hafıza, öğrenme ve karar verme becerilerini de olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, sağlıklı bir uyku düzeni için her gün aynı saatlerde yatıp kalkılmasını, yatmadan en az 1 saat önce ekranlardan uzak durulmasını ve akşam saatlerinde kafein tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor. Sessiz, karanlık ve serin bir uyku ortamı oluşturmakla düzenli egzersiz yapmak da uyku kalitesini artıran önemli alışkanlıklar arasında gösteriliyor. Uyku sorunlarının haftalar boyunca sürmesi, günlük yaşamı etkilemesi ya da horlama ve nefes durması gibi şikayetlerle birlikte görülmesi halinde ise vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması tavsiye ediliyor. Uzmanlar, uzun süre devam eden uyku düzensizliğinin kalp hastalıklarından diyabete, bağışıklık sisteminin zayıflamasından hafıza sorunlarına kadar birçok sağlık probleminin riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Son günlerde özellikle Marmara bölgesinde görülen ve sosyal medyada gündem olan iri çekirgeler İstanbul'un birçok ilçesinde görüntülendi. Vatandaşlarda endişeye neden olan çekirgelerle ilgili konuşan uzmanlar, tarımsal üretimi tehdit eden bir durumun bulunmadığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medyada dolaşıma giren çekirge istilası iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir ifadeleri kullanıldı. Sosyal medya platformlarında ise iri çekirgelerin evlerde görüldüğüne ilişkin paylaşımlar yapıldı. Özellikle Maltepe, Üsküdar ve Ümraniye'den gelen çekirge görüntüleri gündem oldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Bakanlık ekiplerimiz tarafından yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan çekirgelerin yapılan tür teşhislerinde bunların tamamının ülkemizde doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul'da tespit edilen türün tarımsal üretime zarar veren bir çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu belirtildi. Açıklama şöyle devam etti. Ülkemizde çok sayıda çekirge türü doğal olarak yaşamaktadır. İklim koşulları ve özellikle yumurtlama dönemlerine bağlı olarak bazı türlerin popülasyonlarında dönemsel artışlar görülebilmekte, rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına taşınabilmekte ve sıcak havalarda ışığa yönelmeleri nedeniyle vatandaşlarımız tarafından daha sık fark edilebilmektedir. Bu durum doğal bir süreç olup bir istila anlamına gelmemektedir. Mevcut durumda ise bu mücadeleyi gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Bazı bölgelerde görülen iri çekirgeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz ise kamuoyunda en çok merak edilen konunun çekirgelerin tarım ürünlerine zarar verip vermeyeceği olduğunu söyledi. Kiraz, Türkiye'de yüzlerce çekirge türü bulunuyor ve hepsi zararlı değil. Görülen çekirgelerin tarım ürünlerine zarar veren türden olmadığı sahadan gelen bilgiler arasında yer alıyor dedi. Ziraat Mühendisi Profesör Doktor Enver Durmuşoğlu da ihbar gelen bölgelerde Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü yetkilileriyle incelemelerde bulunduklarını belirtti. Bölgede hem başka böceklerle beslenen türlerin hem de genel zararlı olarak değerlendirilen çeşitli çekirge türlerinin bulunduğunu aktaran Durmuşoğlu, yöredeki türlerin tarımsal alanlarda olmasında sorun görünmüyor. Ancak yerleşim yerlerindeki bazı binaların çeşitli yerlerinde iri yapılı çekirgeler bulunuyor. Bunların birçoğu aslında diğer zararlı böcekleri yiyerek tarıma faydalı olan çekirge türleridir. Yöredeki tarlada mahsulü sürü halinde tüketip bitirecek türler tespit etmedik. İnsanlara zarar vermeyen iri türler içinde panik olacak bir durum söz konusu değildir dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve çevre illerde görülen çekirgelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir ifadelerine yer verildi. Uzmanlar görülen türlerin tarladaki mahsullere zarar veren çekirgeler olmadığının da altını çizdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Özgür Özel yeni partiyi açıkladı. CHP'de istifalar başladı. Gölcük Tabiat Parkı'nda balık ölümleri yaşandı. İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle Kirman eyaletinde kamu kurumları tatil edildi. Ayrıntılar bültenimizde. Mutlak butlan kararı sonrası yönetim tartışmalarının olduğu CHP'de yeni bir gelişme yaşandı. Özgür Özel grup toplantısında kürsüye bugün veda etmek için çıktı ve yeni partiyi duyurdu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz.
1: CHP grubuna veda eden Özel, yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz, açık farkla ana muhalefet partisi oluyoruz dedi.
2: Bugün seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş parti meclisimiz MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
1: Özgür Özel'in veda mesajından sonra CHP'den ilk istifa haberi geldi. İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Terörsüz Türkiye hedefini yasal düzenleme aşamasına geçiriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bugün mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. Kurtulmuş'un yarın da AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmede terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları konuşulacak. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı ile ilgili iddianame kabul edildi. Kahramanmaraş, Aysel Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Dosya kapsamında saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli hakkında olası kasla öldürme ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarından diğer şüpheli annesi Peymar Pınar Mersinli hakkındaysa bilinçli taksiyle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan yargılanmaları istendi. Gölcük Tabiat Parkı'nda balık ölümleri yaşandı. Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki parkta bulunan gölün kıyısına vuran çok sayıda ölü balığı görenler durumu yetkililere bildirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya NATO askerleri konuşlandırmayı planladığını öne sürerek bunun Rusya açısından kabul edilemez olduğunu söyledi. Peskov, Ukrayna topraklarında NATO askerlerinin konuşlandırılmasını engellemek amacıyla özel askeri operasyonu sürdürdüklerini ifade etti. İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle Kirman eyaletinde kamu kurumları tatil edildi. İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman eyaletinde hava sıcaklıklarının artması ve elektrik enerji istikrarının korunması amacıyla yarın kamu kurumlarıyla eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi. Ebola salgınında vaka sayısı 2423'e yükseldi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 2423'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 967'ye yükseldi.
3: Ekonomi.
1: YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu da başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da görev alanlarına giren konularda kariyer yapmak isteyen gençler için burs programının şartlarını açıkladı. Buna göre 2025 veya 2026 yükseköğretim kurumları sınavında ilk 100 bine giren 300 lisans öğrencisine aylık 13.750 lira burs verilecek. Aranan şartsa bakanlığın belirlediği enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi stratejik alanlarda 27 lisans programından birine yerleşecek olmak. Kartlı ödemeler Haziran'da 2,9 trilyon liraya yükseldi. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Haziran'da yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre %50 artarak 2 trilyon 867 milyar liraya ulaştı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 13.970 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 20 kuruş, euro 53 lira 91 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.168, çeyrek altın 10.072, tam altın 40.826, atı altın ise 41.120 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Sedat Bozkurt, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Kısa Dalga yazarı gazeteci Sedat Bozkurt, CHP'den AK Parti'ye geçen anayasa hukukçusu Serap Yazıcı Özbudu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ömür boyu cumhurbaşkanlığı teklifi ettiğini iddia etti. Bozkurt, Özbudu'nun Erdoğan'a parlamenter sisteme geç, kaydı hayat şartıyla cumhurbaşkanı kal dediğini yazdı. Kulis bilgisini köşesine taşıyan gazeteci Sedat Bozkurt haberinin detaylarını şu sözlerle açıkladı.
2: Ömür boyu görevde kal ama parlamenter sistem ne bu?
3: Ben burada Erdoğan'ın parlamenter sisteminin konuşulabilir olmasını kabul etmesini önemsedim. Burada anayasa profesörü gerçekten de hani anayasa konusundaki perspektifle sağlıklı bir liberal bakış açısına sahip, işte CHP sıralarından gelecek kontenjanından seçilip AK Parti'ye geçen bir anayasa hukuk profesörü bunu dile getiriyor. Hem de parlamenter sistemi savunduktan sonra dile getiriyor. Yani parlamenter, keşke diyor bir yolunu bulsak da tekrar parlamenter sisteme dönsek.
2: Profesör Doktor Serap Yazıcı.
3: Serap Yazıcı. Şimdi orada Erdoğan itiraz etmiyor parlamenter sistem, çünkü başka yerlerde konuşulduğu zaman itiraz eder ve sonra konuşuruz diyor. Erdoğan olabildiğince o iktidarda kalmak istiyor. Yani o cumhurbaşkanlığı makamını o güçle, bu yetkiyle sona sonsuza kadar kullanmak istiyor. Yani kafasında hep bu var. Yani yeni anayasaya bir ihtiyaç var mı yok mu bunu bile tartışmıyor toplam siyaset. Çünkü muhalefet kendi derdine düşmüş. Düşmüşler. Yani Erdoğan'ın kazdığı bir çukur var. Bütün muhalefet oraya girmiş vaziyette. Orada debeleniyorlar. Biraz ağır oldu bu ama ben gördüğümü aktarıyorum. Anayasanın şu maddesi nedeniyle ülke hukuk devleti olmuyor. Anayasanın bu maddesi nedeniyle bağımsız yargıyı biz kuramıyoruz. Anayasanın şu maddesi nedeniyle ülke demokratik olamıyor deseler ikna oluruz. Öyle bir cümle kurulmuyor. Sadece darbe anayasası deniyor. Ve biraz önce söylediğim gibi bu anayasadaki tek engel Erdoğan'ın bir dönem daha ya da muhtelif dönemler adaylığının önüne engel olması. Başka bir şeyi yok yani. Hayır, Erdoğan'ı iyi tanıyoruz. Erdoğan
2: referanduma gider mi? Gitmez.
3: Şu öfkeli halkın önüne anayasa değişikliğini için bir sandık koymaz. %80'le reddedilir.
2: Kesinlikle.
3: Yani içine ne koyarsanız koyun. İçine istiyorsanız emekli maaşlarına zam yapılacağını da koyun. Evet. Yine reddedilir. Erdoğan bunu en iyi bilen biridir. Yani bir anayasanın referanduma gitmesini en son isteyecek kişi Erdoğan'dır. Ama mesele değil. İktidarın öyküsü yok. Öykü olmadığı zaman böyle camı kırınız bu tonu gibi yeni anayasa şahane bir şey. Örneğin bir çözüm süreci de şahaneydi. Onu da aldılar. Belli bir noktaya getirdiler. Nereye evrilir onu bilmiyorum.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan gazeteci Sedat Bozkurt, Ankara'dan Türkiye gündemine düşürdüğü kulis haberinin detaylarını canlı yayında aktardı. Kısa Dalga yazarı gazeteci Sedat Bozkurt, CHP'den AK Parti'ye geçen anayasa hukukçusu Serap Yazıcı Özbudu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ömür boyu cumhurbaşkanlığı teklifi ettiğini iddia etti. Bozkurt, Özbudu'nun Erdoğan'a parlamenter sisteme geç, kaydı hayat şartıyla cumhurbaşkanı kal dediğini yazdı. Kulis bilgisini köşesine taşıyan gazeteci Sedat Bozkurt, Erdoğan'ın parlamenter sisteme itiraz etmediğini ve daha sonra konuşuruz dediğini aktardı. Yeni anayasa tartışmalarında hukuk devleti ya da yargı bağımsızlığı değil, Erdoğan'ın yeniden adaylığının önündeki engeller öne çıkıyor diyen Bozkurt, yeni anayasanın detaylarını ve olası referandum senaryosunu da anlattı. Erdoğan, anayasa değişikliğini referanduma götürmek istemez diyen Bozkurt, halkın önüne gidecek bir referandumun reddedilme riskini en iyi bilen isimlerden biridir. Erdoğan'ın önceliği parlamenter sistem değil, iktidarda kalmak ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik Özel Haber.
5: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından hayata geçirilen ve vatandaşların rastladıkları deniz analarını fotoğraflayarak katkı sunduğu Ya Yakarsa programı verilerine göre pusula deniz anasına ilişkin son 2 yıl içinde en fazla bildirim Çanakkale, İstanbul ve Tekirdağ'dan geldi. Sisteme ulaşan vatandaş bildirimlerinin %31'i Çanakkale'den, %24,1'i İstanbul'dan, %17,2'si Tekirdağ'dan, %13,8'i Balıkesir'den girildi. Elde edilen verilere göre Türkiye denizlerinde görülen pusula deniz anası bildirimleri son 2 yılda yaklaşık %70 arttı. TÜDAV Araştırmacısı ve İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Araştırma Görevlisi Doktor İlayda Destan Öztürk, pusula deniz anasının özellikle son 2 yıldır Kuzey Ege ve Marmara Denizi'nde daha sık görülmeye başladığını kaydetti.

0: Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında pusula deniz anası sayısının arttığını bildiren Öztürk, sıcak geçen kışlar, deniz suyu sıcaklığındaki yükseliş, besin tuzu zenginleşmesi ve akıntılar gibi çevresel faktörlerin bu artışta etkili olabileceğini anlattı. Öztürk, deniz anaları gibi geniş alanlara yayılan ve mevsimsel değişkenlik gösteren canlıların izlenmesinde vatandaş biliminin büyük önem taşıdığını, bilim insanlarının tüm kıyıları aynı anda izlemesinin mümkün olmadığını söyledi. Gönderilen fotoğrafların uzmanlar tarafından incelendiğine değinen Öztürk, vatandaşlardan gelen doğrulanabilir kayıtlar türlerin dağılımını, mevsimsel değişimlerini ve olası yoğunlaşmaları anlamamız açısından büyük değer taşıyor. Bugün bize sıradan görünen bir fotoğraf, birkaç yıl sonra denizlerimizdeki değişimi ortaya koyacak en önemli bilimsel kayıtlardan biri olabilir, diye konuştu. Pusula deniz anasının temas halinde ciltte ağrı, kızarıklık ve yanma hissine neden olabildiğini anlatan Öztürk, temasın özellikle alerjik bünyelerde daha ciddi reaksiyonlara yol açabileceği konusunda da uyardı. Vatandaşların deniz analarına çıplak eli dokunmaması gerektiğinin altını çizen Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü. Temas halinde bölge tatlı suyla değil, deniz suyuyla temizlenmeli. Çıplak ele müdahale edilmesi ya da ovalanması, henüz açılmamış yakıcı kapsüllerin açılmasına ve etkinin artmasına neden olabilir. Gerekirse kalıntılar bir kredi kartı ya da bıçağın sırt kısmı yardımıyla dikkatlice uzaklaştırılabilir. Alerjik kişilerde temas daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği için vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması önem taşıyor. Ancak bu durum deniz anası görülen her bölgede denize girilemeyeceği anlamına gelmiyor. Yoğunluğun yüksek alanlarda temastan kaçınmak ve yetkililerin uyarılarını dikkate almak gerekiyor. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın Ya Yakarsa Ulusal Deniz Anası İzleme Programı verilerine göre vatandaşlardan gelen pusula deniz anası bildirimleri son 2 yılda yaklaşık %70 arttı. TÜDAV araştırmacısı İlayda Destan Öztürk, bizim amacımız onları korkulacak canlılar olarak göstermek değil, ekosistemdeki rollerini anlamak ve değişimlerini bilimsel olarak izlemek, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Hakan.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. Sıklaşan saldırıların can alması savaşın yeniden kızışacağı endişelerine yol açarken ABD'li istihbaratçıların haberi dünya gündemine oturdu. Washington Post, Amerikalı istihbaratçıların Donald Trump yönetimine sunduğu değerlendirmelere erişti. İstihbarat raporlarında ABD'nin saldırılarının İran'ın müzakere masasındaki duruşunu değiştirmeyeceği kanısına varıldığı aktarıldı. ABD'nin istihbarat kurumlarındaki analistlerin Tahran'la Washington'ın savaşla barış arasında arafta kaldığını düşündüğü belirtildi. İki ülkenin karşılıklı misillemelerinin daha da ölümcül hale gelmesinin durumu daha da kırılgan hale getirdiği yorumu paylaşıldı. Hava saldırılarından önemli bir sonuç alamayan Trump'ın kara harekatı düzenlemesi ihtimalinin de kendisi için büyük siyasi riskler barındırdığı ifade edildi. Amerikalı istihbaratçılar askeri ve ekonomik ablukaya direnebildiğini gösteren Tahran'ın masada büyük tavizler vermemek için elinden geleni yapacağını söyledi. Gazetenin haberinde Yemen'deki İran destekli Husilerin de Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan ederek Babül Mendeb Boğazı'ndaki ticareti tehlikeye soktuğuna dikkat çekildi. Hem Washington hem de Tahran'dan müzakerelerin sürdürülmesinin önemine işaret eden mesajlar geldiği ancak önemli ilerleme sağlanamadığı hatırlatıldı. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve İran'ın nükleer programına dair anlaşmazlıkların sürdüğü vurgulandı. Washington'ın İran'daki şahinler ve pragmatik yetkililer arasındaki gerginliğin artmasından medet umduğu belirtildi. Diğer yandan Anadolu Ajansı'nın İslamabad'daki kaynakları, Pakistan ve Katar'ın ABD ile İran arasında gerilimin düşürülmesi ve savaşın sonlandırılmasına yönelik görüşmelere dönülmesi için öneri ilettiğini belirtti. Ortak öneride taraflara 9 Temmuz'dan önceki duruma dönmesi çağrısı yapıldığını ifade eden Pakistanlı kaynaklar, bunun savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerin yeniden başlaması için ilk adım olacağını söyledi. Kaynaklar, taraflar arasında yeniden tırmanan çatışmalarda 2 haftalık ateşkes sürecine gidilmesinin, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı derhal açmasının, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını ve petrol satışına ilişkin yaptırımları kaldırmasının öneriler arasında yer aldığını aktardı. Washington ve Tahran'ın öneriyi kabul etmeleri durumunda görüşmelere derhal dönmelerinin öngörüldüğünü belirten kaynaklar, Lübnan'ın güneyindeki ateşkesin uygulanmasının da başlıca gündem başlıkları arasında olduğunu vurguladı. Axios'a açıklama yapan iki kaynakta Pakistan, Katar, Mısır ve diğer arabulucuların ABD ve İran'a 10 günlük ateşkes önerisinde bulunduğunu iddia etti. ABD'li bir yetkili ise Trump yönetiminin öneriyi incelediğini ve İsrail'i diplomatik pencereyi kapatabilecek adımlardan kaçınmaya çağırdığını öne sürdü. ABD'nin İran'a saldırıları sürerken Washington Post'un ulaştığı ABD istihbarat değerlendirmeleri hava saldırılarının Tahran'ın müzakere masasındaki tutumunu değiştirmeyeceği görüşünü ortaya koydu. İki ülkenin savaşla barış arasında kırılgan bir dengede olduğu belirtilirken ABD saldırılarının daha da tırmanması ve ABD'nin olası bir kara harekatına girişmesi halinde ciddi siyasi risklerle karşılaşabileceği değerlendirildi. Öte yandan Pakistan ve Katar öncülüğünde taraflara ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve müzakerelere dönülmesi yönünde öneriler sunulduğu bildirildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
3: Bilim insanları dünyanın okyanus, göl, nehir ve kıyı sularındaki oksijen seviyesinin hızla düştüğü uyarısında bulundu. Araştırmaya göre bu durum, iklim değişikliği, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla birlikte gezegen için büyüyen küresel bir tehdit oluşturuyor. ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi San Diego'ya bağlı Scripps Oceanography Enstitüsü önceliğinde yürütülen araştırmada çözülmüş oksijen miktarındaki azalmanın su ekosistemlerini ve dünyanın iklim dengesini ciddi şekilde etkilediğini ortaya koydu. Bilim insanları bu sürecin bazı etkilerinin yüzyıllar boyunca sürebileceğini ve insan ömrü içine geri döndürülemeyebileceğini belirtti. Araştırmaya göre oksijen kaybının en önemli nedenleri arasında insan kaynaklı küresel ısınma, aşırı besin kirliliği ve derin sulardaki dolaşım sistemlerinde yaşanan değişimler yer alıyor. Uzmanlar çözülmüş oksijen seviyelerindeki düşüşün okyanus asitlenmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve tahta su kaynaklarındaki değişim gibi diğer çevresel sorunlarla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. Oksijen seviyesindeki azalma, mikroskopik canlılardan balıklara ve köpek balıklarına kadar uzanan besin zincirini tehdit ederken, yüzeyde solunum yapan deniz memelileri de av popülasyonlarının azalması nedeniyle dolaylı olarak etkileniyor. Araştırmacılar, sucul ortamlardaki oksijen kaybının iklim değişikliği kadar ciddiye alınması gereken küresel bir çevre sorunu olduğu uyarısında bulunuyor. Bilim insanları, dünyanın okyanus, göl ve nehirlerindeki oksijen seviyesinin hızla azaldığını belirledi. Araştırmaya göre iklim değişikliği ve kirlilikle bağlantılı bu süreç, su ekosistemleri ve gezegenin iklim dengesi için küresel bir tehdit oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP Veda Eden Özgür Özel yeni partiyi resmen duyurdu. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı ile ilgili iddianame kabul edildi. Gülistan Doku soruşturmasında önemli delillere ulaşıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Özgür Özel yeni partiyi resmen duyurdu. Bugünkü grup toplantısında CHP'ye veda eden Özgür Özel, "Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz, ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz," dedi.
4: Biz dün olduğu gibi bugün de milletin emrindeyiz. Herkesin haberi olsun. Buradan ilan ederiz. Dosta olmayana, yanımızda olanlara, düne kadar karşımızda olanlara ilan ederiz ki biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.
3: CHP'den ilk istifa geldi. Partisinden istifa ettiğini açıklayan İzmir Milletvekili Murat Bakan, partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenleri terk edip yeni partimizde Özgür Özel'in liderliğinde iktidara yürüyoruz, dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan grup toplantısında çerçeve yasa çağrısı yaptı. O bahar bu bahardır, o yaz bu yazdır, dedi.
5: Demokratik, eşit, refah dolu ve kapsayıcı bir siyasal düzen barıştan ve demokratik toplumdan geçer. Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümden geçer. İşte bu yolla atılacak ilk adım çerçeve yasadır. Çerçeve yasa 100 yıllık kucaklaşmanın sıcaklığını yansıtmalıdır. Barışa, demokrasiye ve eşitliğe dayalı kardeşlik için o bahar bu bahardır. O yaz bu yazdır. Başka bahar yok, başka bir yazı beklemeyeceğiz.
3: YKS cevap kağıtları erişimi açıldı. Adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ilgili kitapçıklara ulaşabiliyor. Cevap kağıtları 10 gün süreyle erişilebilir olacak. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni delillere ulaşıldığını açıkladı. Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle bağlantılı güvenlik korucuları tarafından organize şekilde gömüldüğü ya da yok edildiğine ilişkin tespitler elde edildiği açıklandı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili iddianame kabul edildi. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babasının olası kastla öldürme, annesinin ise bilinçli taksirli ölüme neden olma suçundan yargılanmaları istendi. İstanbul'da yapay zeka destekli yasa dışı bahis operasyonunda 32 farklı bankadaki 6314 hesaba eş zamanlı bloke konuldu. Bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü tespit edilen 19 dış finans evine de baskın düzenlendi. Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda gölde yüzlerce balığın öldüğü görüldü. Balık ölümlerinin oksijen eksikliğinden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. İstanbul Valiliği 22-26 Temmuz arası için sağanak yağmur ve kuvvetli poyraz uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının 3 ila 7 derece düşeceği bildirilirken olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İtalya'da Fas doğumlu girişimci Abdelrahim Fakir'in polis müdahalesi sırasında ölmesi protesto edildi. Fakir'in yüzüstü yerde tutulduğu anların sosyal medyada yayılması üzerine yüzlerce kişi Bologna sokaklarına çıkarak adalet ve şeffaflık talep etti. Fransa Parlamentosu Uzlaştırma Komitesi 15 yaş altı çocuklara sosyal medya erişimini yasaklayan tasarıyı onayladı. Tasarıda yaş doğrulama zorunluluğu ve liselerde cep telefonu yasağı gibi önemli maddeler yer alıyor.
1: Spor.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. Kadıköy'deki maç 21'de.
1: Ekonomi.
3: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.956 puanda, serbest piyasada dolar 47 lira 19 kuruş, euro 53 lira 91 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.181, çeyrek altın 10.092, tam altın 40.203, atı altını da 41.223 lira.
1: Yol durumu.
3: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %65'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde de Hastal, Seyrantepe, Maslak'ta yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde Küçükyalı, Bostancı ve Altunizade oldukça yoğun gözüküyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde de Ataşehir'de yoğunluk var. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoç'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
6: Mustafa Hoç'la yol arkadaşı başlıyor.

0: goes.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way. This is the way.
1: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi içinde, çok partili siyasi hayat içinde önemli bir gündü. Özgür Özel son kez CHP grubuna çıktı ve konuştu.
4: Değerli arkadaşlarım, bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım. Hep beraber, hep beraber tarihi bir kavşaktayız. Bugün buradan tarihi bir konuşma, çok sıra dışı bir konuşma değil. Bugün buradan tarihe not düşen, hatırlatan, tarihe emanet edilen cümleleri bırakan samimi bir konuşma, açık açık bir konuşma yapmaya geldim. Tarihi konuşmayı yapılacak ilk seçimin akşamında hep birlikte yapmak üzere tarihe emanet ediyorum. Bugün gelinen nokta sarayla uzlaşmanın ya da uzlaşanlarla uzlaşmanın, teslim olmanın noktası değildir. İşgal altındaki İstanbul'da saray kuklası bir paşa olmak yerine ölümü göze alıp Anadolu'ya geçip kurtuluş mücadelesini veren Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yol bizim yolumuzdur. Bugün geride bıraktığımız şey ne cumhuriyettir, ne demokrasi mücadelemizdir, ne de bu büyük tarihi mirastır. Yozlaşmış siyaseti geride bırakıyoruz. Eski nesil siyaseti geride bırakıyoruz. Yeni nesil siyaseti, yeni bir rekabet ahlakını, özgür ve onurlu insanların ülkesini kurmak için yola çıkan ve bu konuda kararlılıkla yürüyen bir anlayışı hayata geçiriyoruz. Bu bir ayrılık değil, bu bir vazgeçiş değil. Bu Türkiye'de daha güçlü şekilde değişimi sürdürme ve iktidara yürüyüşün kararlı adımlarıdır. Biz dün olduğu gibi bugün de milletin emrindeyiz. Herkesin haberi olsun. Buradan ilan ederiz. Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz. Milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. İşlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Vekil Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz.

0: kadar bağlıyız. Ülkenin kurucularına, kuruluş kodlarına, ülkenin kuruluşundan beri benimsediğimiz partimizin ideallerine elbette sahibiz. Biz bir büyük çağrının da sahibiyiz. Atatürk'le sorunu olmayan, misaki milli sınırlarıyla sorunu olmayan, cumhuriyetle sorunu olmayan tüm demokratları Türkiye ittifakında kucaklamaya, birlikte iktidara yürümeye davet ediyorum. Bu davetin sahibiyiz. Buradan önemli ricamdır. İktidar yürüyüşümüze herkes güvensin. Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Bizler, sizler, biz hepimiz ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Bu büyük yürüyüşe, bu yeni yürüyüşe hazır mısınız? Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız? Haydi bakalım, yolunuz açık olsun. Yeni yolda hep birlikte yürüyeceğiz. İktidara yürüyeceğiz. Yürüyelim arkadaşlar. Yürüyelim arkadaşlar.
1: Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılığı bu sözlerle duyurdu. Özgür Özel'in yeni partisiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi de ana muhalefetten dördüncülüğe düşmüş olacak. Özgür Özel'in kurduğu yeni partide eğer kurucular kurulu 83 kişiden olursa CHP'deki vekil sayısı 52 olacak. 85 milletvekili de ya da 86 olabileceği söyleniyor. O zaman CHP'deki vekil sayısı 50 ya da 49 olacak. Şu anda mecliste temsil edilen partilerin milletvekili sayısını hatırlatayım. Adalet ve Kalkınma Partisi 277, Cumhuriyet Halk Partisi 135'ti. Şimdi 86 vekil yeni partiye katılırsa 49 milletvekili kalacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 56, Milliyetçi Hareket Partisi 46, İyi Parti 29, Yeni Yol Partisi 20, Bağımsız Milletvekili 11, Hür Dava Partisi 4, Yeniden Refah Partisi 4, Türkiye İşçi Partisi 3, Demokratik Bölgeler Partisi 2, Emek Partisi 2, Saadet Partisi 1, Demokratik Sol Parti 1, Demokrat Parti 1, toplam 592 milletvekili var halen mecliste. Eğer 86 milletvekili geçmiş olursa yeni partiye 49 milletvekili kalacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 46 milletvekili var. Yani 3 milletvekili daha geçerse 5. parti konumuna düşmüş olacak Cumhuriyet Halk Partisi. Bu ayrılık Türkiye siyasi tarihi açısından da, yakın dönem tarihi açısından da önemli, çünkü bundan sonraki süreçte artık yeni bir mücadele merkezi olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşu ve onunla birlikte yürütülen siyasetin Adalet ve Kalkınma Partisi açısından yeri başka. Şimdi butlancılarla birlikte başka bir paradigmalar oluşturulacak. Yani Tayyip Erdoğan'ın bu zamana kadar 25 yıllık iktidarı döneminde bu CHP diye söylediği, kendi kitlesini konsolide ettiği bir siyasi söylem de ortadan kalkmış olacak. Yeni paradigmalar, yeni hesaplar, yeni kitaplar ve yeni bir mücadele dönemi belli ki önümüzdeki seçime kadar Türk siyasetinde çok önemli bir dalgalanma ve gelişmeler olacak. Bir son dakika gelişmesini de aktarayım. Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı. Uludağ gözaltına alındığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Alican 20 Şubat'ta da sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanmış. 21 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada ise tahliye edilmişti. Suç ne diye sorarsınız, gazeteci. Başka bir suç görünmüyor. Bugün de duyurularımızı yapalım. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili çocukların karnında bari bu yeni dönemde çalmasın demeye devam ediyoruz. Kendi çocukluk yıllarıyla daki olmayan her şeyi söyleyen, işte kitap yoktu, ders yoktu, soba yoktu diyen Milli Eğitim Bakanı'nın başında olduğu okullarda çocuklar aç okula gidiyor ve bir öğün yemek bile yiyemiyorlar. Yani şöyle, o olmayan şeyleri varmış gibi söyleyen Milli Eğitim Bakanı için bu dönemde, Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı'ydı ve çocuklar okulda açtı. Bu doğru ama en gerçeği bu. Devam edelim.
2: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
3: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
2: Sence?
1: Trafikte çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
4: Özgür Özel, CHP grup toplantısında veda konuşması yaptı. Özel'e destek için salona 80'den fazla CHP'li milletvekili geldi. Partideki hukuki mücadeleyi anlatan Özel, salona her son bir başlangıçtır diyerek girdi. Tarihi bir kavşakta izleyen Özel, bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım. Tarih bir yerde kırılacaksa burada kırılacak, inceldiği yerden kopacak ifadesini kullandı. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen cinayet soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada daha önce eski Tunceli valisi Tuncel Sonel'le oğlu Mustafa Türkal Sonel'in de tutuklandığı dosyada, bu kez Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilovası'nda 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in de arasında bulunduğu 7 kamu görevlisi hakkında bilinçli taksiyle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan iddianame hazırladı. Şüpheliler hakkında 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep edildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarını açıkladı. Temel yeterlilik testi, AYT ve yabancı dil testi oturumlarında 11 öğrenci birincilik elde etti. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın karar duruşmasının ardından içinde bulundukları araçta iki ruhsatsız tabanca ele geçirilen oğlu İbrahim Bahtiyar'la kardeşi Mehmet Bahtiyar hakkında ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Yalova'daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı 18. Ana Üst Komutanlığı'nda dünkü eğitim sırasında güneş çarpması sonucu rahatsızlanan Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı eğitimde rahatsızlanan 3 öğrencinin tedavisi devam ederken Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
1: Yani bu güneş çarpması denilen öğrencilerin olduğu şey, daha önce de İskenderun'da ölmüştü. Aşırı su kaybı olduğu bilirkişi raporuyla da tespit edilmişti. O güneşin altında öyle bir eğitim veriliyor olması, hem de İskenderun gibi örnekten sonra, oldukça azim. Şimdi organik doğal zeka haberlerine doğru gidelim. Artık saymayı bile unuttum. Her gün ya benzine ya motorine zam geliyor. Motorine yine zam geldi. Bu sefer 1 lira 14 kuruşluk zamla birlikte motorinin fiyatları bazı şehirlerde 77 lirayı aştı. Bir yüzlük olmaya az bir şey kaldı. Sıra sende Miko.

halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak ya da bir sürü böyle bir gerekçeyle birlikte birçok kesime ne söylerse söylesin başı belaya giriyor. Ama bazıları öyle bir geniş alana sahip ki ne yaparlarsa yapsınlar onlar imtiyazlı, onlar çifti hukukun korunan, kollanan insanları. Onlardan birisi de İdris Günaydın. Diyor ki yalanın kuyruklusu. Mustafa Kemal'in 35 tane fabrika kurduğu külliyen yalan. 6 tane fabrika kuruyor. Onlar da şarap ve benzeri fabrikalar diye söylüyor. Şimdi bu isim mi, belki adını bile ilk kez duyuyorsunuzdur ben söyleyince. Ne önemi var ki değil. Hayır, bu bir zehir gibi, bir virüs gibi dolaşıyor. Hem de öyle bir dolaşıyor ki sonra o ismin kimin söylediğinden bağımsız her tarafta bu söylentiler gidiyor ve yerleşiyor. Virüs gibi yerleşiyor, sonra da başkalarını enfekte ediyor ve toplumu da bir anlamda kirletiyor. O yüzden hani bunun yalan olduğunu öyle bir yüzlerine vurmak gerekiyor ki sonra bu yalan dolaşımda olmasın, hiç ülkeyi enfekte etmesin. Şimdi 1924-1938 Türkiye'nin muhteşem bir yılları, 15 yılı zaten Türkiye tarihindeki en önemli 15 yıldır. Dünya tarihi açısından da çok önemlidir. Onun değerini başkaları daha iyi bilir. Yurt dışında birçok ülkede Atatürk'ün büstleri vardır. O büstlerin olduğu ülkede bunun değerleri bilinir. Küba'da öyledir mesela. Yeni geldi bir arkadaşım, anlatıyor neden Atatürk'e bu kadar değer verildiğini. Hindistan'da öyledir, birçok yerde. Özellikle Kuzey Afrika, Orta Doğu ve bulunduğumuz bölgede anti-emperyalist ışığı yayan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ve onlar bilir bağımsız bir ülkenin ne olacağını, bağımsızlık duygusunun o ülkelerde neye yol açtığını bilirler. Ama bu ülke kendi vatandaşlığından daha çok nankörlük yetiştirdiği için, daha kolay yeşerdiği için ve onun için o yeşerme alanları özellikle belirlendiği ve özellikle oralarda yeşermesi sağlandığı için bol miktarda vardır. Ama tarihin kendi gerçekliği üzerinde bakalım, hiç tek tek sayacağım, hiç üşenmeden tek tek sayacağım, bilinsin ki kalsın akıllarda. 1924 Ankara Fişek Fabrikası, Kocaeli Gölcük Tersanesi. 1925 Şakir Zümre Fabrikası, İstanbul Eskişehir Hava Tamir Fabrikası. 26 Kayseri Tayyare Uçak Fabrikası, Kırklareli Alpullu Şeker Fabrikası, Uşak Şeker Fabrikası. 1927 Kırıkkale Mühimmat Fabrikası, Kayseri Bünyan Dokuma Fabrikası, Eskişehir Kiremit Fabrikası. 1928 Kırıkkale Çelik Fabrikası, Kırıkkale Elektrik Santrali, Ankara Çimento Fabrikası. 29 Ankara Hava Gazı Fabrikası, Ford Otomobil Montaj Fabrikası. 1930 Kayaç Kapsül Fabrikası, İstanbul Nuri Killigil Silah ve Mühimmat Fabrikası. 33 Sümerbank'ın kurulması ve devlet sanayi yatırımlarının başlaması. 34 Eskişehir Şeker Fabrikası. 34 Tokat Turhal Şeker Fabrikası, Konya Ereğli Bez Fabrikası, İstanbul Bakırköy Bez Fabrikası, Bursa Süt Fabrikası, Kocaeli İzmit Kağıt Fabrikası, İstanbul Paşabahçe Cam Fabrikası, Zonguldak Kömür Yıkama Tesisi, Zonguldak Antrasit Tesisi, Isparta Keçiborlu Kükürt Fabrikası, Isparta Gül Yağı Fabrikası. 1935 Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası, Kayseri Bez Fabrikası, Nazilli Basma Fabrikası, Bursa Merinos Yünlü Dokuma Fabrikası, Suni İpek Fabrikası, Bursa Gemlik, Edibank Cevher Hazırlama Tesisleri. 36 Kırıkkale Barut Tüfek ve Top Fabrikası, İstanbul Nuri Demirağ Uçak Fabrikası, Malatya Sigara Fabrikası, Bitlis Sigara Fabrikası. 37 Karabük Demir ve Çelik Fabrikası, yani Kardemir, Malatya Bez Fabrikası, İzmit Kağıt ve Karton Tesisi. 1938
Divriğit Demir İşletmeleri, İzmir Klor Fabrikası, Sivas Çimento Fabrikası. Atatürk döneminde olan Türkiye'deki fabrikalar ve sanayi tesislerinin listesini size okudum. Bakmayın bu yalanlarla ülkeyi enfet kirletmeye çalıştıklarına, virüslerini bulaştırdıklarına, ama tarihin kendi gerçekliği böyledir. Bunu söyleyenlerin annelerinin, ebeveynlerinin, kendilerinin giydiği her şeyde Atatürk döneminde kurulan fabrikalarında dokunan kumaşlarla giymişlerdir. Suyundan içmiştir, fabrikasından faydalanmışlardır. Ama böyle bir yalanın hala günümüz Türkiye'sinde uygulayıcısı, yayıcısı konumundadırlar. Bu da kendiliğinden olan bir şey değildir. 38'den sonra olan karşı devrim sürecinin bir sonucudur. Devam edelim Kemal. Geç.

Bandırma Limanı'na Brezilya'dan angustar gelmiş. Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez diyor ki 21 gün yolculuk yapan angustarın vücutları tamamen dışkıyla kaplanmış. Yaz sıcağında şehir ağır bir koku altında ve her yeri sinekler istila etti. Türk hayvan yetiştiricisini yok ederken yabancıyı destekleyen, yandaşları zengin eden, çevreyi perişan eden bu anlayıştan bir an önce kurtulmak şart diyor Turhan Çömez. Devam edelim.

0: İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Başhekimliği bütün birimlere bir yazı gönderdi. O yazıda diyor ki özet olarak, sağlık turizmine gelen yabancı hastaların tedavilerine öncelik verin. Hani işte bu tam olarak ne? Kapitülasyonlar. Hani yeniden böyle bir Osmanlı hassasiyeti yükseldi. Yeniden yeni Osmanlıcılık aldı başını gitti ama varılan yer kapitülasyonlar oldu. Devam edelim.
1: Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be?

Şimdi Lamine Yamal Dünya Kupası'nı aldı. Ona soruyorlar, diyorlar ki 18 yaşında İspanya milli takımının yükünü omuzladın. Üzerindeki baskıyla nasıl başa çıkıyorsun? O da diyor ki annem beni 16 yaşında dünyaya getirdi. Asıl baskı budur. Babam eve ekmek götürebilmek için sokaklardan hurda topluyordu. İşte gerçek baskı diye buna denir. Benim yapmam gereken tek şey ise futbol oynamak. Lamine Yamal bunları söyledi. Atatürk dönemindeki fabrikaları saydık ya, tabii ki sadece fabrikalar değil, aynı zamanda okullar, sinemalar, spor sahaları, hastaneler de hastanelerin çevresine yapıldı. O dönem şahane bir projedir diyor Güçlü Özkan. Sabah dinlediğiniz ve Radyo Sputnik'te programı Güçlü değil mi bunu gönderen? Ha tamam, öyle bir baktınız ki başka birisi söylüyormuş gibi. Güç söylüyor. Saat başına gidelim, sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Kemal Kılıçdaroğlu butlak kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönünce zaman geçsin her şeye alışılır anlayışı vardı. 21 Mayıs'tan bugüne alışma bir yana tepkiler hem arttı hem de diri kaldı. Hatırlarsınız butlak kararından kısa bir süre sonra Bodrum'da Kılıçdaroğlu'nu Bodrum'da istemiyoruz kampanyası başlatılmıştı. İmzalar toplandı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidildi. Sonra ne olduğunu Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan'dan öğreneceğiz. Alo.
2: Alo.
1: Ayhan Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar efendim.
1: Sizle konuştuğumuzda henüz imza başlamamıştı, kampanya başlamamıştı. Sonra o kampanyayı başladınız, evet. Bitirdiniz. Kaç imza toplandı?
2: Toplam 32 bin oldu.
1: 32 bin imza topladınız. Evet, bu 32 yani... bin imzayı ne yaptınız sonra?
2: Biz bu imzaları zaten imzaları toplarken imzayı veren yurttaşlarımıza dedik ki biz bunu doğrudan muhatabına Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na
1: Alo.
2: Operasyonumuzla birlikte.
1: Ayhan Bey bir saniye dedi. Sesinizde bir sorun var.
2: Evet.
1: Alo, duyuyor musunuz beni?
2: Şu anda duyuyor musunuz?
1: Tamam, evet, gayet iyi duyuyoruz.
2: Evet.
1: İmzayı topladınız.
2: Yani, kendisini elden vereceğiz dedik.
1: Evet.
2: Ve sözümüzü yerine getirdik. Gittik biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gittik. İki kişi gittik. Hülyas Kobi arkadaşım, o da Yurttaş İnisiyatifi'nin eş sözcüsüdür. İkimiz birlikte gittik Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne. Şunu söyledik. Yani bu 32 bin imza aynı zamanda zaten %99.9'u Kemal Bey'in seçmeniydi. Bodrum'da seçmeniydi. Nasıl seçmeniydi? Bu 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Bodrum'daki 120 bin seçmenin 100 binini Kemal Bey'e oy verdi. 100 binin. %79 oy aldı Bodrum'dan Kemal Bey. Ve o %79'un içinde %90'ın çok çok üzerinde Kemal Bey'in seçmeni içerisinde ve insanlar TC kimlik numaralarını yazarak imza verdiler. İstemediğimiz halde yazma gereği duydular ve yazdılar. Bu bir yüzleşmeydi, bu imza sadece bir imza kampanyası değildi. Yüzleşmek istediler Kemal Bey'le. Son gelişmeler, son süreçleri, butlan süreçleriyle yüzleşmek istediler. Ve bunu Kemal Bey de biliyor zaten, bu kampanyadan haberdar kendisi. Ancak biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gittik. Şimdi hem bu yüzleşmeden kaçamadı, çünkü Kemal Bey'in olduğu günü çok iyi biliyorduk. 12. katta duruyordu zaten.
1: Siz genel merkeze gittiğinde Kemal Kılıçdaroğlu genel oradaydı. Merkezde miydi?
2: Oradaydı.
1: Hı-hı.
2: 12. kattaki makamındaydı.
1: Siz görüşme mi talep ettiniz, gittiniz?
2: Ettik, bir saat bekletildik orada, bir saat. O bir saat içerisinde yok milletvekiliyle mi görüşürsünüz, iletişim müdürüyle mi görüşürsünüz, sorumlusuyla mı görüşürsünüz, basın sorumlusuyla mı görüşürsünüz? Hayır dedik, bizim muhatabımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Niye? Çünkü biz elçiyiz zaten. Biz bir orada elçilik yaptık yani, anlatabildim mi? Hı hı. 32 bin imzanın elçisiydik yani. Burada bir vicdan var dedik yani, 32 bin bir irade var dedik. Biz bunu iletmek zorundayız. Bir saat telefonlar gitti geldi, gitti geldi. Ama Sayın Kılıçdaroğlu kaçtı, yüzleşmekten kaçtı, bizden değil. Bizden niye kaçsın? Yani biz bir kadın bir erkek, iki kişi gayet mütevazi. Sade bir şekilde gittik. Yani onların daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittiği gibi yok, bardan şuradan buradan fedai medayla gitmedik. Bir kadın bir erkek, beyazlarımızı giydik gittik de, çok sade bir şekilde.
1: Ne kadar beklediniz sonra orada?
2: Bir saat.
1: Sonra ne oldu?
2: Daha sonra görüşme talebimiz reddedildi de. Ya bu bizim bireysel bir görüşme talebimiz değil. Bu bir yüzleşme talebidir. 32 bin imzayı kendisine teslim edeceğiz. Yani bu bir vicdansızlık dedik yani. Bu insanlar TC kimlik numaralarına kadar yazdı buraya. Yani çok basittir Kemal Bey'in bunlara ulaşması. Çok basittir. Ne oldu? Yani ama ne oldu biliyor musunuz? Kemal Bey şöyle bir kurul, CHP'nin 38. çok o iptal olan, iptal ettirdikleri kurultayı kaybetti 5 Kasım 2023'te. Hala hazırda sosyal medyada duruyor. Noktası bir günle eğer çıkıcı olmazsa çok uzun da değil. Şunu söyledi. Büyük önderimiz Atatürk'ün emanetini bugüne kadar onurla taşıdım ve bugün kurultay delegelerimizin verdiği kararla genel başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel başkanlık görevine seçilen yeni genel başkanımız Özgür Özel'i kutluyor. Başarılar diliyorum dedi. 5 Kasım 2023'te dedi bunu. Bunu da gösterecek. Ya bunu dediniz. Eğer başkası sizin hesabınızı ele geçirmediyse teşekkür var ve bir başarılar dileği var. Ne oldu?
1: Peki size genel merkezden nasıl ayrıldınız?
2: Operasyonumuz genel merkezin önünde o kaynak makinalarıyla kırılan o demir kapının, o pop meşhur demir kapının utanç abidesi olarak duruyor orada. Demir kapının önünde basın açıklaması yaptık ve Kemal Bey bizi dinledi 12. kattan. Onu güvenlik güçleri, görevlileri de gördü.
1: Yani siz o imzaları teslim edemeden
2: dinlediğini ve Kemal Bey'e şunu söyledim. Orada kocaman bir pankart vardı. Diyor ki o pankartta Kemal Bey'in posteri var. Kocaman resmi. Tahminim bir 100 metrekare bir büyüklüğünde bir pankarttı. 12 kat aşağı doğru sarkmıştı. Şimdi arınma zamanı yazıyordu. Şunu sordum. Orada sorduk diyeyim ben. Yurttaş İnisiyatif adına sözcüyüm yani sonuçta. Şunu sorduk. O imza sahipleri adına da. Tamam şimdi arınma zamanı da yüzleşmeden nasıl arınacaksınız? Yani size oy verenler yüzleşmek istiyor. Siz bu yüzleşmeden kaçarak arınmanız mümkün mü? Nasıl arınacaksınız? Başka insanlar ne diyorlar? Yani eğer ortada bir hırsızlık varsa, bir şey varsa, bir çalma çırpma, insanlar diyorlar ki bizim 13 yıllık umutlarımızı, hayallerimizi çaldı Kemal Bey diyorlar. Bunu söylemeksin ya, niye kaçıyorsunuz? Çalmadım diyeceksiniz ya.
1: Sonra sizi yani, arayan oldu mu?
2: Niye? Bir geleceğimiz çalındı diyorlar 13 yıl boyunca. Yani buna bir yanıt vermesi gerekmiyor mu? Bu insanlar... Tabii
1: belli ki bu görüşmeyi kabul etmemiş ve o sizin deyiminizle yüzleşmeyi istememiş. Sonra arayan oldu mu?
2: Hayır.
1: Yani zaten bugün itibariyle de Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve arkadaşları ayrıldı. Başka bir parti kuracak.
2: Şunu söyledik. Biz o insanları aracıya, tepeciye, şuna buna vermeyecek de telefona. Direkt kendi eline vereceğiz. Er ya da geç gene vereceğiz. Söz veriyoruz dedik. Şeref sözü veriyoruz. Namus sözü veriyoruz. Er ya da geç Kemal Bey'in eline vereceğiz dedik. Yani eğer yani Tanrı sağlık verirse ve yaşamımızı idame ettiriyor olursak bu yüzleşmeden kaçış yok yani mutlaka bir süre işte bu kendisine vereceğiz yani Muğla'ya mı gelir işte bir yerde vereceğiz yani bundan kaçış yok ya o defteri biz kapatmadık.
1: Tamam yani o imzaları bitmedi. Öyle ya da böyle bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaştıracaksınız.
2: Bitmedi.
1: Yani öyle ya da böyle o imzaları Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaştıracaksınız.
2: Mutlaka verin.
1: Tamam.
2: Mutlaka.
1: Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız
2: bir
1: için.
2: Bir hikaye daha var. Daha yeni avukatı Celal
1: Çelik.
2: Bey avukatı.
1: Celal Çelik. Yani
2: diyor ki mesela bir şey bu Butlan'la alakalı Bülbül Severler Derneği neye tabiyse siyasi partilerde ona tabidir. Kurultay uyuşmazlıklarında aynı şey. Bu doğru değil. Ben hukuk fakültesi okudum. Doğru değil. Siyasi partiler doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na bağlıdır. Bu mutlak kararın hukuksuz olduğunu Türkiye'deki bütün barolar, avukatlar, ya savunan yok. Bir tek...
1: Anladım. Zaten siz buna tepki olarak o imzaları topladınız. Evet, o reaksiyonunuzu da gösterdiniz. Süreci de bize anlattınız. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Bize söz hakkı verdiğiniz için, böyle bir olarak sunduğunuz için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Kemal Kılıçdaroğlu Butlan kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelince Bodrum'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyoruz diye bir kampanya başlatmıştı. İmzalar toplamışlardı. 32 bin imzaya ulaştılar ve bu imzayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne Ankara'ya giderek Kılıçdaroğlu'na teslim etmek istediler ama uzun bir bekleme süresinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu görüşmeyeceğini söyledi ve imzalar Bodrum Yurttaş İnisiyatifi'nde kaldı. Onun sözcüsü Ayhan Karahan'la konuştuk ve ilk fırsatta bulduğumuz her yerde bundan sonraki süreçte o imzaları kendisine teslim edeceğiz dedi. Devam edelim. Şimdi konuğumuza giderken anlatacağım bir şey vardı, o yarım kalmıştı. Dünya Kupası bitti, final maçında çok tartışıldı. Devre arasında gösteri vardı, Madonna'nın olduğu, Justin Bieber'in olduğu, Shakira'nın olduğu. Türkiye sadece birkaç devlet, belki de Türkiye o görüntüleri istemedi. Niye? Çünkü TRT yöneticileri Türk lerin o görüntüleri izlemesini istemediler. Onlardan o görüntülerden utanmışlar. Yani Shakira'nın bacağından Madonna'nın kalçasını izlemesinden rahatsız olmuşlar. Eğer izlerlerse bu Türkiye için onlar adına iyi bir şey olmayacağına karar vermişler. Sadece bir şey söyleyeceğim. Hani bir tabloyu, şu ilk 6 ayda faize 1 trilyon 111 milyar lira ödendi. Eğitime 716 milyar lira, sağlığa 493 milyar lira harcandı. Yani faize 1 trilyon 111 milyar lira harcanmasından utanmayanlar Shakira'nın bacağından, Madonna'nın kalçasından utanıyor oldu. Ve hani bunun üzerinden ülkeyi büyük bir şeyden kurtarmış oldular. Oysa faize 1 trilyon 111 milyar lira. Bundan utanılması gerekiyordu. Ama burası Türkiye. Devam edelim Kemal. İran, Amerika destekli 10 günlük Katar ateşkes teklifini reddetti. Yemen'in Husileri Suudi Arabistan'a yönelik bir deniz ablukası ilan ettiklerini resmi olarak duyurdular. Bab el-Mandeb Boğazı ve Kızıldeniz üzerinden tüm Suudi deniz trafiğinin de kontrol altında olacağını söylediler. Bununla birlikte Bab el-Mandeb Boğazı üzerinden Suudi petrol ihracatının da kesileceği ve petrolün bundan sonraki seyri açısından önemli bir karar olacağı söyleniyor. Bir diğer önemli gelişme de 22-28 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olacak. O Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da katılacak. Ama şöyle bir durum var. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 7 Ekim 2023'te gerçekleştirilen Gazze saldırıları nedeniyle insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduğuna ve savaş suçu saydığı için Netanyahu için tutuklama emri çıkarmıştı. Şimdi Netanyahu'nun bu durumunu da

Hukuk Devleti'nde Haluk Levent içeriden tekrar bir mesaj yazdı. Aslında son veda adı verdiği bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Orada Akın Gürlek'le ilgili iddialarda bulundu. Kendisinin alacaklı verecekli olduğu bir iş adamıyla görüşmüş olduğunu iddia etti. Ve bütün kendi teslim ettiği telefonlardaki bilgilerin servis edildiğini söyledi. Yine tekrar etti, ahbabın parasını kullanmadığını, kendi kişisel hesabından olduğunu, ahbaptan olan durumu tam düzeltmeye çalışırken operasyona başlandığını, doğal olarak kendi kumar zaafı olduğunu ve bunu oynadığını da söylemiş. Şimdi orada Haluk Levent'in anlattıklarında hani bir alacak borç ilişkisinden öte Seçil Erzan olayına benzer bir sistemin olduğunu, Ponzi denilen bu sistemin Haluk Levent tarafından da kullanıldığı söylendi. Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak bu mektubu ve Seçil Erzan'ı olayını tekrar gündeme getirdi. Şunları yazdı. Samimi itiraflar ve ciddi iddiaların olduğu mektup bugün yayımlandı. Okumanızı önemle tavsiye ederim diyor Ramazan Başak. Sporcu görünümlü tefecilerin eline düşen Erzan gibi o da kötü alışkanlıkları nedeniyle iş insanı görünümlü tefecilerin eline düşmüş. Erzan olayında da belirttiğim gibi kimliğine bakmaksızın yüksek faizlerle finans sağlayan bu kişilerle ilgili TCK 241'e göre işlem yapılması gerekir. Suç geliri olduğu için de bu kaynaklara el konulmalıdır. Ancak Levent olayında birçoğumuz gibi beni ahbabın kaynaklarında suistimal yapılıp yapılmadığı ilgilendiriyor. Aşağıdaki paylaşımda da 3.03.01.2025 tarihli MASAK raporunun emniyete gönderilerek dernek hesaplarının incelenmesinin talep edildiğini anlatmış ve bu incelemenin çok önemli olduğunu belirtmiştim. Bu konuda veda mektubunun en çarpıcı bölümü şöyle. Mart 2025 tarihinde şahıslara yönelik aynı MASAK raporuna ilişkin İçişleri Bakanlığı'na bağlı müfettişler ve 4 denetçi ahbaba ani baskın yaptılar. 3 ay dernekte kalıp herkesi her hesabı sorguladılar, inceleme yaptılar. Ve Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hesaplarının para ve giriş çıkışlarının Ahbap Derneği ile ilgisi olmadığını, bunun Haluk Levent'in borç alacak ilişkisiyle ilgisi olduğuna bakanlar raporladılar diye yazmıştı Haluk Levent. Ramazan Başak da buna diyor ki bu nasıl bir ülke haline geldik? Bir yanda iktidar medyasındaki buna çoğunlukla muhalefet medyası da dahil oluyor. Depremde toplanan 7 milyar liralık bağış ve yardımın kumar ve bağış masalarında kaybedildiği iddiaları, bir yanda bu açıklamalar, bu yaşananlar hukuktan ne kadar uzaklaştığımızı da gösteriyor diyor Ramazan Başak. Oğuzhan Uğur tutuklandı. O tutuklamayla ilgili Murat Ağırel diyor ki gazeteci, hizmet nedeniyle görevi güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve ile tutuklandı Oğuzhan Uğur. Ancak buna dair net bir somut bir tespit ya da delil yok diyor Oğuzhan Uğur'un tutuklanması hakkında. O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 19. günü, gazeteci Ali Çağatay 24, gazeteci Fatma Sibel Gürcihan 21, gazeteci Mercan Yanardağ 268, Çiğdem Mater 1551 ki kendisinin Mine Özerden'le birlikte İstanbul'dan İzmir'e sevk edildiğini dün söylemiştim. O haber doğrulandı. 1551 günlük tutukluluk hükümlü yetmemiş olacak ki bu da hem ailesinden hem sevdiklerinden daha uzak bir şehre gönderiliyor. Çiğdem Mater'le Mine Özer'den. Nasuh Mahruki 5. gün, Oğuzhan Uğur 2. gün, Selçuk Kozağaçlı 3180, Selam.

0: Nurettin Demirtaş 3547, Ekrem İmamoğlu 495, Tayfun Kahraman 1551, Murat Çalık 489, Aykut Erdoğdu 414, Ramazan Gülten 481, Akademisyen Emel Memiş 26, Osman Kavala 3184, Resul Emrah Şahan 489, Tunç Soyer 390, Oya Tekin 347, Necat Özkan 485, Ömer Günel 126, Mine Özer'den 1551, Gürkan Akgün 493, Hakan Bahçetepe 414 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1551 gündür hapiste. Biz devam ediyoruz. Yolculuğumuz.
1: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet, sesimiz kesildi ya.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün önemli bir gündü. O günde Özgür Özel yeni partiyi kurduklarını ve yeni partiye geçeceklerini açıkladı. Onunla birlikte 86 milletvekili de geçecek. Cumhuriyet Halk Partisi de meclisteki ana muhalefet partisi konumundan dördüncü partiye, belki katılımları artarsa beşinci parti konumuna gidecek. Aslında bu öyle bir butlan kararından sonra adım adım gelen bir süreçti. Öyle bir hale gelmişti ki CHP içerisinde kavgalar bile başlamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanlığı'na atanan Mehmet Pank başkanlık binasına girerek devir teslim töreni yapmayı istemişti. Butlan yönetimi tarafından atanan Mehmet Pank, ama seçilmiş il başkanı da onu kapıda karşıladı. Diyalogları dinleyelim.
2: İçerisinde başkaları da gelir buraya. Gerçekten bak. Başkanım, hiç gerek yok.
3: Sorun yok.
2: İstemiyorum ama bir şey. Böyle bir şey istemiyorum. Evet, ben seninle muhatap olmayacağım.
4: Ben de senden muhatap olmuyorum. Ben de buraya adam kurulur.
2: Bu insanlardan ibaret değil burası. Bu bir tehdit değil. Bu size de yaramaz.
3: Devir teslim normalde öyle olur ya.
2: Devir teslim.
5: Neyin devir teslim? Teslim ediyoruz.
2: Devir teslim. Devir teslim. Devir teslim. Ben bilgileri çekiyorum.
4: Ben seçim yapacağım. Marco.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durum buydu. Aslında butlan kararıyla birlikte öyle bir şey oluşmuştu ki birbirlerine karşı yönetilen eleştiriler de uzun yıllardır aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı yürütülen mücadeleden daha sert, daha keskin oldu. Birbirlerine karşı yürüttükleri mücadele, daha öfkeliydiler, daha nefret doluydu. Aynı zamanda kendi medyaları açısından da bir ayrışma, bölüşme oldu. Şimdi birçok örnek verdim. Bu butlan kararıyla birlikte eskiden iktidar medyasında olan haberler Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medya tarafından asla kullanılmazdı. Mesela işte Kılıçdaroğlu'nun bir otel tatil faturalarını kim ödedi haberi vardı. Bu o zamanında A Haber'de, ATV'de iktidara yakın medyada yayınlanmıştı. Şimdi o haber butlana karşı olan, Özgür Özel'e yakın olan medya tarafından kullanılmıştı. Yani her şey birbirine karışmıştı. Bu tavırla birlikte medyanın durumu açısından önemli bir tartışma aslında Türkiye'de. Şimdi yine herhalde Halk TV'de çalışan bir isim var. O konuşuyor, Berhan Şimşek'le ilgili, bir dinleyelim.
6: 10 yıl önce bugün mutlak butlan kararıyla genel merkeze geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na çekilin artık kenara diyen, ardından genel başkan olmayı düşünür müsünüz sorusuna neden olmasın yanıtını veren, bugünün mutlak butlan yönetiminin genel başkan yardımcısı Berhan Şimşek, bir kadına uyguladığı iddia edilen şiddet nedeniyle Anadolu Adliyesi tarafından iki kez uzaklaştırma cezası alıyor. Herhangi bir iletişim aracılığıyla arasanız dahi bu bir suç kapsamına giriyor. Açıkçası biz de Türk toplumu olarak kadınlara şiddet uygulamaya meyilli adamlardan arınmayı çok bir istiyoruz gerçekten, böyle canı gönülden diyerek geçiyoruz sıradaki habere.
0: Haber nerede? Burada haber var mı? Yok. Yani işte bu hale geldi medyadaki durum. Konuşan kimmiş? Sinem Fıstıkoğlu. Yani kendini siyasi olarak konumlandırıldığında bunları söyleyebilirsin ama bir gazeteci ya da kendini ekranda haber sunan birisi böyle bir konumlanmanın içerisinde yer alamaz. Buradaki mesele şurada. Tamam, bunu da söyleyebilirsiniz. Artık öyle bir hale geldi ki kimin nerede ne konuşacağı, artık her şey birbirine karıştı. Ama bu gazeteciliğin hani böyle bir ayar verme hali öyle bir hale geldi ki herkes bunu sanki gazeteciliğin bir işleviymiş gibi görmeye başladı. Oysa bunun gazetecilikle ilgisi yok. Ama bir taraftan ben şunu sorguluyorum asıl medya açısından. Şimdi bu haber, Berhan Şimşek'le ilgili bu haber ki butlan yönetimini, butlan kavramını daha doğrusu en çok eleştiren isimlerden biriyim ben Türkiye'de. Butlanın çok partili siyasi hayat içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik yönetim içerisinde bir karşılığı yok. Sonradan uydurulmuş bir şeydir butlan. Bunun üzerinden bir meşruiyet inşa edilmesini de doğru bulmam. Butlana da bu kadar net yaklaşan ve fikrini de açıkça söyleyen bir gazeteciyim. Ama ben de şunu soruyorum. Şimdi bu butlan kararı olmadan önce bu Berhan Şimşek'le ilgili bu haberler yayınlanabilir miydi burada? Asla yayınlanmazdı, asla yapılmazdı. Asıl sorun da orada başlıyor işte. O zaman yapılamayan haberlere şimdi buradan en üst perdeden ağzı yaya yaya bir şeyler söylüyor olmak, böyle mesaj vermek, ulusa sesleniyor olmanın da gazetecilikte falan bir ilgisi yok tabii ki. Ama burası Türkiye. Ne yapalım, devam edelim.

0: ikinci çözüm süreci yeniden meclis kapanmadan bir çerçeve yasa için çalışmalar hızlandı, temaslar hızlandı, görüşmeler hızlandı. DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la konuştu. Abdullah Öcalan'ın mesajını getirdi. O mesajı kamuoyuna da açıkladılar. O mesajın dikkat çeken birkaç satırı var. Onu sizle paylaşayım. Abdullah Öcalan diyor ki, Kürt'ten Türk'ü ayırırsan Kürt kalmaz. Türk'ten Kürt'ü ayırsan Türk kalmaz. Hakikati ortak yaşam ve eşitlik hukukunun geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Karşılıklı hassasiyetlerin gözetildiği yasal bir zeminin oluşturulmasının vakti gelmiştir. Sabırla bu yolu açmanın tarihi bir fırsat olduğunun bilincinde olarak basit, dar ve geleceğe hizmet etmeyen yaklaşımları terk ederek hep birlikte ortak yaşamı örelim diye söylemişti. Mesaj böyle geldi. Bugün de Numan Kurtulmuş meclis başkanı mecliste bulunan siyasi partileri tek tek ziyaret etti ve onlarla konuştu. Bütün hedef meclis kapanmadan bir çerçeve yasa oluşturmak ve o çerçeve yasayı çıkarmak. O çerçeve yasadaki en çok konuşulacak olan maddede Abdullah Öcalan'ın statüsü ne olacak? O konuda şu ana kadar bir açıklama gelmedi ve bir netlik de yok. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde çerçeve yasanın ayrıntıları belli ki açıklanacak. Ondan sonra tartışmalar da daha da artacak gibi görünüyor. Konumuz hazır mı? Peki. Şimdi sosyal medyada birkaç gündür görüyorsunuzdur. Biraz yapay zekanın da desteğiyle işi öyle bir hale geldi ki dev çekirgeler hepimizi yiyecek korkusu yayıldı neredeyse. Gerçekten bu böyle söylendiği gibi bir dev çekirge istilası var mı? Aslında dev çekirge denilen beyaz yüzlü çalı çekirgeleri ilk kez mi görüldü İstanbul'da ya da Trakya'da? Gerçekten söylendiği gibi istilacılar mı, tehlikeliler mi? İşin bilimsel ve ekolojik doğrusu için İstanbul Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Başkanı Doktor Ergün Bacak canlı yayınımızda. Alo.
1: Alo, merhabalar.
0: Hoş geldiniz Ergün Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi birçok görüntüyü ben de gördüm sosyal medyada, bu beyaz yüzlü çalı çekirgesi denilen ama yapay zeka üretimiydi herhalde. Devasa çekirgeler ve onlarla birlikte bir sürü de iddialar konuşuldu, tartışıldı. Gerçek anlamıyla nedir bu? İlk kez mi oluyor böyle? Neden bu sefer çok fazla konuşuldu bu beyaz yüzlü çalı çekirgeleri?
1: Şöyle diyeyim. Öncelikle beyaz yüzlü çalı çekirgesi ismiyle söylediğiniz için, bakın, türünün tanımlanmış olmasıyla çok mutluluk verici. Çünkü çekirge ilk 2-3 gün önce ilk başta sosyal medyada yayıldığında bu bir çekirgeydi, çöl çekirgesiydi. Farklı isimlerle anılıyordu, istilacı çekirgeler diye anılıyordu. Neyse ki bir şekilde bunları düzeltmeyi başarmışız ve beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu artık gündeme oturmuş durumda. Teşekkür ediyorum türü ismiyle söylediğiniz için. Şöyle diyeyim, bu bir istilacı tür değil, bu bir yerli tür. Doğal olarak İstanbul'da yaşıyor, doğal olarak Türkiye'de yaşıyor. Hani şu bizim yerli ve milli kavramı var ya, yerli ve milli çekirgemiz, istila falan yapmıyor, öyle 20 santime falan da ulaşmıyor. Arada bazı görüntüler var, bilmiyorum yapay zekayla mı yapılmış, ama bazı görüntüler Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan etçil olan bazı saga çekirgelerinin eklenmesi, onlar çünkü 20-25 santimetre bulunuyor. Hani sapla saman bazen karışıyor. Biraz da sosyal medyanın aktif olarak kullanılması ve başka yerlere gitmesiyle bambaşka bir boyut aldı. Aslında beyaz yüzlü çalı çekirgesi 5-6 santim boylarında, genellikle ot yiyen ama hiçbir zaman tarım ürünlerine aşırı zarar vermeyen, popülasyonu böyle tarım ürünlerine, bahçeye zarar verecek miktara ulaşmayan, tarlalarda, tarla kenarlarında, çayırlarda, bahçelerde yaşayan ve erişkinleri uçma yeteneğine sahip olan, erişkinleri aynı zamanda zararlı böceklerle, diğer böceklerle, hatta kendi türünü bile yiyebilen hem etçil hem otçul bir tür. Biraz kocaman kafalı, biraz iri bacaklı, uzun kanatlı bir tür olduğu için biraz fazla dikkat çekiyor. Geceleri de aktif olduğu için genelde ay ışığını, yıldızları takip eden bir tür. O nedenle de ay ışığı ve yıldızın yerine şu anda insanların aydınlattığı evler var. Ay ışığı ve yıldızı takip etmek yerine bizim yapay ışıklarımızı takip ediyor. Bu nedenle de evlere giriyor. Tamamen doğal bir olay. Sadece popülasyonu şu anda biraz fazla ve popülasyonun zirve yaptığı dönemlerde birkaç hafta içerisinde kaybolacaklar. Hiç anormal bir şey yok. Aslında biz biraz doğadan uzak kaldık. Doğadan uzak kalan bir nesil biraz da sosyal medyayı fazla kullanınca olaylar bambaşka yerlere gitti.
0: Yani böyle dev çekirgeler işte herkesi yiyecek, tarım alanları tehdit altında, insanlar tehdit altında, bunların hiçbirisinin bir gerçekliği yok.
1: Yok yok yok, öyle bir şey yok. Yani dediğim gibi 5-6 santim boyunda sadece işte saka denilen bir tür var. O avcı bir çekirgedir. Tüm Türkiye'de özellikle Ege, Akdeniz, Marmara'da da bulunuyor bu saka çekirgesi. Ama daha çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunuyor. Arada onun da fotoğrafını koyuyor. O 20-25 santim. O bayağı büyük. O dev gibi, ama bu yaygın olan, her yerde, İstanbul'da her eve giren çekirge, kimseyi yiyen bir hali yok. Kolay kolay ısırmaz da, hatta bizim derimizi de ısırabilecek kuvvette bir çenesi yok. Sadece bebeklerin, belki küçük çocukların derisine zarar verebilir, onları ısırabilir, ama kimseye yiyecek hali yok. Öyle bir durum yok.
0: Biraz bu görünür olması, yani odaklayıp bunun sosyal medyada belli kişiler tarafından gösterilmiş olabilir, ama bir taraftan da görünür olmuşlar. Bunun ekolojik bir sistemle ilgisi var mı? İşte bu kadar çok betonlaşma ya da başka çevrede yapılan bu özellikle madenler, şunlar bunlar, doğayla olan ilişkilerde kaynaklanan bir sonuç mudur? Yoksa zaman zaman böyle olur mu? Bir anda popülasyon artar, sonra da kendi gerçekliğine doğru doğal bir çözüme mi ulaşır?
1: Aslında her ikisi de çok güzel yere de değindiniz. Birincisi, hani istilacı dedik ya, istilacı olan bir canlı varsa çekirge değil biziz, insan. İnsan istila ediyor onların doğal yaşam alanlarını, çayırları, meraları, otlak alanları istila ediyoruz. Ve dolayısıyla ev sahibi olan çekirge. Biz ev sahibini evinden kovuyoruz, sonra bizim evimize geldi diyoruz. Aslında yani çekirgelerde bir haber yapılsaydı, istilacı insanlar geldi diye haber yaparlardı muhtemelen. Çünkü her yerdeyiz. Tarım alanlarının içine girdiğimiz için, yeşil alanların içerisine girdiğimiz için onların yaşam alanı orası da mecburen karşılaşıyoruz. Fakat böyle omurgasız canlılarda, bazı popülasyonlarda da belli sürelerde, bu bazı canlılar için 5 yıl olur, bazı da 7 yıl, bazı da 10 yıl olur, sayıda bir pik yapar, zirve yapar. Döngüseldir bu. Sonra ertesi yıllar sayılar tekrar düşer. Farelerde falan da bu söz konusu olur. Sonrasında ertesi 4-5 yıl boyunca eskisi kadar çok görülmez. Yine 4-5 yıl sonra tekrar şey yapar. Ama biz yaban hayvanlarıyla daha fazla temas etmeye başladıkça, doğaya daha fazla girdikçe, doğal alanları daha fazla tahrip ettikçe, şehirleşme arttıkça yaban hayvanlarıyla temas, onlarla karşılaşma olasılığı da artacak ve bu tip haberler artacak. Bugün çekirge olacak, yarın yılan olacak. İşte iki hafta önce İzmir'de ayıyla karşılaşıldı, bir ay önce yılan haberleri vardı. Her yıl daha da fazla artacak bu tip haberler. Çünkü hem iklim değişiyor, hem insanlar gerçekten habitatları yok ediyorlar. Ve hayvanlar dar bir alanda yaşamaya başladı. Bu yüzden de her yıl çok daha fazla bu tip haberlere denk geleceğiz.
0: Şimdi Trakya bölgesinde biraz daha bu popülasyon yükseldiği için belki orada bir önlem olarak bir ilaçlama ya da bir şey yapılıyor olabilir. Bu da çok doğru değil herhalde, değil mi? Çünkü onun da kendi içerisinde beyaz yüzlü çalı çekirgesinin doğadaki varlığı belli bir denge sağlıyor. O dengeyi de bozmamak lazım, tamam, oradaki bir popülasyonu, büyük bir popülasyonu yok ederek.
1: Şöyle söyleyeyim, bu çekirge göçmen çekirge dediğimiz Locusta migratoria denilen bir çekirge vardır. Böyle Afrika'dan göç eder, her tarafı istila eder ve tüm tarım alanlarını yiyen bir çekirge vardır. Onun gibi bir karaktere sahip değil, onun gibi bir davranışa sahip değil. Bu çekirge popülasyonu belli bir miktarı arttırıyor ama sadece tarım ürünleriyle değil, sadece bitkilerle değil, aynı zamanda zararlı böceklerle, diğer böcek omurgasızlarla, hatta kendi türüyle dahi beslenebilir. Hem etçil hem otçul. Bu nedenle de kesinlikle müdahale edilmemesi lazım. Ekosistem de önemli bir yer ediniyor. O nedenle de hatta korunması lazım. Eve girenlerin de öldürülmemesi lazım. İlaçlaması kesin olmazsa. Çünkü ilaçlama yapıldığı zaman hem böyle ekosistem için değerli bir türü yok ediyoruz, hem ekosistem için değerli birçok türü de yanında yok etmiş oluyoruz. O yüzden de ilaçlamanın kesin yapılmaması lazım bu tür için. Aynı zamanda dediğim gibi eve gelenlerin de nazik bir şekilde alınıp yeşil bir alana bırakılması, doğal alana bırakılması ekosistem için iyi olacaktır. Hem bu tür için hem ekosistem için değerli olacaktır.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, hem de verdiğiniz o bilimsel ve doğru bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.
0: Şimdi İstanbul'da evleri bastığı dev çekirgeler tehlikeli olacak. İstilacı, çok şey söylendi. İşin doğrusunu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Başkanı Doktor Ergün Bacak'tan öğrendik. Dedi ki istilacı kesinlikle değil, dev çekirge hiç değiller, 4-5 santime ulaşır boyları, istilacı değiller ve orada şunu söyledi, yerli ve millidirler çekirgeler ve hiçbir zararları yoktur. Biraz popülasyonda bir artış var, o da doğanın kendi dengesi içerisinde kısa bir sürede çözülür, asla toplu olarak öldürülmemelidirler. Çünkü öldürülürse bu sefer ekosistemde başka sorunlar ortaya çıkar diye bize anlattı Doktor Ergün Bacak. Biz devam edelim.
2: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi eleme maçı için bu akşam yeni sezonunun İlk maçını sahasında oynayacak, seyircisi karşına çıkacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın basın toplantısı vardı. Orada Marco Asensio için söylediği bir söz çok tartışıldı. O sözü böyle dinleyelim önce.
3: İlk 11'de oynamayacak. Çünkü daha hazır değil. Geçen seneden yaşamış olduğu sakatlıklardan dolayı kampın birinci döneminde sürekli bireysel antrenmanlar yaptı. İkinci dönemi Avusturya'da bize birkaç antrenmanlara çıktı. Şu anda yeni yeni yavaş yavaş takımdan tamamına antrenmanlara çıkmaya başladı. Ama o da kendisi kadroda olacaktır. Kendisinin biz ne zaman %100 hazır olduğunu görürsek o zaman takımdaki yerini alabilir. Ama şu an kadroda ama %100 oynayacak diye bir şey yok.
0: Bu şöyle tartışıldı. Hani burada İsmail Kartal'ın söylediği biz kendisi ne zaman biz hazır olduğunda oynatacağız ya biz istediğimiz zaman oynayacaklar. Burada temel bir iletişim sorunu Fenerbahçeliler tartışılıyor, konuşuyor. Yani şöyle söylense daha iyi olurdu diyor Fenerbahçeliler. Diyor ki hani çok önemli bir futbolcumuz, kendisi sakat, onu riske etmek istemeyiz de hazır olduğunda zaten kadroda yeri vardır. Hani diğer türlü söyleyince, çünkü Marco Asensio da maç için hazırız diye bir sosyal medyada bir paylaşım yapınca tartışmalar alevlendi. Bir iletişimi daha iyi hale getirmek, ya iletişim önemli bir şeydir. Bir cümleyle çok şey değişebilir ama İsmail Kartal onu tercih etmiyor. Belki de birileri ona tercih etmesini söylemiyor. Öyle bir durum var Fenerbahçe açısından. Devam edelim.
4: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Memlekette ne dertler var, biz de neleri anlatıyoruz. Bak, öyle dertler var ki insanın içi parçalanıyor. Derin Mermerci demiş ki bir kere yalı hayatı korkunç, sürekli borular patlıyor, sürekli evde bir sorun çıkıyor. Bugün yalı benim için resmen bela. Yalı herkesin sandığı gibi bir şey değil. Tek avantajı araba yerine tekneyle karşıya geçebilmek. Böylece İstanbul trafiğini atlatıyorsunuz. Yalının önünde tekne bağlı oluyor. Hadi gidiyoruz dediğiniz anda atlayıp devam ediyorsunuz. Benim için asıl lüks köprü trafiğine gitmeden geçebilmek. Onun dışında yalının hiçbir artısı yok. Bence kimse yalıda oturmasın demiş. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Siz ne diyorsanız tamamdır. Benim açımdan dinleyenlerin. Bak böyle dertleri var bu ülkenin. Şeyi söylemeyi unutmuştum bu Damı Gol bölümünde. Önemli bir şey. Dünya Kupası bitti. Şimdi o bitişle birlikte Dünya Kupası çok tartışıldı. Hem ayrımcılığıyla hem Amerika'nın tavrıyla takımlara, futbolculara, hakemlere yaklaşımıyla bir tane Afrika'nın en iyi hakemi alınmadı bir kere. Turnuvaya, Amerika'ya girişine izin verilmedi. İsviçreli yorumcu David Lemos Dünya Kupası'nın bir özetini yaptı. O özeti size aktarayım. Diyor ki bu tarihin en ticari Dünya Kupası olduğu ve aynı zamanda en politik olanlarından biri olduğu konusunda şüphe yok. Büyük satın alma gücüne sahip olmayan insanların futbol tutkusunu yaşamak için ödemek zorunda kaldıkları fiyatları unutmayacağız. Bazı durumlarda milliyetleri nedeniyle ülkeye bile giremediler. Taraftarlar, gazeteciler veya hatta hakemler olsalar bile Somalili Omar Artan gibi. Ayrıca İran milli takımına turnuva sırasında şanslarını yeterince savunamama nedeniyle verilen kabul edilemez muameleyi de hatırlıyoruz. Yine bir cumhurbaşkanının bir oyuncusunun cezasını kaldırmak için FIFA başkanını aradığını, övünerek anlattığını gördük diyor. Trump'ın Amerikalı futbolcu için cezasını, kırmızı kartının ertelenmesi gerektiğini söylemesi, sonra bu kararın alınmasını kastediyor. Siyaset, FIFA her şeyi bunun üstünde tutmak istediğini iddia etse de futbolun kalbine sızdı. Bunun belli ki sadece belirli bir noktaya kadar geçerli olduğu açık. Dört yarıda oynanan ve finalin neredeyse 30 dakikalık bir ara verdiği bir Dünya Kupası'ydı. Krizin iki adı var, para ve güç. Bugün futbolda yer alan birçok kişiyle FIFA arasında güven krizi var. Gelecek haftalarda çeşitli federasyonlara ve futbolun birçok aktörüne çok para dağıtılacak ve onlar nazikçe sessiz kalmaya davet edilecek. Umarız bunların hepsi dikkate alınır ve bir daha da tekrarlanmaz. Yine ünlü İspanyol oyuncu, yönetmen, yapımcı Antonio Banderas bir yorum yaptı sosyal medyada. O da şöyle: futbol futboldan çok daha fazlasıdır. İspanya'nın bu Dünya Kupası'ndaki yaptıkları sporun ötesine geçiyor. Bu zaferin ardında hayata yaklaşım tarzıyla ilgili bir düşünce biçimi gizleniyor. Luis de la Fuente iyi futbolculara ihtiyaç duyduğunu söylüyordu. Fedakarlık kapasitesi olan, çalışmaya istekli, kendilerine inanan, takım birliği ve ekip çalışmasını derinden anlayan futbolculara, sonra ekliyordu ve bu çok önemli, iyi insanlar olmalarını, iyi insanlar muhteşem bir şey, belki de bu ulusal futbol seçmemizin başarısını açıklıyor. Bu grup ve bu seçici üzerine düşünmesi gereken bir ders verdi, çünkü mesajın birçok insana, özellikle gençlere işlediğini hissediyorsun. İyi bir insan dinler, iyi bir insan benliğinden çıkıp bizi düşünmeye muktedirdir. İyi bir insan mütevazidir ve ona öğütleri kabul etmede yardımcı olur. İyi bir insan iyi bir ortam, empati yaratır. İyi bir insan senin gibi olmayanı saygıyla karşılamaya inanır. İyi bir insan yolda kimseyi aşağılamadan başarıya hazırlanmış bir varlıktır. Bana göre başarının anahtarı ulusal seçici antrenörde yatıyor. Luis de la Fuente'de yatıyor. O şaşırtıcı derecede güzel bir şey inşa etmeyi bilen kişi oldu diye söylüyor Antonio Banderas. Ve Dünya Kupası'nın İspanya tarafından bence de güzel bir özetini yapmış. Bununla birlikte Antonio Banderas'ın bu güzel futbol değerlendirmesiyle bugünü bitirdik. Yarın yine aynı saatte bir yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Birazdan Fethi Yılmaz sizinle olacak. AKP kuruluşuyla bu Özgür Özel'in yeni partisi sürecine ilişkin ilginç notları var. Onları da kaçırmamanızı öneririm. Ben gidiyorum. Tom Waits başlıyor. He got himself a homemade special.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Radyo Sputnik özel röportaj.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yargılandığı davanın duruşması öncesinde adliyede CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile polis arasında gerginlik yaşandı. Kayışoğlu, duruşma salonuna alınmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Yaşananları Radyo Sputnik canlı yayınında gazeteci Mustafa Hoş'a anlatan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu şunları söyledi.
3: Bugün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve 63 kişinin yargılandığı davada ilk duruşma vardı değil mi? Adliyedeydiniz ve orada tartışmalı ortamda ne oldu da bu temaslar oluyor?
4: Duruşmalar alenidir. Yani bu da böyle birinin oturup masa başında yazdığı bir kural değildir. O işte geçmişten beri bu yüzyıllar, bin yıllar içerisinde yaşanan insan hakları ihlalleri, işkenceler, yargısız infazlar gibi hukuksuz, zalimlerin zulümlerini uyguladığı, güçlünün güçsüzü ezdiği dönemlerden itibaren zaman içerisinde insanların bedel ödeyerek geliştirdiği kurallardır bunlar Mustafa Bey. Yani işte adil yargılanma hakkı, savunma hakkı, duruşmaların aleni olması, masumiyet karinesi gibi. Ama geldiğimiz bu çağda bütün bu kurallar, bütün bu evrensel ilkeler maalesef AKP iktidarı tarafından yok sayılıyor. Bugün orada biz değil de bir AKP, bir MHP milletvekili olsaydı, polis aynı şekilde karşısında durup duruşmaya sokmuyoruz, emir var, işte bekliyoruz der miydi? Milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilinin önüne bariyer kurup duruşma, hani orası duruşma salonunun girişi de değil, koridor zaten. Koridora sokmaz mıydım adliyede? Böyle bir şey mümkün olabilir miydi? Olamazdı tabii ki. Bu çifte standardan uygulandığı, gücü elinde bulunduranın milletten aldığı bu yetkiyi kötüye kullandığı, kendisinden olmayan herkese güç gösterisinde bulunduğu, herkesi korkutmaya, sindirmeye çalıştığı ve bu şekilde iktidarını sürdürmeye çalıştığı bir anlayışın sonucudur. Ve yüz binlerce insan Cumhuriyet Halk Partisi yönetsin artık Bursa'yı dedi. Yani bütün onları yok sayıp 60 kişinin belediye meclis oylamasında da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yüksek. Fakat o yani hesaplamadan kaynaklı olarak meclis üyeliğinde çoğunluk AKP'ye geçmiş oluyor. O çoğunluğuna güvenerek bir yargı operasyonuyla yıllar önceki iddialara dayanarak başkanımızın alınması, ondan sonra 60 kişilik meclis üyeleri çoğunluğuna dayanarak oradaki oylamayla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, Bursalı'nın iradesine çökülmesi ve bütün bunlarda aslında siyaseten uygulanan bu kararların alınmış, uygulanan göstermelik kararların bir yandan da halktan gizlenmeye çalışılmasıdır. Yani duruş, yani niye engelliyorsunuz? Ne var ki, bir şey mi var? Yani sonra girdik içeri, basını almadınız, basını alın dedik, orada zorluk çıkarıyorsunuz, aldınız basını, ne oldu, bir şey mi oldu? Normal hukuk devletinde olması gerektiği gibi basın orada, bizler orada, 3-5 kişi, yani seyirciler alınmadı bu arada, çoğunlukla alınamadı, yer olmadığı için. Bir şey mi oldu? Olmadı. Herkes dinledi, yargılama yapıldı. Yani niye böyle bir güç gösterisi, niye bir böyle korku salma, niye engelleme, niye çifte hukuk uygulaması yapılıyor? Ne gerek var bunlara? Niye bu kadar gücü elinizde bulundurduğunuz için zulmediyorsunuz insanlara? Değil tabii ki, işte hukuk bugün bir araç olarak kullanılıyor. Yani baskı aracı olarak kullanılıyor. Sindirme aracı olarak kullanılıyor. Muhalifleri yok etme aracı olarak kullanılıyor. Yani bugün şöyle bir anlayış var. Diyor ki seçimi ben kazanırsam demokrasi var. Evet, orasını seçilen kişi yönetir. Ama seçimi ben kazanmazsam, muhalefet partilerinden birisi kazanırsa, ben oraya yargı eliyle çökerim, tehdit ederek çökerim, işte başka şekilde ailesini, yakınlarını vesaire gözaltına alarak ailesiyle tehdit ederek çökerim, başka türlü çökerim. Yani her halükarda diyor ki ben bunu kabul etmiyorum, demokrasiye saygı duymuyorum, seçme seçilme hakkına da saygı duymuyorum, egemenlik milletin değildir, benimdir diyen bir anlayışla karşı karşıya. Benim iktidarımı sarsarsanız, ben seçilmezsem orayı elinizden alırım, sizin oy hakkınızı da yok sayarım, sandığı da yok sayarım anlayışıdır bu. Sizin de söylediğiniz gibi bu şu, yani Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ifadesiyle ya AKP'ye katıl ya cezaevine atıl. Aslında bu, bütün bu yapılanların her biri birer sivil darbedir. Çünkü milletin iradesini ve seçme hakkını yok saymaktır.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Nurhayat Altıca Kayışoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yargılandığı davanın duruşması öncesinde adliyede yaşanan gerginliği canlı yayında anlattı. Duruşmalar alenidir, bu ilke yüzyıllar boyunca verilen hukuk mücadelesiyle kazanılmış evrensel bir haktır diyen CHP'li Kayışoğlu, eğer orada bir AK Parti ya da MHP milletvekili olsaydı aynı polis duruşma koridoruna girişini engeller miydi diye sordu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yargı eliyle müdahale edilmek isteniyor. Bu, Bursalıların iradesine çökmek anlamına gelir diye konuşan CHP'li Kayışoğlu, bugün hukuk baskı kurmak, muhalefeti sindirmek ve seçimle gelen iradeyi etkisiz hale getirmek için araç olarak kullanılıyor ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
5: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Özgür Özel grup toplantısında CHP'ye veda ederek yeni partiyi duyurdu. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa turuna çıktı. Okullardaki şiddet olaylarını araştıran komisyonun görev süresi bir ay daha uzatıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Özgür Özel CHP'ye veda etti. Son kez grup kürsüsüne çıkan Özel yeni parti kuracaklarını duyurdu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz.
1: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı diyen Özel yeni partide iktidara yürüyeceklerini vurguladı.
2: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. Selam olsun Edirne'den Iğdır'a, Trabzon'dan Antalya'ya. Bir daha söylüyorum, ben onlarla değilim diyen diyebilir, tarihin önünde milletin gönlünde ayrışabilir. Bu lafı duymadığımız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa turuna çıktı. Bugün MHP lideri Bahçeli, DEM Parti eş genel başkanları, Yeni Yol Grubu ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Kurtulmuş'un yarın da AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan grup toplantısında çerçeve yasanın gecikmeden çıkarılması çağrısında bulundu. O bahar bu bahardır, o yaz bu yazdır dedi.
3: Demokratik, eşit, refah dolu ve kapsayıcı bir siyasal düzen barıştan ve demokratik toplumdan geçer. Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümünden geçer. İşte bu yolla atılacak ilk adım çerçeve yasadır. Çerçeve yasa 100 yıllık kucaklaşmanın sıcaklığını yansıtmalıdır. Barışa, demokrasiye ve eşitliğe dayalı kardeşlik için o bahar bu bahardır. O yaz bu yazdır. Başka bahar yok, başka bir yazı beklemeyeceğiz.
1: YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi YKS tercih döneminde gençlere destek olacak. Yarından itibaren İstanbul'un dört yanına kurulan İBB tercih merkezlerindeki uzmanlar gençlere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek. YKS birincisi başarısının sırrını açıkladı. Temel yeterlilik testinde Türkiye'deki 5 birinciden biri olan Eskişehir Fatih Fen Lisesi mezunu Abdullah Uslu, ailesinin her zaman desteğini hissettiğini ve sınav başarısını disiplinin çalışmaya borçlu olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okullardaki şiddet olaylarını araştıran komisyonun görev süresi bir ay daha uzatıldı. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, okul şiddetinin münferit değil, çocukların yaşam hakkını ilgilendiren çok boyutlu bir toplumsal sorun olduğunu söyledi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe cezaevine gönderildi. Geçen hafta tutuklanan dernek başkanı Haluk Levent de aynı cezaevinde bulunuyor. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in üzerindeki kıyafetlerden DNA örneği alınmadığı ortaya çıktı. Ailenin avukatı kıyafetlerde DNA incelemesi ve diatom testi talep etti. Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında dini değerleri alenen aşağılama gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Soydaş'ın sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi. Ankara'daki otluk alandaki yangınla ilgili bir şüpheli tutuklandı. Yeni Mahalle ilçesinde otluk alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli Serkan S'nin kasten orman yakma suçundan tutuklanmasına karar verildi. İngiltere'nin yeni başbakanının ilk icraatı belli oldu. Andy Burnham göreve başlamasının ikinci gününde elektrik faturalarındaki KDV'nin kaldırılacağını açıkladı.
0: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. Kadıköy'deki maç 21'de.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,69 değer kaybederek 13.974 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47 lira 19 kuruş, euro 53 lira 86 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.201, çeyrek altın 10.123, tam altın 40.324, ata altını 41.339 liradan işlem gördü.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %65'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara bakacak olursak Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde de Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı ve Bostancı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir ve Çakmak Köprüsü'nde yoğunluk var. Haberleri sunduk, iyi akşamlar.
0: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
4: Yayında.
0: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
6: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
5: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum başlıyor.

0: Bugün 21 Temmuz Salı, saatler 19.09'u gösteriyor. Ben Fethi Yılmaz, yazı yorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz efendim. Hemen WhatsApp ihbar hattımızın telefon numarasını verelim. 0505 171 66 56. 0505 171 66 56. Bugün hemen konu başlıklarımıza hızlıca geçelim. Buradan sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Konu başlıklarından sonra tekrar numaramızı vereceğim. Belki konuya dair sorularınız vardır. Onları da alalım. Efendim, Özgür Özel yeni parti ilanındaki kritik ifadesi gömlek. Ne anlama geliyor? Nereye atıf yaptı? Bir tarihsel, şu an yaşı 40'larda olanlar hatırlayacaklardır yaşadıkları için. Onun öncesi ise 40 yaş altında olanlar, 30 yaş altında olanlar yakın tarihe, artık yakın tarih oldu o da. Okudularsa hatırlayacaklardır. Bir benzerlik üzerinden gideceğiz. Bu gömlek ifadesi Türk siyasi tarihine damga vurmuş bir ifadedir. İlk defa Özgür Özel'le değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşuyla ortaya çıkmıştır. Ama oradaki benzerlikleri biraz bahsedeceğiz. Bu yeni partiye giden süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşu aşamasındaki hani yaşanan süreçler farklı olabilir ama bir benzerlik, rota olarak bir benzerlik de var. Sadece kurulum anlamında demek istiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ona dair bir tarihsel hatırlatma yapacağız. O tarihe bir geri döneceğiz. Bir 90'lara döneceğiz ve bunu hatırlayacağız tekrar. Diğer başlığımız, kamu zararını bile kamuya ödetmişler. Yani belediye bir iş yapıyor. Bununla ilgili Sayıştay raporu, bir kamu zararı var. Ve ilgili yöneticiler bu kamu zararını ödesinler deniyor. Ama iş dönüyor dolaşıyor gene sizin, benim, dinleyenlerin ceplerinden çıkan o kamu parasıyla o zarar, yöneticilerin zararı tekrar ödeniyor. Ona dair haberimiz, konuğumuzla birlikte konuşacağız bunu. Interpol'ün plastik atık ile gelen suç örgütleri raporu. Bu yeni bir rapor değil. Ama Türkiye'de hiç konuşulmadı bu. 2020 yılında çıkmış bir rapor. Sürekli şu söyleniyordu ya, hani Türkiye çöp ithal ediyor. Çöp değil, atık öncelikle. Peki neden böyle bir ithalata gidiyor Türkiye? Buna daha önce kota koydu %50. Sayın Murat Kurum o zaman açıklamıştı. Ama orada bambaşka bir dolap dönüyor. Türkiye için söylemiyorum, dünyada. Ve bu bir suç örgütlerinin de bu atık meselesi üzerinden bir kılıf yaparak birçok suç işlemişler efendim. Raporda da bu detaylı bir şekilde anlatıyor. Bunu konuşacağız. Turizm sezonu ortasında Antalya bölgesi başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Mersin kıyılarındaki kirliliği konuşacağız. Kimle? Gazeteci meslektaşım Yusuf Yavuz'la konuşacağız. Yani çevre gazeteciliği deyince Türkiye'de ilk akla gelen isimlerden biridir. Bu başlıkları konuşacağız. Son başlığımız, üniversite sınavında Türkiye 44.sü olan gencin yorumu. Sınav sonucunu görünce beklediğimden çok daha kötü gelmiş şeklinde bir açıklama yapmış videosunda. Türkiye 44.sü olmuş. Beklediğimden çok daha kötü bir sonuç diye tarif ediyor bu 44.lüğü. Bu ve bu konu başlıkları ile ilgili efendim 0505 171 66 56 sorularınızı gönderebilirsiniz WhatsApp'tan, yorumlarınızı da diyelim. Hadi Mikail, şimdi detaylara geçelim.
1: Ben çok ağır konuşmayayım da size dair. Nazım'ın şu şiirini sadece okuyayım. Diyor ya, akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim, serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim, midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun. Kardeşim, bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim, gocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Ve adeta mahrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin. Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: İstanbul'da bir dolu belediyeler var ve bunlardan

Fethi Yılmaz'la yazıyorum programında Ruhi Su köşesindesiniz efendim. Biraz önce dinlediğiniz ses Ruhi Su Dostlar Korosu'nun eski şefi Refik Köksal'a, Ruhi Su'nun öğrencisine aitti. 2,5 yıl önce bu programa katıldı ve kendisi İstanbul'da, İstanbul'un ilçelerine, tek tek o ilçeleri saydı zaten. Daha sonra bu başvuru İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de yapıldı. Ruhi Su'nun isminin bir salona verilmesi için müracaat ettiklerini ve buna dönüş dahi yapılmadığını söylemişti programımızda. Biz de İstanbul'da, İstanbul'un ilçelerinin, İstanbul Büyükşehir'in Ruhi Su'nun ismine konan bu ambargo, bu sansür, bu yok sayma, ne dersek diyelim buna, bunun üzerine bu köşeyi başlattık ve devam ettireceğiz. Her programda Ruhi Su'nun ismine konan bu ambargoyu anlatacağız. Ta ki İstanbul'da Refik Köksal'ın dediği gibi bir sonuç, bu anlamda Ruhi Su'nun isminin bir salona, bir yere verileceği güne kadar bu köşe devam edecek efendim diyelim ve diğer konu başlıklarına geçelim.

0: hakikat. Hakikat önemlidir. Biz de gazeteciyiz, o yüzden hakikati anlatmaya ve hakikati bulma çabamız devam edecek. Halil Cibran'ın güzel bir sözü var. Hakikat iki kişiye muhtaçtır diyor. Biri onu dillendiren, diğeri onu anlayan. Biz dillendiren olacağız. Sabahattin Ali'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, ey bir cılız kalemden gelen hakikat, sen devleri korkutacak kadar mı korkunsun? Gerçek güçlüdür. Gerçekten korkanlar gerçeği söyleyenleri hedef alırlar. Emin Zola'nın şu sözüne hep atıf yapılır. Gerçeği susturup yer altına gömseniz bile büyüyecektir. Gerçek yürüyor, onu hiçbir şey durduramaz.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, yazıyorum programına devam ediyoruz. Özgür Özel bugün yeni partiyi kuruyoruz dedi ve açık ara ana muhalefetiz ifadesini kullandı. Grup toplantısı 83 milletvekili 74 il başkanı vardı ama son gelmeden önce baktığımda 85 kişilik bir milletvekili listesi bazı haber sitelerinde yayınlanmaya başladı. Bu anlamda gerçekten yeni parti kurulduğunda eğer bahsedildiği gibi 85 ve daha üstü de olabilir bilmiyorum, 85 milletvekili dahil olursa bu anlamda yeni ana muhalefet partisi de olacak yeni kurulan parti. Tabii grup toplantısı Özgür Özel detaylı bir şekilde CHP içerisinde kalmak için yaptıkları mücadeleyi de anlattı. Hani yeni yol diye tarif ettikleri bu yeni partiye geçmemek için Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde işte yeniden kurultay olması için yapılan çabayı detaylı bir şekilde kendisi anlattı ve son çare olarak artık yeni partiyi kuruyoruz dedi. Ama bu ifadelerde, yani o bir saate aşkın bir grup toplantısında çok ilginç, ilginç demeyeyim ama dikkat çeken bazı satır aralarında kalan noktalar vardı. Şimdi onlardan bir sesi dinleyelim. Arkasından diğer başlıklara geçeceğiz.
2: Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Bizimle birliktedir. Kimse şundan şüphe etmesin. Bu iktidar yürüyüşünde bizler, sizler, biz hepimiz ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. Selam olsun Edirne'den Iğdır'a, Trabzon'dan Antalya'ya. Bir daha söylüyorum, ben onlarla değilim diyen diyebilir, tarihin önünde milletin gönlünde ayrışabilir.

0: Bu lafı duymadığımız herkes bizimle birliktedir, iktidar yürüyüşündedir.
1: Evet, burada iki mesaj var. Birincisi saydığı isimler Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Zeydan Karalar, Vahap Seçer gibi isimler. Aslında belediye başkanı oldukları ya da şu an işte İmamoğlu tutuklu ama belediye başkanı oldukları iller dışında da toplum tarafından tanınan bilinen isimler bir. İkincisi ben onlarla değilim lafını duymadığınız herkes bizimledir derken aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde şu an Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket etmeyen bir grup da var. Milletvekilleri de var bu anlamda. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ile 25 milletvekili şu an hareket ediyor. Farklı farklı gerekçelerle, yani yeni partiye geçmem durumunda acaba operasyon olur mu bana, belediyeler için söylüyorum, ya da farklı tepkiler alır mıyım diye partide kalabilecek ya da partide kalıp kurultay sürecini bir anlamda zorlamaya devam edecek bir yönetici kadronun kalacağını söylüyor aslında Özgür Özel. Bu önemliydi çünkü oradaki mücadelenin de bir anlamda partide kalanlar üzerinden devam edeceğinin mesajı bu. Bu önemli. Diğer başlık, önemli olan başlık ve bugün bizi böyle bir o tarihi hatırlatmaya götüren başlık. Biz siyasete gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz, dedi Özgür Özel. Şimdi siyasette gömlek çıkarmıyoruz, gömlek tartışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş aşamasındaki bir sözüne aslında atıf bu. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi kurulurken milli görüş gömleğini çıkardık ifadesi kullanılmıştı. Neden? Çünkü daha önce Milli Görüş, Refah, Fazilet Partisi geleneğinden gelen o yenilikçiler, parti içerisindeki yenilikçilerin oradan ayrışması sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte Milli Görüş gömleği çıkarıldı. Muhafazakar Demokrat tarifi geldi. Şimdi bu bir tarihi hatırlatmaya da bizi gitmeye zorluyor. Çünkü bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkacak olan Özgür Özel'in bugün anlattığı yeni parti ile bundan 25-26 yıl önce bugünkü iktidar partisini kuruluşuna giden süreçler birebir aynıdır demiyorum. Bakın altını çiziyorum. Ama benzerlikler var. Mesela bir örnek. Şimdi Mustafa Hoş'un Big Box kitabında da bu detay yazılıyor. 80'li yılların sonu ve 90'lı yılların başında şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli görüş geleneğinin içinde güçlü bir isimdi. Kendisinden küçük Erbakan olarak bahsediliyordu. Ve Erdoğan 94'teki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı bir anlamda parti içerisinde de hani bir sıkıntıya, şu anlamda rahatsızlığa sebebiyet verdi. Tam anlamıyla söylemiyorum ama Necmettin Erbakan'ın etkisinin bir anlamda kırılacağı görüldüğü için Necmettin Erbakan tarafından böyle bir sorun gibi anlatıldı aslında o dönemde böyle. Hatta yerine aday olarak Ali Coşkun'un düşünüldüğü dahi konuşuldu o dönemde 90'larda. Ancak bir süre sonra nasıl olsa kazanamaz, yani kazanamayacak 94'teki yerel seçimi denilerek Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve aslında çok küçük bir farkla o seçimi kazandı. O döneme 94 seçimlerine bakanlar görecektir. Sosyal Demokrat iki farklı partinin olması bir anlamda Cumhurbaşkanı, şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önünü açmış oldu. Ve ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani Recep Tayyip Erdoğan 94 seçimini kazandıktan sonra daha bilinen bir isim oldu. Sonrasındaki süreçte parti içerisinde yenilikçi kanadın başında yer aldı. Yenilikçi kanat bir şekilde kurultayda kazanamayınca yeni partiye evrildi. Şimdi 2019 seçimlerini geliyoruz, yani buradan Ekrem İmamoğlu ve bugünkü süreç. %100 aynıdır demiyorum, tekrar altını çizdim, bazıları yorum yazıyor bu anlamda hemen. O yüzden hani o bir benzerlik, yani biraz tarihi tekerrür ettiğini bu anlamda görüyoruz. Bu bir benzerlik. Şimdi gelelim biraz o Fazilet Partisi'ndeki ayrışmaya bakacak olursak. Şimdi Fazilet Partisi'nde gelenekselciler ve yenilikçiler olarak ikiye ayrılmıştı aslında. Ve 2000 yılındaki Fazilet Partisi Kongresi'nde yenilikçilerin adayı Abdullah Gül Gelenekselcilerin adayı da Recai Kutan'dı. Az bir farkla Recai Kutan bu seçimi, bu kurultaydaki genel başkanlık seçimini kazandı. Sonrasında 22 Haziran 2001'de Anayasa Mahkemesi Fazilet Partisi'ni kapattı. Fazilet Partisi kapatılınca yenilikçiler partiden ayrışırken gelenekselciler, orada Milli Görüş Genel Saadet Partisi ile bir parti kurdular ve yenilikçiler partiden ayrıldı. İşte Bülent Arınç, Abdullah Gül, Abdüllatif Şener, Ali Coşkun gibi isimler Milli Görüş'ten ayrılarak Muhafazakar Demokratız biz deyip Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdular. Bugünkü tabloya benzer şekilde. Her şey üç aşağı beş yukarı aynıdır demiyorum. Tabii ki. Ama sürece baktığımızda, yani o siyasal akışa baktığımızda, sanki böyle o 2000'li yılların başındaki dönemi siyasal anlamda tekrar yaşıyormuşuz gibi görülüyor efendim. Bakalım tablo devam eden süreçte de bir işte iddia edildiği gibi bir iktidarla devam edecek mi? Bir iktidar ya da iktidar değişimi olacak mı? Onu bize tarih ve süreç gösterecek. Bugüne kadar geldiğimiz noktada benzerlik var mı? Evet, var ve öyle de görülüyor diyelim. Diğer konu başlığımıza geçelim. Rasim Ozan Kütahyalı, 18 Mayıs tarihinde yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama gerekçesiyle tutuklandı. Ve fark ettiyseniz Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili hiç haber çıkmıyor. İsmi dahi hiçbir yerde görülmüyor, anlatılmıyor. Bu sessizliğin bir nedeni var değil mi? Neden sizce? Ölü taklidi yapıp kendini unutturmaya çalışıyor. Bir tarihine şöyle hızlıca baktığımızda kumpas davalarından FETÖ'cü taraftaki yazılarına, FETÖ'cü firari Savcı Zekeri Ağacın heykeli dikmesinden aldığı kredilere, boşnak yurttaşlara ya da boşnak insanlara yaptığı ağır sert ırkçı ifadesinden, yani böyle bir tarihi olan, böyle bir geçmişi olan, hani Allah kimseye böyle tarih nasip etmesin dedirtecek bir geçmişi olan bir isim. Bunlar hatırlanınca haliyle Rasim Ozan Kütahyalı'ya dair, o geçmişine dair hem toplumdaki öfke kabarıyor ve haliyle sanki böyle yargılama süreci ya da böyle cezaevinden çıkma ihtimali daha da diriliyor gibi. Bunlar hatırlatılmayınca. Bunu böyle tarihe bir yere not düşelim Özgür.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet efendim, Radyo Sputnik'teyiz. Yazıyorum programına devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci, meslektaşım Yusuf Yavuz. Sayın Yavuz, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Öncelikle teşekkür ederim. Elinize sağlık, çok güzel haberler. Çevreyle ilgili özellikle çok içeriği bol haberler yapıyorsunuz. Onlardan bazılarını derledim, bahsettim. Antalya'daki durumla başlamak istiyorum ben hemen, vakit kaybetmemek adına. Şimdi kamu zararını bile kamuya ödetmişler. Antalya'daki bu harfiyat meselesiyle başlayıp Sayıştay raporlarına giren yöneticiler ödesin denilen kamu zararını tekrar nasıl kamu ödedi?
3: Aslında bu 2017 yılına kadar geçmişi uzanan bir harfiyat meselesi. Hı hı. İşin özü şu: Antalya çok geniş coğrafyası olan bir kent ve 19 ilçenin ve merkezdeki kent merkezinin atıkları, hafriyat, inşaat yıkıntıları ve atıkların orman alanlarına dolgu malzemesi olarak da kullanılıyor. Yani madencilikten veya işte başka alanlarla tahrip olmuş orman arazilerinin dolgu yapılarak tekrar rehabilite edilmesi için bir malzeme olarak kullanılıyor. Bunun mevzuatta bir yeri var. 2017 yılında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Spor'a katkısı olsun diye, yani o hafriyat gelirlerinden Antalya Spor yararlansın ve kentin futbol takımı gelir elde etsin şeklinde bir düşünceyle Antalya Spor Kulübü Derneği ile bir protokol imzalanıyor. Meclis kararı alınıyor. Evet. Ancak sorun, şöyle bir sorun ortaya çıkıyor o dönem. Bu tür derneklerin kamu yararına çalışan kamu yararı dernekleri olması lazım ve amatör kulüplerin daha çok bu tür desteklere ihtiyacı olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu mevzuatta aşılmış bir şekilde dönemin valisi Münir Karaloğlu, daha sonra İçişleri Bakan Yardımcısı da olan imzalamış ve onaylanmış. Tabii bir yıl sonra Sayıştay belediyede incelemeler yaparken, hesapları incelerken, evet böyle bir protokol var, meclis kararı alınmış, genel sekreter imzalamış dernek başkanıyla birlikte, ama ortada bir ödeme yok. Protokolün hükümlerinden bir tanesi de yıllık kazancın %10'unun ödenmesi belediyeye ve ayrıca ormana ödenen kiraların bir şekilde belediyeye aktarılması, ödenmesi. Hı hı. Söz konusu. Dolayısıyla Sayıştay ödemelerin yapılmadığını tespit edince konuyla ilgili soruşturma başlatılıyor, inceleme başlatılıyor ve bu uzunca bir dönem devam ediyor. Yani her yıl Sayıştay raporlarında 2 yıl 3 yıl süren bir incelemeye konu oluyor. Daha sonra da Sayıştay bir yargılama yapıyor bununla ilgili. 2025 yılı sonunda 13 milyon civarında bir kamu zararı tespit edilmiş. Bunun bir kısmı tahsil edildiği söylenmiş ve en son 1 milyonluk kısmı kalmış. Onun da 2025 Aralık ayı itibariyle ödendiği belirtilmiş. Fakat
1: nasıl ödenmiş?
3: Edindiğimiz bilgi şu: belediye tarafından derneğe aktarılan paraların tekrar kamu zararını karşılamak üzere belediyeye ödendiği belirtildi. Bunun bir başka handikapı da şudur. Aslında Sayıştay ve yargılama sonucunda bu ortaya çıkan kamu zararının belediye üst yönetimine rücu edilmesi gerektiği belirtiliyor. Yani belediye başkanı, dönemin belediye başkanı, genel sekreter, ilgili daire başkanı ve şube müdürüne ödettirilmesi gerekiyor. Fakat bu tabii çok küçük bir bölümü diyebiliriz. Yani aslında hafriyat konusu çok uzun bir hikaye ve yaklaşık
1: savcının açıklamasına göre. Ama şöyle bir tablo var değil mi? Yani belediye başkanı ya da belediye yönetimi bir hatalı bir işlem yapıyor. Sayıştay bunu tespit ediyor.
3: İşlem yapıyor. Evet.
1: Ve siz ödeyeceksiniz bunu diyor. Ama onlar yine belediye bütçesinden, yani kamu bütçesinden ödüyorlar, ama burada bir devamlılık da yok mu? Yani şu anlamda şimdi Antalya'ya ben her yerel seçimde en dikkat ettiğim, hani 3-4 ilin başında gelir. Çünkü bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'li belediye başkanı vardır. Bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani Antalya sürekli yer değiştirir. Şimdi 2017'de evet. Menderes Türel bu imzayı atıyor ama daha sonrasında da CHP'ye geçtiğinde de aslında süreç o anlamda değişmiyor. Devam ediyor.
3: Evet, Antalya'da böyle bir devamlılık olduğunu söyleyebiliriz. Yani seçmen davranışı daha ideolojik olmaktan ziyade aslında aldığı hizmet ve bir şekilde o dönem yapılan uygulamaların, icraatların kente verdiği zararlar üzerinden de bazen seçmenin cezalandırdığını görüyoruz. Örneğin daha önce Menderes Türel'in işte kentin en işlek caddelerini trafiğe kapatarak oradan raylı sistem geçirmesi oradaki esnafın tepkisini çekmişti. Veya başka zamanlarda başka uygulamalar ortaya çıkıyor. Yani kent halkı biraz aslında hizmet üzerinden değerlendirme yapıyor. Ama bu Antalya Spor konusuna kısaca geriye dönüp birkaç cümle eklemek isterim. Çünkü o 13 milyonluk kamu zararı tabii bir şekilde kapatılmış ama geçtiğimiz haftaya 17 Temmuz'da Büyükşehir Belediye Meclisi bir karar daha aldı. Yani Antalya Spor'a 20 milyonluk bir ödeme, yani bir destek yapma kararı aldı. Bu yıl içinde işte Temmuz ayının ortasındayız. 52 milyon olduğu ortaya çıktı. Yani 30 milyon da daha önce, 32 milyon daha önce bu yıl içerisinde ödeme yapılmış. Toplamda daha yılın ilk yarısını biraz geçe o 52 milyonluk bir ödemenin yapıldığı görülüyor. Yani burada hafriyat meselesinde futbolun, siyasetin, iş dünyasının ve bürokrasinin aslında iç içe geçen ilişkilerini görüyoruz. Bir taraftan da bu aynı zamanda kentin katı atık sorununu aslında yönetemediğinin de, sağlıklı biçimde daha doğrusu yönetemediğinin de bir göstergesi niteliğinde. Çünkü hep şunu söyleriz, yani son günlerde ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da bununla ilgili devam eden bir soruşturması var. Onun sonuçlarını henüz görmedik. Hı hı. Aslında bir açıklama da yapıldı. Savcılık açıklamasında geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada kamu zararının, hafriyat meselesinden dolayı oluşan kamu zararının yaklaşık 1 ila 3 milyar civarında beklendiği belirtildi. Buna işaret edildi. Çünkü daha detaylı incelemelerin yapılması gerektiğini işaret eden bir açıklama yaptı savcılık. Buradan
1: şimdi
3: evet.
1: Ben tam hani başka bir konuya gireceğim. Katı atık demişken plastik evet. atığa geçeceğim. Şu an Türkiye'de bu geri dönüşüm makineleriyle de çok konuşuluyor plastik atık meselesi. Şimdi Interpol'ün bu daha önce yine ben sizin haberlerinizde gördüm. Interpol'ün 2020 yılında plastik atıkla ilgili ve plastik atıkla gelen suç örgütlerinden bahsetmiş. Ciddi bir rapor hazırlamış Interpol bu anlamda. Yani yasa dışı atık sevkiyatından ciddi bir artış var. Oradan işte sahte belge ve dolandırıcılık yoluyla atık kaydı kullanımının yaygınlaştırılmasına, mali suç ve sahte belgeye kadar ki bazı suç örgütleri bu plastik atık firmalarını bir kılıf olarak kullanmasından işte hatta bir tane örnek veriyor. Fransa'da bir belediye başkanı yasa dışı dökümü engellemeye çalıştığı için öldürüldü diye o raporda da yazıyor bu. Şimdi biz katı evet. atık meselesinde böyle usulsüzlükler yaşıyoruz. Peki plastik atık meselesi Türkiye'de ve dünyada nasıl?
3: Aslında dünyada en fazla geri dönüşüm için işte uzak doğu ülkeleri diyebildiğimiz yani Hindistan'da dahil işte Tayvan, Çin. Çin en fazla alıcılardan bir tanesiydi. Yani geçmişte Avrupa'nın işte atık, plastik atıkları diyelim, daha doğrusu çöpleri diyelim, Çin'de işleniyordu ve işte hani o bildiğimiz ucuz Çin malı filan dediğimiz oyuncağından işte başka pek çok kullanım alanı olan ürünlere kadar böyle bir Çin malının kalitesizliği artık şey olmuştu. Yani bir klişe haline gelmişti evet. ve böyle kullanılıyordu ama 2018 yılında Çin yasaklama getirdi. Yani atık ithalatını durdurdu. Durdurunca başka bazı ülkelere yönelmeye başladı bu. Yani işte biraz Türkiye'de bunun içerisine girdi. Örneğin 2017 yılında 420 bin ton civarında olan Türkiye'nin katı plastik atık ithalatının 2024 yılında 1.3 milyona yani 1 milyon 300 bin tona yaklaşık çıktığını görüyoruz. Yani Türkiye'de bu biraz da 2000'li yılların hemen başında aslında bir fırsat gibi sunuldu ve bizzat Çevre Şehircilik Bakanlığı hatta Anadolu Ajansı'nın o dönem böyle infografikler hazırlayarak plastik atık ithalatı ve bunun işlenmesiyle ilgili Türkiye'de nasıl bir ekonomi oluşacağına ve bununla ilgili yaratılacak istihdama vesaireye işaret eden haberler yapıldı. Fakat günümüze geldiğimizde yani örneğin altyapısı çok yeterince oluşmadan, mevzuatı yeterince sağlıklı oluşturulmadan, örneğin limanlardan ya da limanlara yakın olan kentlerde işte Mersin, Çukurova bölgesi bunun önemli yerlerden bir tanesi. Antalya'da da var. Oradan yine iç bölgeye yani Pozantı havzasından iç bölgelere, Niğde, Kayseri gibi Anadolu kentlerine de yayılan, Aksaray gibi yerlere de yayılan bir geri dönüşüm furyası başladı ve Türkiye'de çok sayıda lisanslı firma var. Bunlar tabii işini düzgün yapanları tenzih ederek konuşuyorum ama denetimsizliğin çok yaygın olduğunu bildiğimiz bir dönemde işler çok da yani kağıt üzerinde olduğu gibi ilerlemiyor, böyle gitmiyor. Dolayısıyla bugün yaz sezonuna baktığımızda aslında kışın da bundan çok muaf değiliz. Ama yazın daha çok insanlar denizle buluşuyor, kıyılara gidiyor, sahilde daha fazla vakit geçiriyor ve denizi gözlemleme oranı binlerce kat artıyor. Dolayısıyla Mersin kıyılarından yani Akdeniz'in doğusundan Ege kıyılarına, Çanakkale'ye hatta Trakya bölgesi, Saros Körfezi'ne kadar pek çok bölgedeki kıyılar artık hem plastik kirliliğine maruz kalmakta ayrıca deniz çöpleri dediğimiz çok daha genel kirlilik unsurları olan pek çok detayla karşı karşıya. Artık insanlar, ben bugün yine bu konuda telefon konuşmaları yaptık, tanıklıklar dinledik. Hı hı. İnsanlar artık mesela Alanya'da artık denize giremiyoruz diyorlar. Yani deniz bitti deniliyor veya başka pek çok yerde, Kemer'de. Örneğin Rus turistler en çok Antalya için son dönemde yani ilk sırada yer alıyor. Rusya Türkiye turizm pazarı için önemli bir ülke. Evet. Ama Rus turistler işte Kemer'den, Alanya'dan yani daha çok feveran eden, daha çok sosyal medyadan bu çektikleri kirlilik görüntülerini paylaşan bir topluluğa dönüşmüş vaziyette ve nasıl olacak bu işler, yani nasıl düzelecek, nasıl bir süreç bekliyor Türkiye kıyılarını, bununla ilgili açıkçası yetkililerden hem kapsayıcı hem de çözüme dair bir takım açıklamalar
1: bekliyor
3: ama ne yazık ki bunu göremiyoruz.
1: Şöyle bir şimdi tam iyi bir noktaya geldiniz şundan dolayı, çünkü aynı zamanda limanların olduğu ya da limanlara yakın olan bizim kentlerimiz aslında turizm potansiyeli en yüksek olan kentler. İşte örnekleri bahsettiniz, Antalya Mersin hattından böyle Muğla İzmir olarak yukarıya doğru çıktığımızda ki en fazla kirliliğin de bir anlamda plaj turizminin de olduğu için en fazla kirliliğin olduğu bölgelerden biri. Ama bu kıyı meselesiyle ilgili bir kafa karışıklığı da yok mu şu anlamda? Yani kıyılar kurumda yetki karmaşası var. Mesela yani hangi kıyı çevre ve hangi kıyı işte Turizm Bakanlığı'nın, hangi kıyı belediyeye bağlı, hangi kıyı Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı? Hani buna dair bir şey var mı? Hani bu buranındır, bu şu bakanlığa aittir, bu belediyenindir?
3: Aslında yok. Mevzuat aslında bütün kıyıları kapsar. Yani ilgili bakanlıklara ve belediyelere de bazı büyük şehirlerde özellikle denetim yetkisi verilir. Yani galiba şu anda 4 büyükşehir belediyesi kıyılarda Çevre Bakanlığı ile denetim yetkisi de sahip. Yani deniz, gemi kaynaklı kirlilik açısından söylüyorum bunu. Ama mevzuat aslında, örneğin kıyılar Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi diyelim, bir orman arazisi, işte Turizm Bakanlığı'na geçti orası. Bu mevzuatın gerektirdiği denetim yükümlülüğünü kaldırmıyor. Yani yine o Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ya da orası orman arazisi ise hala, Turizm Bakanlığı'na tahsis edilmiş bir arazi ise hala ormanın hükümleri geçerlidir orada. Yani sadece üst kullanım hakkı verilmiştir. Dolayısıyla yetki karmaşası daha çok yönetimle ilgili konularda çıkıyor. Örneğin Antalya için konuşacak olursak 2019 yılında bütün dünyada bu kirlilik, deniz çöpleri dediğimiz kirlilik, evet, sorun olmaya başladığında Türkiye 2019 yılında 2019'a 9 sayılı bir genelge yayımlıyor ve bunu illere diyor ki, yani bakanlık, siz yönetim planları hazırlayın, eylem planları hazırlayın ve bütün kamu kurumları burada paydaş olsun, belediyesi, işte sivil toplumu ve başka kurumlar, ilgili kurumlar paydaş olsun. Yani sağlık il müdürlüğü de var, başka birimler de var. Yani tarım il müdürlüğü de var. Hepsi bir araya gelsin ve bunu çalışsın isteniyor ama yaptığımız araştırmada ortaya çıktı ki Antalya'nın 2020-2024 arasını kapsayan deniz çöpleri eylem planı 2025-2030 dönemini kapsayan eylem planıyla aynı. Fotoğraflar aynı.
1: Bir dakika, bunu
3: aynı.
1: Sayın Yavuz, bunu bir daha bir tekrar eder misiniz? Yani 2019'daki eylem planıyla 2025 yılındaki eylem planı aynı.
3: Şöyle, 2020 yılında 2020-2024 dönemini kapsayan bir eylem planı hazırlanıyor. Valiliğin, evet, koordinasyonunda oluyor. Orada bir takım tespitler bulunuyor. Yani deniz çöpleri neden oluşuyor? Nasıl önlem alınır? Kim nereyi temizlemeli? Nasıl olmalı? Bir eylem planı hazırlanıyor. 79 sayfalık bir eylem planı. Bazı fotoğraflar kullanılıyor. İşte karada bakın şöyle temizlik yaptık. İşte derelerin denize ulaştığı alanları böyle temizledik falan. Ama bu kullanılan fotoğraflar da eylem planı henüz daha ortada yokken, 2019 yılında belediyelerin rutin yaptığı temizliklerin fotoğrafları alınmış, eylem planına konulmuş örnek olarak. Hı hı. Buraya kadar sorun yok ama 2024 yılında yeniden bir plan hazırlanıyor. Çünkü bu 5 yılda bir eylem planı. Yani o 5 yılda neler yapıldı ve ne gördük? Nerede hata yapıyoruz? Hangi yaptığımız eylem işe yaramadı? Bunu tekrar gözden geçiriyoruz. Böyle bir süreç işlemesi lazım. 2024'te hazırlanan ve 2025-2030 dönemini kapsayan eylem planının detaylarına baktığımızda bir önceki planın kopyası olduğunu gördük. Sadece değişen bu planda bir önceki dönem görevde olan ama daha sonra ya tutuklanarak ya başka nedenlerle görevde olmayan belediye başkanları ya da görev yeri değişen bürokratların isimleri değişmiş. Onun dışında tespitler, yapılacak olan şeyler, geleceğe yönelik projeksiyonlar %99 oranında aynı. Bu aslında hatta plan var, eylem yok diye bunu da haberleştirdik ve bu haberimizin arkasından Antalya Valiliği, Sayın Vali Hulusi Şahin başkanlığında bir toplantı yapıldı. Bütün kurumlar bir araya getirildi ve deniz çöpleri eylem planı hatırlandı. Evet, bizim bir planımız varmış, bunu ne yapacağız arkadaşlar, nasıl bir yol izleyeceğiz şeklinde bir toplantı yapıldı. Yine eylem planının içeriğinde yer alan vaatler, beklentiler ve kamuoyuna farkındalık öneren, yani zaten bu tür konularda artık şuraya geldi iş. Halk, yani kamuoyu o kadar farkında, o kadar yüksek bir farkındalığa sahip ki, yani anında canlı olarak yansıtıyor sahadaki durumu. Bu konuda nelerin yapılması gerektiğini söylüyor. Hatta Alanya'dan gelen bilgiler, görüntülere bakıldığında insanlar alet yok, makineler yok, nasıl temizlik yapabiliriz diye projeler üretmeye başlamışlar. Yani yapay zekayı kullanarak veya başka şekilde. Yani günümüzün İletişim çağında, teknoloji çağında hala o hantal işleyişle toplanalım, kararlar alalım ve ya bu da büyük bir kamu zararı ve büyük bir emek israfı gibi görülüyor. Dolayısıyla
1: ya ben şimdi şunu evet. Çok özür dilerim, araya giriyorum arada ama şimdi hadi aynı planı kopyaladılar diyelim ama neyse ki bir plan var, bir eylem planı. Evet. Peki bu kıyılarla ilgili, kıyıların temizliğiyle ilgili eylem planının içeriği ya da alınacak tedbirler, çünkü anladığım kadarıyla yani bir teori var ama pratiğe geçmede bir sıkıntı var. Yani çok mu maliyetli, çok mu masraflı, niye bir türlü bu hazırlanan planlar, hani bir plan çöplüğü, bir rapor çöplüğüne dönüşmüş durum ama bir eylem, bir faaliyet yürütülmüyor ya da yürütülüyorsa da çok nadir, çok kısıtlı yürütülüyor.
3: Aslında burası çok kilit bir nokta. Örneğin ülkemizde mevzuat açısından hiçbir sıkıntı yok. Yani bizim 50'ye yakın suyu koruyan, yani içme suyundan tut kıyı, deniz, yeraltı suları, yerüstü suları vesaire, 50'ye yakın düzenleme var. Yani yönetmelik, işte kanun vesaire. Kıyılarla ilgili de çok temel mevzuatlarımız var. Denizle ilgili çok net. Uluslararası sözleşmeler var, imza koyduğumuz Barcelona Sözleşmesi gibi. Fakat sorun şurada başlıyor. Hem valilikler hem de yerel yönetimler, ama daha çok yerel yönetimler şöyle bir yaklaşım içerisinde. Yani bu işte 5 yıllık dönemde seçiliyorlar ve şöyle bakılıyor. Bir mevzuat var, eylem planı hazırlanmış, rapor hazırlanmış. Fakat bunu harfiyen yerine getirmek daha köklü bir çözüm getiriyor. Ama bu size bir popülasyon, bir popülerlik kazandırmıyor. Dolayısıyla şöyle yapıyor. Bir eylem planı var, atıyorum deniz çöpleri eylem planı. Ama Büyükşehir Belediyesi tutuyor bir denizlerin ve kıyıların plastiklerden arındırılması diye bir proje yapıyor. Hı hı. Bir eylem planı var. İşte örneğin Tarım Bakanlığı bünyesinde yürütülen denizdeki av atıklarının toplanması ve bunların depolanması, dönüştürülmesiyle ilgili bir şey var. Bir hayalet ağ adı altında bir proje başlatılıyor. Fakat projeler başlıyor, basına demeçler veriliyor, sosyal medya paylaşımları yapılıyor, kamuoyuna biz işte şu kadar ödül aldık, şu kadar çevre ödülü aldık deniliyor. Bu arada Antalya'nın 32 tane çevre ödülü oldu. Yani ödül bol, yani kent çok iyi ama çevresi kötü gibi bir duruma maruz kalmaya başladık. Dolayısıyla var olanı yapmak yerine bir dolaylı bir iş yaparak, ya da ben ona paralel belediyecilik diyorum. Şimdi buna artık paralel kamu idaresi de demeye başladık. Yani bu hemen bir cemaat algılanmasın burada. Evet. Aslında daha hızlı ve daha kamuoyuna iletişim yönünden daha aktif olabilecek bir takım çalışmalar. Örneğin illeri yazmazsak size hava fotoğrafları gösterebilirim. Hı hı. Yani Bodrum, Marmaris, Antalya, Mersin'e kadar hepsi aynıdır. Sanki bunlar bir elden çıkıyor, böyle bir yerden dağıtılıyor gibi. Bir Türk bayrağını 4 tane dalgıç ya da 6 tane neyse tutar denizde, havadan bir drone uçurulur, fotoğraf verilir. Bu dünyanın işte hani belli günleri vardır ya, önemli günler, haftalar, evet, çevre günü, işte deniz. Bunlar verilir, bu görüntüler yapılır. İşte denizden şu kadar lastik çıkardık, bu kadar çöp çıkardık vesaire. Bunlar verilir ve biter. eylem
1: sosyal
3: planları
1: medya
3: var.
1: Çalışması aslında. Aynen gibi. Öyle. Bir de şöyle. Aynen şimdi öyle. Biz böyle dinleyen muhakkak belediye başkanları ya da devlet bürokratları vardır. Biz böyle anlatınca sonra bize dönüşü biraz önce dediniz ya, Türkiye'de mevzuat çok iyi. O mevzuatla bize savunu yapıyorlar. Daha önce bu çok başımıza, işte bizim şöyle yönetmeliğimiz var, böyle yönetmeliğimiz var. Bizim zaten Sayın Yavuz'un da ona bir itirazı yok. Dinliyorsanız eğer. Tabii. Mesele biz, o yönetmeliğe biz uyulmaması.
3: Kesinlikle, bilakis biz mevzuatın harfiyen işletilmesinden yanayız. Yani örneğin
1: şunu söyleyeceğim, çok özür dilerim. Parantez biraz önce hani belediyeler 5 yıllık süre vesaire diyorlar ya, peki şöyle bir şey yok mu şimdi, turizm bölgesi, işte Antalya'dan bahsediyoruz mesela, hani belediye de bir kıyı temizlediğinde, işte mavi bayrak aldığında, bakın biz bir sürü mavi bayraklı plajlarımız var deyip bunun, hani hadi öyle diyelim yani, tanıtımını yapıp bir anlamda kendilerine de bu anlamda bir sonuç çıkarmıyorlar mı, yoksa mavi bayrak da mı bir aldatmaca?
3: Aslında mavi bayrak konusu yani çok uzun yıllardır dünyanın, özellikle Avrupa'da başlayan ve işte Türkiye'de de 90'lardan itibaren yaygınlaşan diyelim. Mavi bayrak, evet, bir etiket yaratıyor. Yani bir turizm etiketi aslında. Yani denizi, turizm denizi kıyıdan ibaret görüyor. Yani şezlong, evet, güzel kumsallar olsun, temiz bir kıyı olsun. İşte orada bir takım duyarlılıklar olsun engelliler için veya işte dezavantajlı gruplar için vesaire. Ve arada bir böyle mavi bayrak güncellensin. Her yıl güncelleniyor vesaire. Antalya Türkiye'de en fazla mavi bayrağa sahip olan il. Fakat içinden geçtiğimiz dönemde baktığımızda bunu her yıl zaman zaman yaşıyoruz. Ama bu yıl için bütünüyle, yani 642 kilometre uzunluğunda bir sahili olan Antalya'da Gazipaşa'dan Kaş'a, Alanya, Kemer, işte Manavgat vesaire bütün kıyılardan, bunların içerisinde mavi bayraklı plajlar da dahil, özellikle Alanya ve Kemer'de kirlilik görüntüleri geliyor. Şimdi bu aslında bir tüketici diye bakacak olursak, ya da kullanıcı ya da kamuoyu, vatandaşı bir çeşit aldatma yoluna da gidiyor. Çünkü insanlar buna güvenerek gidiyor, işte denize giriyor, fakat alerji oluyor, ishal oluyor veya başka türlü rahatsızlıklara maruz kalıyor. Dolayısıyla bunun bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü işte bir takım ücretler toplanıyor ama denetim ne kadar yapılıyor diye sorarsanız, ben geçtiğimiz hafta onlarca turizmciyle konuştum. Hı hı. Mavi bayrak sahibi olan işletmelerle konuştum. Mesela sorduğumuzda, yani yıl içinde ya bazen denetimin hiç yapılmadığını bile söylüyorlar. Yani bir kereye mahsus bir başvurular yapılıyor. İşte mavi bayrak veriliyor, bir denetim oluyor başlangıçta, ama sonrasında bunun bir imajdan öte bir yere gitmediği ortaya çıkıyor.
1: Yani yıl içerisinde bu güncellenmiyor mu arada? Çünkü hani yani Mayıs'ta aldığınız raporla Ağustos'ta aldığınız rapor farklıdır illaki.
3: Kesinlikle öyle. Mayıs'ta deniz daha temiz olabilir çünkü daha az kullanım vardır, daha az etkileşim vardır, evet, ama Ağustos'ta, Temmuz'da daha farklıdır. Şimdi aslında bunun şeffaf olması gerekir. Yani hem belediyelerin su kalitesi parametrelerini bir şekilde kamuoyunun görebileceği şekilde internetten yayınlanması gerekir. Yani biz şu noktadan, şu plajdan örnek aldık, su kalitesi parametresi şudur. Yani bu şeffaflık olmadığı için, yani artık Hindistan bile, bakın Goa'da sahillerin bu şekilde kullanılmasını yasakladı. Yani sahillerin böyle traktörlerle sürülmesini, sadece mavi bayrak etiketi gibi bir takım ben ona yani mavi yıkamacılık diyorum, ya da yeşil yıkamacılık versiyonu da var.
1: Greenwasher.
3: Bu tarz, aynen öyle. Bunları artık bilimsel bir şeyi olmuyor. Yani ekolojiye çok fazla dokunmadan sadece kıyı kullanımına yönelik, yani turizme odaklanan bir bakış açısı. Çünkü Antalya'da ya da Türkiye'de baktığımızda kıyıları şezlong, şemsiye, büfe, rantı olarak görüyor ve bu kavga buradan kopuyor. O yüzden de insanlar rahatlıkla ulaşamıyor. Dolayısıyla mavi bayrak meselesinin denetiminden tutun da sistemin kendisini de bizzat denetleyecek bir şey olması lazım. Bir de sivil toplum kuruluşları.
1: Peki,
3: ya da
1: son bir dakikamız Sayın Yavuz.
3: Evet. Sivil toplum kuruluşları ya da vakıfların kanun yerine geçebilecek bir denetim yetkisi olamaz. Yani mavi bayrak sisteminde herkes kendi kendini denetleyemez. Bağımsız bir kuruluş ya da bakanlığın denetlemesi gerekir ve bunun açıklanması gerekir. Ama şunu öğrendiğimizde, yani mavi bayrak sisteminin başında eski bir kültür turizm bakanı olan bir beyefendi var. Yıllardır da bu şekilde devam ediyor. Yani turizmle entegre çalışan bir sistemin geldiği noktada denizlerin hiç de temiz bir şekilde olmadığını, denizlerin bir şekilde turizmin sürdürülebilir olarak kullanımına izin vermeyecek duruma geldiğini de görmek gerekiyor. Yani artık şapkayı önümüze alıp düşünmenin zamanı geldi de geçiyor diyebiliriz.
1: Peki, çok teşekkürler meslektaşım Sayın Yusuf Yavuz. Türkiye'deki kıyıları kıyı meselesini Yusuf Yavuz'la konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü sürekli o bölgeleri Karadeniz'de dahil olmak üzere Marmara'da takip eden ve bu konuda Türkiye'de çok kimsenin de görmediği haberleri, yani çok kimsenin yazmadığı, düzeltiyorum, haberleri yapan önemli bir meslektaşımız. Çok sağ olun yayına katıldığınız için.
3: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkürler. Evet efendim, Mikail, bir tanıtım girelim, ondan sonra son haberimizi verip vedamızı yapalım. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi imzalanıyor ve burada da aslında eğitimde fırsat eşitliği ve eğitimde cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmaya yönelik bir sözleşmeye imza atılıyor. Sizden okuldan bağış vesaire gibi böyle zorunlu, devlet okullarını kastediyorum, zorunlu bir ücret istendiğinde şu anayasa kitapçığının 42. maddesini bir hatırlatın derim o okul müdürlerine. Şu an aracında bizi dinleyenler varsa ya da sanayi bölgesinde ya da oraya giden orayı bilen, aracı olan illaki bir gidiyordur sanayiye. Oradaki ustaların çırak bulmak. Evet efendim, Fethi Yılmaz'da yazıyorum'a devam ediyoruz. Üniversite sınavında Türkiye 44.sü olan geç. Bakın, Türkiye 44.sü olmuş, büyük bir başarı. Ama sınav sonucuna baktığında şunu diyor: çok kötü gelmiş. O sesi bir dinleyelim. Üzerine 1-2 dakika konuşacağız.
4: 17-3, 17-3, 37-3, 16-4. Kötü. 23-0. Matematikte bir tane boş gözüküyor. Ha, iptal mi? Yok. 2 yanlış. Çok kötü gelmiş beklediğimden. Sevdim. 44.yim.
5: Türkiye 44.
4: Ben de beklediğimden çok kötü gelmiş ya.
5: 44 anne.
4: Ama matematikte boşum var gözüküyor. Yok benim boşum.
5: Türkiye
4: ya da...
5: Türkiye 44.
4: Soru iptal oldu. Evet.
5: Türkiye 44.
4: Ya matematikte boşum var diyor.
5: Ben yapmadım çocuk. Şaka mısın oğlum sen?
1: Sahiden şaka mısın oğlum sen? Yani annesinin tepkisi. Yani Türkiye 44.sü olup hani beklediğimden çok kötü demek. Yani hani çok ilginç, YKS sonuçlarına dair ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanı Profesör Ali Bayram Ersoy da bir açıklama yaptı sonuçlara dair. Tercih işlemleri 29 Temmuz 10 Ağustos arasında yapılacak. Birincilik İstanbul'da İlker Uyanıker, Eskişehir'de Abdullah Uslu, Şanlıurfa'da Miraç Koşar, İstanbul'dan Doğa Erdemir ve Şerif Efe Dalar TYT testinde birinci oldu. AYT'de Şerif Efe Dalar, Enes Selahattin Coşkun, Tuğsem Bahar birinci oldu. Birincilerin isimlerini verelim. Hangi liseler? Kartal Anadolu İmam Hatip ve Kabataş Erkek Lisesi'nden birinciler çıktı efendim. Detayları paylaşacağız, bu sonuçları konuşacağız. Süremizin sonuna geldik. Masada Mikail, editörüm Caner, ikisine de teşekkür ediyorum. Perşembe günü görüşünceye dek hoşça kalın, tercihlerinizi doğru yapın.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum bitti. Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
6: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la gün ortası Dicle Olcay'la devam ediyor.
2: Radyo ev gibi, biliyor musunuz? İyi hissettiriyor.
1: Beğendin mi?
2: Bayıldım ya. Hiç gidesim yok. Devam edebiliyor muyuz?
1: Yok, devam edemiyoruz.
2: Bayıldım ya. Bayıldım ya. Bayıldım size ya. Çok güzel ekipsiniz. Çok teşekkür ediyorum.

günün önemli haberlerinin yanında zaman zaman sanatçı ve müzisyenlerin de konuk olduğu Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen biri öyle bir oyun oynar ki aklınız şaşar, yok artık dersiniz, bunu da mı yaptı? Ve tam o anda ağızdan şu söz dökülür: bildiğin Ali Cengiz oyunu bu. Peki kimdir bu Ali Cengiz? Buyurun hikayeye. Zamanın birinde bir sihirbaz varmış. Öyle bir sihirbaz ki görünüşünü değiştirebilir, istediği şekle girebilirmiş. Bazen bir kuş, bazen bir hayvan, bazen de bildiğiniz bir insan olurmuş. Hem fal bilir, yıldızlara bakıp konuşur, hem de tüm bu bildikleriyle insanları şaşkına çeviren oyunlar yaparmış. Ama bu marifetini sadece gösteri için kullanmazmış. Aksine halkı kandırır, çıkar sağlar, yalan dolanla işini yürütürmüş. Bir gün karısına, bahçedeki keçiyi pazara götür sat demiş. Sonra da bahçeye gidip keçiye dönüşmüş. Kadın onu pazarda satmış, adam da sonra tekrar eski haline dönüp eve gelmiş. Halk bu sihirbazı konuşur olmuş ama kimse karşısına çıkamamış. Çünkü sadece marifetli değil, aynı zamanda çok tehlikeliymiş. Sihirbaz adam herkese sihir öğretmek de istermiş ama sonunda mutlaka öğrencisini alt eder, yok edermiş. Bir kanarya olup geleni atmaca olup avlar, ağaç olanı ateş olup yakarmış. Devrim padişahı ise bu oyunu bozacak kişiye kızını vermeye karar vermiş. Herkes korkarken bir kişi çıkmış. Ali Cengiz adında fakir bir derviş. Ali Cengiz sihirbazdan oyunu öğrenmeye başlamış ama aptal numarası yapmış. Sihirbazda işi öğretmiş çünkü kolay lokma sandığı Ali Cengiz'in aslında her şeyi aklında tuttuğundan haberi yokmuş. Ve sınav günü gelmiş. Ali Cengiz meydana koç kılığında çıkmış. Sihirbaz da kurt olmuş. Koç suya dönüşmüş, kurt boğulmasın diye ateşe. Bir müddet ikisi de kılıktan kılığa girmişler. Sonunda Ali Cengiz bir çiçek olup padişahın kucağına düşmüş. Sihirbaz bir eşek arısı olup üzerine konmuş. Ali Cengiz derhal darı olup yere yayılmış. Sihirbaz hemen tavuk kılığına girmiş ve darıları toplamaya başlamış. O darıları ye dursun, Ali Cengiz arkadan bir tilki olup tavuğu boğmuş. O gün padişahın kızıyla düğün yapılmış ve 40 gün 40 gece sürmüş. Ama oyun öyle zorluymuş ki Ali Cengiz'in sol elinden iki parmak eksik kalmış. Tüm bunlardan sonra hileyle iş yapanlara, oyun içinde oyun kuranlara bu işte bir Ali Cengiz oyunu var demişler. Bazı deyimler vardır, geçmişin aynasıdır. Bazen bir masal anlatır, bazen gerçekleri fısıldar. Bugün Ali Cengiz oyunu deyiminin hikayesini sizlere aktardık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 yılı Haziran ayına ve yılın ilk yarısına ilişkin ülke genelini kapsayan aylık trafik istatistik bültenini yayımladı. Verilere göre Türkiye genelinde 2026'nın ilk 6 ayında meydana gelen 328.029 trafik kazasında kaza yerinde 972 kişi yaşamını yitirdi, 183.916 kişi ise yaralandı. Haziran ayında ise Türkiye genelinde 61.277 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 196 kişi hayatını kaybederken 39.658 kişi yaralandı. Bültende yer alan verilere göre Haziran ayında meydana gelen kazaların 28.675'i ölümlü veya yaralanmalı, 32.602'si ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda en sık görülen kaza türü yandan çarpma oldu. Haziran ayında 10.333 yandan çarpma kazası kaydedilirken bunu 4.578 ile devrilme, savrulma ve takla, 3.740 ile yayaya çarpma ve 3.194 ile arkadan çarpma izledi. Açıklanan raporda trafik kazalarına neden olan kusur unsurları incelendiğinde sürücü hatalarının ezici üstünlüğü dikkat çekti. Haziran ayında ölümlü ve yaralanmalı kazaların nedenleri arasında 30.682 vakayla sürücü kusurları ilk sırada yer aldı. Sürücü kusurlarının başında ise araç hızını yol, hava ve trafik şartlarına uydurmamak geldi. En çok yapılan sürücü hataları ise şöyle sıralandı: hızlı yol ve trafik şartlarına uydurmamak, kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uymamak, arkadan çarpma, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, dönüş kurallarına uymamak. Haziran ayında ölümlü ve yaralanmalı kazalara karışan 48.379 aracın türlerine göre dağılımında otomobil ve motosiklet başı çekti. Kazalara karışan araçlar içinde otomobiller 20.811 ile ilk sırada yer alırken, otomobilleri 11.770 ile motosikletler, 5.551 ile kamyonetler ve 4.821 ile motorlu bisikletler takip etti. İllere göre kaza ve can kaybı dağılımında 3 büyük şehir başı çekti. İstanbul 4.261 ölümlü yaralanmalı kazayla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 2.329 kazayla Ankara, 1.969 kazayla Antalya, 1.880 kazayla İzmir ve 1.509 kazayla Bursa izledi. Can kaybı bakımından İstanbul'da 19, Mersin'de 13, Antalya'da 9, Şanlıurfa'da 9 ve Ankara'da 8 kişi hayatını kaybetti. Trafik ekiplerinin yürüttüğü denetimler kapsamında Haziran 2026'da toplam 2.315.984 trafik cezası uygulandı. Bunların 1.864.175'i araç plakalarına, 439.378'i ise sürücülere yönelik oldu. Ayrıca 200.857 araç trafikten men edildi. 23.058 sürücü hakkında alkollü araç kullanımı nedeniyle işlem yapıldı. Yılın ilk 6 ayında uygulanan toplam trafik cezası sayısı ise 14.351.304'e ulaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın 2026 yılı Haziran ayı ve ilk 6 aya ilişkin trafik istatistikleri Türkiye'de trafik kazalarının bilançosunu ortaya koydu. Radyo Sputnik editörlerinin derlediği verilere göre yılın ilk yarısında 328.029 kazada 972 kişi hayatını kaybederken 183.916 kişi yaralandı. Haziran'da 61.277 kazada 196 kişi yaşamını yitirdi, 39.658 kişi yaralandı. Kazaların en önemli nedeni sürücü kusurları olurken yılın ilk 6 ayında uygulanan trafik cezası sayısı 14.351.000'i aştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzmanlar uzun süre devam eden uyku düzensizliğinin kalp sağlığından bağışıklık sistemine, hafızadan ruh sağlığına kadar birçok alanda ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Uyku düzensizliği, uykuya dalmakta zorlanma, gece sık sık uyanma ya da her gün farklı saatlerde uyuyup uyanma sonucu biyolojik ritmin bozulması olarak tanımlanıyor. Yoğun stres, vadiyalı çalışma, gece geç saatlerde ekran kullanımı, aşırı kafein tüketimi ve hareketsiz yaşam en sık görülen nedenler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre gün içinde sürekli yorgun hissetmek, dikkat dağınıklığı, unutkanlık, sabah dinlenmeden uyanmak ve ruh halinde ani değişimler uyku düzensizliğinin en yaygın belirtileri arasında bulunuyor. Bu belirtilerin uzun süre devam etmesi durumunda mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Bilimsel araştırmalar, kronik uyku düzensizliğinin yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet, obezite ve bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ilişkili olduğunu gösteriyor. Yetersiz uyku ayrıca hafıza, öğrenme ve karar verme becerilerini de olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, sağlıklı bir uyku düzeni için her gün aynı saatlerde yatıp kalkılmasını, yatmadan en az 1 saat önce ekranlardan uzak durulmasını ve akşam saatlerinde kafein tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor. Sessiz, karanlık ve serin bir uyku ortamı oluşturmakla düzenli egzersiz yapmak da uyku kalitesini artıran önemli alışkanlıklar arasında gösteriliyor. Uyku sorunlarının haftalar boyunca sürmesi, günlük yaşamı etkilemesi ya da horlama ve nefes durması gibi şikayetlerle birlikte görülmesi halinde ise vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması tavsiye ediliyor. Uzmanlar uzun süre devam eden uyku düzensizliğinin kalp hastalıklarından diyabete, bağışıklık sisteminin zayıflamasından hafıza sorunlarına kadar birçok sağlık probleminin riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi araştırmacıları yapay ve düşük kalorili tatlandırıcıların bağırsak mikrobiyatası üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırma yaptı. Araştırmada yararlı, nötr ve potansiyel olarak zararlı türleri kapsayan 25 farklı bağırsak bakterisi, ticari olarak yaygın kullanılan 39 farklı tatlandırıcıya tek tek maruz bırakıldı. Çalışmada stevia bitkisinden elde edilen bir bileşik olan izostevyolün antidepresan etken maddesi, duloksetinle birlikte kullanıldığında bazı yararlı bağırsak bakterilerinin büyümesini belirgin şekilde baskıladığı görüldü. Çalışmanın başyazarı Dr. Sonia Blanche, tatlandırıcıların özellikle metabolizma üzerinde nötr etkiye sahip ürünler olarak tanıtıldığını, ancak elde ettikleri bulguların bu görüşü sorguladığını söyledi. Blanche, tatlandırıcıların özellikle ilaçlar ve gıda katkı maddeleriyle bir araya geldiklerinde bağırsak bakterilerini doğrudan etkileyebildiğini gördük dedi. Bilim insanları şeker yerine kullanılan tatlandırıcıların mide tarafından normal şeker gibi sindirilmediğini, bunun yerine bağırsaklara ulaşarak burada yaşayan mikroorganizmalarla doğrudan etkileşime girdiğini hatırlattı. Bazı araştırmalar yapay tatlandırıcıların tip 2 diyabet, obezite ve bazı sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğini belirtse de bu konuda henüz bilimsel görüş birliği bulunmuyor. Araştırmalar şekersiz ve düşük kalorili içeceklerde kullanılan bazı yapay ve doğal tatlandırıcıların bağırsaklardaki yararlı bakterilerin gelişimini yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları yararlı bakteri gelişiminin özellikle bazı ilaçlarla birlikte tüketildiğinde daha belirgin şekilde yavaşlayabileceğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerikan Kalp Derneği'nin yayınladığı yeni bilimsel değerlendirme, çoğu yetişkin için günde 400 mg'a kadar kafein tüketiminin güvenli olduğunu ortaya koydu. Özellikle şekersiz ve katkısız kahve, kalp damar hastalıkları, felç ve tip 2 diyabet riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Kalp Derneği, kafein tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin güncel bilimsel verileri değerlendiren yeni bir bilimsel bildiri yayınladı. Mevcut araştırmaların gözden geçirildiği rapor, çoğu yetişkin için günlük 400 mg'a kadar kafein tüketiminin, yani yaklaşık 3 ila 5 fincan sade kahvenin güvenli olduğunu ve kalp damar hastalıkları riskini artırmadığını ortaya koydu. Kaliforniya Üniversitesi'nden kardiyolog Gregory Marcus başkanlığındaki uzmanlar, kahve tüketiminin etkilerini kan basıncı, kolesterol, tip 2 diyabet ve çeşitli kalp damar hastalıkları açısından değerlendirdi. Rapora göre ölçülü kahve tüketimi yalnızca güvenli olmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlık açısından çeşitli yararlar da sağlayabiliyor. Ancak araştırmacılar bu faydaların kahveye şeker, krema, aromalı şuruplar veya benzeri katkılar eklenmesiyle azalabileceği uyarısında bulunuyor. Araştırmada kafeinin alındığı kaynağın önemli olduğu vurgulandı. Kahve ve çayın antioksidanlarla farklı biyoaktif bileşenler içerdiği, buna karşılık enerji içeceklerinin yüksek kafein dozlarının yanı sıra fazla şeker ve sağlıksız bileşenler barındırabildiği belirtildi. Gregory Marcus, son araştırmaların incelenmesi sonucunda çoğu yetişkin için ilave şeker veya katkı maddesi içermeyen günde 400 mg'a kadar kafein, yani 5 fincana kadar kahve tüketiminin güvenli olduğu ve kardiyovasküler riski artırmadığı sonucuna ulaştık, dedi. Bilimsel değerlendirme, düzenli kahve tüketiminin tip 2 diyabet riskini azalttığını gösteren çok sayıda çalışmayı da inceledi. Buna göre günde 3 veya daha fazla fincan kahve tüketen kadınlarda tip 2 diyabet riskinin kahve içmeyenlere göre %27 daha düşük olduğu, günde 5 fincan kahve tüketenlerde ise riskte yaklaşık %30'luk azalma görüldüğü belirlendi. Koroner arter hastalığı açısından da benzer sonuçlar elde edildi. Yaklaşık 30 çalışmanın meta analizi, günde 3,5 fincana kadar kahve tüketiminin koroner arter hastalığı riskini yaklaşık %10 azalttığını gösterdi. İngiltere Biyobankası verilerine dayanan başka bir araştırmada ise günde 2 ila 3 fincan kahve tüketiminin en belirgin koruyucu etkiyi sağladığı görüldü. Araştırmalar, günde 3 ila 4 fincan kahve tüketen kişilerde felç riskinin yaklaşık %21 daha düşük olduğunu ortaya koydu. Ayrıca orta düzeyde kahve tüketiminin kalp yetersizliği ve atrial fibrilasyon gibi ritim bozuklukları riskinin azalmasıyla da ilişkili olduğu bildirildi. Bununla birlikte yüksek tansiyonu bulunan kişilerde kafeinin kısa süreli olarak kan basıncını yükseltebildiği kaydedildi. Ancak bazı uzun dönemli araştırmalarda günde 3 fincandan fazla kahve tüketenlerde hipertansiyon gelişme riskinin daha düşük olduğu görüldü. Araştırmacılar, bu farklılığın kahvede bulunan klorojenik asit gibi yararlı bileşiklerden kaynaklanabileceğini, enerji içeceklerinde ise taurin ve yüksek kafein miktarının farklı etkiler yaratabildiğini belirtti. Kalp Derneği, mevcut bulguların orta düzeyde kahve tüketiminin çoğu yetişkin için güvenli olduğunu güçlü biçimde desteklediğini belirtti. Ancak kafeinin etkilerinin kahvenin diğer bileşenlerinden nasıl ayrıldığını ve farklı kafein kaynaklarının etkilerini ortaya koymak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Dernek ayrıca hipertansiyon gibi hastalıklara sahip kişilerde sonuçların nasıl değiştiğinin de araştırılması gerektiğine dikkat çekti. Amerikan Kalp Derneği'nin yeni bilimsel değerlendirmesine göre çoğu yetişkin için günde 400 mg'a kadar kafein, yaklaşık 3 ila 5 fincan sade kahve güvenli kabul ediliyor. Araştırmalar, ölçülü ve şekersiz kahve tüketiminin kalp damar hastalıkları, felç ve tip 2 diyabet riskinin azalmasıyla ilişkili olabileceğini ortaya koyarken, uzmanlar özellikle enerji içecekleri ve şekerli kahve ürünleri konusunda uyarıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
3: I want everybody to see this.
2: Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Japonya'da bu yaz sıcaklar giderek daha bunaltıcı hale geldi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15 Temmuz'da 48 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Japan Today'in haberine göre soğutma ve otomat üreticisi bir şirket olan STRS, insan dolabı adında bir ürün geliştirdi. İnsan soğutucu buzdolabı otomatlardan esinlenerek tasarlandı. Kabinin içindeki sandalyeye oturan kişinin kafasına, boynuna, omuzlarına ve sırtına doğru 5 dereceye kadar soğutulmuş hava üfleniyor. Şirket 5 dakikada belirgin şekilde serinleme garantisi veriyor. 10 dakika kabinin içinde kalmanın sıcak çarpması belirtilerini hafiflettiği öne sürülüyor. Tarihinin en sıcak yazlarından birini geçiren ve başkent Tokyo'da onlarca kişinin sıcak çarpmasıyla hastaneye kaldırıldığı Japonya'da bulunan bir şirket, İnsan Buzdolabı adlı ürünü piyasaya sundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz? Sofranıza gelen domates, patates, biber gibi meyvelerin oluşmasında bitkilerin tamamlaması gereken çok önemli bir süreç var. Tozlaşma. Doğada bitkilerin birbirinden farklı pek çok tozlaşma yöntemi bulunuyor. Gelin bu yöntemlerden birini yakından inceleyelim. Tozlaşma, bitkilerin üremesinin ilk adımıdır. Bu süreç, bir bitkiden gelen polenlerin aynı ya da farklı bitkideki dişi organına ulaşmasıyla başlar ve tohum oluşumunun yolunu açar. Bitkilerin tozlaşma yöntemleri, yaşadıkları çevreye de bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Kimi rüzgarı kullanır, kimi suyu. Bazıları ise arılar, kelebekler ya da diğer böceklerden yardım alır. Ancak bazı bitkiler var ki polenlerini rastgele saçmak yerine adeta gizler ve yalnızca belirli ziyaretçilerin erişimini açar. İşte bu özel tozlaşma mekanizmasında görev alan başlıca tozlayıcılardan biri bombus arılarıdır. Bombus arıları bal arılarından farklı bir cinstir. Yapı olarak daha tüylüdürler ve yuvarlak görünümleriyle kolayca ayırt edilebilirler. Her ne kadar bal üretme yetenekleri olsa da bu arılar ticari bal üretimi amacıyla kullanılmaz. Bombus arıları güçlü tozlaştırıcı özellikleriyle öne çıkar. Çiftçiler onları özellikle seralarda ve tarım alanlarında bitkilerin verimini artırmak için kullanır. Bir canlının yapısı ya da anatomisi genellikle gördüğü işlevi de belirler. Vızıltı tozlaşmasının nasıl işlediğini daha iyi anlayabilmek için önce bu bitkilerin polenlerini nasıl sakladığına bakalım. Polenler her bitkide erkek organının bir parçası olan başçık yani anter içinde üretilir ve depolanır. Başçıklar olgunlaşınca yarılır ve polenleri dışarı salar. Botanikçiler başçıkları bu yarılma şekillerine göre sınıflandırır. Vızıltı tozlaşması mekanizmasını kullanan bitkiler polenlerini delikli başçıklar aracılığıyla salar. Bir bombus arısı çiçeğe nektar almak için konduğunda göğüs kaslarını hızla titreştirerek tanıdık vız sesini çıkarır. Buysa çiçeğin de bu frekans aralığında titreşmesine neden olur. Bu titreşmeyle çiçek polenlerini tıpkı tuzluktan tuzun dökülmesi gibi delikli başlıkların uç kısımlarındaki minik gözeneklerden dışarı salar. Salınan polenler elektrostatik etkiyle arının tüylerine yapışır. Böylelikle arı başka bir çiçeğe konduğunda diğer bitkinin polenlerini o çiçeğe taşımış olur. Yani tozlaşma gerçekleşir. Bir dahaki sefere domates yediğinizde belki de bu küçük vızıldayan yardımcıları hatırlarsınız.
0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Antalya'nın Demre ilçesi tarihi mirası, doğal güzellikleri ve inanç turizmi potansiyeliyle 4 mevsim turizm destinasyonu olmayı hedefliyor. Aziz Nikolas Kilisesi, Mira ve Andriake Antik Kentleri, Kekova, Üç Ağız ve Kaleköy gibi önemli destinasyonlara ev sahipliği yapan ilçede kültür, doğa ve deniz turizmini yılın tamamına yaymaya yönelik çalışmalar sürüyor. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, ilçenin bozulmamış doğası ve tarihi zenginlikleri sayesinde yılın 12 ayı turizm yapılabilecek önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Her yıl 6 Aralık'ta Aziz Nikolas Kilisesi'nde dünyanın farklı ülkelerinden din adamlarının katılımıyla ayin düzenleniyor. Geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen Noel Baba Festivali'nin gördüğü ilginin ardından organizasyonun gelecek yıl uluslararası ölçekte daha kapsamlı düzenlenmesi planlanıyor. Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından en iyi turizm köyü seçilen Üç Ağız'la karayolu bağlantısı bulunmayan Kaleköy, Demre'nin en çok ilgi gören destinasyonları arasında yer alıyor. İlçenin bu yılda geçen yıla göre daha fazla ziyaretçi ağırlayan bölgelerden biri olduğu belirtiliyor. Demre'de konaklama yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Villa, bungalov, apart ve otellerle ilçedeki yatak kapasitesi 4 ila 5 bine ulaşırken, Çay Ağzı'nda hayata geçirilecek rekreasyon projesi ve çevre yatırımlarıyla turizm altyapısının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Antalya'nın Demre ilçesi tarihi mirası, doğal güzellikleri ve inanç turizmi potansiyeliyle 4 mevsim turizm merkezi olma hedefi doğrultusunda yatırımlarını ve uluslararası tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
3: This is the one they're talking about. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Tutsak savaş sırasında karşı tarafça yakalanan ya da hapsedilen kişidir. Hangi devlette Türkiye'ye saldırdığında askerin esir alındı? Yani seninkisi terör dili, terörist Türkiye'de yeri olmayacak terör dili. Aynen katılıyorum. Tuncer Bakırhan'da, PKK'da, DEM Parti'de şöyle bir şey var. Psikoloji görüyorum. Ya beyler, terörle mücadele, biz şimdi bunu söylemiyoruz ama dilimizin ucuna getiriyorsunuz. Biz terörsüz Türkiye'yi istiyoruz. İnsanlar ölmesin istiyoruz artık. Bu aynı zamanda eline silah almamış, daha doğrusu eyleme katılmamış militan için de geçerli. O Diyarbakır annelerinin, babalarının, çocuklarının veya işte abilerinin falan akrabalarının çocukları da dönsün istiyoruz. Onlar da ölmesin diyoruz. Biz şehit vermek istemiyoruz artık diyoruz. Ama şunu da altını çizelim, bunu da görün. Türkiye Cumhuriyeti terörü yendi. Bu yendiği için konuşuyoruz. Siz köşeye sıkıştırdığımız için teröristler için söylüyorum. Konuşuyoruz, teslim ol diyoruz. Biz terörsüz Türkiye istiyoruz. İnsanlar ölmesin istiyoruz artık.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.
1: Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
3: Futbol kim için sadece bir spor, kim için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Futbolda şimdi sıra geldi savunma organizasyonunun belki de en temel yapı taşlarından birine. Çift stoper sisteminde biri stoper, diğeri cover olarak oynar anlayışına. Bu model futbol sahasına dengeyi sağlamak ve savunmayı iki yönlü işler hale getirmek için çokça başvurulan bir stratejidir. Futbol sahasında bir savunma hattını güçlü kılan şey sadece oyuncuların bireysel kalitesi değildir. Asıl mesele oyuncuların birbirini nasıl tamamladığı, hangi rolü üstlendiği ve sahadaki pozisyonlarını hangi dengeyle paylaştıklarıdır. İşte bu dengeyi kuran en klasik savunma ikililerinden biri stoper, diğeri cover rolünü üstlenen çift stoper modelidir. Türkçe'ye çevirirsek biri ön çıkıp müdahale eden karşılayıcı, diğeri arkayı kollayan süpürücü diyebiliriz. Birbirine zıt gibi görünen bu iki rol aslında kusursuz bir bütünlük içinde işler. Bu savunma ikilisinin temel amacı rakip hücumları iki kademeli olarak karşılamaktır. İlk oyuncu yani stoper rolündeki stoper genellikle fiziksel olarak güçlü, agresif ve rakibe direkt baskı yapan bir oyuncudur. O top rakibe geldiği anda öne çıkar, müdahale eder, gerekirse vücudunu koyar, hava topuna çıkar, fiziksel temas kurar. Onun görevi ilk engel olmaktır. Rakibi durduramazsa arkasında bir sigortası vardır. Cover rolündeki stoper. Cover oynayan stoper biraz daha geride pozisyon alır. O ani tehlikeleri sezer, boşta kalan topları toplar, rakibin sıyrılması durumunda arkada güvenlik hattı oluşturur. Zeki, pozisyon bilgisi yüksek ve soğukkanlı bir oyuncudur. Onun işi müdahaleden çok okumaktır. Rakip pasın nereye gideceğini sezmek, topun düşeceği noktayı tahmin etmek ve gerektiğinde diğer stoperin açığını kapatmaktır. Böylece takımın savunma bloğu dağılmaz, dengede kalır. Bu ikili modelin avantajı şudur. Takım savunması hem öne çıkabilir hem de geriye yaslanabilir. Stoper rakip forveti önde karşılar, cover arkada kalır. Böylece savunma çizgisi bozulmaz ve her iki oyuncu da kendi özelliklerine göre en etkili alanda görev yapar. Bu özellikle 4-4-2 veya 4-2-3-1 gibi çift stoperli dizilişlerde sıkça uygulanır. Peki bu sistemin dezavantajları var mı? Tabii ki var. Eğer stoper oyuncusu zamanlamayı kaçırırsa rakip savunma arkasına sarkabilir. Cover rolündeki oyuncuysa sürekli geri çekilirse takımın savunma hattı çok geriye yaslanır. Bu da rakibin orta sahayı ele geçirmesine neden olabilir. Ayrıca iki oyuncu arasında iletişim bozulursa savunmanın dengesi dağılır. Bu yüzden bu sistem ancak yüksek konsantrasyon ve uyum içinde oynayan ikililerle etkili olur. Bu sistemin en iyi örnekleriyle devam edelim. Nemanja Vidić ve Rio Ferdinand ikilisi. Manchester United'da bu rol paylaşımını kusursuz şekilde oynadı. Vidic karşılayıcıydı, hava toplarında rakibi ezer, teması oyunu severdi. Ferdinand ise arkasını süpüren, pas arası yapan, oyunu okuyan cover stoperdi. Birlikte yıllarca İngiltere ve Avrupa'nın en sağlam savunmalarından birini oluşturdular. Bir diğer örnek Charles Puyol ve Gerard Pique ikilisi. Puyol, içgüdüsel, cesur ve savaşçı stoper rolündeydi. Rakibi doğrudan karşılardı. Pique ise geride daha sakin duran, topu daha iyi kullanan cover pozisyonundaydı. Bu ikili Barcelona'nın hem La Liga hem Şampiyonlar Ligi zaferlerinde kilit rol oynadı. Bugün hala bu model kullanılmakta. Örneğin Rafael Varane, Lisandro Martinez ikilisi Manchester United'da bu yapıyı günümüzde sürdürüyor. Martinez biraz daha agresif oynarken Varane daha geride pozisyon alıyor. Benzer şekilde Kim Min-jae ve Matthijs de Ligt da Bayern Münih'te bu sistemi dengelemeye çalışıyor. Bu yapı geçmişte Türkiye'de sıkça kullanıldı. Bülent Korkmaz ve Popescu ikilisi Galatasaray'da bu rollerin güzel bir örneğiydi. Bülent agresif ve lider stoperken Popescu sakin ve oyun kurabilen cover oyuncusuydu. Aynı dönemde Fenerbahçe'de Uche ve Hök ikilisi de benzer bir dengedeydi. Sonuç olarak stoper ve cover stoper modeli doğru oyuncularla doğru dengede kullanıldığında hem savunmayı sertleştirir hem de savunma arkasını güvenceye alır. Bu sistemde esas mesele oyuncuların birbirine gözle değil, sezgiyle bağlı olmasıdır. Biri ileri çıktığında diğeri onun boşluğunu düşünmeden doldurmalıdır. Çünkü iyi bir savunma sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da birbirine kenetlenmiş oyuncularla kurulur. Futbolun ansiklopedisinde bugün futbolun en eski ama hala geçerli savunma yapılandırmalarından biri olan stoper ve cover stoper yani karşılayıcı ve diğeri arkayı kollayan süpürücü oyuncuları konuştuk. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.
4: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Son günlerde özellikle Marmara bölgesinde görülen ve sosyal medyada gündem olan iri çekirgeler İstanbul'un birçok ilçesinde görüntülendi. Vatandaşlarda endişeye neden olan çekirgelerle ilgili konuşan uzmanlar, tarımsal üretimi tehdit eden bir durumun bulunmadığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medyada dolaşıma giren çekirge istilası iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir ifadeleri kullanıldı. Sosyal medya platformlarında ise iri çekirgelerin evlerde görüldüğüne ilişkin paylaşımlar yapıldı. Özellikle Maltepe, Üsküdar ve Ümraniye'den gelen çekirge görüntüleri gündem oldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Bakanlık ekiplerimiz tarafından yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan çekirgelerin yapılan tür teşhislerinde bunların tamamının ülkemizde doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul'da tespit edilen türün tarımsal üretime zarar veren bir çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu belirtildi. Açıklama şöyle devam etti. Ülkemizde çok sayıda çekirge türü doğal olarak yaşamaktadır. İklim koşulları ve özellikle yumurtlama dönemlerine bağlı olarak bazı türlerin popülasyonlarında dönemsel artışlar görülebilmekte, rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına taşınabilmekte ve sıcak havalarda ışığa yönelmeleri nedeniyle vatandaşlarımız tarafından daha sık fark edilebilmektedir. Bu durum doğal bir süreç olup bir istila anlamına gelmemektedir. Mevcut durumda ise bu mücadeleyi gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Bazı bölgelerde görülen iri çekirgeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz'sa, kamuoyunda en çok merak edilen konunun çekirgelerin tarım ürünlerine zarar verip vermeyeceği olduğunu söyledi. Kiraz, Türkiye'de yüzlerce çekirge türü bulunuyor ve hepsi zararlı değil. Görülen çekirgelerin tarım ürünlerine zarar veren türden olmadığı sahadan gelen bilgiler arasında yer alıyor dedi. Ziraat mühendisi Profesör Doktor Enver Durmuşoğlu da ihbar gelen bölgelerde Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü yetkilileriyle incelemelerde bulunduklarını belirtti. Bölgede hem başka böceklerle beslenen türlerin hem de genel zararlı olarak değerlendirilen çeşitli çekirge türlerinin bulunduğunu aktaran Durmuşoğlu, yöredeki türlerin tarımsal alanlarda olmasında sorun görünmüyor. Ancak yerleşim yerlerindeki bazı binaların çeşitli yerlerinde iri yapılı çekirgeler bulunuyor. Bunların birçoğu aslında diğer zararlı böcekleri yiyerek tarıma faydalı olan çekirge türleridir. Yöredeki tarlada mahsulü sürü halinde tüketip bitirecek türler tespit etmedik. İnsanlara zarar vermeyen iri türler içinde panik olacak bir durum söz konusu değildir dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve çevre illerde görülen çekirgelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir ifadelerine yer verildi. Uzmanlar görülen türlerin tarladaki mahsullere zarar veren çekirgeler olmadığının da altını çizdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İtalya'da yapılan yeni bir araştırma, Pasifik istiridyesinden elde edilen bir özütün bağırsaklardaki iltihabı azaltabileceğini ortaya koydu. Araştırmanın ardından kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilecek diğer besinler de yeniden gündeme geldi. Yağsız protein ve omega 3 bakımından zengin olan istiridyenin bağırsak hücrelerindeki iltihabı azaltarak kanser riskini düşürmeye katkı sağlayabileceği belirlendi. Araştırmacılar bu etkinin bağırsak sağlığını korumaya ve hücresel yenilenmeyi desteklemeye yardımcı olabileceğini ifade ediyor. Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilecek besinlerin başında brokoli geliyor. Brokolide bulunan sülforafan adlı bileşik, kanserli hücrelerin çoğalmasını baskılamaya yardımcı olurken, içerdiği antioksidanlar ve C vitamini de hücreleri hasara karşı koruyor. Nohut, folat, lif ve antioksidan içeriği sayesinde DNA onarımını destekliyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Uzmanlar, düzenli nohut tüketiminin çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu etki sağlayabileceğini belirtiyor. Havuçta bulunan beta-karoten, A vitamini ve antioksidanlarsa hücreleri hasardan

0: koruyor. Danimarka'da 55 bin kişi üzerinde yürütülen 25 yıllık araştırma, düzenli çiğ havuç tüketiminin kolon kanseri ve lösemi gibi bazı kanser türlerinin riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Ahududu dudu da dikkat çeken besinlerden biri. İçerdiği elagik asit sayesinde hasarlı hücrelerin temizlenmesine yardımcı olan ahududunun kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını yavaşlatabileceği değerlendiriliyor. Likopen açısından zengin domates de güçlü antioksidan özellikleriyle öne çıkıyor. Araştırmalar, düzenli domates tüketiminin özellikle prostat, akciğer ve mide kanseri riskinin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini gösteriyor. İtalya'da yapılan yeni bir araştırma, Estretia özünün bağırsaklardaki iltihabı azaltarak kanser riskini düşürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, brokoli, nohut, havuç, ahududu ve domates gibi besinlerin de koruyucu etkilerine dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 yılı Haziran ayına ve yılın ilk yarısına ilişkin ülke genelini kapsayan aylık trafik istatistik bültenini yayımladı. Verilere göre Türkiye genelinde 2026'nın ilk 6 ayında meydana gelen 328.029 trafik kazasında kaza yerinde 972 kişi yaşamını yitirdi, 183.916 kişi ise yaralandı. Haziran ayında ise Türkiye genelinde 61.277 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 196 kişi hayatını kaybederken 39.658 kişi yaralandı. Bültende yer alan verilere göre Haziran ayında meydana gelen kazaların 28.675'i ölümlü veya yaralanmalı, 32.602'si ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda en sık görülen kaza türü yandan çarpma oldu. Haziran ayında 10.333 yandan çarpma kazası kaydedilirken bunu 4.578'le devrilme, savrulma ve takla, 3.740'la yayaya çarpma ve 3.194'le arkadan çarpma izledi. Açıklanan raporda trafik kazalarına neden olan kusur unsurları incelendiğinde sürücü hatalarının ezici üstünlüğü dikkat çekti. Haziran ayında ölümlü ve yaralanmalı kazaların nedenleri arasında 30.682 vakayla sürücü kusurları ilk sırada yer aldı. Sürücü kusurlarının başında ise araç hızını, yol, hava ve trafik şartlarına uydurmamak geldi. En çok yapılan sürücü hataları ise şöyle sıralandı: hızlı yol ve trafik şartlarına uydurmamak, kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uymamak, arkadan çarpma, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, dönüş kurallarına uymamak. Haziran ayında ölümlü ve yaralanmalı kazalara karışan 48.379 aracın türlerine göre dağılımında otomobil ve motosiklet başı çekti. Kazalara karışan araçlar içinde otomobiller 20.811 ile ilk sırada yer alırken, otomobilleri 11.770 ile motosikletler, 5.551 ile kamyonetler ve 4.821 ile motorlu bisikletler takip etti. İllere göre kaza ve can kaybı dağılımında 3 büyük şehir başı çekti. İstanbul 4.261 ölümlü yaralanmalı kazayla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 2.329 kazayla Ankara, 1.969 kazayla Antalya, 1.880 kazayla İzmir ve 1.509 kazayla Bursa izledi. Can kaybı bakımından İstanbul'da 19, Mersin'de 13, Antalya'da 9, Şanlıurfa'da 9 ve Ankara'da 8 kişi hayatını kaybetti. Trafik ekiplerinin yürüttüğü denetimler kapsamında Haziran 2026'da toplam 2.315.984 trafik cezası uygulandı. Bunların 1.864.175'i araç plakalarına, 439.378'i ise sürücülere yönelik oldu. Ayrıca 200.857 araç trafikten men edildi. 23.058 sürücü hakkında alkollü araç kullanımı nedeniyle işlem yapıldı. Yılın ilk 6 ayında uygulanan toplam trafik cezası sayısı ise 14.351.304'e ulaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın 2026 yılı Haziran ayı ve ilk 6 aya ilişkin trafik istatistikleri Türkiye'de trafik kazalarının bilançosunu ortaya koydu. Radyo Sputnik editörlerinin derlediği verilere göre yılın ilk yarısında 328.029 kazada 972 kişi hayatını kaybederken 183.916 kişi yaralandı. Haziran'da 61.277 kazada 196 kişi yaşamını yitirdi, 39.658 kişi yaralandı. Kazaların en önemli nedeni sürücü kusurları olurken yılın ilk 6 ayında uygulanan trafik cezası sayısı 14.351.000'i aştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Dünyadaki 5 okyanusun en küçüğü Arktik Okyanusu'dur. Kuzey Kutup bölgesinde yer alan Arktik Okyanusu birçok takım adayla Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika kıtalarıyla çevrilidir. Arktik Okyanusu dünyanın en küçük okyanusu olmasına rağmen yaklaşık 14 milyon kilometre karelik alanıyla ABD'nin yaklaşık 1,5 katı büyüklüğündedir. Arktik Okyanusu boyut olarak küçük olmasının yanı sıra derinlik olarak da en sığ okyanustur. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları dünyanın okyanus, göl, nehir ve kıyı sularındaki oksijen seviyesinin hızla düştüğü uyarısında bulundu. Araştırmaya göre bu durum, iklim değişikliği, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla birlikte gezegen için büyüyen küresel bir tehdit oluşturuyor. ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi San Diego'ya bağlı Scripps Oceanography Enstitüsü önceliğinde yürütülen araştırmada çözülmüş oksijen miktarındaki azalmanın su ekosistemlerini ve dünyanın iklim dengesini ciddi şekilde etkilediğini ortaya koydu. Bilim insanları bu sürecin bazı etkilerinin yüzyıllar boyunca sürebileceğini ve insan ömrü içinde geri döndürülemeyebileceğini belirtti. Araştırmaya göre oksijen kaybının en önemli nedenleri arasında insan kaynaklı küresel ısınma, aşırı besin kirliliği ve derin sulardaki dolaşım sistemlerinde yaşanan değişimler yer alıyor. Uzmanlar, çözülmüş oksijen seviyelerindeki düşüşün okyanus asitlenmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve tahta su kaynaklarındaki değişim gibi diğer çevresel sorunlarla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. Oksijen seviyesindeki azalma, mikroskopik canlılardan balıklara ve köpek balıklarına kadar uzanan besin zincirini tehdit ederken, yüzeyde solunum yapan deniz memelileri de av popülasyonlarının azalması nedeniyle dolaylı olarak etkileniyor. Araştırmacılar, sucul ortamlardaki oksijen kaybının iklim değişikliği kadar ciddiye alınması gereken küresel bir çevre sorunu olduğu uyarısında bulunuyor. Bilim insanları, dünyanın okyanus, göl ve nehirlerindeki oksijen seviyesinin hızla azaldığını belirledi. Araştırmaya göre iklim değişikliği ve kirlilikle bağlantılı bu süreç, su ekosistemleri ve gezegenin iklim dengesi için küresel bir tehdit oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırma düzenli olarak sinema, müze ve tiyatroya giden yaşlı yetişkinlerin biyolojik yaşlarının daha düşük olabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre bu ilişki gelir, sağlık durumu ve yaşam tarzı gibi etkenler hesaba katıldıktan sonra da devam ediyor. Tokyo Bilim Enstitüsü'nden Dr. Yusuke Matsuyama liderliğinde yürütülen araştırma Community Heat dergisinde yayımlandı. Araştırmada kültürel etkinliklere sık katılanların ortalama fizyolojik yaşının 66,9 olduğu, nadir katılanlarda ise bu değerin 69,9'a çıktığı belirlendi. Yani iki grup arasında yaklaşık 3 yıllık biyolojik yaş farkı tespit edildi. Araştırmacılar kültürel etkinliklerin sosyal bağları güçlendirdiğini, zihinsel sağlığı desteklediğini ve kronik stresi azaltarak yaşlanma sürecini olumlu etkileyebileceğini belirtti. Önceki çalışmalarda bu etkinin düzenli egzersize benzer düzeyde olabileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte uzmanlar daha sağlıklı kişilerin zaten kültürel etkinliklere katılmaya daha istekli olabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca araştırmanın yalnızca sinema, müze ve sahne sanatları gibi etkinlikleri kapsadığı, sonuçların her toplum için birebir geçerli olmayabileceği vurgulandı. Araştırmacılar özellikle yaşlar ve dezavantajlı gruplar için kültürel etkinliklere erişimin kolaylaştırılmasını ve uygun fiyatlı programların artırılmasını öneriyor. Araştırmalara göre düzenli kültürel etkinliklere katılım yaşlanma sürecini yavaşlatmaya katkı sağlayabilir. Uzmanlar ilerleyen dönemde kültür reçetesi uygulamalarının sağlık politikalarının bir parçası haline gelebileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Türkiye'de farklılaşan tüketici tercihleri, sosyal alışkanlıklar ve artan enflasyon kahve pazarının ivme kazanmasını sağladı. 2010'lu yılların başlangıcında yıllık bazda 350 ile 400 gram civarında seyreden kişi başı kahve tüketimi 2,5 kilogram seviyelerine kadar çıktı. Son dönemde gözlenen yüksek enflasyon ve artan fiyatlar karşısında tüketicilerin harcamalarını sınırlaması ve hayat tarzını değiştirmesi kahve sektöründeki genişlemenin temel etkenlerinden biri oldu. Yükselen maliyetler sebebiyle dışarıda yeme içme sıklığını azaltan vatandaşlar sosyalleşme ihtiyaçlarını kahve tüketerek karşılamaya başladı. Sektör paydaşları 2010'lu yılların başında kişi başına yıllık 350 ile 400 gram düşen tüketimin günümüzde 2,5 kilograma ulaştığını belirtiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun genel ticaret sistemi verileri incelendiğinde bu senenin ilk 5 aylık periyodunda kahve ithalatının %3,7'lik artışla 50.219 tona ulaştığı ve bu ithalata 398 milyon 298 bin dolar ödendiği görülüyor. 2025 senesinin tamamındaysa 125 bin tonluk kahve alımı yapılırken buna karşılık 909,2 milyon dolarlık ithalat faturası oluştu. Böylelikle 2025'te bir önceki seneye kıyasla tutar bazında %82,9, miktar bazındaysa %23,6 oranında artış kaydedildi. Pazardaki büyümede 3. nesil kahvecilik akımının yayılması, genç nüfusun sektöre duyduğu ilginin artması ve kahvenin günlük sosyal hayatın merkezine yerleşmesi belirleyici oldu. Türkiye'de artan enflasyon ve yüksek fiyatlar nedeniyle dışarıda yemek yemeyi azaltan tüketicilerin sosyalleşmek için kahveye yönelmesi sektörü büyütürken, son 10 yılda yaklaşık 4 kat artan kişi başı yıllık kahve tüketiminin 2026'da 2,5 kilogram seviyelerine ulaşması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Sen sesinin güzel olduğunu biliyor muydun?
2: Sesimin güzel olduğunu fark ettiğimde çok utandım.
1: Çok güzel sesim var, çok fena.
2: Çok güzel sesim var, ben ne yapacağım şimdi?
1: Boşa bela. İçindeki çocuğu hiçbir zaman kaybetmemeli. O bizimle beraber çocuk geliyor, arada bir dönüp ona bir sarılmamız lazım.
2: Gerçekten
1: hatırlamamız
2: öyle
1: lazım, o saf halini yani.
2: Ya büyümek ne demek ya?
3: Öyle birdenbire gitmek olur mu? Acısıyla tatlısı aşk oyunu bu.
1: Sevgili Zeynep Dizdar ve Ajda Pekkan aynı sahnede.
4: Bu sefer kez aramadı, seni seviyorum.
1: Az bir şey de Sezen Aksu'dan söylesene, küçücük.
4: Ben bu yükü taşırım, sen git ki acımanma.
2: Lütfen sokakta kimse yerlere tükürmesin. Gerçekten nefret ediyorum yani.
1: Kesinlikle
2: yani,
1: çok doğru.
2: Görmeyelim yani lütfen.
1: Çok doğru. Çok
2: ekip
1: teşekkür ederim.
2: Ekip de şahane bu arada.
1: Sen
2: herkese
1: de öylesin.
2: Sevgiler Radyo Sputnik ekibine ve size. Sevgili Okan'cığım çok tatlısın. Çok keyifli bir sohbet
1: ediyorum.
2: Oldu. Vallahi
1: çok,
2: çok güzeldi.
1: Zeynep Dizdar bugün konuğumdu.
3: Gecelerim öyle zor geçiyor. Zehir gibi yüreğim çok acıyor.
5: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ...48 takımlı ilk Dünya Kupası... ...Yeşilburun Adaları'nın peri masalından... ...Almanya ve Brezilya'nın erken vedasına... ...teknik direktör istifalarından... ...Messi-Mbappe rekabetine kadar... ...unutulmaz hikayelere sahne oldu.
2: Tüm sürprizlere rağmen... ...yarı finalde FIFA Dünya sıralamasının... ...ilk 4 takımı İspanya, Fransa, Arjantin ve İngiltere oldu. Fransa'yı yenen İspanya, İngiltere'yi geçen Arjantin adlarını 2026 Dünya Kupası finaline yazdırmayı başardı.
1: Finalde Messi'li etkisiz Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya kupanın sahibi oldu. İşte kupanın hafızalara kazınan istatistikleri ve iz bırakan anları.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası genişletilmiş 48 takımlı yeni formatıyla futbol tarihinin en dikkat çekici turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı.
1: Yeşilburun Adaları, Fas, Curaçao ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi sürpriz ekiplerin damga vurduğu organizasyonda Almanya, Brezilya, Uruguay ve Portekiz gibi devler beklentilerin altında kaldı.
2: Lionel Messi ile Mbappe'nin gol krallığı yarışındaki tarihi rekabeti, Lamine Yamal ve Jude Bellingham'ın yükselişi, peş peşe gelen teknik direktör istifaları ve tartışmalı hakem kararları turnuvanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.
1: Tüm bu sürprizlere rağmen kupada son 4 takımın FIFA dünya sıralamasındaki ilk 4 ülke olan İspanya, Fransa, Arjantin ve İngiltere olması ise Dünya Kupası tarihine dikkat çeken bir ilke imza attı.
2: Turnuvanın en büyük sürprizini Yeşilburun Adaları gerçekleştirdi. Turnuva tarihinin en küçük ülkesi olarak kupaya katılan ve adeta devlere kök söktüren Yeşilburun Adaları, açılış maçında şampiyonluk favorisi İspanya'yı 0-0 berabere tutarak turnuvanın ilk büyük şokuna imza attı.
1: Gruplardan çıkmayı başararak son 32 turunda Arjantin'e kök söktüren bu küçük ada ülkesi turnuvanın en çok alkış alan ekibi oldu. Arjantin'e 2 gol atmasına rağmen tartışmalı bir şekilde mağlup olan Yeşilburun Adaları'nda bir diğer sürpriz de 40 yaşındaki kalecileri Aldisa Bozinha oldu.
2: 40 yaşındaki kaleci İspanya ve Suudi Arabistan'a karşı kalesini gole kapatmayı başaran ilk tebrikleri topladı.
1: Bozinha'nın Arjantin'e karşı sergilediği performans tanınırlığını daha da artırdı. Yeşilburun Adaları kalecisi aynı zamanda sosyal medya fenomeni haline geldi.
2: İspanya'ya karşı oynanan açılış maçından önce sosyal medya hesabında yaklaşık 50 bin takipçisi olan Bozinha'nın Dünya Kupası'ndaki etkileyici performanslarının ardından bu sayı 20 milyonu geçti.
1: 600 bin nüfusu Yeşilburun Adaları'nın Dünya Kupası serüveni kısaca şöyle oldu. Tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na mücadele ettiler. İlk gollerini attılar. İlk puanlarını aldılar. 40 yaşındaki kalecileri 20 milyondan fazla takipçi kazandı. İlk kez gruptan çıktılar. Grubuna mağlup tamamladılar. Son Avrupa şampiyonuyla berabere kaldılar. Son şampiyona karşı 90 dakikada yenilmediler, uzatmalarda elendiler.
2: Turnuvanın bir diğer sürpriz takımı ise Paraguay oldu. Kimsenin son 32 turundan ötesini beklemediği Güney Amerika temsilcisi Paraguay, kupa tarihinin en büyük eleme sürprizlerinden birine imza attı. Paraguay 4 kez dünya şampiyonu Almanya'yı penaltılarda 4-3 eleyerek evine gönderdi.
1: Çeyrek finale kadar yürüyen Erling Haaland ve arkadaşları Dünya Kupası'nın en keyif veren takımlarından biri oldu. Çeyrek finalde İngiltere'yi uzatmalarda 2-1 elenseler de futbol dünyasına kuzey rüzgarları estirdi ve turnuvaya çok büyük renk kattı.
2: Fas bir kez daha tarih yazdı. 2022'nin ardından bir kez daha Dünya Kupası'nda son 8'e kalmayı başardı. Çeyrek finalde Fransa'ya elense de üst üste ikinci turnuvada dünya devlerine meydan okumasıyla alkış topladı.
1: Sıra hayal kırıklığı yaratan takımlarda. Ne yazık ki listenin başına turnuvadan önce çok büyük beklentiler olduğu için Türkiye A milli takımımızı koymak zorunda kaldık.
2: 24 yılın ardından katıldığımız kupada ne yazık ki hezimet yaşadık. 3 maçlık grup aşamasında kağıt üzerinde nispeten kolay gibi değerlendirilen Paraguay ve Avustralya'ya mağlup olduk. Gol bile atamadan turnuvadan elenme aşamasına geldik. Ev sahibi ABD'yi yenerek turnuvadan en erken elenen ikinci ülke olduk.
1: Almanya. Turnuvanın mutlak favorilerinden biri olarak gösterilen panzerler son 32 turunda kağıt üzerinde çok zayıf görünen Paraguay'a penaltılarla elenerek turnuvaya çok erken veda etti.
2: Uruguay. Gruplardan dahi çıkamayarak turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Bu şok başarısızlığın ardından ünlü teknik adam Marcelo Bielsa ile yollar ayrıldı ve yerine geçici olarak ülke efsanesi Diego Forlan getirildi.
1: Brezilya. Çeyrek finali dahi göremeden son 16 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda ettiler. Samba rüzgarı Amerika kıtasında çok erken dindi.
2: İstifalar. Dünya Kupası'nda beklenen sonucu alamayan bazı ülkeler teknik adamlarıyla yollarını ayırdı. Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'nın teknik direktörü Nagelsmann istifa etti. Hollanda'da Fas yenilgisi sonrası Ronald Koeman istifa etti.
1: Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasına veda etmesinin ardından teknik direktör Marcelo Bielsa görevini bıraktı.
2: Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser El-Misehal istifa ettiğini açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'nın yer aldığı H grubunu son sırada tamamlayan Suudi Arabistan'da Federasyon Başkanı Al-Misehal görevinden ayrıldığını duyurdu.
1: Güney Kore milli takımında Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından teknik direktör Hong Myung-bo istifa etti.
2: İskoçya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından milli takım teknik direktörü Steve Clark görevinden istifa etti.
1: Çekya milli futbol takımı teknik direktörü Miroslav Kubek, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından istifa etti.
2: Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Ekvador'da teknik direktör Sebastian Besesisi görevinden istifa etti.
1: İlk Dünya Kupası maçını İsveç'e karşı 5-1 kaybeden Tunus, henüz 24 saat geçmeden teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı. Resmi açıklama Tunus Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından duyuruldu.
2: 2026 Dünya Kupası serüveninin sonuna gelindi. Final karşılaşması Arjantin ile İspanya arasında oynandı.
1: Futbolun sadece bir spor olmadığının kanıtı bu karşılaşmada yaşandı.
2: Lionel Messi 19 yıl önce el verdiği Yamal'la Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geldi.
1: 2007 yılında Barcelona'nın Nou Camp sarayında gerçekleştirilen bir yardım organizasyonunda çekilen ve yıllar sonra ortaya çıkan ikonik kare 2026 Dünya Kupası finali öncesinde yeniden gündeme geldi.
2: Fotoğrafta dönemin genç yıldızı Lionel Messi'nin kucağında tuttuğu bebek bugün İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal'ın ta kendisi.
1: Aradan geçen 19 yılın ardından futbol tarihinin en dikkat çekici tesadüflerinden biri gerçeğe dönüştü.
2: Son şampiyon Arjantin'in kaptanı Lionel Messi ile İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal 19 Temmuz Pazar günü Metal Stadyumunda oynanan Dünya Kupası finalinde bu kez aynı karede değil rakip olarak sahaya çıktı.
1: Bir zamanlar yardım çekiminde aynı objektife poz veren Messi ve Yamal şimdi Dünya Kupası için kozlarını paylaştı.
2: Bu final sadece Arjantin ve İspanya'nın mücadelesi değil, bir devrin kapanışını yapan bir efsaneyle o devrin tahtına aday gösterilen veliahtının destansı kapışması da oldu.
1: Nou Camp'ın banyo küvetinden Dünya Kupası finalinin devasa sahnesine uzanan bu hikaye, futbolun neden sadece bir oyun olmadığının en büyük kanıtı niteliğinde.
2: İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'in normal süresi 0-0 biten maçta uzatmalarda bulduğu tek golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
1: Matadorlara kupayı getiren tek golü 106. dakikada Ferran Torres kaydetti.
2: İspanya böylece 2010'dan sonra ikinci kez kupaya uzanmış oldu.
1: Son şampiyon Arjantin ise uzatmalar dahil olmak üzere maçta yalnızca 2 şut çekebildi.
2: Gelelim finalin sayılarına ve zihinde yer eden anılarına.
1: İspanya'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal, UEFA Avrupa Şampiyonası ve FIFA Dünya Kupası'nın kazanan ilk 20 yaş altı oyuncusu oldu.
2: Finale Cezayir, Avustralya, Ürdün, Yeşil Burun Adaları ve Mısır eleyerek gelen Arjantin'de Messi'nin maç boyunca kaleyi bulan şutu olmadı.
1: Arjantin Dünya Kupası finalinde 90 dakika boyunca bir şut bile çekemeyen ilk takım oldu. Güney Amerika temsilcisi son 60 yılda bir Dünya Kupası finalinin ilk 90 dakikasında tek bir şut çekemeyen ilk takım olarak tarihe geçti.
2: Kutlamalara Filistin bayrağıyla çıkan Yamal'ın kendisine madalya vermek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın isteksiz şekilde elini sıkması dünyanın dikkatinden kaçmadı. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
1: Ve 2026 Dünya Kupası acısıyla tatlısıyla milli takımımızın erken vedasıyla ilkler ve enlerle sona erdi.
2: ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini üstlendiği 2026 Dünya Kupası'nı İspanya kazanırken ikincilik Arjantin'in, üçüncülükse İngiltere'nin oldu.
1: Kupanın gol kralı 10 golle Fransız futbolcu Mbappe olurken asist kralı ise 7 asiste Fransız Olise oldu.
2: 2026 Dünya Kupası sahibini bulurken kupa töreni öncesi turnuvanın en iyileri de ödüllerini aldı.
1: Şampiyon İspanya'dan Rodri en iyi futbolcu seçilirken turnuvanın kalecisi yine İspanya'dan Unai Simon oldu. En iyi genç futbolcuysa Pau Cubarsi seçildi.
2: 48 takımlı yeni formatıyla düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası futbol tarihine damga vuran sürprizler, rekorlar ve unutulmaz hikayelerle sona erdi.

0: Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Yo, Immortals back, we still in here. Hey yo, Münter, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

kısa, gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de

0: bin yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bugün halk arasında kaderin önüne geçilemeyeceğini anlatan, hem düşündüren hem gülümseten bir deyimin öyküsünü anlatacağız sizlere. Vermeyince Mahmut, ne yapsın Mahmut? Hikayemizin başrolünde talihsizliğiyle meşhur bir adam var. Tıkandı baba. Rivayet olunur ki Sultan II. Mahmut bir Ramazan günü tebdil gezerken Üsküdar'da bir kunduracı dükkanın önünden geçer. İçeriden düzenli aralıklarla bir çekik sesi gelir. Ama ilginçtir, her vuruşta adam şöyle der: tıkandı da tıkandı. Meraklanan padişah içeri girer, sebebini sorar. Adam başını sallar, iç çeker ve başlar anlatmaya. Bir gece rüyamda çeşmeler gördüm. Bazılarından şarıl şarıl su akıyor, bazıları sızıyor, biri de sadece şıp şıp damlıyordu. Derken nur yüzlü bir ihtiyar belirdi. Bunlar insanların talihidir dedi. Şarıl şarıl akanlar padişahın, sızanlar paşaların. Ama o damlayan, işte o benim talihimdi. Ben de elime bir çöp alıp o lüleyi kurcalayayım dedim. Ah, ellerim kırılaydı. Çöp kırıldı, o damla da kesildi. O günden sonra ne müşteri geldi ne kazanç. Talihim tıkandı. İşte şimdi her örs vuruşumda kaderime serzenişte bulunuyorum. Tıkandı da tıkandı. Sultan adama acır ama kimliğini açıklamaz. Saraya döner, adamı araştırır. Meğer herkes ona çoktan Tıkandı Baba adını takmış bile. Neye el atsa kurutuyormuş. Çeşmeden su doldurmaya gitse kurbağa tıkarmış boruyu. Pazarda mal alsa sıra ona gelmeden tükenirmiş. Ramazan ayında sultan bu garibi sevindirmek ister. Bir tepsi baklava hazırlanır, her dilimin altına bir altın konur. Bir zengin konağından geliyormuş gibi gönderilir Tıkandı Baba'ya. Ama Tıkandı Baba hepsini bir anda yemek yerine satıp birkaç gün iftarlık çıkarmayı düşünür ve tepsiyi pazara götürür. Derken ertesi gün padişah bu kez içine altın doldurulmuş nar gibi kızarmış bir hindi yollar. Ama nasipsizlik bu ya, baklavayı alan uyanık yine gelir. Bire Tıkandı Baba, tek başına o hindiyi nasıl yersin? Derken pazarlık olur, hindi de satılır. Sultan bu saflığa artık tahammül edemez. Tıkandı Baba saraya çağrılır. Adamcağız neye uğradığını şaşırır. Suçum ne ola ki diye korkuyla saraya varır. Padişah Tıkandı Baba'nın haline acır, son bir şans tanımak ister. Hazine odasından bir sandık altın getirilir. Sultan eline bir kürek alır ve sobanın altını yokladıktan sonra verir Tıkandı Baba'ya. Al şu küreği sandığa daldır. Ne çıkarsa sana bağışlıyorum. Tıkandı Baba titreyerek küreği daldırır. Ama heyecanla ters tutmuştur. Küreği çektiğinde sapında yalnızca bir altın kalmıştır. O an düşer bayılır. Şair ruhu taşıyan hisli padişahsa seçili bir üslupla o tarihe geçen sözünü söyler. Vermeyince Mahmut, ne yapsın Mahmut? Talih bazen kapıyı çalmaz, bazen de yanlış kişiye uğrar. Vermeyince Mahmut, ne yapsın Mahmut? Sadece kaderin cilvesini anlatmaz. Bazen ne yaparsak yapalım, olmayacak şeylerin peşinden koşmanın boşluğunu da gösterir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: goes.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way. This is the way.
1: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi içinde, çok partili siyasi hayat içinde önemli bir gündü. Özgür Özel son kez CHP grubuna çıktı ve konuştu.
4: Değerli arkadaşlarım, bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım. Hep beraber, hep beraber tarihi bir kavşaktayız. Bugün buradan tarihi bir konuşma, çok sıra dışı bir konuşma değil. Bugün buradan tarihe not düşen, hatırlatan, tarihe emanet edilen cümleleri bırakan samimi bir konuşma, açık açık bir konuşma yapmaya geldim. Tarihi konuşmayı yapılacak ilk seçimin akşamında hep birlikte, hep birlikte yapmak üzere tarihe emanet ediyorum. Bugün gelinen nokta sarayla uzlaşmanın ya da uzlaşanlarla uzlaşmanın, teslim olmanın noktası değildir. İşgal altındaki İstanbul'da saray kuklası bir paşa olmak yerine ölümü göze alıp Anadolu'ya geçip kurtuluş mücadelesini veren Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yol bizim yolumuzdur. Bugün geride bıraktığımız şey ne cumhuriyettir, ne demokrasi mücadelemizdir, ne de bu büyük tarihi mirastır. Yozlaşmış siyaseti geride bırakıyoruz. Eski nesil siyaseti geride bırakıyoruz. Yeni nesil siyaseti, yeni bir rekabet ahlakını, özgür ve onurlu insanların ülkesini kurmak için yola çıkan ve bu konuda kararlılıkla yürüyen bir anlayışı hayata geçiriyoruz. Bu bir ayrılık değil, bu bir vazgeçiş değil. Bu Türkiye'de daha güçlü şekilde değişimi sürdürme ve iktidara yürüyüşün kararlı adımlarıdır. Biz dün olduğu gibi bugün de milletin emrindeyiz. Herkesin haberi olsun. Buradan ilan ederiz. Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz. Milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. İşlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Vekil Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin, iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz.

0: kadar bağlıyız. Ülkenin kurucularına, kuruluş kodlarına, ülkenin kuruluşundan beri benimsediğimiz partimizin ideallerine elbette sahibiz. Biz bir büyük çağrının da sahibiyiz. Atatürk'le sorunu olmayan, misaki milli sınırlarıyla sorunu olmayan, cumhuriyetle sorunu olmayan tüm demokratları Türkiye ittifakında kucaklamaya, birlikte iktidara yürümeye davet ediyorum. Bu davetin sahibiyiz. Buradan önemli ricamdır. İktidar yürüyüşümüze herkes güvensin. Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Bizler, sizler, biz hepimiz ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Bu büyük yürüyüşe, bu yeni yürüyüşe hazır mısınız? Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız? Haydi bakalım, yolunuz açık olsun. Yeni yolda hep birlikte yürüyeceğiz. İktidara yürüyeceğiz. Yürüyelim arkadaşlar. Yürüyelim arkadaşlar.
1: Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılığı bu sözlerle duyurdu. Özgür Özel'in yeni partisiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi de ana muhalefetten dördüncülüğe düşmüş olacak. Özgür Özel'in kurduğu yeni partide eğer kurucular kurulu 83 kişiden olursa CHP'deki vekil sayısı 52 olacak. 85 milletvekili de ya da 86 olabileceği söyleniyor. O zaman CHP'deki vekil sayısı 50 ya da 49 olacak. Şu anda mecliste temsil edilen partilerin milletvekili sayısını hatırlatayım. Adalet ve Kalkınma Partisi 277, Cumhuriyet Halk Partisi 135'ti. Şimdi 86 vekil yeni partiye katılırsa 49 milletvekili kalacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 56, Milliyetçi Hareket Partisi 46, İyi Parti 29, Yeni Yol Partisi 20, Bağımsız Milletvekili 11, Hür Dava Partisi 4, Yeniden Refah Partisi 4, Türkiye İşçi Partisi 3, Demokratik Bölgeler Partisi 2, Emek Partisi 2, Saadet Partisi 1, Demokratik Sol Parti 1, Demokrat Parti 1, toplam 592 milletvekili var halen mecliste. Eğer 86 milletvekili geçmiş olursa yeni partiye 49 milletvekili kalacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 46 milletvekili var. Yani 3 milletvekili daha geçerse 5. parti konumuna düşmüş olacak Cumhuriyet Halk Partisi. Bu ayrılık Türkiye siyasi tarihi açısından da, yakın dönem tarihi açısından da önemli. Çünkü bundan sonraki süreçte artık yeni bir mücadele merkezi olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşu ve onunla birlikte yürütülen siyasetin Adalet ve Kalkınma Partisi açısından yeri başka. Şimdi butlancılarla birlikte başka bir paradigmalar oluşturulacak. Yani Tayyip Erdoğan'ın bu zamana kadar 25 yıllık iktidarı döneminde bu CHP diye söylediği, kendi kitlesini konsolide ettiği bir siyasi söylem de ortadan kalkmış olacak. Yeni paradigmalar, yeni hesaplar, yeni kitaplar ve yeni bir mücadele dönemi belli ki önümüzdeki seçime kadar Türk siyasetinde çok önemli bir dalgalanma ve gelişmeler olacak. Bir son dakika gelişmesini de aktarayım. Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı. Uludağ gözaltına alındığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Alican 20 Şubat'ta da sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanmış. 21 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada ise tahliye edilmişti. Suç ne diye sorarsınız gazeteci. Başka bir suç görünmüyor. Bugün de duyurularımızı yapalım. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili çocukların karnında bari bu yeni dönemde çalmasın demeye devam ediyoruz. Kendi çocukluk yıllarındaki olmayan her şeyi söyleyen, işte kitap yoktu, ders yoktu, soba yoktu diyen Milli Eğitim Bakanı'nın başında olduğu okullarda çocuklar aç okula gidiyor ve bir öğün yemek bile yiyemiyorlar. Yani şöyle, o olmayan şeyleri varmış gibi söyleyen Milli Eğitim Bakanı için bu dönemde, Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı'ydı ve çocuklar okulda açtı. Bu doğru ama en gerçeği bu. Devam edelim.
2: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
3: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
2: Sence?
1: Trafikte çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
4: Özgür Özel, CHP grup toplantısında veda konuşması yaptı. Özel'e destek için salona 80'den fazla CHP'li milletvekili geldi. Partideki hukuki mücadeleyi anlatan Özel, salona her son bir başlangıçtır diyerek girdi. Tarihi bir kavşakta izleyen Özel, bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım. Tarih bir yerde kırılacaksa burada kırılacak, inceldiği yerden kopacak ifadesini kullandı. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen cinayet soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada daha önce eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de tutuklandığı dosyada, bu kez Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilovası'nda 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in arasında bulunduğu 7 kamu görevlisi hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan iddianame hazırladı. Şüpheliler hakkında 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep edildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarını açıkladı. Temel yeterlilik testi, AYT ve yabancı dil testi oturumlarında 11 öğrenci birincilik elde etti. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın karar duruşmasının ardından içinde bulundukları araçta iki ruhsatsız tabanca ele geçirilen oğlu İbrahim Bahtiyar'la kardeşi Mehmet Bahtiyar hakkında ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan bir yıldan üçer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Yalova'daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı 18. Ana Üst Komutanlığı'nda dünkü eğitim sırasında güneş çarpması sonucu rahatsızlanan Hava Harp Okulu Hazırlık Sınıfı öğrencisi Veli Bilgin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı eğitimde rahatsızlanan 3 öğrencinin tedavisi devam ederken Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
1: Yani bu güneş çarpması denilen öğrencilerin olduğu şey, daha önce de İskenderun'da ölmüştü. Aşırı su kaybı olduğu bilirkişi raporuyla da tespit edilmişti. O güneşin altında öyle bir eğitim veriliyor olması, hem de İskenderun gibi örnekten sonra, oldukça azim. Şimdi organik doğal zeka haberlerine doğru gidelim. Artık saymayı bile unuttum. Her gün ya benzine ya motorine zam geliyor. Motorine yine zam geldi. Bu sefer 1 lira 14 kuruşluk zamla birlikte motorinin fiyatları bazı şehirlerde 77 lirayı aştı. Bir yüzlük olmaya az bir şey kaldı. Sıra sende Miko.

halkı kim ve düşmanlığa sevk etmek, halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak ya da bir sürü böyle bir gerekçeyle birlikte birçok kesime ne söylerse söylesin başı belaya giriyor. Ama bazıları öyle bir geniş alana sahip ki ne yaparlarsa yapsınlar onlar imtiyazlı, onlar çifti hukukun korunan, kollanan insanları. Onlardan birisi de İdris Günaydın. Diyor ki yalanın kuyruklusu. Mustafa Kemal'in 35 tane fabrika kurduğu külliyen yalan. 6 tane fabrika kuruyor. Onlar da şarap ve benzeri fabrikalar diye söylüyor. Şimdi bu isim mi, belki adını bile ilk kez duyuyorsunuzdur ben söyleyince. Ne önemi var ki diye. Hayır, bu bir zehir gibi, bir virüs gibi dolaşıyor. Hem de öyle bir dolaşıyor ki sonra o ismin kimin söylediğinden bağımsız her tarafta bu söylentiler gidiyor ve yerleşiyor. Virüs gibi yerleşiyor, sonra da başkalarını enfekte ediyor ve toplumu da bir anlamda kirletiyor. O yüzden hani bunun yalan olduğunu öyle bir yüzlerine vurmak gerekiyor ki sonra bu yalan dolaşımda olmasın. Hiç ülkeyi enfekte etmesin. Şimdi 1924-1938 Türkiye'nin muhteşem bir yılları, 15 yılı zaten Türkiye tarihindeki en önemli 15 yıldır. Dünya tarihi açısından da çok önemlidir. Onun değerini başkaları daha iyi bilir. Yurt dışında birçok ülkede Atatürk'ün büstleri vardır. O büstlerin olduğu ülkede bunun değerleri bilinir. Küba'da öyledir mesela. Yeni geldi bir arkadaşım, anlatıyor neden Atatürk'e bu kadar değer verildiğini. Hindistan'da öyledir, birçok yerde. Özellikle Kuzey Afrika, Orta Doğu ve bulunduğumuz bölgede anti emperyalist ışığı yayan Mustafa Kemal Atatürk'tür ve onlar bilir bağımsız bir ülkenin ne olacağını, bağımsızlık duygusunun o ülkelerde neye yol açtığını bilirler. Ama bu ülke kendi vatandaşlığından daha çok nankörlük yetiştirdiği için, daha kolay yeşerdiği için ve onun için o yeşerme alanları özellikle belirlendiği ve özellikle oralarda yeşermesi sağlandığı için bol miktarda vardır. Ama tarihin kendi gerçekliği üzerinde bakalım, hiç tek tek sayacağım, hiç üşenmeden tek tek sayacağım, bilinsin ki kalsın akıllarda. 1924 Ankara Fişek Fabrikası, Kocaeli Gölcük Tersanesi. 1925 Şakir Zümre Fabrikası, İstanbul Eskişehir Hava Tamir Fabrikası. 26 Kayseri Tayyare Uçak Fabrikası, Kırklareli Alpullu Şeker Fabrikası, Uşak Şeker Fabrikası. 1927 Kırıkkale Mühimmat Fabrikası, Kayseri Bünyan Dokuma Fabrikası, Eskişehir Kiremit Fabrikası. 1928 Kırıkkale Çelik Fabrikası, Kırıkkale Elektrik Santrali, Ankara Çimento Fabrikası. 29 Ankara Hava Gazı Fabrikası, Ford Otomobil Montaj Fabrikası. 1930 Kayaç Kapsül Fabrikası, İstanbul Nuri Killigil Silah ve Mühimmat Fabrikası. 33 Sümerbank'ın kurulması ve devlet sanayi yatırımlarının başlaması. 34 Eskişehir Şeker Fabrikası. 34 Tokat Turhal Şeker Fabrikası, Konya Ereğli Bez Fabrikası, İstanbul Bakırköy Bez Fabrikası, Bursa Süt Fabrikası, Kocaeli İzmit Kağıt Fabrikası, İstanbul Paşabahçe Cam Fabrikası, Zonguldak Kömür Yıkama Tesisi, Zonguldak Antrasit Tesisi, Isparta Keçiborlu Kükürt Fabrikası, Isparta Gül Yağı Fabrikası. 1935 Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası, Kayseri Bez Fabrikası, Nazilli Basma Fabrikası, Bursa Merinos Yünlü Dokuma Fabrikası, Suni İpek Fabrikası, Bursa Gemlik, Edibank Cevher Hazırlama Tesisleri. 36 Kırıkkale Barut Tüfek ve Top Fabrikası, İstanbul Nuri Demirağ Uçak Fabrikası, Malatya Sigara Fabrikası, Bitlis Sigara Fabrikası. 37 Karabük Demir ve Çelik Fabrikası, yani Kardemir, Malatya Bez Fabrikası, İzmit Kağıt ve Karton Tesisi. 1938
Divriğit Demir İşletmeleri, İzmir Klor Fabrikası, Sivas Çimento Fabrikası. Atatürk döneminde olan Türkiye'deki fabrikalar ve sanayi tesislerinin listesini size okudum. Bakmayın bu yalanlarıyla ülkeyi kirletmeye çalıştıklarına, virüslerini bulaştırdıklarına, ama tarihin kendi gerçekliği böyledir. Bunu söyleyenlerin annelerinin, ebeveynlerinin, kendilerinin giydiği her şeyde Atatürk döneminde kurulan fabrikalarında dokunan kumaşlarla giymişlerdir. Suyundan içmiştir, fabrikasından faydalanmışlardır. Ama böyle bir yalanın hala günümüz Türkiye'sinde uygulayıcısı, yayıcısı konumundadırlar. Bu da kendiliğinden olan bir şey değildir. 38'den sonra olan karşı devrim sürecinin bir sonucudur. Devam edelim Kemal. Geç.

Bandırma Limanı'na Brezilya'dan anguslar gelmiş. Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez diyor ki 21 gün yolculuk yapan angusların vücutları tamamen dışkıyla kaplanmış. Yaz sıcağında şehir ağır bir koku altında ve her yeri sinekler istila etti. Türk hayvan yetiştiricisini yok ederken yabancıyı destekleyen, yandaşları zengin eden, çevreyi perişan eden bu anlayıştan bir an önce kurtulmak şart diyor Turhan Çömez. Devam edelim.

0: İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Başhekimliği bütün birimlere bir yazı gönderdi. O yazıda diyor ki özet olarak, sağlık turizmine gelen yabancı hastaların tedavilerine öncelik verin. Hani işte bu tam olarak ne? Kapitülasyonlar. Hani yeniden böyle bir Osmanlı hassasiyeti yükseldi. Yeniden yeni Osmanlıcılık aldı başını gitti ama varılan yer kapitülasyonlar oldu. Devam edelim.
1: Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? Gol mü?

0: Şimdi Lamine Yamal Dünya Kupası'nı aldı. Ona soruyorlar, diyorlar ki 18 yaşında İspanya milli takımının yükünü omuzladın. Üzerindeki baskıyla nasıl başa çıkıyorsun? O da diyor ki annem beni 16 yaşında dünyaya getirdi. Asıl baskı budur. Babam eve ekmek götürebilmek için sokaklardan hurda topluyordu. İşte gerçek baskı diye buna denir. Benim yapmam gereken tek şey ise futbol oynamak. Lamine Yamal bunları söyledi. Atatürk dönemindeki fabrikaları saydık ya, tabii ki sadece fabrikalar değil, aynı zamanda okullar, sinemalar, spor sahaları, hastaneler de hastanelerin çevresine yapıldı. O dönem şahane bir projedir diyor Güçlü Özkan. Sabah dinlediğiniz ve Radyo Sputnik'te program Güçlü değil mi bunu yandıran? Ha tamam, öyle bir baktınız ki başka birisi söylüyormuş gibi. Güçlü söylüyor. Saat başına gidelim, sonra buradayız.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Kemal Kılıçdaroğlu butlan kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönünce zaman geçsin her şeye alışılır anlayışı vardı. 21 Mayıs'tan bugüne alışma bir yana tepkiler hem arttı hem de diri kaldı. Hatırlarsınız butlan kararından kısa bir süre sonra Bodrum'da Kılıçdaroğlu'nu Bodrum'da istemiyoruz kampanyası başlatılmıştı. İmzalar toplandı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidildi. Sonra ne olduğunu Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan'dan öğreneceğiz. Alo.
2: Alo.
0: Ayhan Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, merhabalar efendim.
0: Sizle konuştuğumuzda henüz imza başlamamıştı, kampanya başlamamıştı. Sonra o kampanyayı başladınız, evet. Bitirdiniz. Kaç imza toplandı?
2: Toplam 32 bin oldu.
0: 32 bin imza topladınız. Evet, bu 32 yani... bin imzayı ne yaptınız sonra?
2: Biz bu imzaları zaten toplarken imzayı veren yurttaşlarımıza dedik ki biz bunu doğrudan muhatabına, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na elde...
0: Alo.
2: Operasyonumuzla birlikte...
0: Ayhan Bey bir saniye dedi. Sesinizde bir sorun var.
2: O... Evet.
0: Alo, duyuyor musunuz beni?
2: Şu anda duyuyor musunuz?
0: Tamam, evet, gayet iyi duyuyoruz.
2: Evet.
0: İmzayı topladınız.
2: Yani, kendisini elden vereceğiz dedik.
0: Evet.
2: Sözümüzü yerine getir. Gittik biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gittik. İki kişi gittik. Hülyas Kobi arkadaşım, o da Yurttaş İnisiyatifi'nin eş sözcüsüdür. İkimiz birlikte gittik Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne. Şunu söyledik. Yani bu 32 bin imza aynı zamanda zaten %99.9'u Kemal Bey'in seçmeniydi. Bodrum'da seçmeniydi. Nasıl seçmeniydi? Bu 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Bodrum'daki 120 bin seçmenin 100 binini Kemal Bey'e oy verdi. 100 binin. %79 oy aldı Bodrum'dan Kemal Bey. Ve o %79'un içinde %90'ın çok çok üzerinde Kemal Bey'in seçmeni içerisinde ve insanlar TC kimlik numaralarını yazarak imza verdiler. İstemediğimiz halde yazma gereği duydular ve yazdılar. Bu bir yüzleşmeydi, bu imza sadece bir imza kampanyası değildi. Yüzleşmek istediler Kemal Bey'le. Son gelişmeleri, son süreçleri, butlan süreçleriyle yüzleşmek istediler. Ve bunu Kemal Bey de biliyor zaten, bu kampanyadan haberdar kendisi. Ancak biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gittik. Şimdi hem bu yüzleşmeden kaçamadı, çünkü Kemal Bey'in olduğu günü çok iyi biliyorduk. 12. katta duruyordu zaten.
0: Siz genel merkeze gittiğinde Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde miydi?
2: Oradaydı.
0: Hı hı.
2: 12. kattaki makamındaydı.
0: Siz görüşme mi talep ettiniz, gittiniz?
2: Ettik, bir saat bekletildik orada, bir saat. O bir saat içerisinde yok milletvekiliyle mi görüşürsünüz, iletişim müdürüyle mi görüşürsünüz, sorumlusuyla mı görüşürsünüz, basın sorumlusuyla mı görüşürsünüz? Hayır dedik, bizim muhatabımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Niye? Çünkü biz elçiyiz zaten. Biz bir orada elçilik yaptık yani, anlatabildim mi? 32 bin imzanın elçisiydik yani. Burada bir vicdan var dedik yani. 32 bin bir irade var dedik. Biz bunu iletmek zorundayız. Bir saat telefonlar gitti geldi, gitti geldi. Ama Sayın Kılıçdaroğlu kaçtı. Yüzleşmekten kaçtı. Bizden değil. Bizden niye kaçsın? Yani biz bir kadın bir erkek. İki kişi gayet mütevazi. Sade bir şekilde gittik. Yani onların daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittiği gibi yok. Bardan şuradan buradan fedai medayla gitmedik. Bir kadın bir erkek. Beyazlarımızı giydik. Gittik de çok sade bir şekilde.
0: Ne kadar beklediniz sonra orada?
2: Bir saat.
0: Sonra ne oldu?
2: Daha sonra görüşme talebimiz reddedildi de. Ya bu bizim bireysel bir görüşme talebimiz değil. Bu bir yüzleşme talebidir. 32 bin imzayı kendisine teslim edeceğiz. Yani bu bir vicdansızlık dedik yani. Bu insanlar TC kimlik numaralarına kadar yazdı buraya. Yani çok basittir Kemal Bey'in bunlara ulaşması. Çok basittir. Ne oldu? Yani ama ne oldu biliyor musunuz? Kemal Bey şöyle bir kurul, CHP'nin 38. çok o iptal olan, iptal ettirdikleri kurultayı kaybetti. 5 Kasım 2023'te hala hazırda sosyal medyada duruyor. Noktası bir günle eğer çıkıcı olmazsa çok uzun da değil. Şunu söyledi. Büyük önderin Atatürk'ün emanetini bugüne kadar onurla taşıdım ve bugün kurultay delegelerimizin verdiği kararla genel başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemiz omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel başkanlık görevine seçilen yeni genel başkanımız Özgür Özel'i kutluyor. Başarılar diliyorum dedi. 5 Kasım 2023'te dedi bunu. Bunu da gösterecek. Ya bunu dediniz. Eğer başkası sizin hesabınızı ele geçirmediyse teşekkür var ve bir başarılar dileği var. Ne oldu?
0: Peki size genel merkezden nasıl ayrıldınız?
2: O delegasyonumuz genel merkezin önünde o kaynak makinalarıyla kırılan o demir kapının, o pop meşhur demir kapının utanç abidesi olarak duruyor orada. Demir kapının önünde basın açıklaması yaptık ve Kemal Bey bizi dinledi 12. kattan. Onu güvenlik güçleri, görevlileri de gördü.
0: Yani siz o imzaları teslim edemeden
2: dinlediğini ve Kemal Bey'e şunu söyledim. Orada kocaman bir pankart vardı. Diyor ki o pankartta Kemal Bey'in posteri var. Kocaman resmi. Tahminim bir 100 metrekare bir büyüklüğünde bir pankartı. 12 kat aşağı doğru sarkmıştı. Şimdi arınma zamanı yazıyordu. Şunu sordum orada. Sorduk diyeyim ben. Yurttaş İnisiyatif adına sözcüyüm yani sonuçta. Şunu sorduk. O imza sahipleri adına da. Tamam şimdi arınma zamanı da yüzleşmeden nasıl arınacaksınız? Yani size oy verenler yüzleşmek istiyor. Siz bu yüzleşmeden kaçarak arınmanız mümkün mü? Nasıl arınacaksınız? Başka insanlar ne diyorlar? Yani eğer ortada bir hırsızlık varsa, bir şey varsa, bir çalma çırpma, insanlar diyorlar ki bizim 13 yıllık umutlarımızı, hayallerimizi çaldı Kemal Bey diyorlar. Bunu söylemek için yani niye kaçıyorsunuz? Çalmadım diyeceksiniz ya.
0: Sonra sizi yani, arayan oldu mu?
2: Niye? Bir geleceğimiz çalındı diyorlar 13 yıl boyunca. Yani buna bir yanıt vermek gerekmiyor mu? Bu insanlar...
0: Belli ki bu görüşmeyi kabul etmemiş ve o sizin deyiminizle yüzleşmeyi istememiş. Sonra arayan oldu mu?
2: Hayır.
0: Yani zaten bugün itibariyle de Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve arkadaşları ayrıldı. Başka bir parti kuracak.
2: Şunu söyledik. Biz o insanları aracıya, tepeciye, şuna buna vermeyecek de telefona. Direkt kendi eline vereceğiz. Er ya da geç gene vereceğiz. Söz veriyoruz dedik. Şeref sözü veriyoruz. Namus sözü veriyoruz. Er ya da geç Kemal Bey'in eline vereceğiz dedik. Yani Tanrı sağlık verirse ve yaşamımızı idame ettiriyor olursak bu yüzleşmeden kaçış yok yani mutlaka bir süreçte bu kendisine vereceğiz yani Muğla'ya mı gelir işte bir yerde vereceğiz yani bundan kaçış yok ya o defteri biz kapatmadık.
0: Tamam yani o imzaları öyle ya da böyle bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaştıracaksınız.
2: Bitmedi.
0: Yani öyle ya da böyle o imzaları Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaştıracaksınız.
2: Mutlaka verin.
0: Tamam.
2: Mutlaka.
0: Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız
2: bir
0: için.
2: Bir hikaye daha var. Daha yeni avukatı Celal
0: Çelik.
2: Bey avukatı.
0: Celal Çelik. Yani
2: diyor ki mesela bir şey bu Butlan'la alakalı Bülbül Severler Derneği neye tabiyse siyasi partilerde ona tabidir. Kurultay uzmanlıklarında aynı şey. Bu doğru değil. Ben hukuk fakültesi okudum. Doğru değil. Siyasi partiler doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na bağlıdır. Bu mutlak kararın hukuksuz olduğunu Türkiye'deki bütün barolar, avukatlar, ya savunan yok. Bir tek...
0: Anladım. Zaten siz buna tepki olarak o imzaları topladınız. Evet, yani. O reaksiyonunuzu da gösterdiniz. Süreci de bize anlattınız. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Bize söz hakkı verdiğiniz için, böyle bir olarak sunduğunuz için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Kemal Kılıçdaroğlu butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelince Bodrum'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyoruz diye bir kampanya başlatmıştı. İmzalar toplamışlardı. 32 bin imzaya ulaştılar ve bu imzayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne Ankara'ya giderek Kılıçdaroğlu'na teslim etmek istediler. Ama uzun bir bekleme süresinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu görüşmeyeceğini söyledi ve imzalar Bodrum Yurttaş İnisiyatifi'nde kaldı. Onun sözcüsü Ayhan Karahan'la konuştuk ve ilk fırsatta bulduğumuz her yerde bundan sonraki süreçte o imzaları kendisine teslim edeceğiz dedi. Devam edelim. Şimdi konuğumuza giderken anlatacağım bir şey vardı, o yarım kalmıştı. Dünya Kupası bitti, final maçında çok tartışıldı. Devre arasında gösteri vardı. Madonna'nın olduğu, Justin Bieber'in olduğu, Shakira'nın olduğu. Türkiye sadece birkaç devlet belki de Türkiye o görüntüleri istemedi. Niye? Çünkü TRT yöneticileri Türklerin o görüntüleri izlemesini istemediler. Onlardan... o görüntülerden utanmışlar. Yani Shakira'nın bacağından Madonna'nın kalçasını izlemesinden rahatsız olmuşlar. Eğer izlerlerse bu Türkiye için onlar adına iyi bir şey olmayacağına karar vermişler. Sadece bir şey söyleyeceğim. Hani bir tabloyu şu. İlk 6 ayda faize 1 trilyon 111 milyar lira ödendi. Eğitime 716 milyar lira, sağlığa 493 milyar lira harcandı. Yani faize 1 trilyon 111 milyar lira harcanmasından utanmayanlar Shakira'nın bacağından, Madonna'nın kalçasından utanıyor oldu. Ve hani bunun üzerinden ülkeyi büyük bir şeyden kurtarmış oldular. Oysa faize 1 trilyon 111 milyar lira. Bundan utanılması gerekiyordu. Ama burası Türkiye. Devam edelim Kemal. İran, Amerika destekli 10 günlük Katar ateşkes teklifini reddetti. Yemen'in Husileri Suudi Arabistan'a yönelik bir deniz ablukası ilan ettiklerini resmi olarak duyurdular. Bab el Mandeb Boğazı ve Kızıldeniz üzerinden tüm Suudi deniz trafiğinin de kontrol altında olacağını söylediler. Bununla birlikte Bab el Mandeb Boğazı üzerinden Suudi petrol ihracatının da kesileceği ve petrolün bundan sonraki seyri açısından önemli bir karar olacağı söyleniyor. Bir diğer önemli gelişme de 22-28 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olacak. O Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da katılacak. Ama şöyle bir durum var. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 7 Ekim 2023'te gerçekleştirilen Gazze saldırıları nedeniyle insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduğuna ve savaş suçu saydığı için Netanyahu için tutuklama emri çıkarmıştı. Şimdi Netanyahu'nun bu durumunu da öyle bir şey olacak ki eğer Netanyahu Amerika'ya geldiğinde tutuklanacak mı? Bu çok tartışılıyor ve bu tartışma bir Eylül ayına kadar sürecek. Belediye Başkanı Zohran Mamdani tutuklanabileceğini söyledi. Devam edelim.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
4: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
8: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
9: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde Haluk Levent içeriden tekrar bir mesaj yazdı. Aslında son veda adı verdiği bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Orada Akın Gürlek'le ilgili iddialarda bulundu. Kendisinin alacaklı verecekli olduğu bir iş adamıyla görüşmüş olduğunu iddia etti. Ve bütün kendi teslim ettiği telefonlardaki bilgilerin servis edildiğini söyledi. Yine tekrar etti, Ahbap'ın parasını kullanmadığını, kendi kişisel hesabından olduğunu, Ahbap'tan olan durumu tam düzeltmeye çalışırken operasyona başlandığını, doğal olarak kendi kumar zaafı olduğunu ve bunu oynadığını da söylemiş. Şimdi orada Haluk Levent'in anlattıklarında hani bir alacak borç ilişkisinden öte Seçil Erzan olayına benzer bir sistemin olduğunu, Ponzi denilen bu sistemin Haluk Levent tarafından da kullanıldığı söylendi. Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak bu mektubu ve Seçil Erzan'ı olayını tekrar gündeme getirdi. Şunları yazdı. Samimi itiraflar ve ciddi iddiaların olduğu mektup bugün yayımlandı. Okumanızı önemle tavsiye ederim diyor Ramazan Başak. Sporcu görünümlü tefecilerin eline düşen Erzan gibi o da kötü alışkanlıkları nedeniyle iş insanı görünümlü tefecilerin eline düşmüş. Erzan olayında da belirttiğim gibi kimliğine bakmaksızın yüksek faizlerle finans sağlayan bu kişilerle ilgili TCK 241'e göre işlem yapılması gerekir. Suç geliri olduğu için de bu kaynaklara el konulmalıdır. Ancak Levent olayında birçoğumuz gibi beni Ahbap'ın kaynaklarında suistimal yapılıp yapılmadığı ilgilendiriyor. Aşağıdaki paylaşımda da 3.03.01.2025 tarihli MASAK raporunun emniyete gönderilerek dernek hesaplarının incelenmesinin talep edildiğini anlatmış ve bu incelemenin çok önemli olduğunu belirtmiştim. Bu konuda veda mektubunun en çarpıcı bölümü şöyle. Mart 2025 tarihinde şahıslara yönelik aynı MASAK raporuna ilişkin İçişleri Bakanlığı'na bağlı müfettişler ve 4 denetçi Ahbap'a ani baskın yaptılar. 3 ay dernekte kalıp herkesi her hesabı sorguladılar, inceleme yaptılar. Ve Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödelinler hesaplarının para ve giriş çıkışlarının Ahbap Derneği ile ilgisi olmadığını, bunun Haluk Levent'in borç alacak ilişkisiyle ilgisi olduğuna bakanlar raporladılar diye yazmıştı Haluk Levent. Ramazan Başak da buna diyor ki bu nasıl bir ülke haline geldik? Bir yanda iktidar medyasındaki buna çoğunlukla muhalefet medyası da dahil oluyor. Depremde toplanan 7 milyar liralık bağış ve yardımın kumar ve bağış masalarında kaybedildiği iddiaları, bir yanda bu açıklamalar, bu yaşananlar hukuktan ne kadar uzaklaştığımızı da gösteriyor diyor Ramazan Başak. Oğuzhan Uğur tutuklandı. O tutuklamayla ilgili Murat Ağrel diyor ki gazeteci, hizmet nedeniyle görevi güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve ile tutuklandı Oğuzhan Uğur, ancak buna dair net bir somut bir tespit ya da delil yok diyor Oğuzhan Uğur'un tutuklanması hakkında. O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 19. günü, gazeteci Ali Çağatay 24, gazeteci Fatma Sibel Gürcihan 21, gazeteci Mercan Yanardağ 268, Çiğdem Mater 1551 ki kendisinin Mine Özerden'le birlikte İstanbul'dan İzmir'e sevk edildiğini dün söylemiştim. O haber doğrulandı. 1551 günlük tutukluluk hükümlü yetmemiş olacak ki bu da hem ailesinden hem sevdiklerinden daha uzak bir şehre gönderiliyor. Çiğdem Mater'le Mine Özerden. Nasuh Mahruki 5. gün, Oğuzhan Uğur 2. gün, Selçuk Kozağaçlı 3180, Selahattin Demirtaş 3547, Ekrem İmamoğlu 495, Tayfun Kahraman 1551, Murat Çalık 489, Aykut Erdoğdu 414, Ramazan Gülten 481, Akademisyen Emel Memiş 26, Osman Kavala 3184, Resul Emrah Şahan 489, Tunç Soyer 390, Oya Tekin 347, Necat Özkan 485, Ömer Günel 126, Mine Özer'den 1551, Gürkan Akgün 493, Hakan Bahçetepe 414 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1551 gündür hapiste. Biz devam ediyoruz yolculuğumuz.
10: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız sesimiz kesildi ya.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün önemli bir gündü. O günde Özgür Özel yeni partiyi kurduklarını ve yeni partiye geçeceklerini açıkladı. Onunla birlikte 86 milletvekili de geçecek. Cumhuriyet Halk Partisi de meclisteki ana muhalefet partisi konumundan 4. partiye, belki katılımları artarsa 5. parti konumuna gidecek. Aslında bu öyle bir butlan kararından sonra adım adım gelen bir süreçti. Öyle bir hale gelmişti ki CHP içerisinde kavgalar bile başlamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanlığı'na atanan Mehmet Pank başkanlık binasına girerek devir teslim töreni yapmayı istemişti. Butlan yönetimi tarafından atanan Mehmet Pank, ama seçilmiş il başkanı da onu kapıda karşıladı. Diyalogları dinleyelim.
11: İçerisinde başkaları da gelir buraya. Gerçekten bak. Başkanım, hiç gerek yok.
12: Sorun yok.
11: İstemiyorum ama. Böyle bir şey istemiyorum. Ben seninle muhatap olmayacağım.
12: Ben de senden muhatap olmuyorum. Ben de adam kurtulurum.
11: Bu insanlardan ibaret değil burası. Bu bir tehdit değil. Bu size de yaramaz.
13: Devir teslim normalde öyle olur ya.
11: Devir teslim olur.
14: Neyin devir teslim etmiyoruz?
11: Devir teslim. Devir teslim. Devir teslim. Ben seçim için arada
15: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durum buydu. Aslında butlan kararıyla birlikte öyle bir şey oluşmuştu ki birbirlerine karşı yönetilen eleştiriler de uzun yıllardır aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı yürütülen mücadeleden daha sert, daha keskin oldu. Birbirlerine karşı yürüttükleri mücadele daha öfkeliydiler, daha nefret doluydu. Aynı zamanda kendi medyaları açısından da bir ayrışma, bölüşme oldu. Şimdi birçok örnek verdim bu butlan kararıyla birlikte. Eskiden iktidar medyasında olan haberler Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medya tarafından asla kullanılmazdı. Mesela işte Kılıçdaroğlu'nun bir otel tatil faturalarını kim ödedi haberi vardı. Bu o zamanında A Haber'de, ATV'de iktidara yakın medyada yayınlanmıştı. Şimdi o haber butlana karşı olan özgür

0: ile Anadolu Adliyesi tarafından iki kez uzaklaştırma cezası alıyor. Herhangi bir iletişim aracılığıyla arasanız dahi bu bir suç kapsamına giriyor. Açıkçası biz de Türk toplumu olarak kadınlara şiddet uygulamaya meyilli adamlardan arınmayı çok bir istiyoruz gerçekten böyle canı gönülden diyerek geçiyoruz sıradaki habere.
1: Haber nerede? Burada haber var mı? Yok. Yani işte bu hale geldi medyadaki durum. Konuşan kimmiş? Sinem Fıstıkoğlu. Yani kendini siyasi olarak konumlandırıldığında bunları söyleyebilirsin ama bir gazeteci ya da kendini ekranda haber sunan birisi böyle bir konumlanmanın içerisinde yer alamaz. Buradaki mesele şurada. Tamam, bunu da söyleyebilirsiniz. Artık öyle bir hale geldi ki kimin nerede ne konuşacağı artık her şey birbirine karıştı. Ama bu gazeteciliğin hani böyle bir ayar verme hali öyle bir hale geldi ki herkes bunu sanki gazeteciliğin bir işleviymiş gibi görmeye başladı. Oysa bunun gazetecilikle ilgisi yok. Ama bir taraftan ben şunu sorguluyorum asıl medya açısından. Şimdi bu haber, Berhan Şimşek'le ilgili bu haber ki butlan yönetimini, butlan kavramını daha doğrusu en çok eleştiren isimlerden biriyim ben Türkiye'de. Butlanın çok partili siyasi hayat içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik yönetim içerisinde bir karşılığı yok. Sonradan uydurulmuş bir şeydir butlan. Bunun üzerinden bir meşruiyet inşa edilmesini de doğru bulmam. Butlana da bu kadar net yaklaşan ve bu fikrini de açıkça söyleyen bir gazeteciyim. Ama ben de şunu soruyorum. Şimdi butlan kararı olmadan önce bu Berhan Şimşek'le ilgili bu haberler yayınlanabilir miydi buralar? Asla yayınlanmazdı, asla yapılmazdı. Asıl sorun da orada başlıyor işte. O zaman yapılamayan haberlere şimdi buradan en üst perdeden ağzı yaya yaya bir şeyler söylüyor olmak, böyle mesaj vermek, ulusa sesleniyor olmanın da gazetecilikte falan bir ilgisi yok tabii ki. Ama burası Türkiye. Ne yapalım, devam edelim.
2: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Azara bir Kürt.
1: İkinci çözüm süreci yeniden meclis kapanmadan bir çerçeve yasa için çalışmalar hızlandı, temaslar hızlandı, görüşmeler hızlandı. DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la konuştu. Abdullah Öcalan'ın mesajını getirdi. O mesajı kamuoyuna da açıkladılar. O mesajın dikkat çeken birkaç satırı var. Onu sizle paylaşayım. Abdullah Öcalan diyor ki Kürt'ten Türk'ü ayırırsan Kürt kalmaz. Türk'ten Kürt'ü ayırırsan Türk kalmaz. Hakikati ortak yaşam ve eşitlik hukukunun geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Karşılıklı hassasiyetlerin gözetildiği yasal bir zeminin oluşturulmasının vakti gelmiştir. Sabırla bu yolu açmanın tarihi bir fırsat olduğunun bilincinde olarak basit, dar ve geleceğe hizmet etmeyen yaklaşımları terk ederek hep birlikte ortak yaşamı örelim diye söylemişti. Mesaj böyle geldi. Bugün de Numan Kurtulmuş meclis başkanı mecliste bulunan siyasi partileri tek tek ziyaret etti ve onlarla konuştu. Bütün hedef meclis kapanmadan bir çerçeve yasa oluşturmak ve o çerçeve yasayı çıkarmak. O çerçeve yasadaki en çok konuşulacak olan maddede Abdullah Öcalan'ın statüsü ne olacak? O konuda şu ana kadar bir açıklama gelmedi ve bir netlik de yok. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde çerçeve yasanın ayrıntıları belli ki açıklanacak. Ondan sonra tartışmalar da daha da artacak gibi görünüyor. Konumuz hazır mı? Peki. Şimdi sosyal medyada birkaç gündür görüyorsunuzdur. Biraz yapay zekanın da desteğiyle işi öyle bir hale geldi ki dev çekirgeler hepimizi yiyecek korkusu yayıldı neredeyse. Gerçekten bu böyle söylendiği gibi bir dev çekirge istilası var mı? aslında

0: dev çekirge denilen beyaz yüzlü çalı çekirgeleri ilk kez mi görüldü İstanbul'da ya da Trakya'da? Gerçekten söylendiği gibi istilacılar mı, tehlikeliler mi? İşin bilimsel ve ekolojik doğrusu için İstanbul Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Başkanı Doktor Ergün Bacak canlı yayınımızda. Alo.
1: Alo, merhabalar.
0: Hoş geldiniz Ergün Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi birçok görüntüyü ben de gördüm sosyal medyada, bu beyaz yüzlü çalı çekirgesi denilen ama yapay zeka üretimiydi herhalde. Devasa çekirgeler ve onlarla birlikte bir sürü de iddialar konuşuldu, tartışıldı. Gerçek anlamıyla nedir bu? İlk kez mi oluyor böyle? Neden bu sefer çok fazla konuşuldu bu beyaz yüzlü çalı çekirgeleri?
1: Şöyle diyeyim. Öncelikle beyaz yüzlü çalı çekirgesi ismiyle söylediğiniz için, bakın, türünün tanımlanmış olmasıyla çok mutluluk verici. Çünkü çekirge ilk 2-3 gün önce ilk başta sosyal medyada yayıldığında bu bir çekirgeydi, çöl çekirgesiydi. Farklı isimlerle anılıyor, istilacı çekirgeler diye anılıyordu. Neyse ki bir şekilde bunları düzeltmeyi başarmışız ve beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu artık gündeme oturmuş durumda. Teşekkür ediyorum türü ismiyle söylediğiniz için. Şöyle diyeyim. Bu bir istilacı tür değil. Bu bir yerli tür. Doğal olarak İstanbul'da yaşıyor. Doğal olarak Türkiye'de yaşıyor. Hani şu bizim yerli ve milli kavramı var ya. Yerli ve milli çekirgemiz. İstila falan yapmıyor. Öyle 20 santim falan da ulaşmıyor. Arada bazı görüntüler var. Bilmiyorum yapay zekayla mı yapılmış ama bazı görüntüler Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan etçil olan bazı saga çekirgelerinin eklenmesi, onlar çünkü 20-25 santimetre bulunuyor. Yani sapla saman bazen karışıyor. Biraz da sosyal medyanın aktif olarak kullanılması ve başka yerlere gitmesiyle bambaşka bir boyut aldı. Aslında beyaz yüzlü çalı çekirgesi 5-6 santim boylarında. Genellikle ot yiyen ama hiçbir zaman tarım ürünlerine aşırı zarar vermeyen, popülasyonu böyle tarım ürünlerine bahçeye zarar verecek miktara ulaşmayan, tarlalarda, tarla kenarlarında, çayırlarda, bahçelerde yaşayan ve erişkinleri uçma yeteneğine sahip olan, erişkinleri aynı zamanda zararlı böceklerle, diğer böceklerle, hatta kendi türünü bile yiyebilen hem etçil hem otçul bir tür. Biraz kocaman kafalı, biraz iri bacaklı, uzun kanatlı bir tür olduğu için biraz fazla dikkat çekiyor. Geceleri de aktif olduğu için genelde ay ışığını, yıldızları takip eden bir tür. O nedenle de ay ışığı ve yıldızın yerine şu anda insanların aydınlattığı evler var. Ay ışığı ve yıldızı takip etmek yerine bizim yapay ışıklarını takip ediyor. Bu nedenle de evlere giriyor. Tamamen doğal bir olay. Sadece popülasyonu şu anda biraz fazla ve popülasyonun zirve yaptığı dönemlerde birkaç hafta içerisinde kaybolacaklar. Hiç anormal bir şey yok. Aslında biz biraz doğadan uzak kaldık. Doğadan uzak kalan bir nesil biraz da sosyal medyayı fazla kullanınca olaylar bambaşka yerlere gitti.
0: Yani böyle dev çekirgeler işte herkesi yiyecek, tarım alanları tehdit altında, insanlar tehdit altında, bunların hiçbirisinin bir gerçekliği yok.
1: Yok yok yok, öyle bir şey yok. Yani dediğim gibi 5-6 santim boyunda sadece işte saga denilen bir tür var. O avcı bir çekirgedir. Tüm Türkiye'de özellikle Ege, Akdeniz, Marmara'da da bulunuyor bu saga çekirgesi. Ama daha çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunuyor. Arada onun da fotoğrafını koyuyor. O 20-25 santim. O bayağı büyük. O dev gibi ama bu yaygın olan, her yerde İstanbul'da her eve giren çekirge, kimseyi yiyen bir hali yok. Kolay kolay ısırmaz da, hatta bizim derimizi de ısırabilecek kuvvette bir çenesi yok. Sadece bebeklerin, belki küçük çocukların derisine zarar verebilir, onları ısırabilir ama kimseye yiyecek hali yok. Öyle bir durum yok.
0: Biraz bu görünür olması, hani odaklayıp bunun sosyal medyada belli kişiler tarafından gösterilmiş olabilir ama bir taraftan da görünür olmuşlar. Bunun ekolojik bir sistemle ilgisi var mı? işte bu kadar çok betonlaşma ya da başka çevrede yapılan bu özellikle madenler, şunlar bunlar doğayla olan ilişkilerdeki kaynaklanan bir sonuç mudur, yoksa zaman zaman böyle olur mu, bir anda popülasyon artar sonra da kendi gerçekliğine doğru doğal bir çözüme mi ulaşır?
1: Aslında her ikisi de çok güzel yere de değindiniz. Birincisi, hani istilacı dedik ya, istilacı olan bir canlı varsa çekirge değil biziz, insan. İnsan istila ediyor onların doğal yaşam alanlarını, çayırları, meraları, otlak alanları istila ediyoruz. Ve dolayısıyla ev sahibi olan çekirge. Biz ev sahibini evinden kovuyoruz, sahibini evimize geldi diyoruz. Aslında yani çekirgelerde bir haber yapılsaydı istilacı insanlar geldi diye haber yaparlardı muhtemelen. Çünkü her yerdeyiz. Tarım alanlarının içine girdiğimiz için, yeşil alanların içerisine girdiğimiz için onların yaşam alanı olasıyla mecburen karşılaşıyoruz. Fakat böyle omurgasız canlılarda, bazı popülasyonlarda da belli sürelerde, bu bazı canlılar için 5 yıl olur, bazıları 7 yıl, bazıları 10 yıl olur, sayıda bir pik yapar, zirve yapar. Döngüseldir bu. Sonra ertesi yıllar sayılar tekrar düşer. Farelerde falan da bu söz konusu olur. Sonrasında ertesi 4-5 yıl boyunca eskisi kadar çok görülmez. Yine 4-5 yıl sonra tekrar şey yapar. Ama biz yaban hayvanlarıyla daha fazla temas etmeye başladıkça, doğaya daha fazla girdikçe, doğal alanları daha fazla tahrip ettikçe, şehirleşme arttıkça yaban hayvanlarıyla temas, onlarla karşılaşma olasılığı da artacak. Ve bu tip haberler artacak. Bugün çekirge olacak, yarın yılan olacak. İşte 2 hafta önce İzmir'de ayıyla karşılaşıldı. 1 ay önce yılan haberleri vardı. Her yıl daha da fazla artacak bu tip haberler. Çünkü hem iklim değişiyor, hem insanlar gerçekten habitatları yok ediyorlar. Ve hayvanlar dar bir alanda yaşamaya başladı. Bu yüzden de her yıl çok daha fazla bu tip haberlere denk geleceğiz.
0: Şimdi Trakya bölgesinde biraz daha bu popülasyon yükseldiği için belki orada bir önlem olarak bir ilaçlama ya da bir şey yapılıyor olabilir. Bu da çok doğru değil herhalde, değil mi? Çünkü onun da kendi içerisinde beyaz yüzlü çalı çekirgesinin doğadaki varlığı belli bir denge sağlıyor. O dengeyi de bozmamak lazım, tamam, oradaki bir popülasyonu, büyük bir popülasyonu yok ederek.
1: Şöyle söyleyeyim. Bu çekirge göçmen çekirge dediğimiz, Locusta migratoria denilen bir çekirge vardır. Böyle Afrika'dan göç eder, her tarafı istila eder ve tüm tarım alanlarını yiyen bir çekirge vardır. Onun gibi bir karaktere sahip değil, onun gibi bir davranışa sahip değil. Bu çekirge popülasyonu belli bir miktar arttırıyor ama sadece tarım ürünleriyle değil, sadece bitkilerle değil, aynı zamanda zararlı böceklerle, diğer böcek omurgasızlarla, hatta kendi türüyle dahi beslenebilir. Hem etçil hem otçul. Bu nedenle de kesinlikle müdahale edilmemesi lazım. Ekosistem de önemli bir yer ediniyor. O nedenle de hatta korunması lazım. Eve girenlerin de öldürülmemesi lazım. İlaçlaması kesinlikle olmaması lazım. Çünkü ilaçlama yapıldığı zaman hem böyle ekosistem için değerli bir tür yok ediyoruz, hem ekosistem için değerli birçok türü de yanında yok etmiş oluyoruz. O yüzden de ilaçlamanın kesinlikle yapılmaması lazım bu tür için. Aynı zamanda dediğim gibi eve gelenlerin de nazik bir şekilde alınıp yeşil bir alana bırakılması, doğal alana bırakılması ekosistem için iyi olacaktır. Hem bu tür için hem ekosistem için değerli olacaktır.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, hem de verdiğiniz o bilimsel ve doğru bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.
0: Şimdi İstanbul'da evleri bastı dev çekirgeler tehlikesi olacak. İstilacı çok şey söylendi. İşin doğrusunu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Başkanı Doktor Ergün Bacak'tan öğrendik. Dedi ki istilacı kesinlikle değil, dev çekirge hiç değiller, 4-5 santime ulaşır boyları, istilacı değiller ve orada şunu söyledi, yerli ve millidirler çekirgeler ve hiçbir zararları yoktur. Biraz popülasyonda bir artış var, o da doğanın kendi dengesi içerisinde kısa bir sürede çözülür. Asla toplu olarak öldürülmemelidirler. Çünkü öldürülürse bu sefer ekosistemde başka sorunlar ortaya çıkar diye bize anlattı Doktor Ergün Bacak. Biz devam edelim.
2: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi eleme maçı için bu akşam yeni sezonunun ilk maçını sahasında oynayacak. Seyircisi karşısına çıkacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın basın toplantısı vardı. Orada Marco Asensio için söylediği bir söz çok tartışıldı. O sözü böyle dinleyelim önce.
2: İlk 11'de oynamayacak. Çünkü daha hazır değil. Geçen seneden yaşamış olduğu sakatlıklardan dolayı kampın birinci döneminde sürekli bireysel antrenmanlar yaptı. İkinci dönemi Avusturya'da bize birkaç antrenmanlara çıktı. Şu anda yeni yeni yavaş yavaş takımdan tamamına antrenmanlara çıkmaya başladı. Ama o da kendisi kadroda olacaktır. Kendisinin biz ne zaman %100 hazır olduğunu görürsek o zaman takımdaki yerini alabilir. Ama şu an kadroda ama %100 oynayacak diye bir şey yok.
0: Bu şöyle tartışıldı. Hani burada İsmail Kartal'ın söylediği kendisi ne zaman biz hazır olduğunda oynatacağız ya biz istediğimiz zaman oynayacaklar. Burada temel bir iletişim sorunu Fenerbahçeliler tartışılıyor, konuşuyor. Yani şöyle söylense daha iyi olurdu diyor Fenerbahçeliler. Diyor ki hani çok önemli bir futbolcumuz, kendisi sakat, onu riske etmek istemeyiz de. Hazır olduğunda zaten kadroda yeri vardır. Hani diğer türlü söyleyince, çünkü Marco Asensio da maç için hazırız diye bir sosyal medyada bir paylaşım yapınca tartışmalar alevlendi. Bir iletişimi daha iyi hale getirmek, ya iletişim önemli bir şeydir. Bir cümleyle çok şey değişebilir ama İsmail Kartal onu tercih etmiyor. Belki de birileri ona tercih etmesini söylemiyor. Öyle bir durum var Fenerbahçe açısından. Devam edelim.
3: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Memlekette ne dertler var, biz de neleri anlatıyoruz. Bak öyle dertler var ki insanın içi parçalanıyor. Derin Mermerci demiş ki bir kere yalı hayatı korkunç. Sürekli borular patlıyor. Sürekli evde bir sorun çıkıyor. Bugün yalı benim için resmen bela. Yalı herkesin sandığı gibi bir şey değil. Tek avantajı araba yerine tekneyle karşıya geçebilmek. Böylece İstanbul trafiğini atlatıyorsunuz. Yalının önünde tekne bağlı oluyor. Hadi gidiyoruz dediğiniz anda atlayıp devam ediyorsunuz. Benim için asıl lüks köprü trafiğine gitmeden geçebilmek. Onun dışında yalının hiçbir artısı yok. Bence kimse yalıda oturmasın demiş. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Siz ne diyorsanız tamamdır. Benim açımdan dinleyenlerin, bak böyle dertleri var bu ülkenin. Şeyi söylemeyi unutmuştum bu da mı gol bölümünde. Önemli bir şey, Dünya Kupası bitti. Şimdi o bitişle birlikte Dünya Kupası çok tartışıldı. Hem ayrımcılığıyla hem Amerika'nın tavrıyla takımlara, futbolculara, hakemlere yaklaşımıyla. Bir tane Afrika'nın en iyi hakemi alınmadı bir kere. Turnuvaya, Amerika'ya girişine izin verilmedi. İsviçreli yorumcu David Lemos Dünya Kupası'nın bir özetini yaptı. O özeti size aktarayım. Diyor ki bu tarihin en ticari Dünya Kupası olduğu ve aynı zamanda en politik olanlarından biri olduğu konusunda şüphe yok. Büyük satın alma gücüne sahip olmayan insanların futbol tutkusunu yaşamak için ödemek zorunda kaldıkları fiyatları unutmayacağız. Bazı durumlarda milliyetleri nedeniyle ülkeye bile giremediler. Taraftarlar, gazeteciler veya hatta hakemler olsalar bile Somalili Omar Artan gibi. Ayrıca İran milli takımına turnuva sırasında şanslarını yeterince savunamama nedeniyle verilen kabul edilemez muameleyi de hatırlıyoruz. Yine bir cumhurbaşkanının bir oyuncusunun cezasını kaldırmak için FIFA başkanını aradığını, övünerek anlattığını gördük diyor. Trump'ın Amerikalı futbolcu için cezasını, kırmızı kartının ertelenmesi gerektiğini söylemesi, sonra bu kararın alınmasını kastediyor. Siyaset, FIFA her şeyi bunun üstünde tutmak istediğini iddia etse de futbolun kalbine sızdı. Bunun belli ki sadece belirli bir noktaya kadar geçerli olduğu açık. Dört yarıda oynanan ve finalin neredeyse 30 dakikalık bir ara verdiği bir Dünya Kupası'ydı. Krizin iki adı var, para ve güç. Bugün futbolda yer alan birçok kişiyle FIFA arasında güven krizi var. Gelecek haftalarda çeşitli federasyonlara ve futbolun birçok aktörüne çok para dağıtılacak ve onlar nazikçe sessiz kalmaya davet edilecek. Umarız bunların hepsi dikkate alınır ve bir daha da tekrarlanmaz. Yine ünlü İspanyol oyuncu, yönetmen, yapımcı Antonio Banderas bir yorum yaptı sosyal medyada. O da şöyle: futbol futboldan çok daha fazlasıdır. İspanya'nın bu Dünya Kupası'ndaki yaptıkları sporun ötesine geçiyor. Bu zaferin ardında hayata yaklaşım tarzıyla ilgili bir düşünce biçimi gizleniyor. Luis de la Fuente iyi futbolculara ihtiyaç duyduğunu söylüyordu. Fedakarlık kapasitesi olan, çalışmaya istekli, kendilerine inanan, takım birliği ve ekip çalışmasını derinden anlayan futbolculara, sonra ekliyordu ve bu çok önemli, iyi insanlar olmalarını, iyi insanlar muhteşem bir şey, belki de bu ulusal futbol seçmemizin başarısını açıklıyor. Bu grup ve bu seçici üzerine düşünmesi gereken bir ders verdi, çünkü mesajın birçok insana, özellikle gençlere işlediğini hissediyorsun. İyi bir insan dinler, iyi bir insan benliğinden çıkıp bizi düşünmeye muktedirdir. İyi bir insan mütevazidir ve ona öğütleri kabul etmede yardımcı olur. İyi bir insan iyi bir ortam, empati yaratır. İyi bir insan senin gibi olmayanı saygıyla karşılamaya inanır. İyi bir insan yolda kimseyi aşağılamadan başarıya hazırlanmış bir varlıktır. Bana göre başarının anahtarı ulusal seçici antrenörde yatıyor. Luis de la Fuente'de yatıyor. O şaşırtıcı derecede güzel bir şey inşa etmeyi bilen kişi oldu diye söylüyor Antonio Banderas. Ve Dünya Kupası'nın İspanya tarafından bence de güzel bir özetini yapmış. Bununla birlikte Antonio Banderas'ın bu güzel futbol değerlendirmesiyle bugünü bitirdik. Yarın yine aynı saatte bir yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Birazdan Fethi Yılmaz sizinle olacak. AKP kuruluşuyla bu Özgür Özel'in yeni partisi sürecine ilişkin ilginç notları var. Onları da kaçırmamanızı öneririm. Ben gidiyorum. Tom Waits başlıyor. He got himself a homemade special.

Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: İnternet tarayıcılarına kaydedilen parolalar ve çerezler siber saldırılarda kullanıcı hesaplarına erişim amacıyla kullanılabiliyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Muhammed Ali Aydın, kullanıcıların kaydedilen verileri düzenli olarak temizlemesi ve güvenlik önlemlerini artırması gerektiğini söyledi. Aydın, internet tarayıcılarının kullanıcıların parolalarını tekrar girmemesi amacıyla sunduğu kaydetme özelliğinin önemli güvenlik riskleri taşıdığına dikkati çekti. İnternet sitelerindeki çerezlerin mümkün olduğunca kabul edilmemesini öneren Aydın, kaydedilen parolaların ve oturum bilgilerinin siber saldırılarda sistemlere erişim amacıyla kullanılabileceğini belirtti. Çerezlerin ise periyodik olarak temizlenmesinin kritik olduğunu ifade etti. Aydın, veri ve dosyaların korunmasıyla sistemlere güvenli erişim için iki aşamalı doğrulama yönteminin kullanılması gerektiğini söyledi. Ortak internet ağlarının da kişisel verilerin güvenliği açısından önemli riskler taşıdığını belirten Ali Aydın, bu ağlar üzerinden mobil bankacılık ve e-devlet gibi kişisel bilgilerin bulunduğu sistemlere girilmemesi gerektiğini kaydetti. Sosyal ağların saldırganlar açısından adeta bir el kitabı niteliği taşıdığını dile getiren Aydın, sistemlere girişte kolay tahmin edilemeyecek parolaların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Parolaların en az 10 karakterden oluşması, noktalama işareti, rakam, büyük ve küçük harf içermesi gerektiğini belirtti. Aydın, teknolojik gelişmelerle birlikte cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerde güvenlik amacıyla parola kullanılmasının önemine dikkat çekti. Yüz tanıma ve parmak iziyle giriş yöntemlerinin cihazlara kolay erişim sağladığını belirten Aydın, bu yöntemlerin güvenlik açısından avantaj sağlarken, biyometrik verilerin üreticiler tarafından toplanması konusunda soru işaretleri oluşturabileceğini söyledi. Aydın, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı. Parola yerine Face ID kullanılması güvenlik önlemi açısından bir fırsat. Ancak uygulama size ait değilse üretici yüzünüzü ve parmak izinizi toplamış oluyor. Face ID ve parmak izi kişisel güvenlik açısından avantaj, siber istihbarat açısındansa soru işareti. Son kullanıcı açısından bu yöntemler güvenlik amacıyla kullanılabilir, ancak mümkünse güçlü parolaların tercih edilmesini öneriyorum. Biyometrik verilerle giriş yöntemleri güvenlik açısından kullanılmaya devam edecektir. Uzmanlar, internet tarayıcılarına kaydedilen parolalar ve çerezlerin siber saldırılarda kullanıcı hesaplarına erişim amacıyla kullanılabileceği uyarısında bulunuyor. Profesör Doktor Muhammed Ali Aydın ise iki aşamalı doğrulama kullanılmasını, ortak internet ağlarında kişisel sistemlere giriş yapılmamasını ve güçlü parolalar tercih edilmesini öneriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 21 Temmuz 2026 Salı, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanında olan tüm dinleyenlere, elbette ekip arkadaşlarım İrem ve Simge ile birlikte güzel bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 07:10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçmeden önce her sabah yaptığım gibi hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız, onları takip ediniz. Örneğin X'te Radyo Sputnik TR ya da Telegram üzerinden Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına ne zaman, nerede, dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanınız. Yani X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Bu şekilde bana da doğrudan ulaşabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Geçeceğiz günün gündemin öne çıkan başlıklarına. Örneğin YKS sonuçları açıklandı. İlginç veriler, ilginç detaylar var. Onlardan bahsedeceğim. Benim dikkatimi çeken başlıkları, detayları sizlerle paylaşacağım ama oradan önce izninizle merak ediyorsunuz. Biliyorum çokça mesaj geliyor sevgili Ali Çağatay'la ilgili olarak. Hani ne var, durumu nedir, şartları nedir diye soruyorsunuz. Silivri'de biliyorsunuz bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle önce gözaltına alınmıştı. Daha sonra da çıkarıldığı mahkeme tarafından Ali Çağatay tutuklanmıştı. Son bilgi dün avukatı Aslı Kazan'la bir görüşme gerçekleştirdim. Hani nedir, ne yapılıyor, nedir durum, sizin gibi biz de elbette merak ediyoruz. Şöyle söyledi avukat Aslı Kazan, Ali Çağatay'ın avukatı, bir tahliye başvurusu, bir itirazları olduğunu ama maalesef dün itibariyle bu tahliye başvurusunun da reddedildiğini söyledi avukatı, Ali Çağatay'ın avukatı Aslı Kazan. Dedim hani adli tatille girildi 20 Temmuz itibariyle. Bu süreç içerisinde somut bir gelişme olabilir mi? Çok zor şeklinde bir ifadesi de oldu ama tabii takip edeceğiz, takip etmeye de devam edeceğiz. Böyle bir ifade kullandı Aslı Kazan, Ali Çağatay'ın avukatı. Adli tatil demişken şunu da söyleyeyim, 20 Temmuz'da dün itibariyle başladı adli tatilde. Ne zaman sona erecek? 31 Ağustos'ta sona erecek ve 1 Eylül'de de adliyeler normal rutin çalışmalarına dönecekler. Biz de elbette sevgili Ali Çağatay ile ilgili gelişmeleri de bekliyoruz, takip ediyoruz. Sizlere de en ufak bir gelişme olduğu takdirde elbette hemen anında ulaştıracağız. Ulaştırma çabası içerisinde olacağız ama söylediğim gibi selamlarınızı, destek mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Onların tamamı da kendisine ulaştırılıyor. Şimdi devam edelim biz programa. Neden bahsediyorum? Söyledim başlangıçta, YKS sonuçları, ÖSYM başkanı açıklandı. ÖSYM başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve internet üzerinden yüksek öğretim kurumları sınavı sonuçlarının erişime açıldığını söyledi Ersoy. Garip, onu çok konuştuk, çok tartıştık. Bu sene de o tartışmalar yapıldı. İki sorunun iptal edildiğini ve değerlendirmeye, ölçmeye alınmadığı yönünde bir bilgiyi de yine bizlerle paylaştı. Kim? ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy. 2,5 milyon adayın tabii başvurduğu bir sınavdan bahsediyoruz. Tercihler ne zaman belirlenecek? Hani onu da aktarayım, o detayları da 29 Temmuz ve 10 Ağustos tarihleri arasında belirlenecek. Katılım oranları da çok detay, çok fazla ayrıntı var ama şu benim dikkatimi çekti. Özellikle TYT'deki doğru cevap ortalamaları. Hani ülkedeki eğitim sistemi üzerine tartışıyoruz, çok konuşuyoruz, çok detay paylaşıyoruz hep beraber burada. Neredeyse her gün eğitim sistemini, yüksek öğretim ya da biliyorsunuz Sayın Bakan, Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamaları arkaya geliyor. Dün de detaylı şekilde, ayrıntılı şekilde konuştuk sizlerle. Bakınız Türkçe'de ortalama doğru cevap sayısı 20.5, sosyal bilimlerde 10.2. Asıl benim dikkatimi çeken şu 6.8 temel matematikteki doğru cevap ortalamaları. Fen bilimlerine gelindiği zaman da durumun çok daha vahim olduğunu görüyoruz. 4.3 sadece doğru cevap ortalamaları. Söylediğim gibi tercihlerde 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Genç arkadaşlarımın da üniversiteyi kazanan ya da kazanamayan, dünyanın sonu değil. Ben de ilk sene girdiğimde 92 senesiydi. İlk sene kazanamamıştım. Dünyanın sonu da gelmiyor açık söylemek gerekirse. Hatta biraz da nefes almış oluyorsunuz. O böyle o hengameden şöyle kendinizi bir parça dışarı atıyorsunuz ve daha sonraki senede de oturduk, çalıştık ve kazanmıştık. O yüzden dünyanın sonu değil, onu da söyleyeyim. İstediğiniz bölüme de giremezsiniz. Asıl mesele de bu zaten. Çok da fazla kafaya takmayın, değmiyor bu dünyada demek istiyorum size. Sadece söyleyeceğim bu. 10 Ağustos'a kadar da tercihlerinizi yapacaksınız. Tekrar kazananların da, kazanmayanların da, istedikleri bölümü kazanamayanların da yolu açık olsun diyelim ve devam edelim programa. Neden bahsedeceğiz? Programı düzenli olarak takip eden dinleyicilerimiz bilirler ki Kartalkaya davasını ilk gününden itibaren takip ediyoruz. Takip etme çabası içerisindeyiz. Turizm Bakanlığı 9 Turizm Bakanlığı yetkilisiyle ilgili bir soruşturma var. Bunu biliyorsunuz. Ama o soruşturma bir iddianameye dönüştü mü? Hayır, dönüşmedi. Zaten ailelerde biliyorsunuz yine hafta sonu Ulus Meydanı'ndaydı. Ankara'da Ulus Meydanı'nda tepkilerini, bu konudaki tepkilerini de dile getirmişlerdi. Oktay Akışlı de bu tepkiyi somut bir gerekçeye dayandırmak adına da, dikkatleri çekmek adına da Bolu'dan Ankara'ya yürümüştü. Peki yeni gelişme ne? Danıştay 1. Dairesi 78 vatandaşımızın hayatına mal olan o cinayetle ilişkin olarak bu kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı uyardı. Aslına bakılırsa bu ikinci uyarı, öyle söyleyebiliriz. Yalnızca bir iş müfettişi hakkında soruşturma izni vermişti. Çalışma Bakanlığı Danıştay'da dedi ki hayır, böyle olmaz. Tüm görevlilerin isim ünvanlarıyla belirlenmesi gerekiyor, ifadelerinin alınması gerekiyor ve haklarında yeni bir değerlendirme yapılması gerekiyor dedi. Aslına bakılırsa ailelerinde, dolayısıyla hepimizin, bizlerinde, çünkü hep söylüyorum o listelerde, hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim, o listelerde adımızın olmamasının, o aileler arasında olmamamızın tek bir nedeni var: tesadüf. O yüzden de bu ve benzer davaları, ki Dilovası davası da biliyorsunuz bugün 3. celsesi, duruşması görülecek, onu programın ikinci bölümünde bir de hukukçu konuğumuz olacak, onunla da konuşacağız davadaki son durumu ve bugün ne bekleniyor davadan, onu da konuşacağız. Bu ve benzer davaları da takip etmeye de devam edeceğiz. Tabii bilirkişi mesela raporlarına bakıldığı zaman, yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle ilgili Danıştay'ın aldığı ikinci kararı aktardım size. Yani bilirkişi raporlarında bu yetkililerle ilgili olarak birinci derecede sorumludur bu isimler şeklinde bir ifade geçiyor o bilirkişi raporunda. Hani bunu da hatırlatmak istedim, bunu da belirtmek istedim. Avukatlarla da konuştuğumuz zaman, davanın avukatlarıyla da konuştuğumuz zaman, yani şu ifadeyi kullanıyorlar, onu da söyleyeyim, onu da aktarayım. Yani Danıştay'ın bu ikinci kararı, Çalışma Bakanlığı ile ilgili aldığı karar, bu Danıştay kararlarına rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı direniyor. Yani bu kararlara uymama konusunda son derece istikrarlı. Bakalım bu ikinci kararda karar hayata geçirilecek mi? Elbette takipçisi olacağız. Elbette bu konuları, bu başlıkları gündemde tutma çabamızı sürdüreceğiz. Siz de lütfen bu konuda sadece bizim sosyal medya üzerinden örneğin bu ailelere, neredeyse tamamı, bütün aileler, bu Kartalkaya, Dilovası, Gayrettepe'deki o yine işçilerin hayatını kaybettiği yangın, o aileler, o işçilerin aileleri de sosyal medya üzerinden organize olmuş durumdalar. Lütfen siz de, lütfen ama lütfen o ailelere destek için en azından o sosyal medya hesaplarını takip alınız. Bir kişinin bir katılım bile o aileler için, neredeyse tamamını tanıdığım için bunu çok rahat söyleyebilirim, bir kişinin bile eklenmesi oraya onlara büyük moral veriyor. Aklınızda bulunsun. Ve geçelim gündemin diğer başlığına. Nedir o? Ahbap soruşturması. Değil mi? Dün ne demiştim ben? Şimdi onunla ilgili gelişmeler var. Oğuzhan Uğur da dün itibariyle onunla beraber 8 kişi toplamda tutuklandı. Onunla ilgili gelişmeler var. Onu aktaracağım size ama fikrinizi, aklınızdan geçenleri de merak etmiyor değilim. Neden? Çünkü dün ben bu konuyu anlatırken, Ahbap soruşturmasıyla ilgili ayrıntıları, başlıkları sizlerle paylaşırken dedim ki biz sadece ekonomik bir usulsüzlük iddiasını, tekrar ediyorum, neden iddia? Çünkü hala masumiyet karinesi bir kenarda dursun. Buna itirazımız yok. Ama bu iddiaların ortada dönüyor olması bile bu toprakların, bu ülkenin en güçlü kası olarak tanımlayabileceğimiz dayanışma, yardımlaşma, bunun için ne gerekiyor? Güven duygusu gerekiyor. Bu güven duygusunun infazıdır bu yaşananlar. Bu tek başına bu iddialar bile bu güven duygusunun infazıdır demiştim. Hatta şöyle bir tablo da var. Yani bu tip büyük depremler ya da diğer felaketler yaşandığı zaman hep içimizde, hani ben 99 depremini de yaşadım. Orada habercilik de yaptım, deprem sonrasında bölgede gazeteciliği, habercilik de yaptık. Tabii ki insani olarak da yardımlar açısından da orada bulunmuştuk. Bir yalnızlık duygusu hepimizin içinde oluyor. İşte benim kastettiğim de tam olarak bu. Bu duyguyla baş edebilmenin en önemli yöntemlerinden bir tanesi de sivil toplum örgütleri arasındaki ya da bizler arasındaki dayanışma, değil mi? İşte bu dayanışma duygusunun aslına bakılırsa infazını izliyoruz dedim. Benim görebildiğim kadarıyla. Tabii siz ne düşünüyorsunuz? Hem bu soruşturmayla ilgili olarak, hem yapılan açıklamalar, ki aktaracağım biraz sonra da o açıklamalar bu soruşturma süreciyle ilgili, doğrusu merak ediyorum. Yazın, WhatsApp adresimiz, WhatsApp numaramız 0505 171 66 56, birlikte düşünelim, ortak bir fikir oluşturalım istiyorum. Ortak fikir derken farklı fikirlerin çatışması da bizi bir yere götürür elbette. Dediğim gibi WhatsApp numaramıza bu soruşturma ya da etkileri, sonuçları, buna dair tahminleriniz, görüşlerinize çok değer veriyorum. Bekliyorum sizden o mesajları ve ikinci bölümde şöyle beraber derleriz, toplarız. Nasıl bir fotoğraf karşımızda? Bakalım gerçekten benim düşüncelerim de bu anlamda bir destek görüyor mu? Açıkçası merak ediyorum. Yoksa diyor musunuz ki güçlü, yok yanlış düşünüyorsun. Tek bir kişinin bunları yapıyor olması koca bir ülkedeki bu güven duygusunu sarsmaz diye mi düşünüyorsunuz? Doğrusu merak ediyorum. WhatsApp numaramızı tekrarlayayım. 0505 171 66 56. Devam edeyim. Şimdi Ahbap Derneği'ne bu düzenlenen bu operasyon kapsamında, ikinci dalga operasyonda biliyorsunuz Oğuzhan Uğur, Babala TV'nin başındaki isim, gözaltına alınmıştı. Kendisiyle birlikte toplamda 9 kişi hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Hakimlikte ki aralarında Özgür Ömer Güner, mesela Ece Güner'in kardeşi, avukat Ece Güner'in kardeşi de bulunuyordu. Uğur'un da aralarında bulunduğu, Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu toplamda 9 kişi hakkında da tutuklama kararı da verildi. Bunu da hatırlatmış olalım. Bakanlığın bir notu var. Bu arada o çok dikkat çekici. Yapılan çalışmalar sonrasında, yapılan açıklamalarda, daha doğrusu bakanlıktan yapılan açıklamalarda da Ahbaplar suç örgütü gibi bir vurgu da var. Bu benim en çok dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesiydi. Elbette takip edeceğiz soruşturmayı da. Tabii burada dikkat, toplamda da dünkü 9 tutuklamadan sonra şöyle bir bakıyorum notlarıma, toplamda 27 kişi Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanmış oldu. Bu şekilde ortaya çıkan bu tabloda. Bütün bu tartışmalar yapılırken de dün Haluk Levent bir paylaşım yaptı. 4-5 sayfalık bir mektup, bir veda başlığı altında bir mektup yayınladı. Yani kumar tutkum var, hırsıma yenildim, Ahbap'ın 1 lirası çalınmadı ama derneğe 50 milyonluk borcum var, borcum vardı. O borçta 250 milyon yani... 250 milyona ulaştı şeklinde bir açıklaması var. Yani bütün mektuba baktım. Orada enteresan bir kurgu da var. Onu da sizlerle paylaşacağım aslında. Yani çok uzun, çok detaylı bir mektup tabii. Her tuşa basmış Haluk Levent, onu söyleyeyim. Ahbabın bir kuruşunu bile almadım diyor. Sonrasında birkaç satır sonra mektuba detaylı şekilde bakılınca dernekten usulüne aykırı şekilde büyük miktarlarda borç aldığını söylüyor. Denetim gelmeden önce bu paraları yerine koymayı planladığını anlatıyor. İşte o bu süreçte Adalet Bakanı'na çeşitli suçlamalar, çeşitli eleştiriler yöneltiyor. Dediğim gibi bütün tuşlara basılmış burada. Doğrudur, yanlıştır. Sonuçta iddiaları var. O mektuba bakılınca hani gerçekten özellikle benim görebildiğim kadarıyla hani böyle bir bölünme de vardı. Medyada da var aslında bakılırsa böyle bir bölünme. Hani muhalefete destek veren yurttaşlarla iktidarı destekleyen yurttaşların yurttaşlar arasında bir fay hattı oluşmuş durumdaydı benim görebildiğim kadarıyla. Bu bütün ahbap tartışmaları yapılırken de bunu da ben net şekilde görüyordum. Bilmem siz nasıl okuyorsunuz ama dediğim gibi ağırlıklı olarak mektubun ruhunda özellikle iktidara öfkeli olan işte muhalif taraflar açısından hani onlara seslenen, onların desteğini amaçlayan bir mektup gibi geldi bana. Dediğim gibi 5 sayfalık çok uzun bir mektup ama çok detayına da girmeyeceğim ama ağırlıklı olarak hadi o bölümünü boş verin ama ağırlıklı olarak o borç alacak meselesini Haluk Levent doğruluyor. Onu da bu mektup kapsamında doğruladığında söyleyebiliriz. Yani hastalık seviyesinde bir kumar tutkusu olduğunu, borçları için kumar oynayıp alacaklılara borç taktığını, tırnak içinde aktarıyorum bunları size, insanları bu anlamda borçlarını ödemediği için mağdur ettiğini ama ahbabın paralarına dokunmadığını, bütün bunlar olurken ahbabın paralarına dokunmadığını da söylüyor. Hani mümkün mü böyle bir şey hayatın doğal akışı içerisine bakıldığı zaman? Olabilir, dokunmamış da olabilir. Yalan olabilir mi? Yalan da söylüyor olabilir. Dediğim gibi bu yargılama süreçlerinde hepsi ortaya çıkacak ama ortaya çıkan bir gerçeklik var ki onu tekrar edeceğim izninizle. Güven duygumuz, toplumsal güven duygumuz zaten pek çok nedenle sarsılmıştı. Bu olayla birlikte bir infaz, o duygunun infazını da hep beraber izliyoruz, hep beraber görüyoruz gibi geliyor bana. Dediğim gibi sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum bu konuyla ilgili. Geçelim siyasete, siyasetin öne çıkan başlıklarına. CHP diyeceğim. Aslında bakılırsa CHP ve çözüm sürecine dair zirve görüşmelerin dışında çok da fazla bir başlık yok. Hızlıca geçelim. Hani Özgür Özel demişti ya, ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız, biliyorsunuz bu ifadeyi kullanmıştı. Şöyle gelişmeler var, daha doğrusu söylentiler dolaşıyor. 27 Temmuz haftaya, yani gelecek hafta pazartesi günü bu konuda yeni parti konusunda bir adım atılacağı, hatta partinin adının da yeni parti olacağı yönünde bazı bilgiler Ankara'da konuşuluyor. Partinin, bu kurulacak partinin dilekçesinin de pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verileceği yönünde de bazı bilgiler var. Bugün salı değil mi? Evet. Grup toplantı.

bir isim verdi. Kim o? Hangi isim o? Murat Karayalçın. Mahkemeden taleplerinin Murat Karayalçın'ın partiyi kongreye götürmesi yönünde bir talepleri olduğunu da iletti. Kabul görürse mahkemede 40 gün içerisinde Karayalçın'ın başkan olduğu çağrı heyeti CHP'yi kongreye götürecek dedi. Tabii bunların olması, tırnak içerisinde kullanıyorum, çok zor görünüyor, imkansız görünüyor. Dolayısıyla hep söylüyoruz, ilk günden beri bunu tekrarlıyoruz. CHP'nin bu anlamda CHP'deki Özgür Özel kanadının, artık bazen nasıl tanımlayacağımızı da şaşırıyoruz, yeni bir partiye yolunda hızla ilerlediğini de bu son gelişmelerle birlikte görebiliriz. Dün program devam ederken İzmit Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendiği bilgisini sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmıştık. Fatma Kaplan Hürriyet Belediye Başkanı ve eşinin Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 kişiyle ilgili gözaltı kararı olduğunu söylemiştik. Şu dakikaya kadar toplamda benim ulaşabildiğim bilgi 28 kişinin gözaltına alındığı yönünde. Gerekçe suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları var. Savcılığın gündeme getirdiği suçlamalar bunlar. Genel fotoğrafa baktığımız zaman da hani şu güne kadar kaç Cumhuriyet Halk Partili belediyeye operasyon düzenlendi? Kaç belediye başkanı tutuklu? Ekrem İmamoğlu'ndan başlayarak yine işte dünkü operasyona da gidersek toplamda 27 belediye başkanının tutuklu olduğunu söyleyelim. Bunu hatırlatalım. Fatma Hürriyet Kaplan'ın da 28. belediye başkanı olduğunu söyleyelim. Tutuksuz belediye başkanları kaç kişi? 6 kişi, işte Ahmet Özer Esenyurt Belediye Başkanı dahil, ya da Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de bu isimler arasında, toplamda 6 isminde tutuksuz yargılandığı bilgisini de sizlerle paylaşmış olalım. İki not aktaracağım size. Bunlardan bir tanesi bu çerçeve yasağı, biliyorsunuz hani terörsüz bir Türkiye süreci, değil mi? Böyle tanımlanıyor, resmi olarak bu şekilde tanımlanıyor. Bu sürece dair bir çerçeve yasa hazırlanması yönünde de mecliste yoğun bir faaliyet var. Bu yaz hazırlanacak, bu yaz çıkacak o yasa. Bu konuda da bir uzlaşı neredeyse var. Kılıçdaroğlu'yla görüşecek bugün. O dikkatimi çekti. Kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Hani Kılıçdaroğlu da başkanlığa getirilmesinden sonra, bu mutlak butlan kararıyla başkan olmasından sonra, CHP'nin yeni genel başkanı olmasından sonra ilk kez tırnak içinde oyuna katılıyor. Onu da söyleyelim. Oyuna dahil oluyor. Siyaset oyunu içerisinde kendisine bu anlamda da yer bulmuş oluyor. Saat 16'da bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis Başkanı'yla bir araya gelecek. Sadece bu değil. Kurtulmuş bugün saat 12.30'da Devlet Bahçeli ile 14'te de DEM Parti yetkilileriyle bir araya gelecek. Ne zaman AK Parti ile görüşecek? O da o görüşmede 22 Temmuz'da, yarın o görüşmenin de gerçekleşeceğini hatırlatalım. Bütün bu tartışmalar yapılırken DEM Parti heyeti, yani bugün meclis başkanıyla görüşecek olan DEM Parti heyeti, dün de terör örgütü lideri Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gitti. Görüşmede hani net bir açıklama yok ama çerçeve yasa, bu bahsettiğimiz meclisin gündemine gelecek olan çerçeve yasanın gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Hani bir not daha bu konuda aktarayım. Bu çerçeve yasayla ilgili terör örgütünden de, PKK'dan da bir açıklama var. Orada da deniyor ki Öcalan, terör örgütü lideri Öcalan'a fiziki özgürlük talebi. Yine PKK'dan gelen açıklamalara baktığımız zaman da böyle bir talep olduğunu görüyoruz. Yani bu talep karşılık bulur mu, bulmaz mı? Bakalım, göreceğiz meclisteki görüşmelerde. Bu arada bu konuyla ilgili olduğunu düşündüğüm bu çerçeve yasa, biliyorsunuz işte silah bırakma, silah bırakanların Türkiye'ye, ülkeye geri gelmesi, bunlarla ilgili yasal süreç, hukuki süreç, yargılama süreçleri nasıl ilerleyecek? Hani bununla ilgili soru işaretleri de elbette çok fazla soru işareti var. Net bir bilgi de yok. Var söylentiler, onları da sizlerle paylaşıyoruz. İşte 5 yıl denetimli serbestlik ya da işte siyaset yasağı vesaire gibi başlıklar var ortada ama suça karışan karışmayan ayrımı yapılacak. O ayrım nasıl yapılacak? O konuda deniyor ki işte istihbarat örgütleri
İşte MIT ya da emniyet ya da ordunun istihbarat birimleri bu konuda çalışıyor deniyor. Göreceğiz o süreçler nasıl ilerleyecek, ama dün Adalet Bakanlığı'ndan bir yazı gönderdi.

0: gönderildi 81 ildeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına. Nedendi bu yazıda terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli olarak yürütülmesi için müstakil terör suçları soruşturma bürolarının kurulmasının karar bu yön kurulması yönünde bir karar alındığı ve 81 ilde de savcılıkların bu büroları kurması istendi. Adalet Bakanlığı'ndan 81 ildeki savcılıklara gönderilen yazıda tahmin ediyorum hani önümüzdeki hafta gündeme gelecek bu yasada, bu çerçeve yasadan bahsediyorum. Muhtemeldir ki o çerçeve yasanın da bir tür ön adımı, önceden bu konuda atılmış bir adım. Hani sürecin, bu süreçteki işlemlerin çünkü şimdi eğer geri dönüşler, o silah bırakma süreçleri vesaire bunlar işleyecekse o işlemlerin hızlandırılması için bu yönde bir karar alındığını, bu yönde bir adım atıldığını Adalet Bakanlığı'ndan söyleyebiliriz. Tabii bu bir öngörüdür, sadece göreceğiz hep beraber. Hele bir yasa gelsin, Demirel'i bir kez daha hatırlayalım, doğmamış çocuğa don biçmeyelim, görelim bakalım yasanın çerçevesini, o çerçeve yasanın çerçevesini bir görelim, onun üzerine daha net, somut açık yorumlar hep beraber yapabiliriz. Şimdi bir kısa ara vereceğim, bir müzik arasına gideceğim ama sevgili Simge, bir saniye, neden bugün Pink Floyd'dan parçalar, şarkılar seçtik, neden onu hatırlatayım. Roger Waters gitaristi dün bir açıklama yaptı, benim dikkatimi çekti. İsrail'e bu Filistin politikası, Gazze politikası nedeniyle eleştiriler getiren, eleştiriler yönelten sağduyulu isimlerden bir tanesi Roger Waters, Pink Floyd'un solisti. Dedi ki İsrail'e yönelik eleştirilerim nedeniyle bazı otellere kabul edilmiyorum, konaklamama izin verilmiyor, hatta bazı konserlerde konserlerimde iptal ediliyor dedi. Madem öyle dedim ben de Roger Waters'a, İsrail karşıtı söylemleri nedeniyle madem böyle yaptırımlar uygulanıyor, biz de Pink Floyd'a ya da Roger Waters'a destek için bugün Pink Floyd'dan şarkılar dinleyelim istedik. Şimdi o müzik şarkıları dinleyelim, arkasından devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Çok çalışıyoruz, az ücret alıyoruz. Neden böyle söylüyorum? 42.6 saat Türkiye'de haftalık çalışma oranlarına bakarsak böyle bir tablo var maalesef. Türkiye'de işsiz olmasına rağmen artık vazgeçmiş, iş aramaktan vazgeçmiş olanların sayısı resmi işsiz sayısından 1 milyon kişi daha fazla. Şöyle bakmak gerekiyor belki. Biz bu konuda en çok Avrupa'yla şöyle karşılaştırınca İtalya'ya biraz yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama hani en yakın ülke İtalya diyebiliriz bunu, ama Türkiye tabii İtalya'nın neredeyse iki katı. Onu söylemekte fayda var. Artık iş aramaktan vazgeçen, hayal kurmaktan vazgeçen 1 milyon vatandaştan bahsediyoruz. Böyle bir gerçeklik.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la geri ve zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, yeri ve zamanına devam ediyoruz. İlginç bir operasyon, emniyet içinde köstebek operasyonu, bakanlık tarafından da, Adalet Bakanlığı tarafından da bu konuya dair açıklamalar, ilginç WhatsApp yazışmaları, ilginç WhatsApp mesajlarının da dahil edildiği bir iddianameden bahsedeceğim. Aralarında polislerin, gümrük muhafaza memurlarının ve avukatların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında da gözaltı kararı var. Ama oraya geçmeden önce bir bilgi, Gezi Parkı davasında biliyorsunuz 18 yıl hapis cezası almıştı Çiğdem Mater, Mine Özer'den. Nisan 2022'den bu yana bugüne kadar Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuluyorlardı. Hükümeti ortadan kaldırmaya, teşebbüse yardım suçlamasıyla bu 18 yıllık hapis cezasını aldılar. Ama şimdi öğreniyoruz ki dün Emeğe Saygı T24'te bu haber yer aldı ilk olarak, daha sonra da bütün medya kuruluşları paylaştı, ama dediğim gibi Emeğe Saygı tutuklu bulundukları bu isimlerin, Çiğdem Mater'in ve Mine Özerden'in tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinden nereye? İzmir'e. İzmir Şakran Cezaevine sevk edilecekleri yönünde bir haber paylaştı T24 okuyucularıyla. Tabii burada dikkat çeken konu aileler ya da avukatlar, yeterli bilgi alamadıklarından şikayetçiler, onu da hatırlatalım. Tabii burada en önemli konu da yine aileleri, bu isimlerin aileleri de İstanbul'da ikamet ediyorlar. Ziyaret süreci bundan sonraki süre dönemde, günlerde, aylarda, yıllarda ziyaret sürecinin de zorlaşacağı yönünde de bir bilgi var elimizde ve aileler de bu konuda oldukça üzgünler. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım ve geçelim o emniyet, işte polislerin, gümrük muhafaza memurlarının, avukatların da bulunduğu aralarında kişilere, isimlere yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon, kamu kurumlarından bilgi aktarıldığı iddiasıyla 12 ilde gerçekleşen bir operasyonun ayrıntılarını size aktaracağım. Benim dikkatimi çekti. Neden? Çünkü hani hepimizin mahrem bilgileri, polisin elinde olan hepimizin mahrem bilgileri. İddia o yöndeki, görüntüler de var, WhatsApp yazışmaları da var bununla ilgili, kamuoyuna da, medyaya da ulaştı bu bilgiler. Tamamının nasıl o suç örgütleri tarafından yine içeriden sızdırıldığı yönünde bilgiler. Şüphelilerin gizli kalması gereken bilgilerin çete üyelerine o bilgileri servis ettiği böyle talepler, WhatsApp yazışmaları da var ki bazı birkaç detay da size aktaracağım. Şüpheliler arasında 10 polis memuru, bakın 15 gümrük muhafaza memuru, 1 gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 2 denetimli serbestlik memuru, 1 zabıt katibi ve 2 avukat bulunuyor. İşte toplamda 50 kişi söylediğim gibi bu suçlamayla gözaltına alındı. Şöyle, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yürütmüş bu operasyonu, bu soruşturmayı. Örgüt yöneticileri ve üyelerinin bazı kamu görevlilerinden gizli kalması, ne kadar şaşırtıcı değil mi? Gizli kalması gereken bilgileri temin ettiği yine saptanmış, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı çalışmayla. Suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç sorgulama, gümrük geçiş bilgileri de yine bu örgüt tarafından ya da işte bu kamu kurumlarında görevli, yetkili olan kişiler tarafından bu suç örgütüne aktarılmış. Bakın, soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmalarından birinde bir çete üyesi ya da iddia bu yönde polis memurlarından bir kişi hakkında, bakın polis memurundan bir kişi hakkında bilgi talep ettiği görünüyor. Çete üyesinin de mesajında Polnet ekranında sorgulayabilir misin diye sorduğu bu yazışmalarda görülüyor ki şöyle söyleyeyim. Polnet denilen sistem sadece ve sadece emniyet mensuplarının, emniyet personelinin kullanabildiği kapalı devre bir sistem. Bundan bahsediyoruz ve hepimizle ilgili olarak, sizle bizle ilgili olarak tüm vatandaşların, tüm yurttaşların hassas verileri orada bulunuyor. Ve bir başka mesajda mesela deniyor ki işte bir kişinin bir adı veriliyor ve onun bir aranması var mı yok mu, bakar mısın şeklinde bir soru yöneltiliyor. Bir sonraki mesajda, aynı kişinin bir sonraki mesajında, sana ödeme çıktım az önce, yani para karşılığı bu bilgilerin bu kişilere iletildiğini görüyoruz. Para sana çıktı, çıkardım mesajından hemen sonra gelen bilgi ne? O ekran görüntüsünde biz neyi görüyoruz ya da hangi ayrıntıyla karşı karşıya kalıyoruz? Şöyle o kamu görevlisi şöyle yanıt veriyor. Temiz abi. Yani o kişiyle ilgili bir aranma yok, içiniz rahat olsun şeklinde de bir bilgi olduğunu görüyoruz. Daha pek çok ayrıntı, pek çok detay da var. Dediğim gibi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü o soruşturma kapsamında elde edilen o yazışmaların ekran görüntüleri de medya ile paylaşıldı. Gerçekten bu bilgiler kimlerin elinde ya da en güvendiğimiz, biliyorsunuz işte yani sonuçta güvenmemiz gereken isimlerin de bu işlere karıştığını gösteren bir soruşturma. Bakalım sonucunda nelerle karşılaşacağız, nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız, elbette biz de takip edeceğiz. Bu soruşturmanın ayrıntılarını da daha sonraki günlerde sizlerle paylaşacağım. Ama hani neler oluyor diye de sordurtan bir soruşturma sürecinden bahsediyoruz. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı enteresan bir çalışmanın altına da imza atmış. NATO zirvesi. Bunu çok konuştuk artık, hani Ankaralılar zaten zorlandılar o iki gün boyunca, neler yaşadıklarını da biliyoruz. NATO zirvesiyle ilgili en çok konuştuğumuz konu da gözaltılar, değil mi? Bir rapor, Adalet İçin Hukukçular platformunun hazırladığı bir rapor, o benim dikkatimi çekti. Sadece bir rakam ama rakamın çok ötesinde başka gerçekler de ifade ediyor elbette. NATO zirvesi uygulamalarında yaşanan o süreçte şöyle söyleyelim, Türkiye genelinde toplamda 668 kişinin gözaltına alındığını biz öğreniyoruz. Kaç kişi tutuklanmış? 179 kişinin de tutuklandığını görüyoruz. Orada işte eleştiriler de var bu gözaltılara ve tutuklamalara, özellikle uygulamaların ölçüllük ilkesini aştığı yönünde bir eleştiri var. Kişi özgürlüğü ve güvenliği, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, seyahat özgürlüğü, adil yargılanma ve savunma hakkı başta olmak üzere pek çok temel hakkında bu gözaltılar, sonrasında yaşanan 179 tutuklamayla birlikte bu en temel haklarındaki anayasal güvence altında bunların pek çoğu ihlal edildiği yönünde bir eleştiri de var. Bunu da hatırlatmış olalım. Hani o NATO zirvesi süresince, öncesinde biliyorsunuz biz böyle parça parça gözaltıları açıklamıştık, aktarmıştık sizlere yaşanan gözaltıları, ama ne olmuş diye bir adım geriye çekilip bakılınca işte böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı da görüyoruz. Devam edelim. Anayasa Mahkemesi ilginç bir karara, daha doğrusu karar değil, karar almak için bir tarih belirledi. Çok konuştuğumuz bir katliam, daha geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz yıl dönümüydü. O katliamla ilgili ilginç bir, dikkat çekici bir karar. Sivas katliamına ilişkin 2014 yılında yapılan bir bireysel başvuru var ve o davada, o katliamda yakınlarını, babalarını, eşlerini, kardeşlerini kaybedenler de tepkililerdi. Yani aradan 12 yıl geçti ve Anayasa Mahkemesi bu bireysel başvuruları gündemine almıyor eleştirisi vardı. Şimdi öğreniyoruz ki görüşme Anayasa Mahkemesi'nde ne zaman görülecek? 23 Temmuz günü, 23 Temmuz Perşembe günü görülecek ki Sivas katliamına ilişkin yargı sürecinin etkili biçimde yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği yönünde bir iddia var. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bu başvuruda işte bu iddiayı karara bağlayacak Anayasa Mahkemesi. Şöyle o konuya ilişkinde mahkemenin bir gündem notu var. 23 Temmuz'da yapılacak o oturumla ilgili bir gündem notu. Deniyor ki başvuru, bireysel başvuru 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan Sivas'ta yaşanan olaylar üzerine başlatılan yargısal sürecin etkili bir biçimde yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkı ile söz konusu olaylara ilişkin olarak ölen yakınlarının toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir deniyor. Bakalım bu görüşme sonrasında nasıl bir karar çıkacak? Neden bakalım dedim biliyor musunuz? Çünkü şöyle bir durum var. Ben dün bu habere ulaşır ulaşmaz katliamda hayatını kaybeden Behçet Aysan'ın kızına, Eren Aysan'a ulaştım ki biliyorsunuz bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de 3 ismin aralarında Eren Aysan'ın da bulunduğu 3 isim artık hani Anayasa Mahkemesi de bu meseleyi gündemine almıyor, bütün bu itirazları dikkate almıyor diyerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunmuşlardı. İşte biz de Eren Aysan'ı konuk almış ve bu meseleyi konuşmuştuk. Şöyle bu dedim ki yani bu Anayasa Mahkemesi 23 Temmuz'da bu Sivas'la ilgili, Sivas katliamı ile ilgili meseleyi gündemine almış, bir karar alacak. Şöyle bir temkinli yanıt aldım kendisinden. Daha önce de benzer adımların atıldığını ama somut bir sonuç çıkmadığını, yine ötelendiğini, bu kararların ötelendiğini söyledi. Yine bu ahim meselesini hatırlattı. Bununla ilgili bir adım olabilir dedi. Belki biz AİHM'e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulduğumuz için belki bu kez Anayasa Mahkemesi'nden bir karar, nasıl bir karar olacağını bilemeyiz elbette ama bir karar çıkacaktır şeklinde de bir yorum yaptı. Şunu söyleyeyim hemen, kendisinden de bir söz aldım. 23 Temmuz'da Anayasa Mahkemesi 23 Temmuz'da Anayasa Mahkemesi bu konuyu görüşecek ve biz ertesi sabah tabii ki Eren Aysan'ı, Behçet Aysan'ın kızı, o katliamda hayatını kaybeden Behçet Aysan'ın kızını konuk alacağız ve burada o Anayasa Mahkemesi kararını ya da bir karar çıkmazsa ortaya çıkan tabloyu da hep beraber değerlendireceğiz. Bunu da aktarmış olalım. Bakıyorum şöyle son bir 10 dakikam. Hemen şunu da hatırlatayım size. İkinci bölümün hemen başında, ilk bölüm bitmeden hatırlatmak istedim. Biliyorsunuz Dilovası davası, Kocaeli'de Dilovası'nda 8 Kasım 2025'te o kozmetik parfüm üretim tesisinde çıkan yangında 3'ü çocuk olmak üzere 7 işçi o cinayette hayatını kaybetmişti biliyorsunuz. 6 kişi de yaralanmıştı. O davanın 3. duruşması bugün saat 10'da görülecek. Ailelerin avukatlarından Nimet Acar ki şu an yolda, umarız yani bir bağlantı sorununda yaşamayız. Şu an Dilovası'na doğru gidiyor biliyorum. Konuğumuz olacak hemen 8'e 10 geçe gibi bültenden hemen sonra ve davayı konuşacağız. Davada gelinen noktayı ve ailelerin tabii ki ailelerin ve hukukçuların bu davayla ilgili beklentilerini konuşacağız. Nimet Acar'la, avukat Nimet Acar'la, hani bunu da bir hatırlatmış olayım ve devam edelim. Ekonomiye dair birkaç başlık çok konuşuluyor. Özellikle iktidara yakın medyada. Mesela Türkiye Gazetesi bu konuyu haberleştirdi. Bölgesel ve sektörel asgari ücret uygulaması için AK Parti'nin, hükümetin bir çalışma yürüttüğüne yönelik bir haber. Çok somut bilgiler yok haberde, onu söyleyeyim, ama benim görebildiğim kadarıyla bir kamuoyu yoklaması, hani kamuoyu bu konuda ne düşünüyor biliyorsunuz, genelde bu tip yasalar hani hepimizin hayatını ilgilendirecek gelişmeler, olası gelişmelerle ilgili önce bu tip haberler yapılıyor, bir tartıştırılıyor bizlere, arkasından bu konuda gelen tepkilere bakılıyor, o tepkiler sonrasında da işte bir gündem belirleniyor. Deniyor ki, Türkiye kaynak vereyim ki hani sizin de aklınızda, hani bazı haberlerin içeriğinden daha çok hangi yayın kuruluşunda yer aldığı da önemlidir elbette, bu açıdan bakmak gerekiyor. Deniyor ki özellikle iş gücü maliyetlerinin yüksek olduğu sektörler ya da bölgelerdeki yaşama maliyetlerinin farklılık gösterdiği bölgeler için farklı alternatifler gündeme geliyor deniyor haberde. Ekleniyor arkasından, hükümet tarafı ise bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Herhangi bir düzenleme halinde sosyal tarafların görüşleri alınacak. Alınır mı ya da o görüşler ne kadar dikkate alınır? O benim dikkatimi çekiyor ya da aklımda türlü deli sorular var elbette. Tabii şöyle bir metin de benim dikkatimi çekti. Çalışanların hak kaybına uğramayacağı, işveren için ise sürdürülebilir üretim dengesinin gözetileceği bir çalışma yöntemi izleniyor deniyor. Sadece böyle kalınmamış, dünyanın farklı ülkelerinde nasıl bu sistem, ne kadar güzel işliyor şeklinde de bilgiler yine yer almış. Bakın, gerçekten böyle bir şey uygulanırsa benim kişisel kanaatim bu, bir kere yani göç, ülke içi göçün, emek göçünden bahsediyorum size, emek göçünün artma riski gibi bir durum var ortada. Böyle diyor ki Aziz Çelik, Profesör Doktor Aziz Çelik, bölgesel asgari ücret sendikaların sosyal politikalarında çalışan bilim insanlarının büyük çoğunluğunun itiraz ettiği bir tablo. Hatta Türkiye'de 1951, ülkemizde 74 yılları arasında da bunun uygulandığını hatırlatıyor. Daha sonrasında da Bülent Ecevit başbakanlığındaki hükümet, biliyorsunuz CHP MSP koalisyon hükümeti döneminde bundan vazgeçildiğini, tam da bu adaletsizlik nedeniyle vazgeçildiğini söylüyor ve 50 yıl önce vazgeçilen bir uygulamanın bugün gün denenmiş ve sonuçları da görünmüş uygulamanın bugün gündeme gelmesine anlam veremediğini söylüyor. Evet, eyalet sistemi uygulanan bazı ülkelerde, Amerika, Kanada, Çin, Hindistan gibi ülkelerde evet bu uygulanıyor deniyor ama mesela Avrupa ülkelerinde böyle bir şey olmadığını söylüyor Aziz Hoca. Bölgesel asgari eyalet sistemi olmayan bu sistemde, eyalet sistemi olmayan ülkelerde anayasal kurallar ve eşitlik ilkesi, o da nedir? Eşit işe eşit ücret, en temel kuraldır bu. Bu açıdan bakıldığı zaman çok ciddi adaletsizlik sorunlarıyla karşı karşıya kalınabileceğini de söylüyor. Bu konuda bazı uyarıları da var. Ben de onu bir aktarayım ve özellikle diyor ki işte buna dikkat. IMF ne? Uluslararası Para Fonu ya da çeşitli sermaye örgütleri tarafından da çok uzun zamandır bu meselenin, bu konunun, bölgesel ya da sektörel asgari ücret uygulamalarının IMF ve sermaye örgütleri tarafından savunulduğunu da hatırlatıyor. Zaten hani IMF bir şeyi savunuyorsa ya da sermaye ağırlıklı olarak bir şeyi bu kadar güçlü şekilde savunuyorsa orada bir sorun var mıdır, sorun yok mudur diye de bir insan kendi kendine soruyor, değil mi? Asıl mesele ne? Asıl sorun bölgesel asgari ücret mi? Hayır, değil elbette. Asıl sorun ne? Bunu görmek, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Palyatif, yani geçici önlemlerle, ki bu uygulama nedir? İşte önce belli ki pilot bölge uygulamalarıyla başlayacak, tartışılacak vesaire. Asıl meselenin bu olmadığını görmek, anlamak gerekiyor. Asıl mesele ne? Asıl mesele asgari ücretin genel ya da ortalama ücret haline gelmiş olması. Yani çalışanların %50'si neredeyse, değil mi, asgari ücret ya da işte 1000 lira 2000 lira farklarla çalışmak, hayatlarını bu şekilde devam ettirmek mecburiyetinde kalıyorlar. Böyle bir uygulama olursa da yani asıl tehlike şu, nasıl belirlenecek o asgari ücretler deniyor işte sektörlere ve bölgelere göre. Bakın, tamam, işte Doğu Anadolu ya da Marmara bölgesi, değil mi? Evet, yaşam maliyetleri farklı mı? Tabii ki farklı. Buna itirazımız yok. Peki İstanbul'da, örnek veriyorum, Bağcılar'la Kadıköy ya da Şişli. Başka örnekler de verebiliriz. Sizin de aklınıza gelebilir. Bu ilçelerde mesela yaşam maliyetleri eşit mi? Tamam, bölgesel uygulanacaksa mesela böyle mikro düzeyde uygulamalar mı yapılacak? Bunun bir çıkış yolu var mı? Yani savunanlar da var elbette, buna da itirazım. Yani ben kendi düşüncelerimi söylüyorum burada, ya da bu yöndeki endişeleri en azından konuşmak gerekiyor. Asıl sorun şu: ucuz iş gücü cenneti haline gelebilir bu bölgesel asgari ücret, ya da işte nasıl tanımlarsanız tanımlayın, asıl sorun da bu. Dediğim gibi hani bu önce böyle bu şekilde tartıştırılıyor. Asgari ücretin tek başına kendisinin bile artık hiçbir şeyi karşılamadığı bir ekonomik sistem, ekonomik düzen içerisinde bir de üzerine böyle kafa karıştıracak, akılları karıştıracak ve eşit işe eşit ücret hakkının, ilkesinin ihlali de anlamına gelebilecek bir adım gündeme gelir mi? Vallahi işte görüyorsunuz, Türkiye Gazetesi'ndeki haberi sizlerle paylaştım. Bir şekilde tartıştırılıyor. Muhtemeldir ki bundan sonraki süreçte bu da seçim sattım haline girdiğimiz süreçte gündeme gelecektir. Biz tabii her zaman gündemi konuşmuyoruz. Önümüzdeki olası gündemlere yönelik de bazı hazırlıklar yapıyoruz hep beraber. Ben de bu bilgileri o yüzden size aktardım. Sevgili Simge de beni uyarıyor son iki dakikamız ilk bölüm için. Şunu söyleyeyim, şu 1,5 dakika, teşekkürler Simge. Yani bu şimdi meclisin gündeminde en düşük emekli maaşının işte 23.552 lira, 23.600 de değil, 23.552 liraya çakılı kalması ya da bu noktaya çekilmesi ile ilgili görüşmeler var. Muhtemeldir ki olacaktır. Bakın, sadece çok basit bir karşılaştırma yapmak gerekiyor. Onun üzerinden konuşalım. Bütçe harcamaları ve faiz dengeleri ya da sosyal politikalara yönelik sosyal güvenliğin güvenliğe ayrılan pay 2020-2026 arası bile karşılaştırıldığı zaman faiz ödemelerinin %11'den bütçenin %11'inden %16'sına çıktığını görüyoruz. Sosyal güvenlik güvenliğe ayrılan payınsa mesela 2021'de %12 iken 2026'da %8'e düştüğünü görüyoruz. İşte neden emekliye bu maaş reva görülüyor? Bu oranlar bile bize bunu anlatıyor diyelim ve ilk bölümü yavaş yavaş bitirelim. Dediğim gibi ikinci bölümün başında Dilovası katliamı davasının 3. duruşması bugün saat 10'da görülecek. Aile avukatı, ailelerin avukatı Nimet Acar konuğumuz olacak ve dava ile ilgili gelişmeleri konuşacağız.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimindeyiz. Hatırlatmalarımı tekrar ederek başlayayım bu bölüme de. WhatsApp hattımız 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram hesaplarımı kullanabilirsiniz. Güçlü Özkan yazmanız yeterlidir. 8 Kasım 2025. Kocaeli'de Dilovası ilçesi, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi bir kozmetik fabrikasında, bir parfüm üretim tesisinde çıkan yangın. 3'ü çocuk olmak üzere 7 işçi o cinayette, o yangında hayatını kaybetmişti. 6 kişi de yaralanmıştı, 6 işçi de yaralanmıştı. Denetimsizlik, kaçak yapı, pek çok sorun aklımıza, aklıma ilk gelenler bunlar. Bu faciaya neden olan gerekçelerden ya da bu facianın nedenlerinden birkaçıydı sadece. Diğer nedenlerin ne olduğunu ya da diğer sorunların kimler olduğunu öğrenebilmemiz için de bir dava süreci işliyor ve o dava sürecinde yakından takip ediyoruz. Bugün Dilovası işçi katliamı davasının 3. duruşması görülecek Kandıra Ceza İnfaz Kampüsü'nde saat 10'da. Ama ondan önce aileler de saat 9.30 gibi, yani yaklaşık 1-1.5 saat sonra bir açıklama yapacaklar süreçle ilgili olarak. O açıklamada da elbette gözümüz kulağımızda orada olacak. Peki yargılama süreci nasıl ilerliyor? Bugüne kadar nereye gelebildik? Gizli patron var mı burada? Ona dair tartışmalar var. Belediye yetkilileri, Çalışma Bakanlığı yetkilileriyle ilgili soruşturma süreçleri nasıl ilerliyor? Bunu öğrenmek istiyoruz. Kimden? Elbette öğreneceğiz. Aile avukatlarından Nimet Acar'dan öğreneceğiz. Sayın Acar, merhabalar.
3: Merhabalar, günaydın.
2: Günaydınlar. Şu anda yoldasınız biliyorum. Kandıra Ceza İnfaz Kampüsü'ne doğru yol alıyorsunuz. Çok zamanınızı almayacağım ama şu an genel olarak davada hangi aşamadayız? Geride kalan iki duruşmayı şöyle bir özetleyebilir misiniz? Yani kamuoyunun takip edebilmesi açısından, dinleyicilerimizin şöyle aklında bir fotoğraf olması açısından, sonra detaylar da olacak tabii soracağım sizi.
3: Şöyle, dosyadaki sanıkların savunmaları alındı. Dosyada Ravi Kozmetik ve Laike Kozmetik'in ikişer toplam 4 tane yetkilisi mevcuttu sanık olarak. Yine bu şirket sahibi kardeşlerin dayıları Ali Osman Akat, onları suyu kayırmaktan sanık olarak dosyada yargılanıyordu. Yine mevcut patlama yaşanan iş yerinin mülk sahibi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve dosyada tutukluydu. Bunların hepsinin savunmaları alındı. Geçen celse firar durumda olan Ali Osman Akat'ın şoförü kendisi duruşmaya gelip teslim oldu. Fakat savunma yapmak istemedi. Bu celse savunma yapacak mı, yapmayacak mı, onu göreceğiz. Genel anlamda aslında özel şirket yetkilileri ve onları kayıranlar üzerinden yürüyen bir yargılama söz konusuydu. Aynı zamanda işte Dilovası Belediyesi'ndeki çeşitli sorumlular ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK'nın il müdürleri, yardımcıları, işkur sorumlu müdürleri de aslında soruşturmada yer alıyorlardı. Fakat onlar hakkında henüz bir dava açılmamıştı. Sadece Temmuz ayı başında bir Dilovası Belediyesi'ndeki sorumlulara yönelik bir operasyon oldu. 7 kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan 5 hakkında tutuklama kararı verilmişti. Onlarla ilgili iddianame de yakın zamanda düzenlendi. Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne mevcut davanın görüldüğü mahkemeye gönderildi. Mahkemenin iddianamede herhangi bir eksiklik bulup bulmaması, iade etmeyeceğini şu an bilemiyoruz. Eğer öyle bir eksiklik yoksa iddianameyi kabul kararı verip bir esas verecek ve mevcut davayla birleştirecek. Süren diğer, yani başından beri takip ettiğimiz dosyada şu an 5 tutuklu kaldı. İş sağlığı güvenliği uzmanı tahliye edildi geçtiğimiz celse. Yine patlama olan fabrikanın bulunduğu bina ve mülk sahibi tahliye edilmişti. Yine Like Kozmetik'in ortaklarından aleyhine oransal hamilelik durumu nedeniyle 8,5 aylık hamileydi, ev hapsine çıkmasına karar verildi. Yine suçluyu kayırmaktan ilk celsede bir tahliye olmuştu. Fakat zaten o kişi aslında bu kardeşleri ihbar da etmişti durumu anlayınca. Şu an 5 tutuklu şirket sahibi, 5 de belediye yetkilisi var dosyada.
2: Şunu merak ediyorum, bir isim var çok konuşuluyor, Ali Osman Akat, oraya geleceğim ama gizli patron olarak siz tanımlıyorsunuz, avukatlar özellikle bu tanımlamayı da yapıyorlar. Biz bütün davalarda, bu ve benzer davalarda, mesela Gayrettepe davasında da biz bunu gördük, Kartalkaya'da da gördük, bilirkişi raporları ile ilgili hep bir tartışma yapılıyor. Yani bu bilirkişi raporlarının hani dosyadaki dengeleri nasıl etkilediğini biz hepimiz biliyoruz. Bu davada da oldu mu? Bu dava sürecinde de, iddianame sürecinde de, hazırlanma sürecinde de buna dair bir sorun yaşandı mı? Ya da sizin yani, tepkinizi çeken bir tablo var mı?
3: Şöyle, yani tam olarak idareye ilişkin sorumlulukları ortaya koyacak şekilde bir idare hukukçusu bilirkişi heyetinin içinde yok. Yine yani biz açıkçası hani her alanın bir uzmanı var ama sete bu tarz davalarla ilgileniyoruz ama tam olarak kimler neyden sorumlu, neyi ne kadar yapmış yapmamış tam olarak da ortaya konulmuyor. Bizce hani tatmin edici raporlar olmadığı için bu sefer savcılar iddianameleri buna yönelik düzenliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela burada özellikle SGK müdürlerine ilişkin olarak savcı meslektaşları şifayen şunu söylemiş. Bilirkişi raporunda bir kusur atfedilirse ona göre soruşturma izni talep edeceğim demiş. Şimdi bir tane bilirkişi raporunda şey var hani İdari denetim gözetim yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için tali sorumlu demiş. Ama hangi müdür yardımcısı, kim, neyden, ne kadar sorumlu buna girmemiş. Mesela buna girmeyince, somutlaştırmayınca da dolayısıyla hani bir savcının iddianame düzenlemesi için elinde yeterli veri olmuyor.
2: Böyle bir sorunla evet. Davanın gidişatını doğrudan etkiliyor tabii, dengeleri de doğrudan etkiliyor. Evet. Peki bu Ali Osman Akat ismi bir soruşturmada var kendisiyle, yanlış bilmiyorsam kendisiyle ilgili olarak, ve dediğim gibi hukukçular, avukatlar kendisini gizli patron, tırnak içinde kullanıyorum bunu, bu şekilde tanımlıyor. Bir kere neden böyle bir tanımlama var, kendisinin de bu konudaki sizin iddialarınız kendisiyle ilgili olarak bu şirketin asıl sahibinin kendisi olduğu yönünde, o soruşturma süreci Ali Osman Akat'la ilgili süreç nasıl ilerliyor?
3: Şimdi şöyle, kendisi sadece suçluyu kayırmaktan mevcut dosyada tutuklu sanık olarak yargılanıyordu. İlk iki celsede elde edilen veriler doğrultusunda biz kendisinin hani asıl patron olduğu yönünde kasten ölüme sebebiyet vermekten suç duyurusunda bulunduk. Bu nedenle hakkında şimdi bir soruşturma var. Şimdi şöyle, zaten olay olduktan sonra biz tabii müştekilerle, komşularla vesaire konuştuğumuzda herkes yani hani işte cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kurtuluş Oransal'ın 20 sene boyunca Ali Osman Akat'a ait şirketlerde çalıştığını, hani kendisinin böyle bir yine de oğullarının böyle bir şirket kuracak maddi gücünün ve yeteneğinin olmadığından hani bahsediyorlardı. Ben mevcut dosyadaki yazışmalar mevcut olanlar tabii telefon ve bilgisayar şifrelerini vermediler ama bazıları yansıdı. Mesela hep bir mesela Aleyna Oransal'la İsmail Oransal arasında yazışmalar var işle ilgili. Hep bir Ali Osman dayıma sordu mu? O dedi, ne dedi? Onu, hani hep bir onay alma, bir üst şey gibi söz konusu. Yine işte müştekilerden vardiya amiri olan bir kişi de yani asıl patronun Ali Osman'a kat olduğunu, para sermaye vererek yeğenlerine şirketi kurdurduğunu söylemişti. Yine aynı zamanda geçtiğimiz celse dosyaya gelen banka kayıtlarında İsmail Oransal'ın hesabında belli bir miktar doygunluğa ulaşana kadar para birikiyor. Bu para sonra Ali Osman Akat'a aktarılıyor çeşitli aralıklarla. Hani burada da bizde tabii ki doğal olarak bir şey uyandırıyor. Yine şöyle bir şey var. Ölen müştekilerden birçoğunun yakınları ve mevcut çalışanlar hani şey diyoruz tabii ki böyle bir yerde nasıl ürünler üretiliyor, buranın izinleri vesaire meselesi tartışılıyor. Ürünlerin üzerinde Çorlu üretim yeri olarak Çorlu yazdığı, hani ne kadar dil odasında üretilse de Çorlu yazdığı söyleniyor. Çorlu'da Ali Osman Akat'ın benzer işte bu şekilde parfüm, kolonya tarzı imal ettiği fabrikaları var. Bu işi aslında yapan, başlatan, hani bu sektörde uzun yıllardır olan aslında Ali Osman Akat. Yani bu dosyadaki dediğim benzer bu tarz veriler bize ve en çok da Ali Osman Akat'ın hani duruşmadaki tavrı kendisi zaten hani balina benim ifadesini kendisi kullandı. Hani bu da doğal olarak bizde yani mesela yine çeşitli şeylere katılmış parfüm fuarlarında mesela işte Ali Osman Akata ait firmaların kart dizilerinde İsmail Loransal'ın Ravi Kozmetik sorumlusunun Ali Osman Akat'ın şirketine ait kart dizileri var. Kendisini böyle de tanıtıyor. Yani çok iç içe geçmiş bir durum söz konusu aslında yeğen ve dayıları arasında. İşin içinde çok iç içe geçmiş. Dolayısıyla biz de mevcut duruşmadaki tavrı tutumundan, yeğenlerin kaçırmasındaki tavır tutumundan dolayı burada asıl büyük patronun Ali Osman Akat olduğunu düşünüyoruz ve buna ilişkin deliller, belirlerde, dosyalarda mevcut. Biz de bunun üzerinden kendisi hakkında da olası katılımına sebebiyet vermekten kamu davası açılması gerektiğini düşünüyoruz.
2: Belediye yetkilileriyle ilgili de farklı iddialar vardı. O bölgede yaşayanlar, işçilerin hayatını kaybeden işçilerin aileleri ya da yaralı kurtulan işçilerin ifadeleri vardı. Hani gelip ellerinde bir poşet geliyorlardı ve hiçbir denetim yapmıyorlardı. Ellerinde poşetlerle ayrılıyorlardı binadan gibi iddialar da vardı. Belediye personelinin işte yapı kontrol müdürleri, zabıtalar, zabıta müdürleri, imar şehircilik müdürleri, bu isimlerle ilgili de bir soruşturma vardı. Orada ne noktadayız?
3: Şimdi dediğim gibi orada bir iddianame düzenlendi. Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten dolayı 7 kişi hakkında düzenlendi. Ömer Hocabay bir takipçisi karar verir ama biz ona da itiraz edeceğiz. Çünkü şöyle biz hani müştekile de sorduk yani hani denetlenir miydi, zabıta gelir miydi, belediye gelir miydi? Biz bunları hep sorduk. Evet, zabıta hep gelirdi dediler. Yani hani hiç gelmezdi, etmezdi ya da gösterilmezdi değil. Gelirlerdi, otururlardı. Hep geliyorlardı. İşte hediyelerini, kutularını, kolilerini alıp giderlerdi. İhtiyaçları oldukça gelirlerdi gibi. Hani şey dedik hani hangi zabıta geliyordu? Ya zaten bir lobası küçük ve hepsi de geliyordu. Şeklinde hep üçtekilerin beyanları hep bu yöndeydi.
2: Enteresan. Peki aileler, son bir soru size, biliyorum muhtemelen ulaşmak üzeresiniz. Şimdi dava Kandıra Ceza İnfaz Kampüsü'nde görülüyor. Aileler ilk günden beri bu davanın burada görülmesine hem mesafe olarak hem de medyanın takibi açısından da zor olması nedeniyle tepkililerdi. Davanın, siz ailelerle sürekli berabersiniz, görüşüyorsunuz. Davanın gidişatını aileler nasıl değerlendiriyorlar ya da beklentilerini, bir de hani onların fikirlerini, onların görüşlerini aktararak bitirelim istiyorum.
3: Ya şimdi şöyle tabii ki zaten yani bir cezaevi kampüsüne giderken karşımızda yani biz müzakere edelim, baro başkanları da devreye giriyor, çözmeye çalışıyoruz ama yani mahkeme başkanı mahkemeye yönetir ama cezaevi kampüsünde komutan, cezaevi savcısı, bir onları aşmak gerekiyor. Şimdi mahkeme başkanı basın ekipmanıyla, telefonuyla girebilir derken cezaevi komutanı ben almam, bana böyle bir talimat gelmedi diyor. Mesela bu bile hem ailelerin de tüm telefonları vesaire her şeyleri alınıyor saatler boyunca. Hani yalıtsal bir konumda bulunuyorlar. Tabii. O psikoloji bile çok, üstlerinin aranması, sürekli böyle jandarmaların duruşma salonunun içerisinde ay senin elinde telefon mu var, öyle mi baktın, böyle mi yaptın diye sürekli bir denetlemesi altındalar. Yine dediğimiz gibi yani çok uzak, yani birçoğu tam olarak yakınlarıyla beraber gelip takip edemiyor. Ulaşım bile onlar için bir araç ayarlanıp gelmesi bile çok ciddi mesele. Orada suyun ayarlanması bile çok ciddi mesele. Belki hani yakınlarıyla, komşularıyla daha ciddi şekilde davayı takip edebilecekken bundan mahrum kalıyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Hani bu dosyanın başında ilk duruşmada tahliye olmuştu. Geçen celsede tahliyeler oldu. Hani katliamın yılı dolmadan dosyadaki tutuklu sayısı dramatik şekilde azaldı ve artık şey algısı oluşmaya başladı. Hani bunlar da bir şekilde tahliye olacak ve çünkü şey de değil hani
2: ya özür dilerim, 15'ti değil mi ilk tutuklanan sayısı, neredeyse 15'ti, yanlış mı biliyorum, düzeltin lütfen. Şimdi 5'e
3: yani şöyle gözaltılarla 15'ti, sonra 11 vesaire derken böyle 5'e kadar düştük. Yani biraz şöyle bir durum var. Ali Osman Akat eğer olası kasten ölüme sebebiyet vermekten hakkında bir kamu davası açılmazsa zaten suçluyu kayırmanın suçunun hani ceza sınırı düşünülse o da tahliye olması olağan bir hale geldi. Özellikle Ali Osman Akat'la ilgili de şöyle bir şey var. Zaten hani yeğenlerini kaçırdığında ve sonrası sürekli bir hani ilişkilerinden ne kadar güçlü olduğundan bahsediyordu. Öyle birisinin dışarı çıkması halinde dosyanın daha da akamete uğrayacağını, ailelerin çok ciddi bu yönde bir aslında endişeleri var.
2: Endişeleri var. Anladım. Peki bugünkü duruşmadan bir beklentiniz var mı ya da ne bekliyoruz? Mesela biz hani yarın ne konuşacağız büyük ihtimalle bu duruşmayla ilgili?
3: Yani şöyle, geçen celse Ali Osman Akat'ın şoförü firarken kendi kendine dediğim gibi duruşmaya geldi ama savunma yapmamıştı. Hani bu celse onun savunma yapmasını bekliyoruz. Ne diyeceği, ne anlatacağı Ali Osman Akat'ın tutukluluk devamıyla ilgili önemli olacak. Biraz hı hı. Hani şey, şahsi görüşüm açıkçası, hani kendisi tahliye olmadığı için aslında kendisiyle ilgili belki kendisini atlayacak bir şeyi de getirmiş olabilir. Yani Ali Osman Akat'ın tahliye olup olmaması meselesi bizim için şu an çok ciddi bir gündem. Bunu konuşuyor olabiliriz. Onun dışında hani dosyada gelip giden şirketlerle ilgili hani irsaliye kayıtları vesaire, birçok evraklar vesaire var ama daha hani çoğunda bir eksiklikler var. Onlarla ilgili aslında şöyle önemli bir mesele de var. Onu da söylemekte fayda var. Aslında bu dediğimiz bütün ağı ortaya çıkartacak en önemli veriler telefonlar ve bilgisayarlar. İsmail Oransal, Ali Osman Akat, Ali Altay Oransal, bunlar telefon şifrelerini vermediler, bilgisayar şifrelerini vermediler. Geçen celse mahkeme başkanı şunu sordu. Hani telefon şifrelerini ne hatırlamadıklarını söylüyorlar. Mahkeme başkanı da önümüzdeki celse bilir kişiyi buraya getirsek yüz tanıma sistemiyle telefonumuzun açılmasına rızanız var mı demişti. Orada hani o sorunun beklenmedik bir soru olmasına bile yani bir afallayarak tabii falan dediler. Ama bu celse Ali Osman Akat vermeyeceğini net bir dille söyledi bu arada. Yüz tanıma sistemi kullanmadığını, şifresini sürekli değiştirme ve hatırlamadığını söyledi. Ama Ali Altay ve İsmail Oransal kardeşler vereceklerini söylemişler. İkisinin avukatları da duruşmaya Segbis yoluyla katılmak istediklerini beyan etmişler. Yani Segbis yoluyla katılmak fiilen duruşmaya gelmek istemedikleri anlamına geliyor. Bu da aslında yüz tanıma sistemiyle telefonlarını açmak istemedikleri anlamına geliyor. Bilgisayar şifrelerini de vereceklerini söylemişlerdi. Ona ilişkin de özel yazışmaları ve özel fotoğrafları bulunması nedeniyle vermeyeceklerini de avukatları dilekçelerini de beyan etmiş. Yani aslında bu da bize biraz şunu da söylüyor. Demek ki bir şeyler var orada. Çünkü delil, evet. Tutukluluğun en önemli devam nedenlerinden birisi delillerin toplanmamış olmasıdır. Tabii ki bir insan kendini aklamak ve tahliye olmak istiyorsa bütün delillerin toplanmasında kendisinin de yardımcı olması gerekir. Burada da bir kaçınma hali söz konusuysa demek ki orada hani onlar açısından aleyhe deliller mevcut anlamına geliyor.
2: Anladım. Peki çok çok teşekkür ediyorum avukat Nimet yani. Acar'dı konuğumuz. Kolaylıklar diliyorum, ailelere de selamlarımızı, başsağlığı dileklerimizi iletiniz lütfen.
3: Teşekkür ederim, kolay gelsin, size de iyi günler diliyorum.
2: Size de iyi günler. Kocaeli'de Dilovası'nda 8 Kasım 2025'te bir kozmetik fabrikasında yangın, hatırlıyorsunuz o fotoğrafları. Maalesef 3'ü çocuk 7 işçi hayatını kaybetmişti. O cinayetin ile ilgili açılan davanın 3. duruşması bugün saat 10 itibariyle yaklaşık 1,5 saat sonra başlayacak. Biz de davada gelinen süreci, ailelerin beklentilerini, soruşturma süreciyle ilgili olarak ortaya çıkan tuhaflıkları, ki işte cep telefonu meselesini az önce işçilerin hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin avukatlığını üstlenen Nimet Acar aktardı bize. Tabii ortaya çıkan fotoğrafta şu: toplamda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Sonraki süreçte 11'e düştü. 11 kişi tutuklandı. Dediği gibi, Nimet Acar'ın söylediği gibi 8 Kasım 2025'te bu cinayet yaşanmıştı. Daha yılı dolmadan tutuklu sayısı da 5'e düşmüş durumda. Daha ortada Çalışma Bakanlığı yetkiliyle ilgili bir süreç ilerlemiyor. Buna dair bir başlık da yok. Çalışma Bakanlığı buna dair bir izin verecek mi, vermeyecek mi? Bu bir iddianameye dönüşecek mi, dönüşmeyecek mi? Bunların hepsini de takip edeceğiz. Dilovası cinayeti, Dilovası katliamı da takip listemizdeki cinayetlerden bir tanesi maalesef. Tekrar orada hayatını kaybeden 3'ü çocuk, çocuk yaşta olan 7 işçiye rahmet diliyoruz. Ailelerine bir kez daha sabırlar diliyoruz. Takip edeceğiz bu duruşmayla ilgili, bugünkü duruşmayla ilgili gelişmeleri de, yaşananları da elbette yarın programda detaylı şekilde sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz bir ara verelim. Hatırlatayım, tekrar bir müzik arası vereceğim. Pink Floyd'dan şarkılar, parçalar paylaşıyorum bugün sizlerle. Neden? Çünkü Roger Waters gitaristi, efsane gitaristi Pink Floyd'un, hepimizin yakından tanıdığını düşünüyorum. Bir açıklama yaptı. Dün okudum bu açıklamasını da. Filistin'e verdiği destek nedeniyle, Gazze'deki katliama tepki gösterdiği nedeniyle bazı otellere alınmadığı, bazı konserlerinin iptal edildiği açıklamasını yaptı Roger Waters. Madem öyle dedik, madem böyle bir yaptırım uygulanıyor kendisine, biz de buradan gücümüz yettiğince destek verelim Roger Waters'a. Pink Floyd'a da selam olsun.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. Bir bilgi, bir son dakika bilgisi var. Sevgili İrem de detaylara ulaşmaya çalışıyor. Eğer ulaştığımız takdirde daha ayrıntılı şekilde veririz. Gülistan doku soruşturması kapsamında gerçekleştirilen bir o soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yeni bir gözaltı dalgası, ortaya çıkan gözaltı dalgası. Şimdi İrem bana o bilgileri de benimle paylaşıyor. Şöyle bakıyorum. 5 ilde, toplamda 5 ilde gerçekleştirilen bir operasyon. Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi polis. Aralarında dikkat, eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, ki biliyorsunuz delilleri saklamakla suçlanıyordu, Gülistan Doku'nun kaybı. Gerçi biz artık cinayet de diyebiliyoruz değil mi? Son ortaya çıkan gerçekler ya da doğrular artık saklanamıyor çünkü. Doğrular itibariyle Tuncay Sonel'in, eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşinin de dahil olduğu, aralarında bulunduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini öğreniyoruz. İsimler de dikkat çekici. Daha doğrusu meslekleri çok dikkat çekici. Mesela bu 15 kişi arasında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli de bulunuyor. Söylediğim gibi 2 güvenlik korucusu ve 1 iş insanı da yine Gülistan Doku soruşturması kapsamında. Biliyorsunuz Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu soruşturma yürütülüyor ama bu gözaltıların Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda gerçekleştiğini de hatırlatalım. Bu detayı, bu ayrıntıyı da verelim ve kısaca tekrar edeyim. Gülistan Doku'nun kaybı nedeniyle bir soruşturma yürütülüyor biliyorsunuz. Çok sayıda kişi şu an itibariyle gözaltında ve son operasyon, son gözaltı dalgasında da Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi. Aralarında eski Tunceli valisinin eşinin de bulunduğu, doktorların, hemşirelerin, bilgi işlem görevlilerinin, veri giriş personellerinin, güvenlik korucularının da bulunduğu 15 kişi toplamda gözaltına alındı. Ama hala soruyoruz, Gülistan Doku'nu nerede? Onu da aile, elbette bizler en çok da elbette takip ediyoruz ve bu soruyu da sormaya devam edeceğiz diyelim ve şöyle şu haberi sizlerle paylaşmak istiyordum. Aslında ilk bölümde konuşacaktım ama yine bir zaman ayarlama sorunum oldu. Bakın, sıcak havalar, Temmuz ayı ortasındayız, neredeyse sonuna da geliyoruz. Ne deniyor bize sürekli olarak? Su tüketin. Şimdi emeğe saygı, Bir Gün gazetesinden Sibel Bahçetepe, tam da bu sıcaklar, bununla nasıl biz mücadele edeceğiz? Uzmanlar ne söylüyor? Buna dair bir haber hazırlamış. O haberde iki ayrıntı benim dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi, uzmanların bu ortadaki bugün yaşadığımız sıcak hava dalgalarını ya da bu ortamı, bu durumu sessiz afet olarak kabul edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bir parantez açayım. Karda, kışta, kıyamette gözleri kulakları öğrencilerin nerede oluyor? O şehirlerin, yaşadıkları şehirlerin valiliklerinde oluyor. Ama bu ülkemizde maalesef, neden maalesef diyorum, gerçekten de çok ciddi bir sorun bu. Mesela sıcak nedeniyle, aşırı anormal sıcaklar nedeniyle karda, mesela kar tatillerine alışkınız ama sıcak tatilleri gündeme gelmiyor. Bir kere acilen bunun devreye girmesi gerekiyor. Zaten değil mi, hükümetin de en çok şikayet ettiği konu ne? Konulardan bir tanesine, çok var da konulardan bir tanesine, nüfusun yaşlanıyor olması. Nüfus yaşlanırken sadece soğuklar değil, sıcakların da bir tür afet potansiyeli taşıdığını görerek bu konuda bir kere adım atılması gerekiyor. Neyse, döneyim Bir Gün gazetesinin haberinde. Bir İstanbul'da yaşayan dinleyicilerimiz açısından tabii bir uyarı ama eminim diğer kentler açısından da benzer bilimsel çalışmalar yapılırsa ortaya çıkabilir. Kentsel ısı adalarından bahsediliyor. Şimdi küresel iklim değişikliği, sadece küresel ısınma değil, küresel iklim değişikliğiyle birlikte ya da bu kavramın hayatımıza girmesiyle birlikte yeni terimlerle de, bilimsel terimlerle de karşı karşıya kalıyoruz. Bunları öğrenmek mecburiyetinde kalıyoruz. İşte bu kentsel ısı adalarının da etkileri olduğunu, sağlık disiplinlerini ilgilendiren ciddi halk sağlığı sorunu yarattığı yönünde bazı iddialar var.

Nedir o? Şöyle söyleyeyim. Makine mühendisi Mehmet Remzi Çelik'in bu konuda yaptığı açıklamalar var. Haberde de buna yer veriliyor. Deniyor ki kontrolsüz betonlaşma kentlerde sıcaklığı katlayarak arttırıyor. Bu evet. Ama sadece bu mu? Hayır. Ağaç kaybı, yeşil alanların azalması, marinalar, alışveriş merkezleri gibi devasa projeler, değil mi? Yoğun trafik, asfalt yüzeylerin kentleri daha sıcak hale getirmesi, bütün bunlarla birlikte bazı bölgelerde, bazı noktalarda kentsel ısı adalarının ortaya çıktığını, öyle mikro klima olarak da belki tanımlanabilir. Mesela İstanbul için şurayı söylüyor benim insanları, birkaç nokta vermişler. Bilmiyorum yakın mısınız bu noktalara, ama mesela nokta gerçekten Kuşdili Otoparkı, Söğütlü Çeşme, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, İskele hattı, Taksim Meydanı gibi bu noktaların belirgin kentsel ısı adaları haline geldiğini söyleyebiliriz. Şöyle bakın mesela Kadıköy, Beşiktaş iskelelerine. Ben hani hepimiz de bu bölgelerde yaşıyoruz, geliyoruz, geçiyoruz. Ben daha dün İstanbul Barosu'nun bir toplantısı için Taksim'deydim. Gerçekten de böyle hiç ağacın olmaması, her yerin böyle bir şekilde o ağaçlardan temizlenerek, değil mi, devasa beton yığını haline dönüştürülmüş olması, ki Taksim Meydanı'nın hali ortada. Yani Beşiktaş Meydanı içinde ya da Kadıköy'deki meydan açısından da farklı bir durum ortada değil. Farklı bir tablo yok. Bu kentsel ısı adaları hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Hepimiz bir şekilde milyonlar gelip geçiyor bu noktalardan. Dediğim gibi diğer kentler açısından da eminim vardır, ölçümler yapılsa ortaya çıkar. Kentsel ısı adalarına da pek çok şeye dikkat etmemiz gerektiği gibi bu sıcak havalarda kentsel ısı adalarından bir parçacık uzak durmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani çünkü şöyle, az önce bahsettim, yaşlanan nüfustan bahsettim. Bakın diyor ki bilim insanları, yaşlılarda ölüm riskini %20, kadınlarda %16 oranında arttırıyor bu sıcak havalar. İşte bu yüzden ben az önce bunu söyledim. Hani karda kışta tamam, tatiller yapılıyor. Özellikle öğrenciler vali amcalarına sosyal medya hesapları üzerinden sesleniyorlar. Tamam, ama sadece çocuklar değil, işte yaşlılar açısından da benzer bir durum geçerli. Belki bu sıcak havalarda tatili gündemine alır valilikler. Buradan bir hatırlatmış olalım. Şu da var, doçent doktor Haluk Çalışır'ın bir uyarısı da var. Daha doğrusu bir hatırlatması ya da bir serzenişi, öyle de tanımlayabiliriz. Hani bize çok su için, çok su için diyorlar diyor. Tamam, evet, elbette bu sıcak havalarda sıvı tüketmek önemli, ama şöyle de bir saptaması var. Haklı mı? Doğrusu haksız diyemedim ben okuduğum zaman. Damacana suyun 200 lira olduğu bir düzende insanlara sadece bol su tüketin demek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Derin yoksulluk koşullarında bireysel öneriler ya da bireysel önlemler yetersiz kalıyor diye uyarıyor doçent doktor Haluk Çalışır ve kamusal ve kurumsal koruma mekanizmaları hayata geçirilmelidir. Kimler için? Tarım işçileri, inşaat işçileri, emekçileri, motokuryeler, sokakta çalışan çocuklar, bunların hepsi bizim gerçekliğimiz. Bu sıcak hava dalgalarından çok fazla etkileniyorlar. Hani yine diğer iş yerlerinde çalışanlar bir şekilde hani en azından güneşe direkt maruz kalmıyorlar, ama işte bu tarım işçileri, inşaat emekçileri, değil mi, bir şekilde doğrudan muhatap oluyorlar sıcak havayla, güneşe temas ediyorlar. En azından onlar için çalışma saatlerinin düzenlenmesi, inşaatlarda, tarım sektöründe, kuryeler açısından belki olabilir. Çocukları konuşmamamız bile gerekiyor. Sokakta çalışan çocuk kavramını hani konuşmamamız gerekiyor, ama maalesef böyle bir gerçekliğimiz de var. En azından bu ve diğer risk altındaki gruplar içinde bir önlem alınabilir ya da alınmalı diye de uyarıyor bilim insanları. Bunu da söyleyelim, bunu da hatırlatmış olalım. O benim dikkatimi çektiği için söyledim. Isı adaları şehirlerde, büyük kentlerde kentsel ısı adaları riskiyle de karşı karşıyayız. Bu da enteresan bir kavram olarak hafızamızdaki yerini alıyor. Şöyle bir dünyaya dönelim. Dünyada neler olup bitiyor? Biraz da programın sonuna da yaklaştığımız bu dakikalarda biraz da ona bakalım. Amerika İran gerilimi, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı Amerika Birleşik Devletleri. Bugün itibariyle de 10. günü, tekrar hatırlatacağım onu. Trump, NATO zirvesi sırasında
Ankara'da bulunurken İran'a saldırı emrini, bir kez daha saldırı emrini vermişti. O saldırılar 10. günde de devam ediyor. Doğrudan yine CENTCOM'un yaptığı açıklamadan size aktarıyorum. Bu yeni saldırının da doğrudan Başkan, Birleşik Devletler Başkanı Trump'ın talimatıyla başlatıldığını açıkladı. İran'ın pek çok kentinde yine Çabahar, Kunarek gibi kentlerde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde de örneğin patlamaların duyulduğuna yönelik İran'ın yarı resmi ajansı Fars Haber Ajansı'nın verdiği bilgilerden öğreniyoruz biz. Sadece bu noktalarda değil, yine adalar, biliyorsunuz Trump'ın alacağız dediği adalar vardı, daha alamadı. Bender Abbas, Keşim gibi adalarda da yine patlama seslerinin duyulduğunu öğreniyoruz. İran yanıt veriyor mu? Evet, İran'da 28 Şubat'ta biliyorsunuz ilk saldırılar başlamıştı. İsrail ve Birleşik Devletler'in saldırıları İran'a yönelik olarak. O günden beri çok da hesapta olmayan, Trump bunu doğrudan açıkladığı için böyle söyleyebiliriz, bu bir yorum değil. Hani İran'da Amerikan üslerini, bölgedeki Amerikan üslerini hedef almıştı. Trump ne demişti? Yani bunu hesaplayamadık. Hem Hürmüz kartını bu kadar sert şekilde kullanacağını hesaplayamadık İran'ın, hem de bölgedeki Amerikan üslerini, işte ülkelerdeki pek çok ülkede Amerikan üssü bulunuyor Körfez'de, o üsleri de hedef alacağını hesaplayamamıştık demişti. Devam ediyor İran. Yine Amerika'nın 10 gündür devam eden saldırıları sonrasında mesela Kuveyt'teki kamp Afijan üssüne bir saldırı gerçekleştirdi. Amerika Birleşik düzeltiyorum İran. Yine Bahreyn'de radar ve Patriot sistemlerinin hedef alındığını açıkladı. Resmi televizyonu İran'ın, Press TV'nin yaptığı açıklamalar itibariyle. Press TV'de İran devrim muhafızlarını kaynak olarak gösteriyor. Yine Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin de hedef alındığını belirtiyor devrim muhafızları. Şöyle bir bakıyorum buradan başka aktarabileceğim. Bunlar bir ilginç iddia, bir ilginç açıklama var. Şöyle söyleyeyim. Amerikan basınında bu çokça konuşuluyor, çokça tartışılıyor. Yani Amerika'nın İran'ın misillemeleriyle birlikte, biliyorsunuz işte yaralı askerler var. Hatta son geçtiğimiz günlerde, hafta sonu gerçekleşen İran misillemelerinde de iki Amerikalı askerin hayatını kaybettiğini sizlerle paylaşmıştık. Yüzün üzerinde Amerikan askerinin yaralandığını ama bu bilgileri Amerikan basınından aktarıyorum size. Bu bilgilerin bir şekilde kamuoyundan gizlendiği yönünde de bazı bilgiler, bazı tartışmalar var. Onları size aktarmış olayım. Hani her şey Amerika'nın açıkladığı gibi mi o fotoğraf? Gerçekten orada soru işaretleri var. Sadece bizim değil, bizzat Amerikan basınında yer alan haberler itibariyle. Tabii bizim gözümüz, kulağımız Hürmüz'de. Neden? Sadece o ülkeleri, yani çatışmanın tarafı olan ülkeleri etkilemiyor Hürmüz'de yaşanan o gerilim. Hepimizin cebini de ilgilendiren işte petrol fiyatlarının artması, arkasından akaryakıt fiyatlarının artması hepimizi bir şekilde, ben buna kelebek etkisi diyorum, hepimizin hayatını etkiliyor. Ama mesela biz bütün bunları tartışırken Yemen'deki İran destekli Husilerden bir açıklama geldi. Mesela Suudi, hangi ülkeye yönelik olarak o açıklama? Suudi Arabistan. Ne deniyor açıklamada ki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri tarafından bu konuda bir açıklama yapıldı. Suudi Arabistan'a yönelik olarak bir deniz ablukası ilan ettiklerini duyurdu. Yahya Seri, Husilerin askeri sözcüsü, diyor ki bu hamle göze göz, dişe diş prensibine dayanıyor. Suudi Arabistan'ın Husi kontrolündeki bölgelere uyguladığı ablukaya ya da saldırılara doğrudan yanıt anlamına geliyor bu. Bizim aldığımız bu karar şeklinde bir açıklaması, bir ifadesi var. Husilerin yaptığı açıklama. Tabii Yemen halkına tüm senaryolar ve gelişmeler için tam hazırlık durumunda olmalarını gerektiği yönünde de bir çağrısı oldu. Cephelere destek vermeleri yönünde de genel bir seferberlik çağrısı olduğunu da Husilerin hatırlatmakta fayda var diyelim. Şöyle devam edeyim. Hamas, Gazze'yi konuşuyoruz. Gazze ile ilgili
gelişmeleri hani medya çok fazla gündemini almıyor maalesef bütün bu toz duman arasında, ama burada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Biliyorsunuz İsrail neredeyse Hamas'ın tüm liderlerini hedef, ilk günden itibaren hedef alıyordu. Hayatını kaybetti pek çok Hamas lideri. Dikkat çekici bir karar, dikkat çekici bir adım geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında ateşkes ve esir takası görüşmelerini yürüten baş müzakereci olarak tanımlanan, ki o müzakerelerin sonrasında ortaya çıkan ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu, o ateşkesten sonra bile 1140'tı değil mi, dün konuşmuştuk bunu, 1140 Gazze'linin hayatını kaybettiğini, İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini de aktarmıştık. İşte o görüşmelerde baş müzakereci olan Halil El Hayye'nin siyasi büro başkanı olarak seçildiği bilgisini öğreniyoruz, ki Yahya Sinwar bu görevdeydi daha önce. Yine bir İsrail saldırısında Ekim 2024'te öldürülmesinden sonra o koltuk boş kalmıştı. O görevde, bu göreve bir isim seçilmemişti. Şimdi işte yine Hamas'ın yaptığı açıklamayla öğreniyoruz ki yine Hamas'ın önde gelen isimlerinden de El Hayye, o müzakereleri yürüten isimlerinden bir tanesiydi. Bu göreve getirildiğini de öğreniyoruz. Bunu da aktarmış olalım. Şöyle bir bakıyorum Orta Doğu'ya dair aktarabileceğim başlık yok. Bir haber benim dikkatimi çekti. Yani hadi onunla yavaş yavaş toparlayayım programı da. Hani bütün bu tozlu duman arasında gündemi takip etmeye çalışıyoruz. İşte akan kan bölgede, özellikle Orta Doğu'da akan kan bir türlü durmuyor. Bizim yaşadığımız ekonomik kriz, kendi dünyamıza o kadar kapandık ki bazen böyle hani hep şu tartışılıyor, uzaylılar gelecek mi, uzaylılar gelse de şu tartışmalar bir sona erse, ki bilmiyorum, Amerika Birleşik Devletleri bu konuya dair bazı gizli kayıtlarını da açıklayacağız vesaire demişti. Trump bu konuda çok netti o açıklamalarda. Hani kamuoyunun beklediği kadar net şekilde gelmedi, ama ilginç bir keşiften bahsedeceğim. Güneş sisteminin dışında bilim insanları bir yıldızın hani gitsek mi buralardan, çoğumuzun aklından geçiyordur herhalde değil mi? En azından benim aklımdan bazen geçmiyor değil, ama bu kadar uzağa gidilir mi? Bir soru işareti. Yeni bir yıldızın keşfedildiğini ve aslına bakılırsa yaşanabilir bir atmosfer tespit edildiğini de açıklamışlar. Çok detayı var. Yaklaşık tabii ulaşmak zor. Bugün yola çıksak, ışık hızıyla yola çıksak 49 yılda ulaşabileceğimiz dünya benzeri bir atmosfer, bir gezegende dünya benzeri bir atmosfere sahip olan bir gezegenden bahsediyor. Hatta bilim insanları yüzeyinde su da olabilir, ki en önemli biliyorsunuz yaşam kaynağı su. Daha önce gaz gezegenlerde atmosfer gözlenmese de mesela bu araştırma sıvı suyun var olabilmesi için yıldıza en uygun mesafe ya da yaşanılabilir bölgede bulunan bir gezegende gözlendiği bilgisi de yine paylaşılıyor. Gezegenin LHC 1140b olarak tanımlandığını da söyleyelim. Yaşanabilir bir gezegeni nihayet muhtemeldir ki bilim insanları bulmuş durumdalar. Bakalım ben en azından söylediğim gibi bazen böyle bütün bu yaşananlar, bütün bu kavga kıyamet içerisinde hani gitsek mi diye düşündüğüm oluyor, ama bu kadar uzağa da doğrusu. Bakın Oxford Üniversitesi'nden astrofizik profesörü Jane Birkby enteresan bir açıklama yapmış. Kırmızı cüce yıldızların yaşanabilir bölgelerindeki kayalık bu gezegenleri incelemek için en iyi şansları olduğunu söylemiş bu keşfin. Bugüne kadar bilim dünyasının elde ettiği en iyi şanstır diye eklemiş. Aktif olduklarını söylüyor bu gezegenlerin. Ev sahipliği yaptıkları gezegenlerin atmosferlerini yok ederek kayalık gezegenleri, ki bulunan gezegende böyle tanımlanıyor, kayalık bir gezegen olarak tanımlanıyor, İnce atmosferli ve yine dediğim gibi yaşanabilir bir atmosfere de sahip olabilecekleri yönünde de bir bilgiyi paylaşmış. Nihayet insanoğlu yaşanabilir ya da bilmiyorum, Oxford Üniversitesi astrofizik profesörlerinin aktardığı bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. Nihayet belki yaşam ihtimali olan bir gezegen bulunmuş olabilir. Hani aklınızda gitmek varsa aklınızın bir kenarında olsun diye de hatırlatmak için bu haberi, bu bilgiyi de sizlerle paylaştım diyelim ve
programı da bugün itibariyle yavaş yavaş sonuna gelelim. Söylediğim gibi bugün yaklaşık bir saat sonra Dilovası katliamının davası 3. duruşması, o davadaki 3. duruşma görülecek. Ben de yarın o duruşmayla ilgili bütün ayrıntıları sizlerle paylaşacağım. Hadi bitirelim. Ne yaptık? 21 Temmuz 2026 Salı'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşıma Simge Erten'e, editörlerim İrem Başkaya, İktir Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerikan Kalp Derneği'nin yayınladığı yeni bilimsel değerlendirme, çoğu yetişkin için günde 400 mg'a kadar kafein tüketiminin güvenli olduğunu ortaya koydu. Özellikle şekersiz ve katkısız kahve, kalp damar hastalıkları, felç ve tip 2 diyabet riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Kalp Derneği, kafein tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin güncel bilimsel verileri değerlendiren yeni bir bilimsel bildiri yayınladı. Mevcut araştırmaların gözden geçirildiği rapor, çoğu yetişkin için günlük 400 mg'a kadar kafein tüketiminin, yani yaklaşık 3 ila 5 fincan sade kahvenin güvenli olduğunu ve kalp damar hastalıkları riskini artırmadığını ortaya koydu. Kaliforniya Üniversitesi'nden kardiyolog Gregory Marcus başkanlığındaki uzmanlar, kahve tüketiminin etkilerini kan basıncı, kolesterol, tip 2 diyabet ve çeşitli kalp damar hastalıkları açısından değerlendirdi. Rapora göre ölçülü kahve tüketimi yalnızca güvenli olmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlık açısından çeşitli yararlar da sağlayabiliyor. Ancak araştırmacılar bu faydaların kahveye şeker, krema, aromalı şuruplar veya benzeri katkılar eklenmesiyle azalabileceği uyarısında bulunuyor. Araştırmada kafeinin alındığı kaynağın önemli olduğu vurgulandı. Kahve ve çayın antioksidanlarla farklı biyoaktif bileşenler içerdiği, buna karşılık enerji içeceklerinin yüksek kafein dozlarının yanı sıra fazla şeker ve sağlıksız bileşenler barındırabildiği belirtildi. Gregory Marcus, son araştırmaların incelenmesi sonucunda çoğu yetişkin için ilave şeker veya katkı maddesi içermeyen günde 400 mg'a kadar kafein, yani 5 fincana kadar kahve tüketiminin güvenli olduğu ve kardiyovasküler riski artırmadığı sonucuna ulaştık, dedi. Bilimsel değerlendirme, düzenli kahve tüketiminin tip 2 diyabet riskini azalttığını gösteren çok sayıda çalışmayı da inceledi. Buna göre günde 3 veya daha fazla fincan kahve tüketen kadınlarda tip 2 diyabet riskinin kahve içmeyenlere göre %27 daha düşük olduğu, günde 5 fincan kahve tüketenlerde ise riskte yaklaşık %30'luk azalma görüldüğü belirlendi. Koroner arter hastalığı açısından da benzer sonuçlar elde edildi. Yaklaşık 30 çalışmanın meta analizi, günde 3,5 fincana kadar kahve tüketiminin koroner arter hastalığı riskini yaklaşık %10 azalttığını gösterdi. İngiltere Biyobankası verilerine dayanan başka bir araştırmada ise günde 2 ila 3 fincan kahve tüketiminin en belirgin koruyucu etkiyi sağladığı görüldü. Araştırmalar, günde 3 ila 4 fincan kahve tüketen kişilerde felç riskinin yaklaşık %21 daha düşük olduğunu ortaya koydu. Ayrıca orta düzeyde kahve tüketiminin kalp yetersizliği ve atrial fibrilasyon gibi ritim bozuklukları riskinin azalmasıyla da ilişkili olduğu bildirildi. Bununla birlikte yüksek tansiyonu bulunan kişilerde kafeinin kısa süreli olarak kan basıncını yükseltebildiği kaydedildi. Ancak bazı uzun dönemli araştırmalarda günde 3 fincandan fazla kahve tüketenlerde hipertansiyon gelişme riskinin daha düşük olduğu görüldü. Araştırmacılar, bu farklılığın kahvede bulunan klorojenik asit gibi yararlı bileşiklerden kaynaklanabileceğini, enerji içeceklerinde ise taurin ve yüksek kafein miktarının farklı etkiler yaratabildiğini belirtti. Kalp Derneği, mevcut bulguların orta düzeyde kahve tüketiminin çoğu yetişkin için güvenli olduğunu güçlü biçimde desteklediğini belirtti. Ancak kafeinin etkilerinin kahvenin diğer bileşenlerinden nasıl ayrıldığını ve farklı kafein kaynaklarının etkilerini ortaya koymak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Dernek ayrıca hipertansiyon gibi hastalıklara sahip kişilerde sonuçların nasıl değiştiğinin de araştırılması gerektiğine dikkat çekti. Amerikan Kalp Derneği'nin yeni bilimsel değerlendirmesine göre çoğu yetişkin için günde 400 mg'a kadar kafein, yaklaşık 3 ila 5 fincan sade kahve güvenli kabul ediliyor. Araştırmalar, ölçülü ve şekersiz kahve tüketiminin kalp damar hastalıkları, felç ve tip 2 diyabet riskinin azalmasıyla ilişkili olabileceğini ortaya koyarken, uzmanlar özellikle enerji içecekleri ve şekerli kahve ürünleri konusunda uyarıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
1: Avrupa'da Rusya ile barış rüzgarı esiyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü o kadar çok dillendirilmeye başladı ki son dönemlerde bu görüşü savunanların da oyları artıyor. Yani şu anda Avrupa'da esen rüzgar Rusya ile barış rüzgarı. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Onun için biz zaman zaman bu noktada sürekli uyarılar yaptık. Avrupa'da bir iki sene içerisinde dengeler çok değişebilir dedik ve şu anda da öyle bir noktaya doğru hızlı bir şekilde ilerliyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Sputnik'in, Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, bugün ana konumuz Ankara'da düzenlenen Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi tarafından organize edilen Büyük Savaşı Önleyecek İttifak Konferansı. Bu konferansın yansımaları, orada gündeme getirilen konular, sonuç bildirgesi, bunları ele alacağız. Çünkü bizi de çok yakından ilgilendiren bölgemizdeki sıcak gelişmeler, yani Türkiye'nin de güvenlik sorunu haline gelmiş duruyor. Bulunuyor. Bunları değerlendireceğiz. Kimle değerlendireceğiz? Moskova'da görev yapan akademisyen, doçent doktor Mehmet Perinçek ile değerlendireceğiz. Mehmet Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Evet, Mehmet Bey de bu toplantı için Ankara'ya gelmişti Moskova'dan. Kendisi bu akşam muhtemelen yola çıkacak. Biz de hemen fırsat bildik, stüdyoya aldık. Son gelişmeleri, Avrupa'daki gelişmeleri soracağız. Orayı da yakından ilgilendiğini yazılarından biliyorum. Bölgemizdeki gelişmeleri ve dünyadaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Tabii bu arada Ukrayna'yı da ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Evet, onun öncesinde ben birkaç konuya değineyim isterseniz. Türkiye'deki gelişmelerden birkaç şey söyleyelim. Bunlardan birisi CHP. Artık birçok televizyonun akşam ekranları açıyoruz. CHP ile yatıyorlar, CHP ile kalkıyorlar. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Çünkü yani çok farklı tartışmalar var. Tabii dünyadaki gelişmelerden de bağımsız değil. CHP'nin batı çizgisinde mi olacağı yoksa milli çizgide mi olacağı son derece önemli. Şu anda İmamoğlu Özgür Özel ekibi partiden kopup bir anlamda partiyi bölüp ayrı bir parti kurmak için çalışmalarını yoğunlaştırdılar. Kulağımıza gelen bilgiler il binalarını tutmuşlar, talimatlar verilmiş, yönetim kurullarını oluşturuyorlar. Bugün düşen bazı bilgiler var. Perşembe günü yeni partinin resmen açıklanacağı söyleniyor ama bilemiyoruz. Uzun süredir işte 20'si dendi, 22'si dedi, 24 Temmuz dendi. Sonra Özgür Özel kendisi ay sonu veyahut da işte Ağustos bası dedi. Yani bir sıkıntı var orada, o nedenle bilemiyorum. Yalnız olan bir şey var. Görevden alınan iller veya hala görevde olup da yeni partiyle çalışacak il örgütleri, il başkanları, yani partilerdeki bütün demirbaşları bile öbür partinin genel ilçe binalarına taşımaya başlamışlar ki bu da bir çok tuhaf bir şey. Yani masalarını götürmüşler. Ya bu demirbaş adı üzerinde CHP bir devleti kuran bir parti bir anlamda. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu organize eden bir parti. Şimdi demirbaş kavramı şudur. Yani neredeyse diyelim ki bu binanın, Sputnik'in, Ankara bürosunun demirbaşları vardır. Kayıtlıdır bunlar. Yani kaç bilgisayar var, kaç sandalye, kaç masa. Şimdi bunları alıp başka bir yere götüremezsiniz. Ama yani bunu yapmak, hatta çay bardaklarına kadar alıp götürmek, yani bilmiyorum ama biraz çiğ bir şey gibi. Hatta o da yetmemiş. Diyelim ki A ilin örgütü esnaftan şuradan buradan alışverişler yapmışlar. Hatta diğer binanın alışverişlerini yapmışlar, partiye bırakmışlar, CHP il örgütüne bırakmışlar ki o da Yani bir tuhaf durum. Yani yoğun bir şekilde CHP tartışılıyor. Manzarayı herkesin hayalinde canlandırması için bu örnekleri veriyorum. Tabii elbette çay bardağı demirbaşa kaydolmaz. Kırılacak şeylerdir bunlar yani. Ama yani buna kadar düşmüşseniz hoş bir şey değil bu. Tamam, ayrı parti kurabilirsiniz, ayrılırsınız, gidersiniz. Ya bu normaldir. Bu birçok kez yaşanmıştır Türk siyasi hayatında. Her partide yaşanmıştır. Ama böyle bir yöntem biraz ilk gözüküyor. Şimdi bir telaş var. Belli ki şöyle formüller düşünüyordu. İşte bir parti kurulsun. O partinin işte hiç tanınmadık isimler kursun. O kurucular kurulu kurulan o yeni partiyi seçime girecek hale getirsin. Yani il kongrelerini yapsın, illeri oluştursun, ilçeleri oluştursun, kongrelerini yapsın, seçime girme hakkını alsın. Ondan sonra CHP'deki işte milletvekilleri, belediye başkanları toplu halde oraya geçsin diye bir görüş vardı. Bir de gidelim güçlü bir şekilde gidelim, Özgür Özel gitsin, o partinin genel başkanı olsun, ne kadar milletvekili koparılacaksa koparılsın, hatta mümkünse ana muhalefet partisi yapacak şekilde organize edelim diye de bir görüş vardı. Bu ikinci görüş sanki öne çıkmış vaziyette. İmamoğlu cezaevinden ısrarlı bir şekilde hızlı davranılmasını, zamanın aleyhlerine olduğunu, Kemal Bey'in partiyi toparlama noktasında geliştiğini söylüyordu uzunca bir süre. Çünkü İmamoğlu'na yakın kanatların savundukları görüşler buydu ki oradan gelen bilgi bu noktadaydı. Şimdi belli ki o şey öne çıkmış. Peki şu anda bir de algı değiştirme çabası var. Nedir bu algı değiştirme çabası? Şimdi İmamoğlu ve Özel grubunun Batı ile ilişkileri çok tartışılıyor. Yani bunların arkasında Batı var. Görüşü kamuoyunda bir genel kabul de görmeye başladı. Bu onları rahatsız etmiş gibi gözüküyor. Çünkü neden kabul görmeye başladı? Özgür Özel Newsweek dergisine yazdığı bir makalede mücadelemiz aynı zamanda NATO'nun da güvenliği içindir dedi. Yine Financial Times'te yazdığı açıklamada benzer şeyler söylüyor. Sosyalist Enternasyonal konuşması, İngiltere'yi işte niye müdahale etmiyorsunuz diye kınaması ve Batı'yı Türkiye'deki gelişmelere müdahaleye çağırması ki adına da demokrasi adına dedi. Batı'nın ne kadar demokrasi aşığı olduğunu Gazze'de gördük. İran'da görüyoruz. Yani o demokrasiyi Türkiye'ye getireceklerse aman uzak dursunlar. Yani başkasından bu tür beklentilere girmek, hele de Atatürk'ün kurduğu bir partide bu tür şeyler olmak elbette parti içinde yoğun bir şekilde tartışılıyordu. Şimdi Kemal Bey'in geçmişte yaptığı hatalar sürekli gündeme getiriliyor. Onlar kamuoyunun önünde sürekli tartışılarak bu algıda kırılmaya çalışılıyor. Bunu görmek mümkün. Kemal Bey biliyorsunuz özür diledi. İki şeyden genel merkeze geldiğindeki ilk açıklamasında partiye FETÖ sızmaları ve Batı sızmaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermediği için özür diledi. Bu da son derece önemliydi. Yani önümüzdeki günlerde ne yaparlar, nasıl gelişir bilemeyiz. Ama şu andaki manzara esas olarak bu. Tabii Kemal Bey'e bunu söyleyenler, şimdi televizyonda tartışmaları izliyorsunuzdur. Peki Özgür Özel'in bu gerek Newsweek dergisindeki yazdığı makale, gerek Financial Times'teki, gerekse diğer bazı yayın organlarındaki açıklamaları, Newsweek'teki açıklamaları, yani bütün bunlar hiç tartışılmaması o cenahlar tarafından, yani bir anlamda bir açık çek verilmesi Ekrem İmamoğlu ve şeye tabii anlamlı. Şimdi sürekli bu yeni parti propagandası yapılıyor. Yani insan, ben tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bakın Ahbap konusunda da o kadar çok yayınlar yapıldı ve onları Türk toplumuna sunulmaya çalışıldı ki. Şimdi burada bir kamuyu kötüleme, sivil toplumculuğu öne çıkarma kaygıları veyahut da bu tür amaçlar da vardı. Sonucun ne olduğunu gördük. Yani toplumda yani bir moral bozukluğuna yol açıyor. İnsanlar iyi niyetle belki de o günün koşullarına göre böyle bir işte yardım yapıyor veyahut da destek veriyor. Neyse Ama şu anda gördü. Şimdi gidiyorsunuz mesela ahbap tartışılıyor evlerde, işte çeşitli iş yerlerinde falan. Ya hiç mi güvenilecek adam yok bu ülkede tarzında toplumda tamamen umutsuzluğa yol açan bir hava doğuyor. Yani bu tür işlerde çok daha dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Yani bu kendileri için de dikkatli olması lazım. Mesela bir televizyonun sürekli belli şeyi propaganda yapması. Yani geçmişte aynı ahbaba yaptıklarını şimdi başkalarına yapmış olmaları da dikkat çekiyor. Yani toplumu düşünmek lazım. Ona göre davranmak lazım. Peki yeni partinin propagandası ne olacak? Şimdi bu konuda da bazı açıklamalar oldu. Şimdi işte dört eğilimi birleştireceklermiş. Şimdi bu bize bir şey hatırlatıyor. Genç kuşaklar belki bilmezler. Turgut Özal da böyle yola çıkmıştı. Dört eğilimi birleştireceğim diye çıktı. Ya bakın, Turgut Özal 10 senede Türkiye'de iktidar yaptı. Çok da güçlü iktidardı. 12 Eylül'ün iktidara getirdiği bir partiydi. Şu anda Turgut Özal'ın partisinden bir şey kaldı mı geriye? Bir binası var. O da şimdi Demokrat Parti oldu. Dışişleri Bakanlığı'nın yanındaki bina. Yani başka bir şey yok. O binanın da nasıl yapıldığını da ayrıca tartışırız. İşte ne yazık ki manzara bu. Yine mesela CHP'nin yüklerinden kurtulma diye tarif edilen bir şey var. CHP'nin yükü ne? Tarihsel yükleri diyorlar. CHP'nin tarihsel yükleri. CHP'nin tarihsel yükü kamuculuk, devletçilik, yani karma ekonomi. Şimdi bunlardan kurtulacaksanız siz ne yapacaksınız? Şimdi o da çok ilginç. Neyi amaçlıyorsunuz? Şimdi bu sözleri edenler başkaları da vardı. CHP'nin tarihsel yükleri diye. Yani bilemiyorum. Altok gömleğini çıkarıyoruz noktasına gelinen bir durum var. Yani bilemiyorum. Yani adı da yeni parti olacakmış. Yeni parti. Yani bir amacı, bir şeyi. Yani bir at da bir şey yapar değil mi? Yani bir insana fikir verir. Yeni parti reklamcıların bulduğu bir at olsa gerek. Yani hiçbir şeyi yok. Yeni parti sadece bir algı oluşturmaya yönelik bir şey. Neyse, fazla uzatmayalım. Bunları daha çok konuşacağız. Öyle gözüküyor. Evet Mehmet Bey, siz Moskova'dasınız. Bizdeki bu siyasetteki durum pek Moskova'da yok galiba şu anda.
2: Orada da savaş var, başka bir.
1: Başka bir iş var. Başka bir yani iş. Bizdeki, çünkü bu mücadele de aslında o savaşların bir parçası.
2: Tabii.
1: Yani o çerçevede. Şimdi isterseniz şeyden başlayalım. Bir toplantı için Ankara'ya geldiniz. Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi tarafından düzenlendi. Büyük Savaşı Önleyecek İttifak Konferansı. Nedir bu? Bana biraz açıklar mısınız?
2: Bütün dünyanın diyelim tartışmalı bölgelerine baktığımız zaman buralarda şiddetin tırmandığını görüyoruz. Hemen yanı başımızda zaten bir İran savaşı vardı. Bitti deniliyordu. Tekrardan alevlendi. Evet. 5 senedir süren Ukrayna'da bir savaş var. Doğu Akdeniz'e bakıyorsunuz. Orada uzun süreden beri zaten bir gerilim söz konusu. Ne kadar Trump'la hükümet arasında ikinci bir bahar yaşandığı söylense de şimdi Kıbrıs'la ilgili her gün yeni bir gelişme oluyor. KKTC'nin egemenliğine yönelik her gün yeni planlar karşı taraf tarafından yapılıyor ve silah yığınağına bakıyorsunuz, üstlere bakıyorsunuz. Ege'ye bakıyoruz, Trakya'ya bakıyoruz. Aynı kuşatmanın orada devam ettiğini görüyoruz. Ve bütün bunların hepsi aslında birbiriyle bağlantılı.
1: Evet.
2: Savaşlar veya gerilimler, çatışmalar. Aynı biraz önce söylediğimiz gibi, yani CHP içerisindeki o tartışmaların aslında Ukrayna'daki savaştan bağımsız olması mümkün değil.
1: Evet.
2: Bir Atlantik'le Avrasya arasında, millilikle gayrimillilik arasında, bir millilikle anti emperyalizm arasında bir çatışma var ve bu çatışmanın her ülkede, her bölgede ayrı yansımaları söz konusu. Şimdi bu tabii bu gerilimin hızlı bir şekilde arttığını, çatışmaların, halihazırdaki savaşların ve çatışmaların şiddetlendiğini, Hatta bunların coğrafyasının genişleme ihtimalinin söz konusu olduğu ve belki de soğuk savaş veya gerilim seviyesindeki bazı diyelim anlaşmazlıkların da çatışmaya doğru ilerlediği bir dönemden geçiyoruz. Evet. Ve bunların hepsinin de ileriki süreçlerde birbirleriyle bağlanması da söz konusu. Yani İran Savaşı, Ukrayna Savaşı, belki Tayvan'da yaşanacak bir gerilim. Çünkü biliyorsun Xi Jinping'in de sözü var. Tayvan'ı
1: ana vatana
2: bağlama konusunda.
1: 49'dan beri söylüyorlar, evet, yani devrimden beri de.
2: Söylüyorlar ama Xi Jinping bunu çok daha net bir şekilde ve daha kısa bir vadeye işaret ederek söyledi.
1: Yani bu dönem sonuna kadar bu iş olabilir mi? 28'de bitiyor galiba süresi.
2: Yani mümkün.
1: Mümkün. Evet. Ben peki, de öyle düşünüyorum işin
2: açığı. Peki ben şimdi şöyle bir soru sorayım. Peki bu silahsız mümkün olabilir mi?
1: Aa, evet.
2: Olmaz. Yani Tayvan'ı silahsız ana vatana katmanız mümkün değil. Ha, o silahlı şey ne kadar sürer bilmem ne ayrı bir mesele. Ama silahsız katmanız mümkün değil. Sizin Amerika'yla anlaşarak orayı almanız mümkün değil. Dolayısıyla yeni çatışmalara da dünya gebe. Bu çatışmalara gebe olması, bunun şiddetinin artması, bunun coğrafyasının genişlemesi bir dünya savaşı riskini de beraberinde getiriyor. Dünya savaşı ve nükleer savaş riskini de,
1: evet,
2: beraberinde getiriyor. Şimdi Avrupa'ya bakıyorsunuz, Avrupa'da ciddi bir silahlanma var. 2030'a işaret edenler var, 2028'e işaret edenler var. Rusya ile kendi aralarında bir savaşın başlama tarihi olarak. Trump'a bakıyorsunuz, zaten pratiğiyle çok net bir şekilde dünyadaki savaşları körüklüyor. Netanyahu'yu konuşmaya gerek yok. İşte Venezuela'sı, Güney Amerika'sı, Küba yeni savaşlara, çatışmalara gebe olabilecek yerler. Dolayısıyla bir büyük savaş, bir nükleer savaş riski önümüzde dururken ve tabi bu dünyayı büyük felaketlere, acılara sürükleyebilecekken bunu engelleyecek formülleri de, çözümleri de ortaya koymak lazım. İşte bu konferansın toplanmasının ve büyük savaşı önleyecek ittifaklar başlığının konmasının ana nedeni bu. Onu tabii şöyle de açabiliriz.
1: 19 ülkeden katılım oldu galiba.
2: Evet, 19 ülke. O ülkenin bilişimleriyle ilgili de tabii bilgi vereceğim ve altı çizilmesi gereken noktalar var. Şimdi savaşı önlemek için savaşı çıkaranları korkutmanız lazım. Evet. Yani bunu cesaret edememeleri lazım.
1: Güçle önlenebilir.
2: Tabii. Yani savaşı çıkaran sonuç olarak sokakta bir kavgaya girişmiyor. İşte sinirleniyor da bir yumruk atmıyor. Bakıyor, hesap kitap yapıyor. Bunların kaç ordusu var? Bizim kaç ordumuz var? Kaç askeri var? Bunların moral kuvveti, insan gücü, ondan sonra haklılığından gelen tabii bir motivasyon, şu bu karşı tarafta var. Bizde ne kadar var? Bütün bunları değerlendiriyorlar. Bunlar savaş simülasyonları yapıyorlar vesaire vesaire. Böyle bir durumda karşısında birleşik bir güç gördüğü takdirde zaman. O zaman ya biz böyle bir savaşa girmek hiç kazanma şansımız yok. Biz en iyisi verili durumu kabullenelim, çok kutupluluğu kabullenelim. Evet. Onun içerisinde kendimize bazı seçenekler arayalım. Karşı tarafa bunu dedirttirebilirsiniz ama

0: buna cesaret edemeyecek bir hale sokmak lazım.
1: Evet.
0: Çünkü mesela bu savaş simülasyonlarını Amerikalılar yapıyorlar, Pentagon yapıyor kendi şey kuruluşlarına, strateji kuruluşlarına vesaireye siparişler veriyorlar ve yaptıkları bu simülasyonlarda Rusya ile Çin'in bir araya gelmesi durumunda konvansiyonel bir savaşı, yani nükleer olmayan bir savaşı,
1: evet,
0: kaybettiklerini tespit ediyorlar.
1: Evet.
0: Ve bu bir tane iki tane değil, düzenli yapılan araştırmalar. Şimdi zaten İran savaşı ortada. İran tek başına meydan okumuş durumda. Ama tabii işin bir de nükleer boyutu var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu bütün bu gelişmeleri Türkiye'yi de bu yakından ilgilendiriyor. Çünkü Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de, Suriye'deki gelişmeler, İsrail tehdidi, ABD tehdidi vesaire, bunlar da aslında çok canlı bir şekilde Türkiye'nin karşısında. Türkiye bir taraftan kendi milli güvenliğini sağlarken aslında dünyadaki çıkacak bir savaşı da engel olacak.
1: Evet.
0: Bir formül geliştirebilir. İşte bu konferans bu açıdan önemli. Hem Türkiye'nin milli bağımsızlığı, milli güvenliği, milli ekonomisi açısından formüller üretmek, uluslararası ittifaklar yaratmak, hem de bunu yaratırken de dünyadaki bir savaşı durduracak birlikteliği sağlamak en önemli hedef.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Şimdi bu katılımlara baktığımızda tabii Rusya'dan var, İran'dan var, efendim Güney Afrika, Afrika kıtasından var, Güney Amerika'dan, Latin Amerika'dan var, Asya'dan ülkeler var. Fakat bu toplantıda Batı'dan da çok ciddi bir katılım oldu.
1: Evet.
0: Amerika'dan iki tane isim katıldı. Bir tanesi eski CIA analisti, diğeri eski subay, hatta Birleşmiş Milletler'in silah denetçilerinden vesaire. Avrupa'dan bakıyoruz.
1: İngiltere'den vardı galiba.
0: İngiltere'den var. Çok önemli bir profesör. Almanya'dan 3 sene öncesinde Deniz Kuvvetleri Komutanı katıldı.
1: Evet, çok önemli.
0: Yani Deniz Kuvvetleri Komutanı, hani sokakta yolda gezen biri değil ya da sıradan bir barış taraftarı değil. Deniz Kuvvetleri Komutanı katıldı. Önemli bir profesör, yine Ulrike Hanım o katıldı. İsviçre'den var, Yunanistan'dan yine. Fransa'dan, evet. İspanya'dan, evet. İspanya, Fransa, İspanya'nın iki katılımcı vardı hatta.
1: İspanya bu ara bütün dünyanın sevgilisi oldu galiba. Evet. Yani bir İsrail'e karşı.
0: Final günü toplantının akşamı finalde beraber izledik.
1: Dünya yani. Şampiyon oldu futbolda ama evet. Başbakanların özellikle Gazze konusundaki tavrı, dünyadaki mazlumlardan yanaki tavrı sempati topladı
0: tabii,
1: çok.
0: Tabii zaten hani dolayısıyla şeyin kulisleri, toplantı, konferansın kulislerinde Dünya Kupası konuşulmaması imkansız. Çünkü ikisi de hem üçüncülük, dördüncülük maçı hem birincilik maçı da o günlerdeydi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla orada kulislerde de en popüler isim şeydi.
1: İspanya'da. Evet.
0: O yüzden şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Avrupa ve Batı'dan bu tür toplantılara, yani çünkü bunun doğrudan NATO karşıtı bir toplantı olduğu belli. Çok açık. Düzenleyenler belli, sicili belli.
1: Sanki NATO zirvesine alternatif bir zirve gibi oldu.
0: Sanki de değil. Ona da evet. Yani o amacı da yerine getirdi ama o amaçla yine toplandı. Şimdi
1: Avrupalılar daha mı radikal tavır aldılar? Ben de konuşmaları bir kısmını izledim.
0: Avrupalılar ve Amerikalılar, tam doğruya geliyordum, en sert konuşmaları yaptılar.
1: Evet.
0: Yani ve bunlar Avrupa'nın, Amerika'nın devlet geleneğinden, yani devlet yapısının içinden çıkan adamlar. Ya Deniz Kuvvetleri Komutanı, bir tanesi evet. CIA analisti, bir tanesi evet. Silah denetçisi, subay, Amerikan subayı prof

0: Profesörler daha fazla gelecekler de vardı. Biraz artık program şiştiğinden dolayı onları da Makedonya'dan, Kanada'dan isimler vardı. Artık durmak zorunda kalındı. Yoksa 3 gün 4 gün ne uzayacaktı iş. Ve hepsi NATO'nun bittiğini tespit ediyorlar. NATO'nun tehlike olduğunu tespit ediyorlar. NATO'nun artık kendisini feshetmediği takdirde de, kapatmadığı takdirde de buna karşı büyük güçlerin birleşmesi gerektiğini, Avrupa'nın Amerika'nın güdümünden çıkması gerektiğini ifade ediyorlar. Savaş tehlikesini görüyorlar. Savaş tehlikesinin sorumlularının Batı'da, Amerika'da olduğunu görüyorlar. Bir nükleer savaş riskini tespit ediyorlar. Ukrayna Savaşı'na destek devam ettiği sürece, Batı'nın desteği devam ettiği sürece bunun nükleer savaşa yol açabileceğini tespit ediyorlar. Ve işin enteresan tarafı, Batı'daki güçler TRÇ'yi ittifakında destekliyor.
1: O çok anlamlı.
0: Tabii yani Rusya'nın, Türkiye'nin, yani Türkiye Erdoğan konusunda da mesela, Erdoğan derken tabii kişisel olarak bahsetmiyoruz, Türk hükümetinin tavırları konusunda da uyarılarda bulundular Amerikalılar, Avrupalılar. Yani dediler ki bakın biz yani Amerikalıyız, NATO'nun içindeki en önemli kuvvetiz, o devletin içinden geliyoruz. Amerika'nın Türkiye'ye yönelik, NATO'nun Türkiye'ye yönelik en ufak bir koruma güdüsü olamaz. Size yalan söylüyorlar diyorlar. Ve bizim hep sorduğumuz soruyu onlar da soruyor. İsrail saldırırsa diyelim Türkiye'yi, NATO korumaz, korur mu?
1: İsrail'i mi korur, bizi mi korur?
0: Çok net cevap veriyorlar.
1: Evet, İsrail'i korur.
0: Tabii ya, evet yani çok
1: net. Şeyde sordular ya genel sekreterine zirvede. İsrail
0: cevap veremedi. Tabii.
1: Tam tersini söyledi. Erdoğan'ın öyle bir şey yapacağına tabii sanmıyoruz dedi.
0: Tabii.
1: Çıkmaza sokacak bir duruma yol açacağını sanmıyoruz dedi.
0: Ben mesela orada Trump da çok önemli bir şey söyledi bu konuya dair. Trump Netanyahu'yu eleştirir gibi gözüktü. Evet. Dedi ki ya Netanyahu'ya ben dedim ki bak Bibi, bu eğer Türkiye'yi böyle karşıya alırsak onlar da savaşa karşı tarafın yanında girerler dedim dedi. Karşı tarafın yanında yer alırlar diyor.
1: Evet, onun için burada yani, tutalım.
0: Yani bir karşı taraf diyor, NATO üyesine karşı taraf
1: evet,
0: diyor.
1: Evet evet.
0: NATO üyesi olmayanı kendi tarafından gördüğünü zaten aslında
1: evet, evet
0: dile getirmiş oluyor. Bunu söylediğiniz zaman demek ki Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma olursa Türkiye'nin karşı tarafı olduğunu
1: söylüyor yani.
0: İfade ediyor. Bunu sanki bizimkiler bir övgü olarak ya da bir Netanyahu'ya karşı çıkış olarak anladılar. Ama oradaki işin esası
1: Türkiye'nin karşı taraf olarak
0: görülmesi. Karşı taraf olarak görülmesi. Bitti. Yani bunu evet. Trump zaten dile getirmiş oldu.
1: Evet, evet.
0: O bakımdan bunu Avrupa'daki biraz önce saydığımız isimler, Amerika'daki isimler de net bir şekilde görüyorlar. Bu da tabii bize bir şey daha gösteriyor. Başka bir Avrupa da var.
1: Evet, evet.
0: Avrupa'nın o çürümüşlüğü ve savaş kışkırtıcısı pozisyonu na rağmen, belki de o yüzden onlar da, çünkü ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıyalar, sosyal toplumsal kırılmalar, problemler, savaş demek büyük yıkımlar, insanların savaşa ölmeye gitmesi vesaire, yani büyük bir şey gelişiyor,
1: tepki gelişiyor,
0: tepki gelişiyor ve bunun içinde önemli yani savaşçı protesto eden İşte üniversite öğrencisi, onlar da tabii çok değerli ama onların da ötesinde dediğimiz gibi eski devlet yapısında görev almış 30 senede değil yani 3 sene öncesinin Deniz Kuvvetleri evet. Komutanından bahsediyoruz.
1: Hatta başka bir şey, Mersin'di galiba, ben sabah şöyle gazetelere bakarken dikkatimi çekti, umarım yanlış hatırlamıyorum ama Mersin diye hatırlıyorum. Avrupa'nın yaşadığı enerji krizinin Rusya ile ilişkilerin bozulmasından sonra ortaya çıktığını ve bu konuda yani bunu itiraf etmek bile aslında yanlış yaptık demeye getiriyor.
0: Tabii. Yani fiili olarak bu savaşın yaşadıkları sorunların kaynağı olduğunu Zaten görmemek mümkün
1: evet,
0: değil.
1: Evet. Avrupa halkı görüyor zaten evet, bütün öyle yani şeyi.
0: O yüzden Avrupa'da...
1: Ve politikalarda dikkat edin, lafınızı kestim. Siz mesela AFD'yi de yazılarınızdan bak, AFD'yi de yakından takip ediyorsunuz. Zaten bu politika AFD'nin yükselmesinin en büyük etkenlerinden birisi gibi gözüküyor benim izlediğim
0: tabii,
1: kadarıyla.
0: Kesinlikle. Yani ve AFD son dönemde şunları da söylemeye başladı. Yani sadece Ukrayna Savaşı'na karşı çıkma, Rusya ile ilişkiler falanın ötesinde şunu ifade etti eş genel başkanları Hrupalla. Tino Hrupalla dedi ki bizim NATO'dan kurtulmamız lazım dedi.
1: Evet, yani
0: tarih koydu. 2028'e kadar bağımsız bir Almanya yaratmamız lazım diyor. Yani Almanya'nın bile NATO...
1: Bu aynı zamanda seçim deklarasyonu tabii, gibi de bir şey yani. Tabii. Biz NATO'dan çıkacağız, bağımsız olacağız deklarasyonu olarak tabii, algılamak gerekiyor. Yani.
0: Söylüyor. NATO'dan kurtulmamız lazım diyor. Amerika'ya bağımlılıktan kurtulmamız lazım diyor. Bağımsız bir Almanya yaratmamız lazım diyor.
1: Evet.
0: Yani hepsi dönüyor, toparlanıyor. O işte 2028 dediniz Tayvan meselesine, işte şeyler 2030 diyorlar, Fransızlar, İngilizler Rusya ile savaşa 2030'a işaret ediyorlar. Ona karşı formüllere bakıyorsun, onlar da 2028'ler 30'lar arasında
1: değişiyor,
0: gidip
1: evet,
0: geliyor. Yani
1: böyle bir savaş için iki sene çok önemli bir zaman evet, değil yani. Evet.
0: Büyük bir savaş hazırlığı var. Evet, şimdi, evet. Onu herkes görüyor. O yüzden Avrupa'da da şimdi ciddi bir tepki var, radikalleşme var. Yani radikalleşmeden kastım
1: işte Amerika'ya karşı bir evet, radikalleşme.
0: Yani kökten çözümlere yönelme var.
1: Evet.
0: Yani radikalleşme teröre başvurmak, işte ele silah alıp falan
1: değil.
0: Şey yapmak değil. İşte Kızıl neydi? Kızıl Rote Front falan var. Öyle bir radikal...
1: Kızıl Tugaylar var evet, eskiden değil mi? Tabii. Almanya'da duyduğumuz. Onlar da kimin örgütü olduğu, Gladion'un örgütü olma ihtimali de yüksekti.
0: Evet, bir yerden sonrasında.
1: Evet.
0: Şimdi bu konferansın gösterdiği en önemli noktalardan biri de bence oydu. Yani başka bir Avrupa'nın, başka bir Batı'nın da olduğu ve içlerinde de bunun fikirsel derinliğinin arttığı, radikalleşmenin söylediğimiz şekilde radikalleşmenin güçlendiği ve bununla birlikte Rusya, Türkiye, Çin dostluğunun yine yükseldiği. Bakın şimdi Alman profesör kadın büyük savaşa karşı işte ittifaklar konuşuluyor. Başlık bu. Hani Moskova, Berlin, Fransa, Türkiye, Ankara bir araya gelmeli diyor.
1: Çok önemli.
0: Hayır, şimdi buradaki iki tane önemli şey var. Birincisi Rusya ile dostluğu savunmak.
1: Evet.
0: İkincisi Türkiye'yi de artık bir şey olarak görüyorlar. Önemli bir bileşen olarak görüyorlar. Yani Türkiye'nin Avrasyacı bir konum alması, stratejide yer alması Avrupa'daki itibarını yükseltiyor.
1: Evet, evet.
0: Şimdi geleneksel olarak Türkiye tabii Avrupa Birliği'ne giriş süreci falanla da ve Atatürk fikirlerinden kopuşuyla da birlikte Batı'da tabii biliyorsunuz tepeden bakılan efendim
1: bir ülkeydi.
0: Ülkeydi. İşte neredeyse komiserler
1: atanıyordu.
0: Atanıyordu. Gelirlerdi ekonomiye.
1: Karen Vogue'u hatırlayalım bu arada yani tabii. Avrupa Türkiye tabii, temsilcisi.
0: Şimdi diyorlar ki işte Berlin, Ankara falan tabii ona uygun hükümetlerin olması lazım.
1: Moskova bir arada olsun.
0: Ve Paris ana eksen budur diyorlar. Yani ne kadar önemli. Bu Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerini düzeltecek formülde.
1: Evet, evet.
0: Ve bu formülün içerisinde Avrupa'nın güvenliği için Mehmetçiği şehit etmek yok.
1: Evet.
0: Yani başı dik bağımsız bir Türkiye olarak bunu başarıyorsunuz. Şimdi AFD içerisinde de Türkiye'ye büyük dostluk ve ilgi var.
1: Yani ben KKTC'ye gitmeye çalıştılar, engellendi evet, galiba milletvekilleri.
0: Engellendi. Şimdi Avrupa'dan kim gidiyor KKTC'ye? Kim ağzına lafını alıyor?
1: Yani şu anda AFD aldı bir tek yani. Onlar tabii, o da önemli bir tabii, gösterge.
0: Tabii. Onunla birlikte Tomasz Fröhlich Avrupa Parlamentosu'nda AfD'nin temsilcisi, milletvekili, ondan sonra onun yaptığı konuşmalar basına da yansıdı. Biz ben onunla görüşmeler de yaptım, yayınladım da, ama Avrupa Parlamentosu kürsüsünde yaptığı konuşmalar da var.
2: Evet.
0: Oralarda işte Türkiye sizin yaptırımlarınıza uymak zorunda değil diyor. Sizin LGBT dayatmalarınıza uymak zorunda değil diyor.
2: Evet.
0: Bu onların hakkıdır ve bizim aslında onlara benzememiz lazım diyor. Biz onlara bir şey dayatıyoruz diyor. Kültür dayatıyoruz, emperyalizmi yapıyoruz diyor. Aslında onlardan bizim almamız lazım.
2: Evet.
0: Onlar diyor en azından yaptırımlara uymadılar. Kendi milli çıkarlarını savundular. LGBT'nin peşinden koşmadılar. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktılar vesaire vesaire diye konuşma yapıyor. Şimdi benzer konuşmaları yine başka bir AfD milletvekili, bu Kıbrıs'a KKTC'ye gitmek isteyenlerden, evet, Maximilian Kahn o da yaptı. Dolayısıyla burada Türkiye'de Avrasya stratejisi içerisinde değer kazanıyor ve evet, bağımsız milli karakteriyle
1: değer kazanıyor.
0: Şimdi şu tür propagandalar yapılıyor. İşte o Avrupa ile bizim ikinci bağrımız gelecek, hatta bize mahkumlar, işte Trump bize mahkum, Avrupa bize mahkum, hiçbir zaman olmadığı kadar Brüksel'le muhteşemiz falan. Mahkum falan değil, senin ordunu kullanmak istiyor.
1: Çok açık canım orası.
0: Askeri yok, askeri götüreceği adamı yok ya da gitmek isteyen feda da etmek istemiyor. Seni kullanmak istiyor, mahkum dedikleri
1: olay bu.
0: Bu.
1: Hani bizim Kore'ye giderken ki...
0: Tabii.
1: Yani, Nazım Hikmet'in meşhur Douglas mıydı? Ona yönelik bir şiiri var.
0: Atlantik yani stratejisinde size biçilen değer, verilen rol bu. Ama Avrasya stratejisinde şu an milli karakterinizle...
1: Gelin diyor.
0: Gelin diyor. Hatta evet, ondan dolayı seni örnek alıyor ve ana eksenlerden bir tanesi olarak kabul ediyor. Şimdi bu yüzden Avrupa'da da bu tür fikirler yükselirken Türkiye'nin değerinin de arttığını görüyoruz. Bu da bence,
2: evet,
0: altı çizilmesi gereken bir nokta. Yani başka bir Avrupa var ve o Avrupa'da geleceği, Avrupa'nın geleceğini belirleyecek olan güçler arasında, evet, da sahneye çıkıyor. Zaten AfD'nin aldığı oylar belli.
1: %30'larda galiba değil mi şu anda?
0: Yani oraya kadar çıkmış durumda. En son 27-28'di galiba ama
1: 29 oldu yani.
0: Düzenli,
1: son gördüğüm.
0: Düzenli artıyor.
1: Yani ciddi bir araştırma şirketi var Almanya'da.
0: Tabii.
1: Onların rakamlarına göre %30.
0: Yok, bütün yani farklı farklı araştırma şirketleri kim olursa olsun, kime bağlı olursa olsun hiçbirinde ikinci gözükmüyor.
2: Evet.
0: Şimdi Le Pen adaylığını açıkladı Fransa'da.
1: Bu da son derece önemli.
0: Evet. Değil mi? O bakımdan bu gruplar marjinal gruplar da değil. Bu fikirler marjinal fikirler de değil. Çok kısa vadede
1: iktidara oynayan,
0: yaklaşan, iktidara gelebilecek,
2: evet,
0: güçler. Belki 2 sene sonra Almanya'yı AfD yönetecek.
1: Fransa'da belki daha yakın
0: tabii
1: olacak.
0: Şimdi
1: belki bizim oradaki dalga burayı da etkileyecek. Yani bütün Avrupa'ya saracak, evet, bir dalgadan söz ediliyor.
0: Yani Mehmetçi'ye Avrupa'ya pazarlamanın da bir geleceği yok. Bak onu da söyleyeyim.
2: Evet, mesela, evet.
0: Yani hani diyelim Mehmetçi'yi Avrupa'ya pazarlayacaksınız. 3-5 tane savunma sanayisine
1: mal satacaksınız.
0: Ondan bir, onun da geleceği yok. Yani sırf bu amaçla yapıyorsanız bile bunu, evet, yapamayacaksınız. Tabii bunun Türkiye'ye yönelik başka bedelleri de var.
3: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Şimdi İngiltere bir tane füze programı açıkladı. Uzun menzilli.
2: Evet.
0: 8 tane ülkeyle birlikte yapıyoruz dediler.
1: Türkiye'de ortak.
0: Türkiye'nin ortak olduğu ilk başta tabii 8 ülkenin ne olduğu belli değildi. Açıklandı NATO zirvesi döneminde. Uzun menzilli füze yapıyor Rus İngiltere ile. Şimdi burada çok açık bir soru var.
1: Kime karşı?
0: İngiltere bu füzeleri kime verecek veya kime karşı yapıyor? Mesela şunu diyebilir miyiz? Grönland'ı savunacaklar. Trump gelirse falan Grönland'ı savunacağız, Avrupa topraklarını. Ya da İsrail saldırırsa Türkiye'ye verecekler, Tel Aviv'i vuracak.
1: Rusya'ya yönelik yapıyor hocam. Çok açık bir şekilde yani gözüküyor. Zaten politikalarından da belli.
0: Başka ihtimal yok. Başka evet. ihtimal yani 0,001 ihtimal de yok. Şimdi bunu ya kendileri atarlar atmak için ya da Ukrayna'ya verip onların atması için. Şimdi Türkiye buna ortak oluyor. Bunun içinde yer alıyor. Bir de bunun yanına Londra ile yapılan son savunma anlaşması, onu da eklemek lazım. Bakın İngilizler bu konularda daha ketum ve daha kurnaz hareket ediyorlar. Yani şimdi Suriye'de yani
1: Esad bütün o süreçte MI6 yönetti.
0: Evet. Yani
1: İdlib'i.
0: Evet, İdlib onların elindeydi.
1: İdlib'i İngilizler yönetti. Evet. MI6 yönetti.
0: Ama geçmezdi ismi. Hep
1: evet, evet.
0: Yani Amerika İsrail bilinir. Onlar daha konuşulur, daha lafı geçer ama İngilizler
1: sarı yelekliler yok. Ne vardı orada bir?
0: Beyaz bereliler.
1: Onlar da İngiliz istihbaratıyla çalışıyorlardı ve bunu da herkes değildi, bilir.
0: Kasket değildi, neydi o?
1: Beyaz baretliler.
0: Baretliler.
1: Evet, evet.
0: Şimdi onlar İngiliz.
1: Esad'ın kimyasal silah kullandığı operasyonunu da yaratan onlar. Kendilerinin rolleri, onların rolleri.
0: Evet, evet. Boris Johnson'ın tabii Buça katliamı denen filmde de olaylarını, rolünü biliyoruz. İstanbul görüşmelerinin engellenmesindeki rolü falan. Hep böyle Amerika falan ön planda olur, bilinir. Şimdi İngilizlerin bu Türkiye ile yaptığı anlaşma da mesela bakın bizim basında
1: sanki çok iyi bir şeymiş gibi sunuldu.
0: Ha, çok da şey de yapılmıyor.
1: Ayrıntıya verilmiyor.
0: Mesela Amerika ile yapılınca çok daha böyle
1: büyük şeffaf hale gitti.
0: Falan bilmem ne. Şimdi yok, hatta içeriğin ne olduğu belli değil. Şimdi hem füze yapıyorsunuz, hem savunma anlaşması yapıyorsunuz. Üzerine üstlük bir de Kanada, İngiltere Savunma Bankası kuruluyor. Bunun içerisine Türkiye iştirak edecek, buna iştirak edecek. Yani bunların hepsi açık olarak Rusya'ya karşı planlanan, hazırlanan savaşın bir parçası. Ön hazırlığı.
1: Şimdi Türkiye tuzağa çekiliyor.
0: Tabii. Yani bir taraftan geleceği yok ama geleceği olmamakla birlikte de bizim Rusya ile Avrasya ile ilişkilerimizi de
1: bozuyor.
0: Bozacak. Hatta, ve bunun da hissediyorlar. Yani İran şimdi, siz düşünüyor musunuz ki Trump geldi oradan savaşı, ikinci bu saldırıları Türkiye'den başlatması İran'da normal karşılandı?
1: Çok ciddi tepki var. Yani halk içinde özellikle çok ciddi tepki var.
0: Onun 10 katı vardır. Yansıtmayabilir, söylemeyebilir. Fakat bunu kimse keriz değil yani. Hani şey amiyane ifadeyle söyleyeceğiz ama kimse de yani aptal değil. Herkes bunu görüyor. Şimdi Rusya'da da bunu görüyor. Belki ya çok seviyoruz falan. Tabii Türkiye'yi de kaybetmek de kimse istemiyor ama bir taraftan artık oralarda da tahammüller,
1: sınır zorlanıyor.
0: Evet, azalıyor.
1: Yani bunun Türkiye'nin de bir gerçeği var. Yani Türkiye'nin çıkarları, uluslararası ilişkileri çıkarları belirler. Yani eninde sonunda bu politikaya geçecek. Mesela TRC'yi ittifakına yani gitmek zorunda. Hazır zikzakları olsa bile.
0: Tabii. Yani daha şöyle söyleyelim. Gitmek zorunda, hükümet gider gitmez bilmiyorum.
1: Türkiye gider.
0: Ah. Türkiye gitmek zorunda. Hükümet gitmezse hükümet olamaz.
1: Hükümet gider.
0: Evet, yani, hükümet gider. Çünkü
1: yani AFD'yi biraz önce konuştuk. Yani AFD Rusya ile dostluk üzerine oylarını arttırıyor.
0: Evet.
1: Çünkü ülkesinin çıkarı oradan geçiyor.
0: Tabii.
1: Ya bizim için de aynı şey geçer. Hatırlarsın belki, biz zaman zaman programlarda söz veriyoruz. Helmut Schmidt'in kitabında Türkiye'nin bu Avrupa Birliği sevdası için Türkiye'ye haksızlık yapıyoruz. Almayacağımızı bile bile Amerika'nın baskısıyla aday üye yaptık der.
0: Evet.
1: Yani Türkiye'nin Asya'ya kaymasını önlemek için ta AB olayından beri, aday üyelikten beri sürekli tuzaklar kuruluyor. Sürekli oraya havuçlar uzatılıyor ve biz de onlara aldanıyoruz. Ama ne kadar aldanacağız bilemiyorum ki.
0: Evet. O bakımdan TRC'yi, ittifakını oluşturacak bir hükümet de Türkiye'nin önünde bir zorunluluk olarak, bir ihtiyaç olarak duruyor ve bu da hayata geçecek, geçmek zorunda çünkü Türkiye'nin başka bir
1: seçeneği yok. Yok.
0: Yani Türkiye'de eğer olacaksa, var olacaksa, efendim büyük krizler içerisinde diyelim zor durumlara düşmeyecekse, İsrail'e karşı direnecekse, Amerikan planlarına karşı direnecekse, KKTC'nin egemenliğini savunacaksa, Mavi Vatanını savunacaksa, sınırlarını savunacaksa, TRC'yi ittifakı dışında bir seçenek yok. O zaman o ittifakı kuracak hükümet de
1: oluşur.
0: Kendini evet dayatacak.
1: Dayatır.
0: Oluşacak.
1: Evet. Mehmet Bey, az bir süremiz kaldı. Sizi burada yakalamışken tabii Ukrayna Savaşı da son derece kritik. Mesela NATO zirvesi sırasında Ukrayna, o da bir İran olayı olduğu gibi, Rusya'ya yönelik en geniş drone ve İHA saldırısı gerçekleşti. Ya aynı gün 8'inde galiba oldu. Yani o da bir tuhaf oldu. Sanki böyle Türkiye'yi bir yerde tutmak ve karşı tarafın tepkisini çekmek için bir tuzaklar kuruluyor. Şimdi son durum ne? Mesela ben okuduğumuz kadarıyla şeylerden, Donbas bölgesinde herhalde son düşen bir şehir var. O çok kritik bir şehirdi. Kabaca tamamlanma noktasına geldi galiba. Nedir Ukrayna'da durum?
0: Yani cephede tabii çok büyük değişiklikler yok. Değişiklikler oluyor. Daha küçük şehirler, kasabalar falan. O değişiklikler de Rusya lehine.
1: Evet.
0: Ukrayna açısından şöyle olumsuz bir vaziyet var. İnsan gücü Ukrayna'nın her geçen gün azalıyor. Yani askeri alımlar sorunlu, yaşları düşürüyorlar, kaçaklar var, onları baskıyla toplamaya çalışıyorlar vesaire. Ukrayna içinde ekonomik sorunlar var.
1: Evet.
0: Ve ciddi bir yolsuzluk durumu söz konusu. Bunlar basına da yansıdı. Dünya basına da yansıdı. Bundan Batılılar da şikayet etmeye başladılar. Evet. Zelenski zaten Ukrayna anayasasına göre şu an meşru bir başkan değil.
1: Seçimleri yapmıyor.
0: Yani siyasal da kriz var. Siyasal krizler de her gün derinleşiyor. İşte savunma bakanı devamlı değişiyor. Biliyorsunuz. Aralarındaki rekabetler artıyor. Dışişleri Bakanı değişiyor. Başbakan devamlı değişiyor. Yani orada da bir siyasal kriz var ve onlar da savaşta bir açmaza girmiş durumdalar. Şimdi bunu aşacak formüller düşünülüyor. Yani bunu nasıl durdurur ve tersine çeviririz? Benim gördüğüm şöyle bir çizgi izleniyor. Savaşın şiddetini arttırmak. Yani cephede çok bir şey yapamıyor Ukrayna.
1: Yani İHA'larla Moskova'ya kadar saldırmak.
0: Evet, cephe gerisinde taşımak savaşı. Cephede başarısızlık var. Cephe gerisine taşıyıp oralarda büyük terör eylemleri, yani sonuç olarak sivil hedefleri vurduğunuzda yaptığınız şey bir terör eylemi. Savaşın parçası değil. Cephedeki bir yeri vurmuyorsunuz. Benzin, işte petrol üretim rafinerileri falan, onlar vuruluyor. Sivil hedefler vuruluyor. Rusya sert bir cevaba zorlanıyor.
1: Evet.
0: Sert bir cevap demek Batı'nın da
1: savaşın içine dahil edilmesinin
0: bir nedeni olacak.
1: Evet.
0: Sadece bu da değil, bir de coğrafyası genişletilmek isteniyor. Şimdi bir dönem Belarus şey yapıldı, zorlandı.
1: Belarus'un savaş açmak gibi.
0: Tabii, biliyorsunuz şey, Zelenski iki günde bir neredeyse Belarus'u ağzından düşürmüyordu.
1: Evet,
0: şuradaki radarları kaldır, yok efendim Minsk'e gireriz, oraya kadar geliriz, şunu yapar, tehdit edip duruyordu. Onun bir anlamı vardı. Otobüsünü vurdular, çocukların olduğu.
2: Evet.
0: Rusya'daki Belaruslu çocukların olduğu. Yani onlar da bir şeye kışkırtılıyor.
2: Evet.
0: Onun dışında Moldova'da çeşitli olaylar var. Gagavuzya'nın özerkliği kaldırıldı. Transdinyester sorunu var orada.
2: Evet.
0: Transdinyester'de Rus askerleri var. Rus askerleri şimdi Gagavuzya'nın özerkliği kaldırılınca insan düşünmeli ne demiyor? Transdinyester'e yönelik bir harekatın mı ön şeyi?
2: Evet.
0: Çünkü sonuç olarak oranın özerkliğini kaldırdı.
1: Son bir dakikamız toplarlarsak.
0: Evet, dolayısıyla bütün bunlara bakılınca Kaliningrad meselesi, Baltık meselesi falan hepsini toptan olarak baktığınızda bu sefer coğrafyasını da genişletilerek Avrupa'nın bu işe dahil olması, NATO güçlerinin dahil edilmesi gibi bir senaryo da var. Bu şekilde Ukrayna'nın gerilemesini durdurup Rusya'yı
1: anlaşmaya zorlamak
0: veya
1: tutar
0: çok
1: mı?
0: Büyük. Yani Rusya'yı anlaşmaya zorlamaları mümkün değil ama büyük savaş tehlikesi var. Yani bu sefer o bir dünya savaşına ve nükleer savaşa gidebilir,
2: evet,
0: yani.
2: İş büyür, evet.
0: O zaman gider. Yani gider derken gitme ihtimali doğar.
2: Evet.
1: Evet, aslında dünyanın sorunları böyle birkaç dakikaya veyahut da bir saate sığacak gibi gözükmüyor. Yani çok ciddi sorunlar var. Sayın dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Bölgedeki gelişmeler gerçekten çok hızlı ve giderek riski artan bir durum söz konusu. Bunları değerlendirdik. Ankara'da düzenlenen bir anlamda NATO zirvesine alternatif toplantıyı konuştuk. Devam edeceğiz bu konuları konuşmaya. Sayın Doçent Doktor Mehmet Perinçek, fırsat bulduk. Onu da stüdyomuza konuk ettik. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için de. Evet, Perşembe günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.

0: Amerika Çin'de sert kayaya çarptı. Öyle şaklabanlık yaparak bir yere varmak da pek mümkün olmadı. Trump'ın o şovları karşısında Xi'nin yüz mimiklerini hepimiz hatırlıyoruz ekranlarda. Yani öyle ben senin şamar olanların gibi değilim dedi ve son derece ciddi bir duruşu vardı. Hiç mimiklerinde gram oynama olmadı. Tabii bütün Avrupa ülkelerini masanın önüne toplayıp boncuk gibi dizen bir Trump böyle bir şeyi karşısında hem Putin'in karşısında hem de Xi'nin karşısında tabii umduğunu bulamadı.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.